0: Ama Duran olacağı umrunda mı?
1: Ama önce Bay Vadya'nın onayını almamız lazım.
2: Şunlara baksana.
1: Görünüşe göre müdür size rozetlerinizi verecek.
3: Akiş, yeter artık.
1: Yok. İyi şanslar.
4: İstediğiniz cezayı verebilirsiniz. Ça ça ça. Ama onları okuldan uzaklaştırmayın ne olur lütfen. Sınavlara girmelerine izin verin efendim.
5: Efendim, bu bir saçmalık.
6: Gerçekçi olalım. Sizce 9F sınıfı öğrencileri sınavları geçebilecek mi?
4: Efendim, size bu sorunun cevabını veremem. Ça ça ça. Ama mesele sadece sınavlar değil. Onların geleceği söz konusu. Lütfen.
5: Efendim, bence bu konu biraz...
6: Sınavlara girebilirler. Ama o zamana kadar okula gelmeyecekler. Yani sınav dönemine kadar okuldan uzaklaştırıldılar. Diğer öğrencileri kötü etkiliyorlar. Buna izin veremem.
4: Ben... Anladım efendim, anladım. Teşekkür ederim.
6: Bayan Madur, siz iyi bir öğretmensiniz. Ama yanlış bir sınıfa denk geldiniz.
0: Ça, ça, ça.
6: Bu da sizin suçunuz değil, benim suçum. Size o sınıfı ben verdim. Şimdi de sadece onları değil, sizin gibi iyi bir öğretmeni de kaybedeceğiz diye çok endişeliyim.
4: İyi günler efendim.

0: Bitirme sınavlarına girebileceksiniz.
1: Teşekkür ederiz.
2: Bugünden itibaren gece gündüz çalışacağız. Bir zaman çizelgesi yapıp...
0: Hayır, buna gerek olmayacak. Sınavlara kadar okula gelmeyeceksiniz. Ça! Bu yüzden de bundan sonra bana ça! İhtiyacınız yok. İyi şanslar.
2: Efendim?
3: Nihayet gitti Bayan Kekeme.
2: Yeter artık. İyice saçmalamaya başladın. Sen sadece Bay Vadene projesini mi yok ettin? Bayan Madur'un güvenini de yok ettin. 9F sınıfını da. Onun sadece ağzı kekeme. Peki ya senin? Ben söyleyeyim. Senin kalbin kekeme.

0: Çak çak çak çak.
1: Belki de Vadya ve babam haklıdır. Belki de benim yöntemlerim yanlış. Öyle değil mi? Çak çak.
2: Sakin ol abla. Olur böyle şeyler.
1: Beklediğim kişi geldi. Lütfen idare et, olur mu?
2: Sen de sakin ol, tamam mı?
0: Ça ça ça.
2: Ablam beni görmeye geldi. Okulda günü kötü geçmiş de

0: Efendim? Hani kağıtlar, uçaklar yapıp uçurmuştuk ya.
1: O gün ikimizin sayfası da boştu.
0: Hiçbir şey yazmayan sadece ikimizdik.
1: Ama siz haklıydınız. O son sayfalara sıkışan bizim hayat hikayelerimiz.
0: Hatırlıyor musunuz, bizden en büyük korkularımızı yazmamızı istemiştiniz. Benim de korkularım var. Hiçbir zaman 9A'dakiler gibi iyi olamamaktan korkuyorum. Ama en büyük korkum birine güvenebilmek. Herhangi birine. Hatta kendime de. Ya da size. Sizin de bizi terk etmenizden korkuyorum.
2: Çak çak çak.
0: İşte benim sayfam burada. Bütün korkularımı yazdım. Bunu uçurabilirim efendim. Ama bu küçük uçak yolunu bilmiyor. Bize kutup yıldızının durduğu yerden nasıl denizcilere yol gösterdiğini anlatmıştınız. Ben gökyüzünü pek bilmem. O kadar uzaklara gidemedim maalesef. Ama siz benim için yeryüzündeki kutup yıldızısınız efendim.

0: Yumurtayla osmos deneyi. Bir yumurtayı %40'lık evet, hidroklorik asit içinde çözerek kabuğundan ayırın. Dışındaki zarıyla birlikte saf suya daldırın. Ne görüyorsanız anlatın. Ne görüyorsanız anlatın.
1: Ne görüyorsunuz anlatın.
0: Ne görüyorsunuz anlatın.
2: Hey.
0: Ne görüyorsunuz anlatın.

0: Birkaç gün erken geleceğim. Sen ders çalışabilirsin. Ha?
1: Şimşek çaktığında önce ışığını görürüz. Sonra sesini duyarız. Çünkü ışık sesten daha hızlı hareket eder.
2: Işık yine hızlı hareket etti.

0: İki oranda aynı. 60'a 120. Sen ne bakıyorsun öyle?
1: No.
2: Ne oluyor burada?
3: Kapat şunu.
2: Kelam,
3: kapat,
2: ders çalışmaya geldiler. Dışarı, ama, dışarı.
3: Ama abla.
2: Yok ol çabuk.
4: Galiba benim beynim bedenimden daha kalın kardeşim.
1: Yalnız değilsin kardeşim.
4: Ateş, başaramazsak Bayan Madur saygınlığını yitirecek. O da bütün 9F sınıfı da bütün okul için alay konusu olacak. Başta da Vadiye için.
5: Hey Ateş, şunun arka lastiğine bakar mısın? Havası inmiş sanki.
1: Evet.
5: Sınavlar yaklaştı ha? Sizin havanız da inmiş çocuklar. Fen ve matematik sınavının soruları. İster misiniz? Ha?
0: Ragu? Sara?
1: Asıl ikram burada. Bu gördüğünüz yarınki sınavların soruları. Alın.
0: Ateş, sen aklını mı kaçırdın? Böyle bir şey nasıl yaparsın?
1: Niye kızıyorsun ki? Kendim için yapmadım bunu. Biz başarısız olursak Bayan Madur da başarısız olacak.
0: Evet, doğru diyorsun ama böyle mi başaracağız? Kopya çekerek mi ha? Eğer Bayan Madur bunu öğrenirse...
1: Kimden öğrenebilir ki? Benim söylemeyeceğim kesin. Siz de söylemezsiniz. Hepimiz ne kadar şansımız olduğunu biliyoruz. Kendim için mi yapıyorum bunu? Ha? Bunu hepimiz için yapıyorum ben. Tabii Bayan Madur için de.
0: Sen mutsuz vakasın Ateş. Delirmişsin.
1: O geçemeyecek. Ama en azından sizlerin durumu anladığınızı sevindim.

0: Yazmaya başlayabilirsiniz.
1: Efendim, soru kağıdı bu mu?
2: Bunlar aynı sorular değil. Tamamen farklı.
3: İyi geçti mi? Yarın için iyi şanslar.
1: Evet, ikiye böldüğünde de sonuç ortaya çıkıyor.
3: Evet, biliyorum.
1: Evet.
3: Hayır, 12 ile çarpacaktın.

0: efendim.
1: Doğru cevap 7'ydi.
0: Sanırım doğru cevap 7'ydi. Hayır. Hayır.
1: Çok iyiydi.
2: Kalemlerinizi bırakın, süre doldu. Yazmayı bırakın. Dediğim süre doldu. Sınav bitti. Ver şu kağıdı. Ver. Evet, ver bakalım. Tamam, süre doldu.
3: Çocukların hepsini işaretledik. Ben bunu D olarak işaretledim hatta.
4: Çok güzel, çok güzel. Aferin size. Hepsine bakacağım, merak etmeyin.
5: Hiç merak etmeyin efendim. Bütün soruları cevapladık. Hepimiz geçeceğiz.
0: Evet,
1: hepsini işaretledik. Merak etmeyin. İnanılmaz derecede güzel geçti.
0: Çok mutlu.
1: Teşekkür ederim.
0: Tamam, birlikte gidelim o zaman.

0: Ben göremiyorum. Biraz çekilir misin? Hayır, senin ismini gördüm. Şuradaki benim ismim mi?
1: Geçmişim.
0: Kaçıncı olmuşum?
2: Çok sevindim.
0: Gerçekten mi?
2: Tebrik ederim kardeşim.
3: Ben de geçmişim. Şimdi de sana okulumuzun bu yılki birincisini takdim ediyorum.
0: İnanamıyorum. Sevindim.
2: Hadi kutlayalım hadi.
4: Evet, sonuç nasıldı?
2: Evet, işte bu harika.
1: Kilam nerede?
5: İnanamıyorum. İşte orada.
2: Nasıl oldu anlamadım. Ben bile geçmişim.
0: Evet, işte bu.
2: Aferin sana Kilam.
0: Aferin sana Kilam. Aferin sana Kilam. Aferin sana.
6: Anlayamadım efendim.
7: 20 yıllık öğretmenim ben. Öğrencilerin kopya çekip çekmediğini anladım. Sınavları geçmiş olabilirler. Ama yüksek notları, hem de fen ve matematikte, yani Bayan Madur'un derslerinde almaları bir mucize.
6: Hepsi de çok sıkı çalıştı.
7: Ya da kopya çektiler. Efendim, cevaplar doğru ama çalıştıkları doğru değil. Çözüm yöntemleri son derece farklı. Cevapları nasıl buldular bilmiyorum. Bence bu ancak sorular önceden bilinirse yapılabilecek bir şey.
6: Öğretme yöntemlerimin farklı olduğunu biliyorum. Hatta epey sıra dışı. Ama bu 9F'nin kopya çektiği anlamına gelmez. Sonuca varmanın pek çok yolu vardır, değil mi? Yani müfredata uyması gerekmez.
7: Sınav soruları dışarı sızdırılmış Bayan Madur. Ateş ve Kilam da sızdırılmış soruları Hademe Şamlal'den almışlar. Bu da 9F'ye öğrettiğiniz sıra dışı yöntemlerden biri mi?
8: Çık dışarı.
7: Bayan Madur, öğrencileriniz başarısız ve hep öyle kalacak. Efendim, 9F denen belediye çöplüğü okulumuzu daha ne kadar kirletecek?
6: Rica ederim Bay Vadia. Sözlerinize dikkat edin. Bu okulun öğrencilerinden söz ediyorsunuz.
8: Artık değiller Bayan Madur. Yarınki kurul toplantısında okuldan atılacaklar. Bir örnek teşkil etmesi için. Sen Lockter'da kopyacı öğrencilere yer olmadığını ve olmayacağını göstereceğiz.
6: Efendim, ben öğrencilerimin kopya çekmediklerine inanıyorum.
8: Sizi
6: ve
8: yeterince
6: sizden...
8: dinledim. Gidebilirsiniz.

0: Efendim? Efendim, sınav sorularını hademeden aldığımı kabul ediyorum. Ama size yemin ederim ki kopya çekmedik.
1: Efendim, lütfen söyleyin, neden bizi azarlamıyorsunuz?
2: Çünkü ben hiçbirinizin kopya çekmediğini biliyorum. Çekmiş olsanız hepiniz oru kadar başarılı olurdunuz. Neyse, benim ne düşündüğümün hiçbir önemi yok artık.
3: Bizim için önemli. Hem de çok önemli.
4: Efendim, bizler önce sizin öğrencileriniz. Sonra sen Lotgar okulunun.

0: Suda ve Vinay bana bugün okulda neler olduğunu anlattı.
1: Yine mutlu olmuşsundur. Öğretmenliğin bitecek. Çak çak çak. Niye geldin? Yeni bir banka işe mi çıktı?
0: Neyna, beni yanlış anlıyorsun kızım.
1: Bu oyunu oynamaktan sıkılmadın mı baba? Kimi kandırıyoruz burada? Çak çak. Birbirimizi mi yoksa kendimizi mi? Ne sanıyorsun baba? İstediğin zaman hayatımızdan çıkıp canın istediğinde geri dönebileceğini mi? Çak çak. Sen bizi terk ettin baba. Hatırlıyor musun? Bizi terk ettin. Uzak dur artık. Çak çak çak.
0: Herhangi bir ebeveyn için, bir baba için dünyada en önemli şey nedir biliyor musun kızım?
1: Çak.
0: Ailesine karşısına çıkan,
1: çak çak çak,
0: çocuklarının karşısına çıkan sorunları çözebilmek.

0: Senin Tourette sendromunu çözemedim. Ama inan ki çözmeyi çok istedim.
1: Bu çözülebilecek bir şey değil baba. Ben böyleyim işte. Ve her zaman da böyle biri olacağım.
0: Dinle beni. Yarın okulda ne olursa olsun...
1: Ça!
0: Hiç kimseye hiçbir şey kanıtlamak zorunda değilsin.
1: Ça! Ça!
0: Ben senin öğrencilerini gördüm. Onlar için neler yaptığının da farkındayım. Benim senin için yapamadığım şeyleri.
1: Ça, ça.
0: Onların yanında ça. Ol.
1: Ça.
0: Seninle gurur duyuyorum.

0: Efendim?
1: Hı.
0: Ne düşünüyorsunuz?
1: Bu çok kötü oldu. Bu yıl bilim fuarına katılamadık maalesef.
0: Ama daha büyük bir zaferimiz var. Sonunda 9F'yi okuldan attık.
1: Biz mi?
0: Evet. Yani sizin istediğiniz bu değil miydi efendim? Ben de yaptım işte. Şamlalı yanlış sorularla Atiş ve Kilam'a gönderdim. Böylece 9F'dekiler o yanlış sorulara çalışıp başarısız olacaklardı. Başarısız olmadılar ama kimin umrunda ki? En azından Saint Lothar'dan gittiler. Sonuç olarak da başarı rozetleri yine 9A'da kaldı. Söz veriyorum efendim. Bu yıl 9F'yi hallettik. Seneye de ulusal bilim fuarını hallederiz. Sınıfta görüşürüz.

0: Hepinizin bildiği gibi 9F'nin yaptığı şey kesinlikle kabul edilemez bir şey. Bu yüzden de bir karar verdik. 9F sınıfı artık Sen Lockter'ın bir parçası değil. Sözü öğrenci komite başkanı Bay Vadia'ya bırakıyorum.
1: Küçük bir çocukken öğretmen olmanın çok zor bir şey olduğunu düşünürdüm. 20 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra öğrendim ki ondan çok daha zor bir şey varmış, o da öğrenci olmak. Bir şeyi yanlış öğrenen öğrencinin notu kırılır ama bilgiyi yanlış öğreten bir öğretmenin kimse notunu kırmaz. Öğretmek kolaydır ama zor olan şey öğrenmektir. Hepimiz birilerine bir şey öğretmek isteriz. Ben de kendimce 9F sınıfına bu okula layık olmadıklarını öğretmek istedim. Bunu yapmak hiç de zor bir şey değildi.
2: Çak çak!
1: Yapılacak tek şey Şamlal'le yanlış soruları dışarı sızdırmaktı.
3: Çak, bu nasıl çak, olur?
2: Çak çak çak!
4: Ama nasıl olur?
3: Mümkün değil.
1: Böylece 9F sınıfı yanlış sorulara hazırlanacağı için sınavlarda başarısız olacaktı. Başarısız oldukları için değil. Ben başarısız olmalarını istediğim için. Bayan Madur ve 9F. Sizleri

0: sahneye alabilir miyiz?
1: Hadi, hadi gelin çocuklar, hadi.
0: Ne kadar zor olursa olsun bazı öğretmenler öğrenmeyi kolaylaştırır. Bayan Madur.

0: Efendim, o soruları sizin sızdırdığınızı düşünmüyorum.
1: Bayan Mudur, ben de sınıfınızdaki çöp kutusunu sizin patlattığınızı düşünmüyorum.
0: Bence henüz bütün şansımızı yitirmemiş olabiliriz. Ulusal Bilim Fuarı'na katılmaktan söz ediyorum.

0: Sizinki kadar gösterişli bir proje değil. Ama yemin ederim ki kullandığımız parçaların çoğu gerçek otomobillerden alındı.
1: Müfredattaki denklemler aynı kaldı. Ama öğrenciler arasındaki denklem değişti. Hatta onlara yenileri de eklendi. Benim gibi herkes kendi Tourette sendromuyla dost oldu. Bazen düşünüyorum, Tourette aslında ne diye? Sadece bazı tikler mi? Yoksa hayat hakkında düşüncelerimizle mi ilgili? Hadi. Hadi. Tabii ki nasıl düşündüğümüzle ilgili. Evet. Çünkü neden ve neden olmasın arasındaki fark sadece bu kadar. Yani bir hıçkırık kadar. Bugün St. Lothgar Okulu'ndan emekli oluyorum. Tıpkı bu denklemleri anlamak için geçirdiğim 20 yıl boyunca yaptığım gibi, son 25 yılda da hiçbir hıçkırığın duyulmamasını sağlamaya çalıştım.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Yemeğimi izlemek ister misiniz Bay Rosen?
1: Hayır, teşekkür ederim.
0: Film izlemek ister misiniz Bay Phelps?
2: Tiyatroyu tercih ederim.
0: Ukrayna sinemasını düşünür müydünüz?
2: Benim yerime siz seçebilirsiniz. Teşekkür ederim.

Günaydın Bay Phelps. Şu anda gördüğünüz adam Alexander Golitsyn. Prag elçiliğimizde bir ateşe ve aynı zamanda bir hain. CIA NOC listesinin yarısını çaldı. Yani Doğu Avrupa'da çalışan bütün gizli ajanlarımızın kayıtlarını. Güvenlik nedenlerinden ötürü NOC listesi ikiye bölünmüştür. Golitsyn'ın elindeki kısım kod adlarını içeriyor. Ancak bu parça kod adlarını gerçek isimlerle eşleştiren diğer yarısı olmadan işe yaramaz. Golitsyn yarın gece elçilikte verilecek bir resepsiyonda listenin diğer yarısını çalmak istiyor. Kabul edersen Jim, görevin hırsızlığın fotoğraflı kanıtını elde etmek, Golitsyn'ı alıcısına kadar gizlice takip etmek ve her ikisini de tutuklamak olacak. Her zamanki grubundan seçilmiş bir ekip gönderdim. Sarah Davies zaten gizli çalışıyor. Jack Harmon her türlü güvenlik sistemine girebilir. Hannah Williams gizlice izlemekten sorumlu olacak. Karen Clare ulaşımı halledecek ve Ethan Hunt her zamanki gibi kilit adam olacak. Şu anda Kiev'de ve seninle Prag'da seçtiğin güvenli bir evde buluşacak. Her zamanki gibi eğer sen ya da ekibinden herhangi biri yakalanır ya da öldürülürse dışişleri hareketleriniz hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını açıklayacak. Bu kaset 5 saniye içinde kendini yok edecek. İyi şanslar Jim.

0: Bırak.
1: Hedefimiz çok açık. Nok listesini çalarken Golis'in fotoğrafını çekeceğiz. Onu alıcısına kadar izleyecek ve tutuklayacağız. Planımız şöyle. Ethan bir parti esnasında kendi karakterinde elçiliğe gireceksin. Görüşümüz içinde saklan. Mümkün olduğunca yüksekte.
2: Başka türlü olacağını düşünmemiştim.
1: Sera, sen partidesin. Elçinin Washington ziyaretçileriyle ilgileniyorsun. Ethan'la temas kur. Birlikte çalışacaksınız.
3: Giyecek hiçbir şeyim yok.
1: Öyle mi? Eminim bunu halledersin. Golis'ini belirleyip Hena'ya bildireceksin. Hena içerideyken sürekli senin gözetiminde olacak.
3: Sorun değil.
1: Jack.
4: Evet.
1: Parmak izi güvenliğine buradaki asansör boşluğundan ulaşılıyor.
4: Sanırım smokinimi giyemeyeceğim.
1: Aç kapı. Dışarı çık. Geride hiçbir şey bırakma. Claire.
3: Hı hı.
1: Dışarıda araçta gizlen. Collison dışarı çıkınca Hena sana katılacak. İkiniz onu oradan izleyeceksiniz.
3: Tamam.
1: Ters bir şey olursa bırakın diyeceğim ve herkes hemen uzaklaşacak. 4'te burada buluşacağız. Sabah 4'te. Sorusu olan?
2: Evet. Buraya bir cappuccino makinesi alabilir miyiz? Siz buna ne diyorsunuz bilmiyorum ama ben tuhaf ve zalimce diyorum.
3: O kahveyi ben yaptım.
2: Kesinlikle. Ki evdeki o ahırda yaptığın çamurdan daha kötü olduğunu söylesem.
3: Teşekkür ederim.
1: Hey, karımın kahvesine laf etme.
2: Ki evde seni özledikçim.
1: Ben de sizi özledim.
4: Yine şu rahat adam seçme görevinde miydin?
2: Bu kez nereye verdiler? Plazaya mı?
1: Drake Oteli, Chicago.
4: Muhteşem. 24 saat oda servisi.
2: Şoförlü arabalar.
4: Yüklü bir banka hesabı.
2: Bu yaşında yumuşamaya başladı.
4: Evet, baksana şuna.
1: Tamam, dinleyin. Eğer o liste açığa çıkarsa Doğu Avrupa ülkelerindeki ajanlarımızın isimleri en tehlikeli insanların eline geçebilir. Üçüncü dünya teröristleri, silah satıcıları, uyuşturucu patronları ve bizim gibi uzun dönem çalışan gizli ajanlardan kurtulmak isteyen diğer herkes teşhir olursa yok edilecekler. Planı buradan karganın yuvasından yöneteceğim. Şimdi ayrıntılara girelim.
4: Gözlüğün köprüsünde bir kamera var ve gördüğün her şeyi kaydediyor ve görüntüyü buraya gönderiyor. Gördün mü? Beni duyabiliyor musun?
3: Tabii ki seni duyuyorum.
4: Hayır. Kulaklığa ihtiyacın var. Çok güzel gözlerim var. Şimdi duyabiliyor musun?
3: Net bir şekilde.
1: Eğer bekleyen bir araba varsa ve kaçarsa ne olursa olsun peşinden ayrılma. Öğlen de o semtin sokaklarında dolaşsan iyi olur. Yollar karmakarışık.
3: Bütün sabah ne yaptım sanıyorsun?
2: Waltzer'ı mı kullanıyoruz?
1: Adamımız o.
2: Silahlı kuvvetler oturumuna başkanlık ediyor.
1: Bu hafta değil. Bu hafta County Kildare'deki Oturart bataklığında en iyi İrlandalı adamlarımızdan biriyle balığa çıkacak.
3: Evet, ve yakın bir zamanda da dönmeyecek.
5: En iyi ihtimalle ilgisiz, en kötü ihtimalle anayasaya aykırı.
6: Yanlış anlamayın senatör ama ben yapmak istediğiniz hamleyi senatör Frank George'un 70'lerde yaptığına benzettim.
5: Hayır.
6: Ve biliyor
5: Hayır.
6: musunuz ki bu süreçte ülkenin istihbarat gücünü de
5: Bakın,
6: yok edeceksiniz.
5: Ben bu insanların kim olduklarını ve vergi mükelleflerimizin paralarını nasıl harcadıklarını bilmek istiyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla bu ülkede demokrasi var.
4: Bir ciklete benziyorum.
2: Değil mi?
4: Hayır. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Açamadığın bir kilitle karşılaşırsan birbirlerine karıştır. Al sana lazanya. Aman üzerine bulaştırma. 5 saniyen olacak. Çiğnemeye kalkma. Ha.

0: Ethan, Jack içeride. Başlayalım.
1: Nasılsınız senatör? Ben elçi yardımcısı Renhouse.
2: Merhaba bayan.
1: Süper'e nasıldı?
2: Aslında sıkıcıydı.
3: Bakalım.

0: kızı bu resepsiyon hattından geçirebilecek miyim?
1: Nasılsınız?
2: Bu Bayan Reed.
3: Pencereler 11'de açılacak.
0: Bırak valisi Peter Brandl ve Bayan Brandl.
4: Eminim beni hatırlamıyorsunuzdur. Ha,
5: tabii ki hatırlıyorum. Nasılsınız Bayan Norman?
4: Şu an merdivenlerden çıkıyor.
6: Bay Gullitson.
0: Merhaba.
6: Sizi gördüğüme sevindim.
3: Anna.
4: Binayı dolaşmak isteyebileceğiniz söylenmişti. Ben de bir tur ayarladım, affedersiniz. Bu taraftan.
5: Bir bu eksikti. Olamaz.
4: Bütün binada girişi kısıtlanan tek yer orası.

0: Vali şimdi yerinde.
1: Affedersiniz, yardımcı olabilir miyim?
2: Çok üzgünüm. Gördüğünüz gibi denizciler ve video kameralar var. Affedersiniz, çok üzgünüm. Buralarda bir yerde olacaktı. Bulacağım.
3: Çavuş, neden bu akşam üzerinizde üniformanız yok?
4: Bu akşam bizim sivil giyinmemiz istenildi efendim.
1: Hemen dönerim.
2: Söyleyin senatör, personeliniz arasında Jack adında biri var mı?
3: Jack? Sanırım bir Jack olacaktı. Hatırladığım kadarıyla güvenilmez ve sürekli geç kalan, işini yapmayan biriydi. Bunu en iyi aygırlarımdan birinin arkasına bağlayıp bağırın etrafında birkaç gün çekmeye zorlamıştım.
0: Fazla sızlanma, fogon üzerinde çalışıyorum.

0: Üzgünüm, uzun sürdü.
1: Teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: İyi eğlenceler.
2: Teşekkür ederim.
3: Zera ile randevun kesinlikle iptal oldu.

0: aşağı yukarı.
1: Şu anda yasak alana yöneldi.
2: Harekete geç Eğitim.
3: Sana doğru geliyor.
0: Jack. Jack, biz hazırız.
2: Jack.
4: Ben dokunmadım.
5: Paltom nerede? Donacağım.
0: Jack, kapıları aç.
4: Hadi.
3: O kutuda Ethan, kutunun içinde.
0: Polisinin çıkışını kullanacağız. Kapılar açıldı.
4: Olmuyor.
3: Kapıları açıyorum. Geçin.
0: Hadi.

0: Jack, biz hazırız. Kapıları aç ve paketi yuvarla.
1: Anlaşıldı. Şimdi kapıları açıyorum.
0: Merdiven işi bitti.
2: Hıraca git.
1: Hey!
3: Ne yapıyorsun Jack?
1: Hiçbir şey.
4: Sen gelişme atlasın.
3: Kontrol bende değil Jack.
1: O halde başım dertte.
3: Gücü kes. Gücü kes Jack.
0: Hadi Jack.
3: Gücü kes. Jack. Gücü kes.
0: Jack. Jack. Jack.
2: Jack, beni duyuyor musun? Jack.
3: O öldü Ethan.

0: Sana geliyorum.
1: Paket dışarı çıktı.
2: Jim. Paket dışarıda.
0: Yoldayım.

0: dışarıda Jim. Jim, paket dışarıda.
1: Eşimde biri var.
0: Atlatabilir misin?
1: Hayır, bırakın.
2: Ethan kayboluyor.
0: Bunu yapamam.
1: Pusu kırılmış Ethan, bırakın. Bu bir emirdir.
0: Olumsuz. Goletson şu anda harekete geçti.
3: Hayır, lanet olsun, hayır.
0: Sarah, paketi izle. Jim sana geliyorum.
2: Jim bırakın dedi. Uzaklaşmalıyız.
0: Hayır. O diski mutlaka almamız gerekiyor. Beni anlıyor musun? Şimdi git.

0: Neredesin?
1: Köprüden 200 metre uzaktayım.
0: Frekansı dinliyorlar. Telsiz iletişimini kesin. Tekrarlıyorum. Telsiz iletişimini kesin.

0: Sera, bırak. Tekrarlıyorum. Bırak. Bırak.
1: Beni duyuyor musun?
0: Sera. Hayır. Hayır.

0: Serap. Serap.
1: Ben...
0: Hayır. Serap.

0: mı yedi?
1: Orta Avrupa güvensiz.
0: Atayan.
1: Bravo, Echo 1-1.
0: Bağlıyorum. Evet, ben Kittredge.
1: Güvenli mi?
0: Evet, devam et.
1: Ben Ethan Hunt. Öldüler.
0: Ne? Kim öldü?
1: Tüm ekip. Ekibimdekiler öldü.
0: Tanrım.
1: Bullitson kaçtı. Geldiğimizi biliyorlardı. İnan bana, biliyorlardı. Diski alamadık.
0: Sen iyi misin?
1: Diski alamadık. Beni duyuyor musun sen? Liste hala ellerinde.
0: Seni duyuyorum. Önce seni güvenli bir şekilde alalım, sonra onu düşünürüz, tamam mı? İzlendin mi?
1: Sanmıyorum. Hayır, sanmıyorum.
0: Bundan emin olmalısın. Temiz misin?
1: Evet.
0: Tamam, yeşil bölgede. Bir saat sonra kendim geleceğim.
1: Rakta mısın?
0: Bir saat sonra.

0: Sana ne kadar üzgün olduğumu anlatamam. Özellikle Jim'i ne kadar çok sevdiğini biliyorum Ethan. Hem şahsen hem de mesleki açıdan.
1: Evet.
0: Burada pasaportun ve vizen var. Sana da üzerinden dön. Langley'de yeniden konuşuruz. Bırak polisine bir iki kemik atarız.

0: Birine birkaç şüpheli veririz, uğraşırlar. Beni anladın mı?
1: Evet, anladım.
0: Sanırım bu gece yeterince ajan kaybettik.
1: Hayır, ben bir gecede yeterince ajan kaybettim.
0: Kendini suçlamakta ısrar ediyor gibisin Ethan.
1: Başka kim kaldı?
0: Evet. Seni anlıyorum.
1: Neden başka bir ekip vardı?
0: Ne?
1: Elçilikte bu gece IMF ajanları vardı.
0: Dediğinden hiçbir şey anlamadım.
1: Etrafına bir bak, belki anlarsın. Saat 7'de ve 8'de toprak setteki sarhoş Ruslar. Elçilikte saat 9'da ve 11'de etrafımda vals yapan çift merdivenin üstünde. Hena'nın arkasında duran garson saat 12'de papyonluydu. Diğer IMF ekibi. Sen beni düşünüyorsun. Neden?
0: Şey, 2 yıldan uzun bir süredir IMF operasyonlarında ciddi geri tepmeler olduğunu gördük. Bir sızıntı söz konusu. Geçen gün Max olarak bilinen bir çekten internet üzerinden şifreli bir mesaj aldık.
1: Silah tüccarı.
0: Çok doğru. Anlaşılan Max'in 2 eşsiz yeteneği var. Gerçek ismini saklama ve zayıf ajanları ayartma konusunda. Bu kez içeriden birine ulaştı. Nok listemizi satın alacak konuma geldi. İş 314 dediği bir operasyon. Golitsyn'ın bu gece yaptığını sandığı iş.
1: Golitsyn'ın çaldığı liste bir yemdi.
0: Evet, doğru. Gerçek liste Langley'de güvende. Golitsyn paratonerdi. O bizim adamımız.
1: Bütün bu operasyon köstebek avıydı. Bütün bu operasyon köstebek avıydı.
0: Evet. Köstebek çok derinde. Ve dediğin gibi... Sen hayatta kaldın. Sana bir şey göstereceğim Ethan. Babanın ölümünden beri aile çiftliğiniz alıcının elindeydi. Şimdi birdenbire bankadaki 120 binle birlikte bir servet ediyor. Babanın hastalığının o hesabı tüketmesi gerekiyordu. Ne de olsa Amerika'da yavaş yavaş ölmek çok pahalı bir girişim olabilir. Bu yüzden neden buradan sessizce çıkıp bir uçağa binmiyoruz? Çok sinirli olmanı anlayabiliyorum.
1: Kittredge, sen beni hiç çok sinirli görmedin.
0: Pekala Hunt, bu kadar yeter. Rüşvet verdin, kandırdın, öldürdün ve bunları içerideki adamlarını kullanarak yaptın. Şeytanla işbirliği yapmak istiyorsan benim için sorun değil ama bunu cehennemde yapacaksın.

0: Geçen gün Max olarak bilinen bir çekten internet üzerinden şifreli bir mesaj aldık. Nok listemizi satın alacak duruma geldi. İş 314 dediği bir operasyon.
1: İş 314. İş 314. Nedir bu 314?

kendilerine şu anda... Seni aşağılık herif.

Max, mallar bozuk. Aşırı tehlikeli. Sakın kullanma. Kaderin kendilerine şu anda ara bulmuş saraylar yaptıran kralların ve danışmanlarınki gibi olacak. En kısa sürede görüşmek üzere.

0: Ethan. Ne yapıyorsun?
1: Sana ihtiyacım vardı Ethan köprüde. Sana ihtiyacım vardı. Ama orada değildin. Ethan. Ethan.
2: Ethan.
3: Kımıldama.
2: Ethan. Ethan bir şey yok. Sakin ol. Benim Claire. Bir şey yok.
3: Arabadaydın.
2: Hayır değildim. Hayır. Telsizden duydum.
3: Yeter artık, kes sesini. Seni gördüm. Arabadaydın.
2: Hayır, arabadan indim. Köprüye koştum. Birinin onu...
3: Başka bir şey söyle. Ben köprüdeydim. Köprüde başka kimse yoktu.
2: Jim'e ne oldu?
3: Uyan artık Claire. Jim öldü. Öldüler.

0: öldü işte!
1: Seni kim gönderdi?
2: Jim öldü.
1: Seni kim gönderdi?
2: Jim.
1: Paltonu çıkar. Neredeydin?
2: Ben.
1: Ha? Neredeydin?
2: Uzaklaştım. Bırakın dedi. Ben de uzaklaştım.
1: Bu 4 saat önceydi. Seni kim gönderdi? Kim gönderdi?
2: Onlar kim?
1: Kim gönderdi? Kim gönderdi dedim?
2: Kimse göndermedi. Söyle. Beni kimse göndermedi. Saat 4'te burada olmamız gerekiyordu. Tam 4'te bırakırsak 4'e kadar dönmeyecektik. Tam 4'te sabahın 4'ünde 4'te. Saat 4'te Ethan. Ethan 4'te. 4'te.

0: Artık işim bitti. Jimmy ve diğerlerini benim öldürdüğümü düşünüyorlar. Her nasılsa ailemin banka hesabına 100.000 dolar eklenmiş. Kittredge izledikleri köstebek olduğumu ve 2 yıldır bir silah tüccarına çalıştığımı düşünüyor. Adı Max. Nok listemizi ona ulaştırmaya çalıştığımı sanıyor.
1: Ne yapacaksın?
0: Ona listeyi vereceğim.
1: Ethan, ben hiçbir şey anlamıyorum.
0: Köstebek her kimse. Sanırım iş ismini kullanıyor. Onu bulamıyorum ama listenin bende olduğunu bilirse o beni bulacaktır.
1: Oraya gidip Kittredge'le kendim konuşacağım ve ona senin bununla hiçbir ilgin olmadığını söyleyeceğim.
0: Ne? Ölmediğin için mutlaka benimle olduğunu düşünür.

0: Mesaj işe gönderilmiş.
1: Evet öyle. Öğlen 1'de Nekazanka ve Prigobi'nin köşesine gel. Bir paket tahin al ve otobüs durağında oturan adamdan kibrit iste. Cevap.

0: Şapkanızı çıkarır mısınız lütfen?
1: Neden?
0: Max'le tanışmak için önce buna kabul edilmelisin.
2: Max'i göreceğimi sanıyordum.
0: Yanlış anlamışsın. Max'i kimse göremez.
2: O halde ben burada ne yapıyorum?
0: Max'in seni görmesine ve söyleyeceklerini dinlemesine izin veriyorsun.
2: Bir berenin altından pek iyi irtibat kuramam.
0: Evet. Eğer söyleyeceklerin Max'in hoşuna gitmezse o bereyi sonsuza dek giyeceksin.
2: Şansımı denemek istiyorum.
0: Çok iyi.
3: Sen kimsin ve şu anda burada ne arıyorsun?
2: Tam olarak 150 bin dolara ihtiyacım var.
3: Gerçekten mi? Sen buraya gelmekle sana parayı verebileceğimi mi düşündün yoksa?
2: Neden olmasın? İşe 125 verdiniz ya.
3: Maske düştü. Sen iş değilsin. İş iletişimde kutsal metinlerden alıntılar yapmaz.

0: de ses tonun var. Agresif ama neşeli. İş neşeli değildir. Yani sen bir tür paradoksun.
1: Duruma göre değişir.
0: Neye göre?
1: Paradoksu sevip sevmediğinize. Tekrar edeyim, 150 bin dolar istiyorum bugün.
0: Bu kesinlikle söz konusu değil.
1: İşin size sattığı disk değersiz. Bir yem. Köstebek avının yemi.
0: Peki sen bunu nasıl bilebiliyorsun? Sen de şirketten biri misin?
1: İş gibi mi?
0: Burada senden bahsediyoruz.
1: Evet, noktayım. Öyleydim. Artık reddedildim.
0: Nedenini sorabilir miyim?
1: Benim işe sormak istediğim soru da bu zaten.
0: Ben işi, işin beni tanıdığından daha fazla tanımıyorum.
1: Yine de eminim bir buluşma ayarlayabilirsiniz.
0: Neden yapayım?
1: Çünkü size gerçek nok listesini verebilirim. Elinizdeki liste hem değersiz hem de tam yerinizi belirlemek için bir aygıt içerdiği kesin diyebilirim. Çalıştırın. 10 dakika içinde Virginia çiftlik çocuklarının etrafınızda tavşan gibi zıpladıklarını göreceksiniz.
0: Değersiz olduğunu söylüyorsunuz ama sonra da değersiz olup olmadığını görmek için diske bakamayacağımı ekliyorsunuz. Bu pek makul bir durum değil bayım.
1: Tamam, kullanın. Ama önce bavulunuzu toplamanızı öneririm.

0: 26-27, şimdiye dek iyi.
1: Senin için pek iyi değil dostum.
2: Yaklaşık 2 dakikanız var diyebilirim.

0: 32 ve 33.
1: Sinyal olduğu anlamına gelmez. Sadece hard disk ısınıyor olabilir.
0: ...4 ve 45.

0: kayıplara karıştı Barnes. Çıkmaya karar verene kadar yer altında kalacak.
1: Elçilikten birini kullanıp yerel yetkilileri karıştırarak ulaşımını engelleyebiliriz.
0: Peki ne yapabiliriz Barnes? Havaalanına adam mı koyalım? Sence Hunt'ın kaç kimliği var, kaç ülkede, kaç kez gizlice sınırdan geçtiğini biliyor musun? Bu adamlar hayalet olmak için eğitilir. Onlara bunu yapmayı öğrettik.
1: Peki ne öneriyorsun?
0: Onu kovalamakla zaman harcamayalım, bize gelmesini sağlayalım. Herkesin zayıf noktaları vardır Barnes. Onun için kişisel önem taşıyan bir şey bulur ve sıkıştırırsın.
2: Gunther bana bir daha asla dairesini vermeyecek. Şüphelendiğim için üzgünüm sevgili çocuğum. Sen iyi birisin.
3: Teşekkür ederim Max. Yoksa Maxine mi demeliyim?
2: Sana mesleğimde isim gizlemenin ne kadar huzur verici olduğunu anlatmama gerek yok. Sıcak bir battaniye gibi. İşte olan anlaşmam başarılı bir çalışmaya dayanıyor.

0: bulunuyordu ama içtimai geçemediği açık ve anlaşma bitti.
1: İşle anlaşman neydi?
0: 6 milyon dolar. Sana da o kadar vereceğim ama artık tam listeyi istiyorum. Sadece Doğu Avrupa'yı değil, parça parça yapamam. Bu çok tehlikeli. Bütün listeyi istiyorum.
1: 10 milyon. Hamiline 10 milyon. Amerikan hazine bonosu kuponlarıyla birlikte. Ve bir şey daha. Değiş tokuşta işin de olacağının garantisini istiyorum.

0: Max seninle anlaşma yaptı mı?
1: Ona Nok listesini vereceğim. Max de işi verecek.
0: Baretta için 75, Six Hour için sadece 20 şarjörün var. Ayrıca monitörlü visko gözlüğü, bir sürü pasaport ve... Dinle. Bunu kendin söylemiştin. Ölmemişsem seninle birlikteyim.
1: Bundan emin misin?
0: Jim benim kocamdı. Bunu yapan aşağılık herifi yakalamak istiyor.
1: Bize yardım gerek. Çevreden birilerini bulmak zorundayız.
0: Ne tür bir yardım?

0: Oyun basit. 4 oyuncu. Exfil paketi açar, Cyberops cüzdanı kapar.
1: Banka mı?
0: IMF merkezi.
1: Tam olarak nerede?
0: Langley'de.
2: Langley'de mi? Virginia'daki Langley'de mi?
1: Langley'deki CIA merkezinde mi? Bu ciddi mi?
3: Her zaman.
1: Madam, Virginia'ya gidiyoruz. Neden Fort Knox'a uğramıyoruz? Helikoptere doğrudan bekleme salonuna sokar, kasanın ağzına indiririm. Ve bu lanet olsa CIA'ya girmekten çok daha kolay olur.
2: Oradan ne alacağız?
0: Bilgi.
2: Ne tür bilgi?
0: Çok karlı.
3: Ödeme teslimatta.
2: Bilemiyorum. Gerçekten.
0: Bana anlatılan Luther Stickle her şeyi bilir. Sana ne derlerdi? Net gezginim. Kaçık Phineas mı? NATO'nun sitesini gerçekten kırmış yaşayan tek insan.
2: Hiçbir zaman onu benim yaptığıma dair fiziksel bir kanıt bulunamadı. Aha. Demek istediğim, o olağanüstü iş konusunda.
0: Ne kaçırdığını bilmiyorsun. Bu iş hackerların Everest tepesi.
2: Kendinizi kandırıyorsunuz. En üstün şifre kırma yazılımı gerekir. Bunun dışında CTU 3'ler...
3: Gregory elde edebilir, öyle değil mi?
1: Biraz zaman alabilir.
0: Biraz zaman alabilir de ne demek? Claire senin için öyle dememişti.
2: Dizüstü bilgisayarlar. Yapay zekaya sahip 686 prototipi risk çiplerden bahsediyorum.
1: 24 saat.
2: Ve işimiz bittiğinde teçhizat bende kalır.
0: Luther, sanırım başka mazeretin kalmadı.
2: Dinle. İçeriye sızmak mümkün değil. Çünkü merkezde modem erişimi yok. Sanırım bu yüzden ona bağımsız diyorlar. Bu durumda şahsen terminalde olmam gerekiyor.
0: Sakin ol Luther. Düşündüğünden çok daha kötü. Terminal bir kara odada bulunuyor. Odaya girmesine izin verilen tek kişi bir dizi güvenlik kontrolünden geçmek zorunda.
4: William Dunn mı?
0: Birincisi ses tonu kontrolü ve 6 haneli giriş kodu. Bu onu sadece dış odaya sokuyor. Sonra retina taramasını

0: geçmesi gerekiyor. Ve son olarak, izinsiz giriş karşı tedbirleri ancak çift elektronik anahtar kartıyla kapatılabiliyor. Ki elimizde yok. Şimdi, kara odanın içinde teknisyen odadan her çıktığında çalışan 3 sistem var. Birincisi, sese duyarlı. Bir fısıldama bile harekete geçiriyor. İkinci sistem, ısıdaki herhangi bir değişikliği tespit ediyor. Odaya giren yetkisiz kişinin vücut ısısı 1 derece bile yüksek olsa harekete geçiyor. Isıyı zeminden 10 metre yüksekte bulunan bir havalandırma boşluğundaki klima kontrol ediyor. Havalandırma boşluğunu bir lazer ağı koruyor. Üçüncü sistem zeminde ve basınca duyarlı. Ağırlıktaki en hafif bir artış alarmı çalıştırıyor. Eğer bu sistemlerden herhangi biri harekete geçerse otomatik olarak her yeri kilitliyor. Şimdi, sözüme güvenebilirsiniz beyler. Sistemlerin üçü de birer sanat eseri.
1: Ve sen gerçekten yapabileceğimizi düşünüyorsun.
0: Yapacağız.

0: ve 12 numaralı bölümlerden neler var?
1: Evet, ben de aldım. Alandırma gibi öldü. 21'de ama 21'de hiçbir alarm yok. Oraya girip kapatmam gerekiyor. Üzgünüm ama hiç kimse alarmı çalmadığı bir bölüme giremez.
2: Yangının bütün binaya yayılmasını mı istiyorsun?
1: Ne? Kimse alarmı çalmadığı bir bölüme giremez ve 21'de alarm çalmadı, tamam mı?
2: Bekle.
3: Çalıyor, gidelim.
4: Kımıldayın.
5: Bir şey ister misiniz?
6: Hayır, teşekkür ederim.
4: 21. bölüm bu tarafta.
7: Bir ekip kuruyor. Amacı ne bunun?
8: Hayatta kalma.
7: Fazlası var. Bu adam inisiyatifi ele alıyor. Soru şu, ne istiyor acaba? Nereden ne alması gerekiyor Barnes? Bu ses nedir böyle?
9: Ya, yangın alarmı Jean.
7: Burayı boşaltmamız gerekmiyor mu?

0: Ey siz üç kişiydiniz. Diğer adam nerede?
1: Hiç kimse ölmeyecek.
2: Göreceğiz.

0: Bir, iki, üç. Tost. Tost.
1: Kek.
0: Güzel. Pekala Luthor, ben giriyorum. Everest'te bayrağı dikmeye hazır mısın dostum?
2: Bu da neydi?
0: Gregor, bundan böyle çok sessiz olmalısın.

0: Sana doğru geliyor. Ses tonu koridorunda.
1: William Dunn.

Dış odada. Şimdi odaya giriyor. Çabuk olun hadi.

嗯。

Çıkın. Bir kırmızı. Çabuk olun. Tost. Tost.

0: Klavye takibi, dosya indirme. 958.
1: Oh, aman tanrım.
2: Evet. Telefon size.
3: Getrich.

0: sadece sen ve ben biliyoruz ve o kadarla kalacak, anlıyor musun? Böyle bir şey asla olmadı.
1: Peki ya o?
0: Gün sona ermeden Alaska'da bir radar kulesine atanmasını istiyorum. Elbiselerini gönderin yeter.
2: Londra.
3: Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Çılgın bir kazada bir helikopter irtifa kaybetti ve bir tünele girdi. Londra'dan Paris'e gitmekte olan bir hızlı trenle çarpıştı. Kazada helikopterin pilotu ölürken trende yaralanan olmadı. Kurtarma birimlerinin bölgeye derhal intikal etmeleri istendi.
2: Alacınla temas sevgili mı kuruyorsun? Daha sonra sizlere gelişmeler hakkında Ethan. Bilgi vereceğiz. Ethan. Ethan. Affedersin. Bay Hunt. Bensiz hiçbir buluşmaya gidemezsin.
4: Ama alıcım son derece utangaçtır.
2: Bence emir verecek bir konuda değilsin. Sence? En azından bu bendeyken.
5: Krieger.
2: Karışma.
4: Bunu mu demek istedin?
2: Liste o değil.
4: Senin neyin var? Bu numarayı hiç görmedin mi? Aa, nereye gitti? Hayboldu.
5: Ne?
4: Sen de.
5: Hayır.
4: Hayır ha?
5: Yapma.
4: Ama fazla uzakta değil. Ne düşündüğünü biliyorum. Bilgisayar odasında ben yukarıdaydım. O aşağıdaydı diyorsun. İki disk. İki disk taşıyormuş diyorsun. Bunları takip etmek çok zor.
2: Nerede o?

0: Yine şu rahat adam seçme görevinde miydin?
1: Bu kez nereye verdiler? Plazaya mı?
2: Drake Hotel'i, Chicago.
3: Çok üzgünüm. Gregor'u ben buldum. Üzgünüm Ethan.
4: Yapmamız gerekeni yaptık.
3: Ben biraz uyumaya çalışacağım.

0: Nok listesi Krieger'da mıydı?
1: Onu çok iyi korumanı istiyorum.
0: Bana neden güveniyorsun?
1: Nasıl bir işe kalkıştığını bilseydin bunu asla yapmazdın.
0: Bu diskin açığa çıkmasına izin vermeyeceğim.
1: Kesinlikle. Yarın trende görevim bu olacak. Nok listesinin açığa çıkmasına izin verme. Bunun menzili ne kadar?
0: Söylemesi zor. Yakınında olmak zorundayım.
2: Neden ajanlar? Hiç akla gelmeyecek bir yerde. Amerika'nın göbeğindeki Wisconsin eyaletinde bir çiftlikte uluslararası bir şebekesini ortaya çıkardıklarını ileri sürdüler. Operasyonun arkasında Margaret Eaton Hunt ve eniştesi Donald Hunt'ın olduğu açıklandı. Sanıklar bu sabah Matt Catiton yasa dışı imal edilmesine yönelik yapılan büyük bir operasyonda narkotik ekipleri tarafından tutuklandı.
1: Kittredge.

0: Kittredge.
1: Ailemi ziyaret etmişsin Kittredge.
2: Bu Hunt, yerini belirlemeye çalışın.
0: Demek televizyon izleyecek vakit buldun Hunt.
1: Annemi prangalarla hapse göndermenden çok etkilendim.
3: İngiltere'de.
0: MI5'i arayın. Ethan, sana garanti veriyorum ki geri dönmenden sonra ilk talimatım ailen hakkındaki bu komik suçlamaların düşürülmesi olacak ve dosyalarından tamamen silinecek. Ve eğer şimdi gelecek olursan sana karşı yapılan suçlamalara da itiraz edebiliriz.
1: Sana bir şey sorabilir miyim Kittredge?
0: Tabii ki. Sor Ethan.
1: Eğer karşındaki kişi kendi IMF ekibinin 5 elemanını ezmiş, bıçaklamış, vurmuş ve havaya uçurmuş biriyse, sence annesinin ve Donald amcasının hapishaneye gönderilmesi onu ne derece üzebilir, söyler misin?
0: Bilmiyorum Ethan. Neden sen söylemiyorsun?
4: Onu kaybettik. 3 saniye daha gerekiyordu.
0: Londra'da olduğunu bilmemizi istiyordu.

0: Sen yetişmesi zor bir adamsın. Ertesi gün sürünerek gitmeyi başardım. Benden az önce gitmiştiniz, neyse. Takma isimlerimizi kontrol ettim.
1: O zaman Amerika'da oldum.

0: Nesi kolaydı?
1: Liverpool Caddesi'ni sevdiğimi biliyordun.
0: İyi. Onları sana ben göstermiştim.
1: Hatırlıyorum. Jim, sen kimi kandırıyorsun? Bir doktora görünmelisin. Düzgün oturamıyorsun bile.
0: Düz oturabilirim. Biraz zorlanıyorum ama önemli değil. Otur, otur. Önemli değil. Ethan. Beni vuranı gördüm. Köstebeği gördüm. Kittredge'di.
1: Kittredge,
0: Ethan.
1: Köstebek Kittredge. Elbette haklısın. O gece elçilikteydi. Önce asansördü, Jack inişini bitirdi. Köprüde seni vurdu.

0: Nedenciğim? Neden?
1: Düşünürsen kaçınılmaz olduğunu göreceksin. Soğuk savaş kalmadı. Kendin hariç herkesten saklayacağın sırlar kalmadı. Kendin dışındakilere cevap vermeyeceğin operasyonlar. Sonra bir gün bir de bakıyorsun. Amerikan başkanı ülkeyi senin iznin olmadan yönetiyor. Aşağılık herif bunu nasıl yapar? Ve artık her şey bitmiştir. Güncellenmeye değmeyecek modası geçmiş bir donanımsındır. İğrenç bir evliliğin ve yılda 62 bin doların vardır. Git Rich. Bu kez o iğrenç pisliğin peşine düşeceğiz.
0: Buna gerek yok. Peşimizden gelecek.
1: Bunu neden yapsın ki?
0: Bıraktı alamadığı şey için. Nok listesi.
1: Ah, Tanrım Ethan. Senin adına sevindim.
0: Yarın Paris'e giden hızlı trende buluşacağım.
1: Sıkı güvenlik, silah yok. Evet, olumlu.
0: Sözüm ona Nok listesini Max'e verirsem Max işi bana teslim etmeyi kabul etti. Trende yanımda Claire ve Luther Stickwell olacak. Krieger helikopteriyle Paris'te bizi bekleyecek. Jim.
1: Kafede seni bekliyordum Ethan. Ve o oradaydı. Yağmurda duruyordu.

0: canlı ve güzeldi. Ölüp gittiğimi düşünüyordu. Tanrı bilir beni unutmak için, devam etmek, işi bitirmek için neler çekti. Beni bilmemeli Ethan. İş bitene dek hiç kimse bilmemeli.
1: Haklı olabilirsin.
0: Her şeyi tehlikeye atıyorum.
1: Biz evden çıkınca oraya gir ve kal Jim. Seni Paris'ten ararım.
0: Anlaştık.

0: Efendim?
1: Nedir bu?
0: Size bir mesaj efendim. Röntgen temiz, elektrik patlayıcı değil. Cin.
1: Londra karı ne kadar uzaklıkta?
0: 20-25 dakika.
1: 10 dakikan var, acele et.

0: Evet.
1: Bana Max'i ver.
0: Bu.
2: Bu şekilde anlaşmamıştık.
1: Özür dilerim Max. Başka türlü olamazdı. Koltuğunun altında siyah bir kumaş parçası var. Diski onun içinde bulacak.

0: sevgili çocuğum. Umarım bu özel bir buluşmayı engellemez.
1: Paranın nerede olduğunu söylediğin takdirde hayır.
0: Sadece bu ihtimal bile 10 milyona değer. 3 nolu vagonda, gümüş çanta şifresi 314.
1: Peki ya iş?
0: Merak etme, parayı aldığında o seni bulacak.

0: Sorun nedir?
1: Bağlantı reddedildi.
0: Bunu görebiliyorum. Pillerini kontrol ettin mi?
1: Pilleri her zaman kontrol ederim.
0: Benimle böyle konuşma, en baştan başla.
2: Bu saçmalık. Max'in neye benzediğini bile bilmiyoruz.
3: Bilmemize gerek yok. Eğer liste elindeyse kontrol etmek isteyecektir. Bu da dizüstü bilgisayarı olduğu anlamına geliyor.
4: Affedersiniz. Telefonunuzu unuttunuz.
5: Beni duyamıyorum.
4: Bir sorun mu var efendim?
5: Sadece pilim bitti.
1: Çalışıyor.

0: yük vagonunda.
1: Ethan, git rush trende.
2: Hemen arkandayım.

Ethan hemen arkamda. Dinleyeceğim. Onu öldürmek iyi bir fikir mi? Kittredge burada. Parayı alırız. Suç Ethan'ın üstüne kalır. Yaşadığını başka gören olmadı. Hiç kimse ona inanmaz.

0: Tabii ki
1: böyle konuştuğunu duyduğum için çok üzgünüm Claire.
2: Ethan.
3: Evet. Ethan Hunt hayatım. Onu hatırlıyorsun değil mi?
2: Jimmy biliyor muydun?
3: Tabii ki. Ama ne zaman öğrendiğinden emin değilim. Söylemek ister misin Ethan? Londra'ya gelmemden önce mi sonra mı?
1: Londra'dan önce. Ama Chicago'daki Drake Otel'den İncil'i aldıktan sonra.
3: Damgalamışlar değil mi? Gerizekalı herifler.
2: Ethan, madem Jimmy biliyordun neden...
3: Neden maske taktı? Neden riske girdi? Evet Claire, soruyu sordum. Ve cevap sensin.
1: Jimmy biliyordum.
3: Ama o seni bilmiyordu. Bütün samimiyetimle Ethan, Claire seni etkileyebileceğine asla ikna olmadı. Ama ben çok emindim. Kimse komşusunun karısına göz koymamalıdır, Ethan.
2: Sadece parayı alalım ve buradan gidelim.
3: Evet, hadi parayı alalım.
2: Ethan. Para.
3: Ona parayı ver.
1: Onu hak ettin.
2: Tam 10 milyon.
1: Ama Claire'in yanıldığı tek bir konu vardı Jim.
3: Öyle mi? Neymiş o?

0: Efet.
1: Yaşadığını gören tek kişi ben değilim.
2: Seni aşağılık herif.
1: Bitticim.
3: Hayır. Yapma Cem.
2: Yapma Cem ha?

0: Lanet olsun.
1: Hayır, tünelin içinde. Hayır, tünele çarpacak. Hızlan, hızlan.

0: Sanırım aradığın şey bu.
1: Sakin ol.
2: Merhaba Max.
3: Eminim bu avukatlarımın çok hoşuna gidecektir. Tuzağa düşürme, yetki çatışması.
2: Şey, belki de buna mahkeme dışında bir çözüm bulabiliriz.
3: Mutlaka bende senin ihtiyacın olan bir şey vardır.
4: Çılgın kazada bir helikopter irtifa kaybetti ve bir tünele girdi. Ve Londra'dan Paris'e gitmekte olan hızlı trenle çarpıştı. Kazada helikopterin pilotu ölürken trende yaralanan olmadı.
0: Seninkilerle görüştün mü? Ne düşünüyorlar?
5: Ne konuda?
0: Adalet Bakanlığı'ndan özür, VIP muamelesi, bilirsin işte her konuda.
5: Aslında annem narkotik polislerinin iki uyuşturucu kaçakçısıyla kendilerini nasıl karıştırdığı hususunu pek anlamış görünmüyor.
0: Şerefe.
5: Sana Luther. Ve atılanlar listesinden çıkmayın.
0: Hey, ben ayın elemanıyım. Neden benimle dönmüyorsun?
5: Ben bunun için bir neden bulamıyorum. Uçağıma yetişmeliyim. Yeniden güvenilir bir vatandaş olmak nasıl?
0: Bilemiyorum dostum. Kötü ünlü olmayı özleyeceğim.
5: Kendini daha iyi hissedeceksen ben seni hep o şekilde düşüneceğim.
6: Affedersiniz Bay Hunt. Film izlemek ister misiniz?
5: Hayır, teşekkür ederim.
6: Karayip sinemasını düşünür müydünüz? Ya da Aruba?

Dostlar merhaba. Sizce İstanbul'un en güzel, en renkli, en acayip hayatların yaşandığı köşe, bölge, semt neresidir? Bence Fener Balat bölgesi. Aynı şeyi düşünüyor muyuz? Ben böyle düşünüyorum ve sizin de böyle düşündüğünüzü düşündüğüm için bu hafta ve bu haftalarda sizlerle birlikte Beyaz TV ekranlarında hafta sonu klasiği olmuş olan Geçmişe Yürüyen Adam programıyla Fener'i, Balat'ı, Ayvansaray bölgelerini hafta hafta ve adım adım göstereceğiz. Bizler İstanbul'da yaşayan ve İstanbul'u bilen, İstanbul'da yaşayan ama İstanbul'u da yaşayan öyle bir iddiamız var bizim. İnsanlar olarak size bu hafta Beyaz TV ekranlarından evinize misafir olarak Fener'i, Balat'ı, Fener'in biraz yukarılarını, ne bileyim Çarşamba bölgesine doğru giden yerleri göstereceğiz. Bir lise var. Herkes buraya Patrikhane diyor. Patrikhane mi lise mi? Onu konuşacağız. Hemen arkasında bir kilise var. Bu kilisenin çok acı bir hatırası var. Bu hatıra Maria Dukakina isminde gayri resmi bir prensesin hayatını anlatıyor. 18. yüzyılda bölücü terör örgütünün başındaki Apo gibi 18. yüzyılın Aposu'nun evini göstereceğim. Dimitri Kantemir neden bölmek istemiş, neler yapmış onu da konuşacağız ve daha pek çok yer. Patrikhanelikler, kiliseler, liseler, efendim Fener ve Balat. Çok fazla Türk ve İslam kültürünün olmadığı, çoğunlukla Levantenlerin, çoğunlukla gayrimüslimlerin ve yabancıların yaşamış olduğu bu coğrafyada sizlerle birlikte Beyaz TV ekranlarında Geçmişe Yürüyen Adam'da merhaba diyeceğiz. Efendim bizler hazırız. Kamera önünde, ben kamera arkasında bir sürü, hem arkada hem de stüdyoda ve kanal merkezinde bir sürü insan var. Bu işi yapan abim var, kardeşim var. Sizler de hazırsanız Beyaz TV, Geçmişe Yürüyen Adam programı Fener Balat 1 başladı. Bizim dünyamızdaki adı ise Sultan Süleyman. Yıllar sonra 1673-1720'li yıllarda yaşayan Dimitri Kantemir bir tarih kitabı yazdı ve Kanuni Kadim, Kanunname-i Ali Osman, Fatih Sultan Mehmet Han'ın düzenlediği Osmanlı kanunlarını tekrar revize eden Kanuni'ye, yani Sultan Süleyman'a Kanuni adını verdi. Yani dört tane kanuna uydu diye 46 yıl boyunca dünyanın en görkemli devletini oluşturan Sultan Süleyman'a Muhteşem Süleyman denmiyor, Kanuni Sultan Süleyman deniyor. Halbuki onun adı Kanuni Sultan Süleyman değil, Muhteşem Süleyman'dır dünyanın dediği gibi. İşte Muhteşem Süleyman'a Kanuni adını veren kişi şu an çok da salkım saçak çiçeklerden görünmeyen bu evin sahibi Dimitri Kantemir'dir. Eflak Boğdan Voyvodası olan babası ölünce 3. Ahmet'e demiştir ki beni yapın Voyvoda, yani Romanya valisi. Derler ki senin gözün göz değil, sen iyi bakmıyorsun. Sen sanki galiba isyan edeceksin. Tüm mukaddesat üzerine yemin eder Dimitri Kantemir. Ben asla Osmanlı Devleti'ne bağlılıktan başka bir şey yapmayacağım. Ben Devlet-i Ali Osman tebaası olan bir gayrimüslimim. Kesinlikle isyan etmeyeceğim der. Baltacı Mehmet Paşa hiç sevmez bu adamı. Güvenmeyin sakın. Bu adam bir vatan hainidir der. Fakat o kadar yeminler etmiştir ki, bir de 3. Ahmet'le olan dostluğunu o kadar iyi kullanmıştır ki, 3. Ahmet bu adama tamam demiştir, git Eflak Boğdan Voyvodalığını, yani bugünkü Romanya ve Moldova bölgelerini

Devlet Ali Osman adına idare et. Çıkar. Yemin billah eden, bütün mukaddesatı üzerine yemin eden Dimitri Kantemir, İstanbul'dan çıktıktan Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Targoviste Sarayı'na vardıktan hemen sonra Osmanlı'ya bayrak açar. Osmanlı'ya karşı gelir ve ben artık özgürüm der. Tıpkı atam Vlad Dracul gibi, Vladimir Tebeş gibi ben de özgür bir Romanya'nın hakimiyim der. Rusya'ya bağlanır, Osmanlı devletinden kopar. Bunun üzerine Osmanlı Genelkurmayı, Osmanlı ordusu Romanya üzerine bir sefer düzenler. 3. Ahmet döneminde bütün bu hadiseler ve en sonunda bu Ukrayna-Rusya savaşında Rusya tarafına geçen Doğu Ukrayna bölgesinde Harkov kısmında, Harkov bölgesinde ölür. Mezar oraya konulur. 1960'lı yıllarda mezarı Harkov'tan alınır, Bükreş'e getirilir. Efendim, 1673-1720'li yıllar arasında yaşayan dönemin bölücü terör örgütünün başındaki terörist başı olan Dimitri Kantemir'in evi, salkım saçak çiçekler pek görülmüyor ama detay fotoğraflarda görülüyor. Burası Fener bölgesindeki Dimitri Kantemir evi ya da diğer adıyla hain voyvoda Dimitri Kantemir'in evi.

Dybala'nın bittiği, Fener'in başladığı, Balat'ın henüz görünmediği bir bölgedeyiz. Çok güzel buralar. Sokaklar dantel gibi, mahalleler, caddeler. İnsanlar mutlular ve kahve içiyorlar, çay içiyorlar. Günün yorgunluğunu atlatıyorlar buralarda. Lütfen gelin. Efendim aslında hikayemiz Edirnekapı'dan başlıyor. Edirnekapı'nın hemen altında Roma İmparatorluğu zamanında Maria Despina isminde bir kraliçe ya da bir prensesin yaptırmış olduğu Bilecarna İmparatorluk Sarayı var. Bu İmparatorluk Sarayı'na Osmanlı Devleti Tekfur Sarayı diyor. 1204 tarihinde tarihimize 4. Latin saldırısı, 4. Haçlı saldırısı olarak geçen Enricus Dandolo önderliğindeki 65 bin kişilik ordu da tam olarak bu güzergahtan girdi. Bilecarna İmparatorluk Sarayı o kadar büyük ve aşağılara doğru o kadar iniyordu ki. Bahçesinde Ayvan Sarayı diye bir bölge var. Ayvan Sarayı ve Eyvan Saray Bahçesi. Sarayın bahçesinde bir semt yapılmış ve adına Ayvan Saray denilmiş. Balat isimli bir semt var. Balat da pıhalattan gelir. Pıhalat da Latince palaceden gelir. Yani palladium kelimesindeki palat İngilizceye palace olarak geçmiş. Yani saray demektir. Balat semti de Balat ismi de aslında palladium kelimesinden türetilmiştir. Öylesine büyük bir saray ki Edirnekapı'nın bir kısmı Ayvan Saray, Balat içinde kalan bir bölge. İşte oradan buraya geldiğimizde ise buranın adı Fener'dir. Pıhaner diye geçer. Sırfça, Bulgarca, Latince, İtalyanca hakikaten Fener'dir. Denizde ya da bir yere doğru ışık gösteren alete Fener demiş. Fener kelimesi Türkçe değildir. Türkçe'ye Sırpçadan geçmiştir Fener, Pıhaner diye yazılır. Buranın da adı oradan alınmıştır. Hemen arkamda bir yapı görüyorsunuz, görkemli bir yapı. Bu yapının hikayesi var. Sizinle bu hikayeyi paylaşmak istiyorum. Hadi binelim tarih şeridimize, tarih atlasımıza ve oradan gidelim. Takvimler 29 Mayıs 1453, Salı. Fatih Sultan Mehmet Han büyük bir ordu ile Topkapı Edirnekapı hattı üzerinden İstanbul'a giriş yapar. İlk geldiği yer Çemberli Taş yolu üzerinden Ayasofya Katedrali'dir. İçeriye girer, bakar, çok büyükmüş der. Sonra sorar, Ayasofya Katedrali'nin son kardinali, büyük kardinal Giovanni Siconomiglio Gennadius nerede? Derler ki kaçtı. Osmanlı ordusunun İstanbul'a girdiğini görünce kaçmış. Bu arada Giovanni Siconomiglio Gennadius ve İstanbul Başbakanı Megadük

Lukas Notaras 1452 yılı Ayasofya Sen Sinodyenler Meclisi'nde başımızda Latin külahı görmektense Osmanlı sarığını görmeyi yeğlerim diyen iki insandır. Kaynak vereyim mi? Bu ciddi bir iddia değil mi? Ayasofya Katedrali'nin Sen Sinodyenler Meclisi'nde başımızda Latin külahı görmektense Osmanlı sarığını görmeyi yeğlerim diyen Giovanni Siconomiglio Genadius ve Megadük Lukas Notaras. Bu bilginin kaynağını vereyim. Bu bilginin kaynağı Romalı tarihçiler Andronikos ve Kritobulos. Bunlar aynen böyle anlatıyorlar. Fatih girer. Der ki Genadius nerede? Derler ki kaçtı. Kaçamaz. Derhal onu bulun getirin. Adam Ege açıklarına kadar gitmişken Osmanlı donanması o geminin önünü kapatır ve içinizde Genadius varmış. O kim der. Bir anlık empati yapsanız da dostlar, İstanbul'u Türkler almışlar, sen kardinalsin, gemiye binmişsin, İtalya'ya doğru kaçıyorsun. Son anda Osmanlı gemileri seni yakalamışlar, Fatih seni çağırıyor, hadi yürü diyorlar. Nasıl büyük bir korku yaşamıştır. Ardından Giovanni Siconomiglio Genadius, Fatih Sultan Mehmet Han'ın huzuruna geldiğinde Fatih ellerini açmış ve demiş ki Yunanca, kardeşim nereye gidiyorsun? Yapacak bir sürü işimiz var. Peki Fatih, kardeşim nereye gidiyorsun? Yapacak işimiz var sözünü Yunanca söylemiş ya. Nasıl söylemiş? Yine aynı tarihçiler Andronikos ve Kritobulos'a göre Fatih 7 dil bilirdi. Bunlardan biri de Yunancaydı. Genadius'a der ki sen patrikhaneyi canlandıracaksın. Hadi gel patrikhane kuralım. Ve patrikhane kurulur. Ama der Ayasofya benim kılıç hakkımdır. Patrikhane olarak orayı sana kullandırmam. Patrikhane olarak başka bir bina, başka bir yer bul kendine der. Bunun üzerine Giovanni Siconomiglio Genadius, Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin Petit'ten sonraki ilk patriği der ki o halde ben Ayateodokos Kalkopredia Manastırı'nı kullanmak istiyorum. Sonraki zamanlarda bakırcıların Meryem'i olarak anılan, İskender Paşa zamanında da Sıbyan Mektebi olan, Talat Paşa'nın konağının arkasında bulunan Ayateodokos Kalkopredia Manastırı tam 5 yıl boyunca patrikhane oldu. 5. yılın sonunda Genadius, burası küçük, bana daha büyük bir yer lazım galiba dedi ve 1458'den sonra Ayateodokos Kalkopredia'yı terk etti. Bunun üzerine Kalkopredia Manastırı İskender Paşa Sıbyan Mektebi'ne dönüştürüldü. Sordular nereyi istiyorsun? O da cevap verdi. Havariyun Manastırı'nı istiyorum. Tamam dediler, geç Havariyun Manastırı'na. Havariyun Manastırı'nda da 1475'lere 76'lara kadar kaldı. Dedi ki Giovanni Siconomiglio Genadius, burası çok büyük ama çok fazla dağınık ve yaklaşık 1000 yıllık. Milattan sonra 11 Mayıs 330'da İstanbul'u başkent yapan Maximus Konstantin'in oğlu Konstantinos tarafından 361 yılında kiliseye çevrilen 12 havari adına yapılan bu kilise 1100 yıllıktır. Nereyi tutarsan elinde kalır ve dökülür. Ben der Havariyun'da da duramıyorum galiba. Havariyun çok fazla yıkık ve harabe. Bana başka bir yer verin. Saraydaki yetkililer der ki Giovanni Siconomiglio Genadius'a nereyi istiyorsun? Der ki ben biraz dışarılarda da olsa Pamokaristos Manastırı'nı istiyorum. Peki derler, al Ayateodokos Pamokaristos Manastırı senin olsun. Oraya taşınır. Havariyun Manastırı'nı da Fatih Sultan Mehmet Han yıkar ve bugün İstanbul'un 4. tepesini süsleyen Fatih Camii'ni yapar. Fatih Camii aslında bir manastırdı. Adı da Ayateodokos Havariyun Manastırı'ydı. Havariyun'u bırakıp Pamokaristos'a geçen patrikhane 1601 yılına kadar Pamokaristos'ta kalırlar. 1601 yılında Osmanlı Padişahı 3. Mehmet Azerbaycan'ı, Gürcistan'ı, Ermenistan topraklarını ve Kafkasya'yı fethettiğinde Pamokaristos Manastırı

çok küçük kalmıştır Patrikhane'ye. Der ki ben fetih nişanesi olarak hadi gelin burayı bana verin. Ben burayı Fethiye Camii yapayım. Size de gözünüzün gördüğü gibi güzel ve bakımlı, şık ve alımlı yeni bir bina yapayım der. Alır Pamukkaristos Manastırı'nı. Bugün İstanbul Çarşamba, Fatih Çarşamba'da adı Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi olan okulun tam önündeki Fethiye Camii'ne çevrilir Pamukkaristos Manastırı ve 1601 yılından sonra ise burayı Osmanlı Devleti tarafından 1617'ye kadar Patrikhane yapılır. 1617 yılında Sultan 3. Mehmed'in oğlu Sultan 1. Ahmet döneminde hizmete açılan bu Patrikhane 1617'den bu programın çekildiği 2026'ya kadar ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti var olduğu güne kadar burası Patrikhane olarak hizmet verecektir. Burası Türkiye'nin yüz akıdır. Bir mezhebin patrikhanesidir. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Buranın bir de kendisine ait bir lisesi var. Kırmızı Lise diye anılıyor. Hadi çıkalım liseye, liseyi konuşalım. Ha bu arada dostlar, Murat ve Oğuzhan, bakayım gözlerinizde o şaşkınlık ve Türkiye'yi beğenme isteği olacak mı? İtalya, Roma'da bir tane papalık merkezi var. Almanya, Berlin'de bir tane papalık merkezi var. Moskova'da bir tane papalık merkezi var. Dünyanın her yerinde bir tane papalık var. Türkiye'de dört tane papalık var. Bir, Fener Rum Patrikhanesi, Ortodoks. İki, Kumkapı Gregoryen Patrikhanesi, Ermeni. Üç, Midyat Süryani Patrikhanesi. Dört, Mardin Keldani Patrikhanesi. Almanya'da bir, Moskova'da, Rusya'da bir, İtalya'da bir, Türkiye'de dört tane. Burası dünyanın medeniyet başkenti. İtalya Başbakanı, benim de takip ettiğim, sosyal medyadan takip ettiğim güzel kadın Meloni'nin dediği gibi Caput Mundi, Roma, Caput Mundi diyor ya, yanılıyor. Meloni, Caput Mundi İstanbul, Caput Mundi İstanbul ne demek? Dünyanın başkenti, dünya şehirlerinin başkenti İstanbul. Kurulma hikayesini aşağıda anlatmış olduğum Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin Vatikan'daki, Roma Vatikan'daki bir ekümeniklik, oradaki Katolik papalığındaki ekümeniklik iddiasının aynısını gütmeye başladı. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında Avrupa'daki Hristiyanların gücünü, etkisini ve yetkisini yanında gören Rum Ortodoks Patrikhanesi, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından Giovanni Sicconomiglio Gennadius'a kurdurulan patrikhane, Osmanlı'nın duraklamaya girmesiyle birlikte iddialı olmaya başladı. Ben de dedi varım, papalık gibi, Katolik papalığı gibi ekümenik bir iddia üzerinde ben de varım dedi ve topraklarını bu bölgede büyütmeye başladı. Sağdan soldan, sağ tarafı Ayvansaray'a, Balat'a doğru giden yerler. Sol tarafı Halice, Eminönü'ne, Unkapanı'na doğru giden yerler. Arka tarafında Fatih'e doğru çıkıyor. Ön tarafı ise deniz var, Haliç var, ilerleyemez. Yani Roma'daki Vatikan gibi kendi içinde özerk bir devlet yapılanması, papalığın, patrikliğin bir devlet başkanı gibi olması için toprak alması gerekiyordu. Dükkanlar aldı, araziler aldı. Tek derdi ekümeniklik olmak. Yani din adına ruhbanlığın en üstü olmak. Ama hükümet anlamında da bir devlet başkanı olmak, tıpkı bugünkü papalık gibi. Bu büyük bir tehlikeydi Osmanlı Devleti için. Ve Sultan Abdülhamit Han'ın babası Sultan Abdülmecit Han bu işin çaresini buldu. Bir Nakşibendi tarikatı, radikal bir tarikat, samimi bir tarikat, özünden kopmamış bir tarikat olan Nakşibendi tarikatını, Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin de içinde bulunmuş olduğu bu güruhta İsmet Garibullah Hazretleri'ne gel sen burada cemaatini kur dedi. Aslında maksadı aşağıdan yukarıya doğru, Fatih'e doğru tırmanmakta olan Patrikhane

0: Neyi? Bir nevi durdurmak, ilerlemesini engellemekti. Ekümeniklik iddiasını iddialı bir tarikatı önüne set çekerek, yukarıya doğru ilerlemesini engelleyerek, bu şekilde bir kalkan olsun diye bir tarikatı yerleştirdi. İsmet Garibullah Hazretlerinin tarikatını. Ve o tarikat camileriyle, tekkeleriyle, dergahlarıyla, bugün çalışan tüm yapı ve kurumlarıyla birlikte burada şu an görmüş olduğunuz yapının yukarıya doğru gelmesini engelledi, set çekti. İyi de yaptı. İsmet Garibullah Hazretlerinden sonra Ali Haydar Efendi aldı işi. Ali Haydar Efendi'den sonra ise Mahmut Efendi. Ve o gündür bugündür Abdülmecit Han'dan beridir, Abdülhamit Han'dan beridir, Mehmet Reşat Han'dan beridir, Vahdettin Han'dan beridir, Cumhuriyet'in tüm aşamalarından beridir bu tarikat, bu cemaat burada şöylesine bir kalkan olmuş, aşağıdan yukarıya doğru çıkmaya çalışan Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin önüne ket vurulmuştur. Bu bir devlet politikasıdır. Burada bir tarikatın, burada bir camianın, cemaatin bulunması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de işine geldi aslında. Ardından Mustafa Kemal Atatürk Lozan Konferansı'nda 24 Temmuz 1923 tarihinde kabul edilen Lozan Konferansı'yla Patrikhane'yi bir iç mesele haline getirdi. Dışarıdan kimse karışamaz dedi ve Patrikhane'ye dışarıdan müdahaleleri Lozan'la birlikte engelledi. Atatürk'ün yapmış olduğu başarılardan biri de Lozan Konferansı ile birlikte okullar meselesiydi, yabancı okullar. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla 3 Mart 1924'te kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla bütün okulları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağladı. Yabancı okul adı verilen bir statüyü reddetti. Ve şu an arkamda görmüş olduğunuz ve herkesin patrikhane binası olarak gördüğü kırmızı liseyi Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Lisesi'ni Milli Eğitim Bakanlığı'na bağladı. Lozan Konferansı'nda özel bir madde var. Yabancılara ait, azınlıklara ait okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanacak. Okul müdürü, baş muavini, tarih öğretmeni, Türkçe öğretmeni mutlaka Türk olacak. Onun dışındaki öğretmenler Yunanistan'dan gelebilir ve burada ders verebilir nitelikte oldu. Arkamda görmüş olduğunuz bir lisedir. Yani bir patrikhane değildir, bir şato değildir. Yassıada'da bir şato vardı, hatırladık mı? Hemen ilk başta geldiğimizde gördük. Konstantin Dmates'in yapmış olduğu bir şato. İşte aynı, mimar aynı. Adam şato mimarı. Efendim hikayeye gelelim. 1453'ten itibaren burada bir patriklik çalışmaları oldu. Bir sürü okullar değişti. Zaten az evvel onu anlatmıştım. En sonunda geldiler. Devlet kararı ile Fener'e bir patrikhane yapıldı. Bu patrikhaneye bağlı olarak her yerde okullar oluştu. Apartman okulları oldu. 5 kişilik, 10 kişilik, 15 kişilik mevcudu olan sınıflar ve okullar oluştu. Abdülhamit Han'a 1879 yılında dönemin Rum Ortodoks Patriği geldi ve dedi ki bizim bir sürü öğrencimiz var, parça parça dağınık ve her yerdeler. Bir okul yapalım mı? Yani gelin bir okul yapalım ve bütün bu öğrencileri birleştirelim. Bir yerde eğitim görsünler. Bunun üzerine Abdülhamit Han dedi ki masraflarını ben karşılıyorum, yer size ait. Patrikhane kendisine ait bir yer tahsis etti. Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne bağlı bir cemaat olan ve aslan Fener Balatlı olan dünyaca meşhur şato mimarı, şatoların mimarı, Avrupa'yı, Hollanda'yı, Belçika'yı, İtalya'yı şatolarla doldurmuş olan Rum mimar Konstantin Dmatis'e ihale verildi. Dmatis, Fransa Marsilya'dan kırmızı tuğlalar getirdi gemilerle. Fransa Marsilya'dan kırmızı tuğlalar. Şu an görmüş olduğunuz tuğlalar Fransa Marsilya'ya aittir. Konstantin Dmatis bu Fransa'dan getirdiği tuğlalarla buraya güzel bir okul yaptı. Şimdi soru, kameraman kardeşlerime soruyorum, Oğuzhan'a ve Murat'a. Adamın tek bildiği şato. Dünyanın en iyi şato mimarı. Şato dendim akla Konstantin Dmatis geliyor. Şato mimarına okul yap dersen, bu okul nasıl yapılır?
1: Şato gibi. Şato gibi yapılır, nitekim belli resim.
0: Ve şato gibi bir okul yapılmış. Adamın eli o.

buraya doğru kayıyor ve şato biçiminde bir lise yapılmış. Mimarı da Konstantin Dematis'tir. Türk mimari sanatının en büyük ustalarından birisidir. Bugün hali hazırda Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren bu lise, Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfettişleri tarafından denetlenmekte. Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı sıradan herhangi bir okul statüsünde eğitim vermektedir. Çok az, 30 civarı, 20-30 civarı bir öğrenci vardır. Şöylesine devasa, kocaman bir yapıdan 30 civarı bir öğrenci yararlanmakta. Zira burada okumanın birinci şartı Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne bağlı bir cemaat mensubu olmanız gerekiyor. Yani ben Türk'üm, evimde burada okumak istiyorum, böyle bir özellik yok. Burada okuyamazsınız efendim. Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi, birinci kısımda anlatmış olduğum patrikhanenin ilerlemesini engellemek için burada, tam elimle göstermiş olduğum yerde, burada Rum Ortodoksluğu bitiyor. Buradan sonra Müslüman Nakşibendiliği başlıyor. Bıçak gibi keskin bir şey, bıçak kadar keskin Rum Ortodoksluk bitiyor. Müslüman Nakşilik başlıyor. Kıymetli dostlar, hikaye bundan ibaret. Ortodoks Patrikhanesi'ne bağlı olan Kırmızı Lise'nin altına geldik. Kırmızı Lise muhteşem bir görsel güzelliğe sahip, tırnak içinde Türk mimarisine ait olmayan bir yapıdır. Mimarisi Türk değildir, mimarı da Türk değildir. Sadece Abdülhamit Han'ın rızası bulunmaktadır. Masonik işaretler derler, bilmem. Yani her gönye kullanan, her cetvel kullanan mason mudur? Bu genellemeye gitmiyorum, fakat her tarafında, ne bileyim, belki de okul olduğu için, geometri, matematik öğretildiği için o semboller, o şekiller bulunmaktadır ve yapılış tarihi 1881'dir o okulun. Şimdi gelelim o okulun aşağısında bulunan, hemen arkamızda bulunan Azize Teodora ya da Kanlı Kilise, kilisesine. Hikayesi güzel. Bu kilise aslında fetihten önce, yani 1200'lü yıllardan önce, yani Hülagü zamanında, Alaaddin Keykubat zamanında, Osmanlı Devleti'nin var olmasından önce kurulan bir kilisedir. Şu an fetihten önce var olan bir eseri görüyorsunuz. Osmanlı Devleti buraya geldiğinde bu vardı, müdahale etmedi, kilise olarak bıraktı ve hala kilise olarak görev yapmaktadır. Hikayesi güzel. Efendim, Roma İmparatoru 5. Yohannes Palaiologos sarayın dışında bir evlilik yapmış. Fakat bu evlilik saray kayıtlarında olmayan bir evlilik. Bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya geldi. Roma İmparatorluk Sarayı'nda bu kızın varlığı büyük bir problem. Prenses gibi davransan resmi değil, prenses gibi davranmasan kralın kızı, ne yapacaklarını şaşırdılar. Hep gayri resmi bir çocuk muamelesi gördü. Sarayın dışında büyütüldü ama özenli büyütüldü. Gel zaman git zaman. İstanbul'un kapılarına Alaaddin Keykubat önderliğinde Selçuklu orduları dayandı. Roma İmparatorluğu'nun Alaaddin'den ve Selçuklu ordusundan kaçacak bir yere ihtiyacı vardı. Zira Selçuklu Roma İmparatorluğu'nu her türlü yenebilirdi. Bu durumu göze alamayan 5. Yohannes Palaiologos, Selçuklu Devleti'nin de çekindiği bir başka düşmanla işbirliği yapmaktan başka bir çare bulamadı ve Moğollarla işbirliği yaptı. Moğollar Selçuklu Devleti'ni dünya üzerinde yenebilen tek milletti ve zaten Selçukluların yıkılması da 1243 Baycu Noyan önderliğindeki Moğol ordularının aracılığıyla oldu. Tuttu bu gayri resmi dışarıda bulunan kızını Moğolların hükümdarı Hülagü'ye eş olarak verdi. Artık Hülagü'nün bir eşi vardı ve Roma İmparatorluğu'na bağlıydı. Elbette ki ve tabii ki kayınpederi olan Palaiologos'u Selçuklulardan kurtaracaktı Hülagü. Süslediler, püslediler. Aynı zamanda bir problem olan hem saray için hem bürokrasi için, diplomasi için bir problem var ya ortada, gayri resmi kayıtsız kız çocuğu, bundan da kurtulacaktı
Roma İmparatorluğu ve

Lolok ailesi tuttular bu kızı, Hülagi'ye verdiler. O aralar Moğolların başkenti Tebriz. Çeyizini koydular, süslediler, püslediler, alladılar, pulladılar ve Tebriz'e gönderdiler. Tebriz'e uzun bir yolculuktan sonra İstanbul'dan İran Tebriz'e doğru giden Roma İmparatorluğu'nun kızı Maria Dukakina, tam adı Maria Dukakina, Roma İmparatorluğu'nun hanımı kızı olarak Moğol'a vardığında Tebriz'de derin bir matem vardı. Bu matemin sebebi, efendim, Hülagi ölmüştü. 10 gün önce Hülagi ölmüş. Hülagi'nin ölümünden 10 gün sonra Tebriz'e varan Maria Dukakina yine evlenemedi. Dediler ki, buraya kadar geldin. Seni boş göndermeyelim. Seni burada bir Moğol'la evlendirelim. Peki, Maria Dukakina isimli gar resmi dahi olsa bir prenses olan kadının kim olabilir eşi o kadar asil? Cevap verdiler, Hülagü'nün oğlu Abaka. Abaka bir kök tengri dinine inanan, şaman değil, Türkler gibi bir kök tengriciydi. Maria Dukakina eşini çok sevdi. Eşi Abaka da Dukakina'yı çok sevdi. Eğer 10 gün önce gelseydi oğlu olacak olan Abaka 10 gün sonra geldiği için, Hülagü'nün ölümünden sonra geldiği için onun hanımı oldu. Çok sevdi Abaka Maria Dukakina'yı ve dinini değiştirdi. O kadar sevdi ki uğrunda din değiştirdi. Abaka artık bir kök tengrici değil, Abaka artık bir Hristiyandı. Ve etrafı, Roma İmparatorluğu'nda ne kadar yer varsa her tarafta Hristiyanlığı yaymaya başladı. Artık Moğollar Hristiyan olmaya başladı tek bir kadın, Maria Dukakina'nın uğruna. Bu durumdan hiç haz etmeyen Hülagü'nün küçük oğlu, ama abisi Abaka gibi bir kadın uğruna Hristiyanlığı değil, İslamiyet'i seçen ve adını da Ahmet koyan Hülagü'nün o diğer oğlu, Abaka'nın kardeşi, bütün Moğolların Hristiyan olacağını anlayınca abisi Abaka'yı öldürdü. Kendi elleriyle abisini öldürdü. Bu sefer Maria Dukakina bir kere daha dul kaldı. Dediler ki, 15 yıldır bizim içimizdesin, gelinimiz oldun, gitme, sana bir Moğol daha verelim. Bunun üzerine dedi ki Maria Dukakina, yeter, buraya kadar ben Moğol oldum, daha da istemiyorum Moğol falan, ben geri dönüyorum dedi. İstanbul'a geldiğinde sevineceklerini zannettiği babasının, halbuki öyle bir havayı görmedi İstanbul'da, varlığından rahatsız olunduğunu fark ettiğinde hayata küstü, bu kiliseye geldi. Bu kilisede bir rahibe hayatı yaşadı. Dışarıya çıkmadı. Kapının dışına adımını atmadı. Ölene kadar burada kaldı. Bu yüzden Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarında ya da Roma'nın son zamanlarında buraya Moğolların Meryem'i Kilisesi adı verilir. Başka bir isim daha var, belki onu duymuşsunuzdur. 1204 tarihinde Katolikler Ortodoksları öylesine kestiler ki, kesile kesile derler ki, şu yokuştan aşağıya doğru kanlar iniyordu, kanlar akıyordu ve bu kanlar kilisenin duvarına doğru vurdu. Kilisenin duvarı Ortodoks Hristiyanların kanlarıyla bulandı. Bu yüzden bu kilisenin diğer adı da Kanlı Kilise. Ya Moğolların Meryem'i Kilisesi, Maria Dukakina Abaka Ahmet üçlemesi, ya da Kanlı Kilise. Lisenin arkasına geldiğinizde Dimitri Kantemir'i altınıza aldığınızda, okulu da üstünüze aldığınızda tam ortada bulunan hikaye, efendim, ana hatlarıyla budur. Azize Teodora Kilisesi, Maria Dukakina'dan dolayı Meryem, Moğolların Meryem'i Kilisesi ya da Kanlı Kilise. Efendim, burası Fener, buraya hoş geldiniz.

ki hemen anlattım ve bitti gibi oldu. Türkiye'nin 4 tane patrikhanesinden biri olan Fener Rum Patrikhanesi, ona bağlı olan Kırmızı Lise ki halk arasındaki adıyla asıl patrikhane, onun altında bulunan Moğolların Meryem'i Maria Dukakina'nın hazin hikayesi, Kanlı Kilise, onun altında bulunan Dimitri Kantemir, Kanuni'ye, Muhteşem Süleyman'a, Kanuni

Hakan, Eflak Boğdan Voyvodası, 673-1720'li yıllarda yaşayan Dimitri Kantemir ve ardından Balat'ın ve Fener'in o güzel, o renkli, o hoş sokakları. Bitti. Beyaz TV Geçmişe Yürüyen Adam programı da bu hafta bizlere ayrılan süreyle bitti. Bizler sizlerle birlikte olmaktan, sizler de bizlerle birlikte olmaktan inşallah haz duyuyorsunuzdur. Böyle bir ömür gidelim mi? Yani böyle sizlerle birlikte bir gün Fatih'te olalım, he? Bir gün Üsküdar'da, ne bileyim bir gün Beykoz'da, bir gün başka bir yerde ve tarihin hazını bazen fotoğraflar eşliğinde, bazense doğrudan doğruya mekanın kendi tanıtımı ve adı ile sizlerle birlikte olalım mı? Burası bir Rum yerleşim bölgesi. Çok uzun bir süre, 1648-88 yılları arasında hüküm süren Sultan 4. Mehmet dönemine kadar burada herhangi bir Müslüman yapılaşma yok. Bir tek Fatih devrinden kalma şurada tahta minareli cami var. Onun dışında bir şey yok. Montaigne denemelerinde, Avrupa'nın cins kafası Montaigne denemelerinde der ki bu Türkler haşa ve kella, ben Montaigne'den alıntıladığımı söylüyorum. Bu arada Montaigne'in denemeler kitabı okullarda öğrencilere verilen şu kadar değil. Montaigne'in kitabı aslında bu kadar tuğla gibi. Montaigne denemelerinde diyor ki bu Türkler Tanrı'yı kandırmak için Tanrı'nın evi olarak yaptıkları camileri görkemli ve taştan, kendi evlerini ise ahşaptan ve ucube olarak yapıyorlar. Çok kötü hayat şartları ve evleri var. Tanrı'yı da kandırmak için görkemli yapıyor diyorlar. Halbuki o İslam tasavvufundan, İslam ahlakından haberdar olsaydı şunu anlayacaktı. Biz insanlar faniyiz, tıpkı ağaçlar gibi. Allah bakidir, tıpkı taşlar gibi. Baki olan Allah'ın yapısını, evini taştan, fani olan kulun evini ise ahşaptan yapmak gerekir. Bu yüzden şöyle baktığınızda karşınıza çıkan herhangi bir taş yapı, herhangi bir tuğla, örme tuğla yapısı bilin ki bölgedeki Rumlara aittir. Cumbalı evler. İslam kültüründe ve Osmanlı yapısında bu cumbalı evlerin karşılığında eli böğründe ahşap cumbalar almaktadır. Ahşap mı, taş mı? Bu bizim bu programdaki ana konumuz ve buraların ana malzemesi taştır. Cumbalar, karşılıklı yapılan sohbetler, karşılıklı olarak balkonlara asılan iplerle çekilen çamaşırlar. Kim bilir, belki de ileride onlardan birini göreceğiz ve daha pek çok şeyi göreceğiz. Bu haftada Beyaz TV Geçmişe Yürüyen Adam programı kendisine ayrılan zaman zarfında sizlerle tarih üzerinde yürüdü. Allah fırsat versin, Allah ruhsat versin. Haftaya kaldığımız yerden Fener Balat Ayvansaray 2 programıyla tekrar karşınızda olalım. Bu haftalık bu kadar. Allah'a emanet olun.

0: Ne yaptın mı?
1: Ya bir dakika.
2: Bense geç kalıyoruz, acele et.
1: Ya yapma, oynamayı bırak.

0: Bayan Nematu, oturun lütfen. Eğitim alanında 2 lisans. Fen bilimlerinde yüksek lisans etkileyici.
1: Ça, ça. Teşekkür ederim. Ça.
0: Su ister misiniz? Hıçkırığınızı geçirir.
1: Hayır efendim, bu hıçkırık değil, Tourette sendromu var da.
2: Anlamadım, ne sendromu dediniz?
1: Bu nörolojik bir durum efendim. Bazen beyindeki bağlantı kabloları gevşiyor ve böyle şoklar verebiliyorlar. Ça ça!
0: Peki sonra nasıl duruyor?
1: Durdurulabilecek bir şey değil. Ça ça! Ve gergin olduğum zaman çok daha sık yaşıyorum. Şimdi olduğu gibi.
3: Yani uyurken bile böyle sesler mi çıkarıyorsunuz?
1: Hayır efendim, ben uyurken beynim de uyuyor. Ama biz de ne kadar uyuyabiliriz ki?
3: Biz mi dediniz?
1: Evet efendim, ben ve Tourette'im.
2: Yiyip içmenizi de etkiliyor mu?
1: İdare ediyoruz diyebilirim. Ben yiyorum, o da içiyor. Ça, ça.
0: Pekala Bayan Motor. Biz sizi arayacağız.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederim.
3: Bayan Motor, sakıncası yoksa dostça bir tavsiyem var. Bu durumda öğretmenlik işi bulmanız zor olabilir. Belki başka bir meslek deneyebilirsiniz. Beni anladığınızı umuyorum.
1: Efendim, izninizle bir şey sorabilir miyim?
3: Tabii.
1: Bugünden önce Tourette sendromu ile ilgili herhangi bir şey biliyor muydunuz acaba?
2: Hayır, bilmiyordum. Hayır.
1: Peki şimdi?
0: Evet, artık biliyoruz.
1: Eğer okul müdürüne ve okul yönetim kuruluna bir şey öğretebilirsem öğrencilerle de başa çıkabilirim. Teşekkür ederim. Pır pır pır pır zevri.

0: da çalışma demedim mi Neyna? Neden söz dinlemiyorsun? Gözlerini bozacaksın.
1: Anne.
2: Bu marine edilmiş tavuk. Bu da özel sosum. Krema ve sirkeyle hazırladım ve bu da dondurulmuş patates.
0: Yemek deneylerini kendi restoranında yap. Mutfak benim mutfağım, tamam mı canım?
1: Ne laf ama, mutfak benim mutfağım.
2: Yedikten sonra bakalım böyle konuşacak mısınız?
3: Bayan Batur, çocuklar çıkardınız bu sesleri, sürekli gülecekler. Nasıl ders yapacaksınız?
1: Bana gülmek yerine benimle gülmeyi öğreteceğim onlara efendim. Hiç kuşkunuz olmasın.
4: Size bu işi teklif edebilirim ama...
1: Çap!
4: Ancak o tuhaf sesleri çıkarmayacağınıza söz veririm.
1: Aslında benim değil, sizin bir rahatsızlığınız var. Cehalet.

0: Şuraya oturacağım.
1: Küçük karınca kayıp düşebilir ama yine de yuvasına besin taşımaya devam eder. Sessiz olun. Sessiz olun dedim size.
0: Tamam.
1: Ayağa kalk Neyna.
0: Anlaşıldı.
1: Neden sınıfta böyle tuhaf sesler çıkarıp duruyorsun? Sürekli vah vah vah. Bu ne böyle? Ya siz çocuklar neden ufak bir şeye bile gülüyorsunuz? Otur yerine. Evet. Karıncanın azmi ona güç verir çocuklar.
0: Bak, bak, bak.

0: Kesin sesinizi.
1: Sizinle açık konuşacağım. Nena'nın durumu kendisi için de diğer öğrenciler için de çok zor.
2: Ama efendim.
1: Bu yüzden de size bu çıkış belgesini veriyorum. Ayrılma sebebini açıklayamadım. Belki de farklı bir okula gitmesi gerekiyor Bayan Matur.
3: Güle güle. Hoşça kal.
4: Şundan istiyorum baba.
5: Nena sen?
4: Baba ben de.
5: Bir çikolatalı pasta. Neden anlamamakla direniyorsun Suda? Neyna'nın özel bir okula gitmesi gerek.
2: Hayır, normal bir okula ihtiyacı var. Normal bir hayat sürmeli. O normal bir kız, tamam mı?
5: Normal mi? O tuhaf tikleriyle mi? Çıkardığı o tuhaf sesler onu sürekli utandırıyor.
2: Onu mu utandırıyor yoksa seni mi? Neden ayrıldığımızı unuttun mu yoksa?
5: Ayrıldık ama Neyna hala benim kızım.
2: Evet, hala senin kızın. Peki sen bunca yıldır sana ihtiyacı varken neredeydin?

0: Abla. Babam geldi.
1: İyi değilim.
0: En azından gelip bir merhaba de.
1: Güle güle diyebilir miyim?
0: Nasıl istersen. Gel hadi.
1: Sen git. Ben birazdan gelirim.
0: Hadi ama.
1: Ha, beni rahat bırak. Çak çak çak çak.
2: Neyin var? Her şey yolunda mı?
3: Normal bir soğuk algınlığı. Onun dışında iyi.
1: Çak çak.
2: Stres tabii. Başka ne olacak? Unutmadan. Al bakalım. Bankada çalışan bir arkadaşımdan bir iş teklifi. Senin için. Açsana. Bak Neyna.
1: Çak çak.
2: Yarı zamanlı animatörlük gerçek bir iş sayılmaz ki.
1: Yarı zamanlı çünkü zamana ihtiyacım var. Öğretmenlik aramak için.
2: 5 yıldır öğretmenlik işi arıyorsun ama bulamadın değil mi? Çünkü senin durumunda kimse...
1: Binay, biraz daha gözleme yersin değil mi?
0: Tamam.
2: Neden onunla konuşmuyorsun ha?
3: Buzdolabında çak. Yeterince hamur vardı Neyna.
1: Çak çak çak.
2: Hiç değilse bir okusaydım.
1: Kusura bakma. Ellerim kirli. Sonra okurum. Çak çak çak çak.
2: Öğretmenlik maaşı ne kadar ki?
1: Çak çak. Baba. Okuldayken çok sevdiğin çak çak bir öğretmenin var mıydı?
2: Elbette vardı.
1: Peki onun maaşını hatırlıyor musun? Boş ver baba. Beni asla anlamayacaksın. Çak çak çak.
2: Evet asla çak. Anlayamayacağım. Bu kadar eğitimli birine neden böyle davrandığını anlayamam.
0: Alo? Bir dakika lütfen. Abla, Senot Kır'dan arıyorlar.
1: Bak bak.
2: Ellerinin kirli olduğunu unuttu herhalde.
1: Hayır, hayır efendim rica ederim. Köpeğimin yemek vakti de. Bak. Öyle mi? Tabii gelirim efendim. Ne zaman? Öbür gün saat 11'de orada olacağım. Öğretmen değişikliği mi? Ça ça ça. Anlıyorum. Hayır hayır efendim. Bir sorun yok. Gelirim tabii. Tamam. Görüşmek üzere. Ça ça ça.
0: Ne oldu?
1: Öğretmenlik yapacağım.
3: Gerçekten çok güzel. İnanamıyorum gerçekten.
1: İnanamıyorum. Öğretmen olacağım.

0: Mükemmel vasıflara sahipsiniz Bayan Madu.
1: Teşekkür ederim.
0: Heyecanınızı da sevdim. Size bir şans vermeye hazırız.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
2: Ve bize acilen bir öğretmen lazım.
0: Bay Badyo. Lütfen hemen başlayabilirsiniz. Tourette sendromunuz varmış öyle mi?
1: Evet efendim. Çak.
0: Bugüne kadar tam 18 okula başvurduğunuzu ama kabul edilmediğinizi söylediniz. Hatta bu okula da 5 kez başvurup reddedilmişsiniz. Merak ediyorum. Böyle bir durumunuz varken... Neden öğretmen olmak istiyorsunuz?
1: Sebebi oturduğunuz koltuk efendim.
0: Yani müdür olmak mı istiyorsunuz?
1: Hayır, hayır efendim. Evet öğretmen olmak için yaptığım tüm başvurular reddedildi. Ama öğrenciyken de 12 okuldan atıldım. Çat. 13. denemem bu okulda olmuştu. Şimdi karşınızda oturup öğretmen olmak istediğimi söylememin sebebi de 22 yıl önce
3: şimdi,
1: o koltukta oturan Baykan'ın bana hayatımın en büyük dersini vermiş
3: İyi
1: olması.
3: İyi vatandaşlar izin verin yalnız gideyim. Ve benim hatırım için sizler burada Antonius'ta kalın lütfen.
4: Bu muhteşem temsilin tüm oyuncularını yürekten kutluyorum. Şimdi sizlere bir şey sormak istiyorum. Acaba temsil sırasında aramızda bir takım tuhaf sesler duyan oldu mu? O tuhaf sesleri çıkaran kişinin sahneye gelmesini rica edebilir miyim? O kişi her kimse sahneye gelsin lütfen. Adın ne senin?
1: Neyna Madur efendim.
4: Bu hıçkırıkları keser misin lütfen?
1: Kesemem efendim.
4: Neden?
1: Bende Tourette sendromu var da.
4: Daha önce hiç duymamıştım ben.
1: Bu nörolojik bir sorun efendim. Elektrik çarpması gibi bir etki yapıyor.
4: Diğer öğrenciler sana ne diyor?
1: Bana gülüyorlar ve benimle alay ediyorlar.
4: Peki öğretmenlerin?
1: Onlar da beni sınıftan atıyorlar öğretmenim.
4: Söyler misin Neyna, senin için ne yapabiliriz? Sana nasıl yardım edebiliriz?
1: Sadece bana diğer öğrencilere davrandığınız gibi davranmanızı isterim.
4: Sevgili kızım. Burası bir okul ve herkes buraya öğrenmek için geliyor. Ama bugün sen bize bir şey öğrettin. Çok önemli bir şey. Ben de okulumuz adına sana söz veriyorum. Burada herkes sana diğer öğrencilere davrandığı gibi davranacak. Tamam mı? Gidebilirsin.
1: Va. Sıradan bir öğretmen sadece öğretir. İyi bir öğretmen öğrettiği şeyleri anlamamızı sağlar. İyi bir öğretmen hayatınıza nasıl uygulayacağınızı gösterir. Ama bazı öğretmenler bize ilham verir. İşte Baykan benim için öyle bir öğretmen.
0: Baykan hepimiz için ilham kaynağı olmuştu.
1: Benim için hala öyle. Hayal kırıklığına uğramayacaksınız. Ben öğretmen olmak için doğmuşum efendim.
2: İyi ama Bayan Madur. Bu durumda öğrencilerinizi idare edebilecek misiniz acaba? Konuşma bozukluğu olan bir öğretmen görmemiştim.
1: Efendim, Tourette sadece konuşmamı etkiliyor, zekamı değil.
0: Bayan Madur, benimle gelin.
1: Teşekkür ederim efendim.
2: Kötü bir seçim.
5: Günaydın efendim.
1: Ulusal Bilim Fuarı mı?
0: Son 2 yıldır büyük ödülü okulumuz kazanıyor. Bay Vadya sayesinde bilim ekibimizin sorumlusu. Bu yıl da ödül bekliyoruz. Dokuz A sınıfı. Zeki öğrencilerden oluşuyor. En iyiler hep bu sınıf.

0: sınıftan çıkar.
1: Efendim, ben de 9C'deydim. F sınıfı mı? Daha önce... Ça! 9F sınıfı yoktu.
0: Evet, eğitim hakkı gelişimi sayesinde artık var. Sadece 14 öğrenci.
1: Sadece 14 öğrenci mi var? Peki ama... Bu sınıf neden boş?
0: Çünkü bu sınıfın öğretmeni ayrıldı. Dönmemek üzere. Size dürüst davranacağım. Acilen bir öğretmene ihtiyacım vardı. Size bu işi teklif etmemin sebebi de budur. İçinizde bir ışık gördüm ve bu yüzden risk almaya karar verdim. Normal şartlarda size bir iş teklif etmezdim. Ama şu anda ne şartlar normal ne de bu sınıfın öğrencileri. İsterseniz bir kez daha düşünün.
1: Ben yeterince düşündüm zaten. Bu işi çok istiyorum. Sizi hayal kırıklığına uğratmam. Ayrıca bu sınıftakiler de sadece birer çocuk. Ne kadar kötü olabilirler ki? Tamam, acele.
2: Hayır koş, acele et.
3: Önerilerini yaptım.
2: Atsana
3: hayır,
2: topu bana.
3: Tamam,
2: ben de atıyorum. Adam atmasın seni.
3: Hadi at evet. Şunu.
2: Tamam, ben aldım.
4: Hanımefendi, 9F sınıfına mı ders vereceksiniz?
1: Evet, niye sordunuz?
4: Hiç, harika. Hanımefendi, 9F yukarıda, bu taraftan gitmeniz gerekiyor, şuradan.
1: Biliyorum,

0: Hadi gelin. Aa, arkadaşlar.
1: Eski püskü yerde nereden
0: çıktı? Hiç temizlemiyorlar mı gerçekten?
1: Bizi niye buraya getirdiler ki?
0: Hiçbir yankı var.
1: Her taraf tozlu tozlu.
0: Sizce buna ne yapacağız burada çocuklar?
2: Hiç temizlememişler.
1: Aa, boş versene.
0: Hadi.
1: Neden temizlememişler? Temizle güzel bir yer benim.
0: Her gün temizlememişler. Burası benim. Burası
1: değil. Tamam. Hayır. Sen alamazsın, hayır. Bana ne?
2: Şuraya gel.
0: Hayır dostum. O öyle
2: deyince.
1: Kafanı çalıştır kendini. Tamam mı? Sen şu kırığı al hadi.
0: Çok fena yapar.
1: Evet.
2: Ben gerçekten mi?
1: Dengede istiyor. Durabilirsin bence.
3: Bence şanlama sadece sigara konusunda güvenli.
1: Sonuçta bir şey fark etmiyor.
3: İlgi konusunda değil. Peki.
1: Ne yapıyoruz çocuklar?
0: Sen ne zaman başladın?
1: Aa, güzelmiş.
2: Onlara ne isim
1: deneyebilir miyim? Hadi bahse giren var mı? Paraları aa, görelim.
2: Evet. Kimsenin bir fikri yok mu?
1: Neden şaşırdın ki?
2: Edi ile Büdü'ye ne
1: ben de katılayım.
2: Peki? Hayır olmaz. Sana bunu getirdim. Farelerim şoka girip ölür. Farelerimin yanında içme şunu. Ciğerlerini mahvedeceksin.
1: Hiç baksana şansın Ramimler. Yok dostum.
4: Bahse girelim mi? O kekeme fazla dayanamaz.
1: Evet.
0: Kekeme olduğunu bence kim söyledi?
5: Hademe Şanlal söyledi.
3: Bence Şanlama sadece sigara konusunda güvenmelisin. Bilgi konusunda değil.
1: Ver şunu hadi.
0: Sakın bana karşı geleyim deme, tamam mı?
1: Ver onu bana. İşte.
0: Tamana. Bahsi kazanırsan ne alacaksın?
4: Yeni çıkan bir ojeyi. Katrina da onu kullanıyormuş.
0: Neyi kullanıyormuş?
3: Kızım, Katrina'nın parmaklarını bütün dünya görmek istiyor. Sen parmak yerine ne göstereceksin? Ayıkladığın bamyaları mı?
2: Kes sesini.
0: Tamam çocuklar, tamam. Bahisleri açıklıyorum. Bayan kekime 10 gün dayanamaz diyorsanız 10 rupi. Bir hafta dayanır diyorsanız 60 rupi vereceksiniz.
2: Ben varım.
0: Tamam, ne
2: 5
0: kadar?
2: 5 rupi koyacağım.
0: Bahis topluyoruz burada, dilenmiyoruz.
2: Al şu 30 rupiyi de kapa çeneni.
1: Benden de 20 rupi.
0: Başka bahse girmek isteyen var mı? Korkmayın hadi.
6: Sen ne dersin? Katılacak mısın?
3: Kim giriyor bahse? 9P öğretmeni üzerine.
2: Aa,
3: ateş yakacak.
2: Evet.
3: Gözlerin işte yanacak. Bu bir av ve bu sınıf onu avlayacak.
2: Evet.
3: Sen koca bir deniz. Biz de senin köpek balıkları.
2: İşte
3: eğer ki kemeyse bir akvaryum i̇şte balığı. Burası bizim bölgemiz. Kimseyi bırakmayız.
0: Evet, evet, evet.
3: Evet. Ha, bu harika.
2: Evet, evet.
0: Ye, ye,
3: ye. Çek, çek.

0: İşte geldik.
1: Benim de çok uykum var.
2: Aa, eve gidip gerçekten çok uykum var.
0: Bu ne böyle?
3: Çok
0: hadi hadi geç ya. Geç hele dedim.
3: Ders yapmak
1: istiyorum.
2: Hadi tamam hadi geç.
0: Acele et hadi.
1: Defterimi unutmuşum.
3: Dışarı çıkmak istiyorum.
2: Hayır önce bir şey söylemem.
0: Biraz sessiz ol.
3: Ödevimi de yap.
1: Bugün önde ben oturuyorum.
0: Hadi şuraya gelin.
2: Hayır. Ders ben oturuyorum.
1: Ama öyle anlaşmamıştık. Önde ben oturacağım. Ne?
2: Tamam sen nasıl istiyorsan.
0: Bunu göstersene.
1: Beslenme çantamı da unutmuşum. Bana yiyecek bir şeyler verir misin?
2: Ben evde unutmuşum. Evet, yarın getiririm ettim diyordum. Tamam yarın getiririm sana.
0: Bilmiyor canım.
2: Evet.
0: Biraz garip.
2: Hayır bak geçen hafta konuşmadık. Dün konuştuk.
0: Şuna baktın mı?
2: Evet
0: aa,
2: dün
0: dur,
2: konuştuk.
0: Dur göstereceğim. Bekle.
2: Tamam peki.
0: Aa, 32. sayfada.
4: Çocuklar. Aa, ben yeni öğretmeniniz Neyne Madur.
2: Bu ne böyle ya? Çok komik.
4: Eğitim sınıfta ya da okulda geçen saatlerle sınırlı değildir. Bu yüzden ne zaman bana ihtiyaç duyarsanız bu numaradan arayabilirsiniz. Affedersiniz.
5: Efendim ne zaman istersek mi?
0: Ooo! Harikaydı evet.
5: Kadınlara saygı gösterin biraz.
0: Saygı.
2: Evet evet doğru. Kadınlara saygı gösterin.
4: Tamam. Önce yoklama yaparak sizleri tanımak istiyorum. Ateş? Ateş.
2: Burada, burada.
5: Benim efendim.
4: Aşvin. Bak.
6: Evet, evet, evet.
2: Evet.
4: Arun Dadi.
3: Vah, burada efendim.
4: Kilam.
2: Buradayım efendim. İyi kapmışım değil mi?
0: Çok iyiydi.
4: Öyle görünüyor ki yoklamadan çok benim rahatsızlığımla ilgileniyorsunuz. Öyleyse onunla başlayalım. Bende Tourette sendromu var. Tourette sendromu nörolojik bir rahatsızlıktır. Beyindeki nöron bağlantıları gevşediği zaman küçük şoklar yaşanabiliyor. Tourette sendromu hakkında bilmek istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz çocuklar.
0: Aa, efendim? Telefonunuzun zil sesi ne?
5: Ben söyleyeyim. 1-2 çaça. 3-4 çaça. 5-6 çaça. Eminim böyle bir şeydir herhalde.
0: Evet. Bence olabilir.
3: Doğru söylüyor.
0: Benim farelerim de bu aralar aynı sesi çıkarıyor. Tourette sendromu olabilir mi acaba?
5: Farelerin nasıl rap yaptıklarını duydunuz mu? Efendim abi bir örnek verebilir miyim? Çiçu çiçu fareler çiçu diyor, öğretmen çaça diyor, bu sınıf size göre değil, burası bir okul, hayvanat bahçesi değil, bayan kekeme neden hep kekeliyorsun, çıkardığın seslerle kafa şişiriyorsun, hıçkırıklarını da al yanına. Aa, hadi koyul yoluna. Evet. Aa, çiçu çiçu fareler çiçu diyor, öğretmen çağ diyor, bu sınıf bize göre değil. Çiçu çiçu fareler çiçu diyor, öğretmen çağ diyor, bu sınıf bize göre değil. Çiçu çiçu fareler çiçu diyor, öğretmen çağ diyor. Çiçu çiçu.
4: Çiçu çiçu fareler çiçu diyor. Öğretmen çaça diyor. Öğretmen çiçi diyor. Çuçu. Neden durdunuz? Kutlarım sizi. Tam da benim yaptığım gibi yaptınız. Evet. Aramızda tek bir fark var. Sizler istediğiniz zaman durdurabiliyorsunuz ama ben durduramıyorum. Biliyorum. Benim bu okulda ne kadar kalabileceğime ilişkin bir takım bahisler dönüyor ortada. Ama şunu bilmelisiniz ki ben buraya pes etmek için gelmedim. Öğretmek için geldim. Ravinder? İşte sana 100 rupi. Ben de kalacağıma bahse giriyorum. Al hadi. Gerçek bir bahisçi asla sözünü çiğnemez.
2: Yakalandı.
4: Ne dersiniz? Çiçu çiçu bittiyse dersimize başlayabilir miyiz artık?

0: de sınav çok zordu. Haksız mıyım?
1: Şu kızı görüyor musun ha? 9A'nın en iyi öğrencisi.

0: Eka.
1: Ben de 9 F'nin en iyi öğrencisiyim. Güzel kızlara bakmada.
2: Hey! 9 F'nin tembelleri. Şu topu atsanıza.
1: Bana bak, kendine gel. Derdin ne senin ha? Bunu neden yaptın?
2: Topumuza ne yaptığını gördün.
1: Evet, topun durumu kötü. Ama seninki daha kötü olacak.
2: Seni öldüreceğim! Öldüreceğim seni! Hayır!
3: Ateş!
4: Kes şunu, hadi. Kalk. Yılın dedim.
2: Efendim, efendim, topumuzu ne hale getirdiler?
1: Merak etmeyin efendim. Topun üstünde bir damla kan yok. Bakabilirsiniz.
4: Sen, hemen müdürün odasına.
1: Peki efendim.
4: Hadi, hadi. Çabuk ol.
5: Yürü. Hadi. Hadi.

0: Bugün erkencisiniz efendim.
1: Evet. Kütüphaneden birkaç kitap almam gerekiyordu. Dersten önce uğrayayım dedim.
0: Yani burada biraz daha kalmayı düşünüyorsunuz ha?
1: Şamlal, ben sana bir şey sormak istiyordum. 9F sınıfı hakkında. Söyler misin? Kim o çocuklar?
0: Efendim, şu oyun sahasını görüyor musunuz? Eskiden orada bir devlet okulu vardı. Ve yolun karşısında çöplük gibi bir gecekondu mahallesi. Her şey mükemmeldi. Çöpler o çöplüğe atılıyor, o mahalledeki çocuklar da belediye okuluna gidiyordu. Derken okul arazisinin kiralık olduğu ortaya çıktı. Ve o çocukların geleceği tartışma konusu oldu. Sen Loktor Yönetim Kurulu da belediyeye yardım etme teklifinde bulundu. Devlet eğitim hakkı diye bir kanun çıkarmıştı. Böylece okulun öğrencileri de Sen Loktor'un öğrencileri oldu. Okul arazisi de satın alınıp Sen Loktor'un bahçesine eklendi. 9F. İşte o gecekondu mahallesinin çocukları.
1: Peki aileleri bu 14 çocuğun ayrı bir sınıfa alınmasını sorun etmiyor mu?
0: Ailelerin sorun edebileceği çok daha önemli meseleleri var efendim. Sofralarına yemek koyabilmek ya da su alabilmek için sıraya girmek. Başlangıçta bu gecekondu çocukları buradaki çocuklara uyum sağlayabilmek için çaba gösterdi. Ama buradakiler onları asla kabullenmedi. Hatta öğretmenler bile bu konuda hiç yardımcı olmadı. Bu yüzden de gecekondu çocukları isyan ediyor. Siz şu son 7 aydır o sınıfa gelen 8. öğretmensiniz.
1: Evet, hadi yap şunu.
2: Çok mu istiyorsun? Al işte bu, tam isabet.
1: Hey, hey.
0: Ne var, ne var? Yine ne oluyor?
2: Hey, hangisi?
0: İlk sorunun cevabı ne? Yeter.
1: Çin tamil payan shit from Chennai to

0: 9 F'ye dayanabilecek misin?
1: O kadar da kötü değiller. Acaba onlar bana tahammül edebilecek mi?
0: Bu arada o kitap 9. sınıf müfredatında yok.

0: Size söylemiştim Bayan Madur. Onlar buraya ait değil. Onlar yüzünden sıkıntı çektiğiniz için üzgünüm. Okuldan uzaklaştırılmaları gerektiğini düşünüyoruz.
1: Evet.
2: Efendim, bu çok utanç verici bir durum. Aslında ben onlara kimya dersinde sıvı azotun nasıl genleştiğini anlatmaya çalışıyordum. Çok üzgünüm efendim. Patlayacağını hesaba katamadım. Çok özür dilerim ama onların bir suçu yok.
0: Tam olarak neyi kanıtlamaya çalışıyorsunuz? Bizi mı sanıyorsunuz ha? Bu sınıf yüzünden bütün okul sıkıntı mı çekecek?
1: Çocuklar sınıfınıza gidin hadi.

0: Bayan Madur, hepimiz bunu, onların ne yaptığını biliyoruz. Siz de biliyorsunuz. Ama yine de onları koruyorsunuz.
1: Evet, haklısınız. Sizin de dediğiniz gibi bunun onların hazırladığı bir şaka olduğunu biliyoruz. Ama yine de yaptıkları şey planlama, öngörü ve zeka gerektiren bir şey. Efendim, inanıyorum ki bu enerjiyi doğru bir biçimde yönlendirebilirsek bir gün okulumuzun gururu olabilirler. Temin ederim.
2: Bu çok saçma bir hayal Bayan Madur. Onlar buraya ait değil, olmadılar ve hiç olmayacaklar.
1: Olacaklar efendim. Belki de buraya ait olmaları için yeterince çabalamamışsınızdır.
2: Siz bana karşı mı geliyorsunuz?
1: Efendim, sadece biraz zamana ve çabaya ihtiyaç var.

0: Ne kadar zamanı?
1: Anlamadım.
0: 9 F sınıfı ve kendiniz için bir tarih belirleyin.
1: Dört ay diyelim, bitirme sınavlarına kadar.
0: Peki 4 ay sonra ne olacak?
1: Efendim, sınav sonuçları durumu gösterir zaten. Ona göre siz de doğru bulduğunuzu yaparsınız. Ama lütfen önümüzdeki 4 ay boyunca bu konu açılmasın. Rica ediyorum.
0: Pekala.
1: Teşekkür ederim.

Kulağınızı rahatsız etti değil mi? Hı? Bu okulda öğrenciyken bu sesi çok duymuştum. 17 yıl sonra yine burada duyuyorum. Hem tebeşirden hem de sizlerden. Okulda sürekli yaptığınız şey bu değil mi? Herkesi rahatsız eden sesler çıkarmak. Ça ça! Neyi kanıtlamaya çalışıyorsunuz? Hiç kimsenin direncinizi kıramayacağını mı? Hı? Ça! Belki sizi çok şaşırtacak ama burada hiç kimsenin niyeti size boyun eğdirmek değil. Ça! Biz sadece size bir şeyler öğretebilmek istiyoruz. Tebeşirin en harika yanı ne biliyor musunuz? Ucundan küçük bir parça koparırsanız artık cızırdamaz oluyor. Ça! Ça! Küçücük bir parçayla, küçük bir değişiklikle. İşte fark burada. Ça! Ça! Neden ve neden olmasın arasındaki fark. Bitirme sınavlarına 4 ay kaldı. Şimdi hepiniz karar vermelisiniz. Bu küçük değişikliği yapmak istiyor musunuz? Yoksa cızırdamaya ça ça devam mı edeceksiniz? Yarın saat tam 9'da görüşmek üzere. Gelmeyecek olursanız 9'u 10 geçe gidip müdüre istifamı vereceğim. Ama eğer gelirseniz o zaman baştan başlarız. Nedenle değil, neden olmasınla.

0: Bayan Madur haklı. Sesimizi çıkarmak istiyorsak sınavları geçmeliyiz.
1: Heh, bayan kekeme demedi.
2: Eğer o olmasaydı okuldan uzaklaştıracaklardı.
3: Onun bilim projesine birer kobay mı olmak istiyorsunuz? Niyetiniz bu mu yani? Bence yarın hiçbirimiz okula gitmemeliyiz.

0: Siz neden okulda değilsiniz? Hadi kalkın çabuk.
1: Derse başlamadan önce dün verdiğim ödevleri toplayacağım.

0: profesörün en önemli özelliği nedir biliyor musunuz bakalım?
1: Bunlar Amerika'nın vizyonel şairleri diye adlandırılır.
2: Ama birbirlerinden uzaktır. Bu kuvvete ne ad verilir?

0: Matematikle başlayalım mı?
1: Sen Doktor Okulu her yıl olduğu gibi bu yıl da akademik mükemmelliğe yeni standartlar getiren öğrencilere onurlandırmak istedi. Öğrenci Komisyonu Başkanı Van Vadia'ya en iyi öğrencilere rozetlerini takmasını ve bu vesileyle bir konuşma yapmasını rica ediyor. Suliki Bakaraba, 9A'dan Natasha Kan, 9A'dan Akşay Velma ve 9A'dan Saha Valmani.
2: İnsanlar rol modellerini ararken genellikle tarihe bakma eğilimindedir. Ama sizlerin örnek alabileceğiniz kişiler işte tam karşınızda. Böyle başarılı öğrencilerle bu sahneyi paylaşmak sizin de amacınız olmalı. Ve sizler, şu anda sahnede bulunan öğrencilerimiz, sizlere verilen bu başarı rozetlerinin sorumluluğunu iyi taşımanızı istiyorum. Gerçek bir sen Lockter'lı olmanın sorumluluğundan söz ediyorum. Şüpheye düştüğünüz zaman şunu hatırlayın. O rozetler size değil. Siz rozetlere değer kattığınız için buradasınız.
3: Dersi burada mı yapacağız?
4: Bu da nereden çıktı ya?
0: Merhaba çocuklar. Gelin gelin gelin hadi. Yerlerinize oturun.
5: Evet. Çak. Hadi şuraya geçelim.
0: Bugün dersimizi burada yapalım dedim. Ayrıca bugün yeni bir yoklama türü deneyeceğiz. Hazır mısınız? Ateş. Kilam. Oru. Tamana. Ashwin. Ravinder. Ragu. Tara. Arun. Akash. Aferin size benim kıymetli yumurtalarım. Hepiniz buradasınız. Onlar haşlanmış yumurta. Yani isterseniz yiyebilirsiniz. Yumurtalar havadayken her yere gidebilirlerdi. Ama hepiniz onları yakalamayı başardınız. Matematiksel olarak o yumurtaların uçuşunun denklemine parabol denir. Ça. Siz henüz bu denklemi okumadınız ama yumurtaları yakalayabildiniz. Yani hepiniz şimdiden birer matematikçisiniz.
6: Yani her gün yumurta mı yakalayacağız?
0: Şimdi de denklemi öğrenelim.
7: Öğretmenim bence bir tek oru anlamadı. Yumurtayı atınca kaçmaya çalıştı.
6: Hayır. Sadece ben salı günü yumurtaya dokunamam. Yapma. O kadar.
0: Ama oru da bize biraz fizik dersi vermiş
6: Nasıl
0: oldu.
6: Nasıl yani?
0: Yumurtanın yolundan çekilmek için bir kuvvet uyguladı. Kuvvet eşittir kütle çarpı ivme. Oru bize Newton'un hareket yasasını öğretti. Yürümek, oturmak, kalkmak, koşmak. Bunları küçükken öğreniriz. Şimdi de bir denklem olarak öğreneceğiz.
8: Efendim, madem her şeyi biliyoruz, neden okula gelerek vakit harcıyoruz? İstediğim zaman düz bir çizgide yürüyebilirim, değil mi Pankaj?
2: Sınıfta olman gerekmiyor mu?
3: Evet efendim, çok
0: Peki,
3: özür dilerim.
0: Peki, tamam çocuklar. Galiba size ne demek istediğimi... Pek iyi anlatamadım.
5: İstediğimiz kadar uğraşalım. Asla 9A gibi olamayız.
8: Ayrıca bunu istemiyoruz da. O başarı rozetleri sadece koca bir gösteri.
5: Ne demiş hatırlayın. O rozetler size değil, siz o rozetlere değer katabilirsiniz.
8: Doğru söylüyorlar. Bütün bunlar oyun.
0: Galiba Tourette sendromu olan...

0: Sadece ben değilim.
1: Hangi eşit fırsatlar? Eminim 9 A'dakilerin her işlerini yapan hizmetçileri vardır.
2: Hem bu neden bu kadar önemli anlamıyorum. Alt tarafı bir rozet işte.
0: O rozet başarının simgesi Atiş. Ve sizler de kendi rozetlerinizi alabilirsiniz. Sadece eşit fırsatlara ihtiyacınız var.
3: Hangi eşit fırsatlardan bahsediyorsunuz? Eminim 9 A'dakilerin her işlerini yapan hizmetçileri vardır.
4: Oysa biz su alabilmek için bile 50 metrelik bir kuyrukta beklemek zorundayız.
3: Bu okulun öğretmenleri de bizim o rozetleri almamıza izin vermez.
4: Evet, çok doğru söylüyor.
5: Bizi sevmiyorlar bir kere.
4: Ona katılıyorum. Evet. Bizi sevmiyorlar.
5: Haksız değil, kesinlikle.
4: Evet.
5: Ne yapacağız bilmiyorum.
4: Kesinlikle öyle. Bunu bilmiyor ki.
6: Beni görmek istemişsiniz.
7: Evet Bay Badia. Buyurun oturun lütfen. Bayan Madur sınıfının da başarı rozetine aday olmasını istiyor.
6: Herhalde şaka ediyorsunuz.
7: Hayır.
0: Komik olan nedir Bay Badia? Teknik olarak bu unvan herkes için. Ça ça! Yani 9F sınıfındakiler de bu okulun öğrencileri olarak aynı hakka sahipler. Yoksa onlardan biri kazanır diye mi endişelisiniz?
6: Evet. Onların da aday olmasını istiyorsunuz demek. Öğrenci konseyi başkanı olarak buna itirazım yok. Ama bilmelisiniz ki o rozete aday olabilmesi için bir öğrencinin final sınavlarında gösterdiği başarı %90'ın üstünde
7: olmalı. Evet, kural bu, en az %90.
0: Anladım efendim, teşekkür ederim.
6: 9F'dekiler sınıfı geçse bile yeter Bayan Madur. Özellikle de öğretmenleri sizken. Bayan Madur kendine özgü yöntemlerini sizinle paylaştı mı? Mesela bugün bahçede yaptığı derse yumurtalarla başladı. Oradan parabola, yani matematiğe geçti. Sonra aniden yön değiştirip fizik yasalarını anlattı. Yaptığınız fizik dersi miydi, matematik mi? Yoksa yemek dersi mi?
0: Öğretme yöntemlerimle bu kadar ilgilenmenize çok sevindim Bay Badia. Ama okulun dışındaki dünyada hayat bizi belli konulara göre sınamıyor değil mi?
6: Bayan Madur, bu sınav aynı zamanda sizin de sınavınız olacak. Hoşunuza gitse de gitmese de sınav günü o sınıfta olacaklar. Ama merak etmeyin. %90'ın üstünde başarı kazanan olursa rozetini büyük bir mutlulukla takacağım.
0: Teşekkür ederim efendim. Unutmadan Bay Badia, bence şimdiden fazla rozet hazırlatın, olur mu? İyi günler efendim.

0: Veli toplantısına hoş geldiniz.
1: Evet.
2: Evet tabii bence de çok iyi. Evet.
3: İyi günler efendim. Hoş geldiniz. Buyurun.
2: Nasılsınız?
3: Efendim.
0: Hoş geldiniz.
4: Gerçekten çok çalıştım.
5: Hoş geldin.
0: Evet,
2: aferin
0: tabii.
2: Sana canım.
5: Teşekkür ederim.
0: Tamam, İyi günler. Teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Günaydın. Oturun.
3: Hoş bulduk.

0: Evet, görüşme sandığımdan daha iyi gitti.
1: İyi günler. Teşekkür ederiz.
2: Veli toplantınız nasıl geçti?
3: 5 fincan çay ve 0 veliyle.
2: Ya. Derslerinizi bahçede yapıyorsunuz ya.

0: Belki toplantıyı da sınıf yerine öğrencilerin evinde yapmalıydınız, ha?
1: İlk defa sizinle aynı fikirdeyim Bay Vadia. Teşekkür ederim.
2: İyi günler öğretmenim.

0: Al parayı, bul topu, evet, al parayı, evet, bul topu, al tamam, parayı. Hadi bahisleri göreyim. Hadi
1: şurada.
0: Hadi parayı
1: al
0: ver.
1: Al bakalım, tamam, şurada.
2: Orada mı?
0: Hadi bakalım, başlıyoruz.
1: Benden 10 rupi.
0: Tamam mı?
2: Ravinder.
0: Merhaba Bayan Madur. Burada ne işiniz var? Her şey yolunda mı?
2: Bugün veli toplantısı vardı. Velinle birlikte niye
3: gelmedin? Kaçın çabuk, polisler geliyor.
4: Hadi hadi, acele edin.
0: Hadi çabuk kaçın, acele, hadi. Polis geliyor. Hadi, toparladım.
4: Hadi yürü.
0: Acele edin, hadi.
4: Yürü. Acele
3: durun,
4: et, hadi.
3: Kaçmayın.
0: Hadi.
3: Yakalanın şunları.
2: Ravinder.
0: Hadi olsun.
2: Ravinder.
0: Hadi.
4: Acele et.
2: Ravinder.
5: Burada ne işiniz var?
2: Tara.
5: Bugün tatil değil mi?
2: Tatil mi? Bugün okulda veli toplantısı vardı. Annenle baban niye gelmedi?
5: Annem balık pazarında çalışıyor. Babam da yok artık.
2: Ah, çok üzüldüm Tara. Bilmiyordum.
5: Yo, babam ölmedi. Ama artık bizimle yaşamıyor.
6: Kaç saattir burada bekliyoruz. İlerlemiyor işte beyefendi. Ne yapalım yani? Biz de sırada bekliyoruz.
7: Aa, merhaba efendim. Nasılsınız
2: merhaba
7: efendim?
2: Merhaba.
6: Ay, kaç saattir
2: merhaba
6: burada bekliyoruz.
2: Merhaba.
6: Yapmayın
2: sizin
6: lütfen.
2: Evde de mi su yok?
6: Size diyoruz. Hadi hadi yürü. Yürü, doldur şunu.
7: Aa, ben de oldum. Hadi.
6: Gördün mü?
7: Bir saniye. Öyle
6: geç. Ben de aldım. Çekil şuradan.
7: Benim
6: sıra. Aman tanrım, benim önüme geç. Kaç saattir sırada bekliyoruz.
7: Lütfen.
6: Ben sadece yarım kova dolduracağım. Tamam mı? Daha öncelikliyim.
1: Ha, Bayan Madur.
2: Aşvin.
1: Aa, bu bizim tezgahımız. Anne, bu benim öğretmenim Bayan Madur.
2: Merhaba. Öğretmen hanım, benim oğlum Jack meyvesi gibidir. Sert bir kabuğu vardır ama içi son derece yumuşak ve tatlıdır. İnanın bana.
1: Anne, bence Jack meyvesini bilmiyor.
2: Daha önce yemediniz mi?
8: Yemedim.

0: Hanımefendi, ben havaalanında bagaj taşıyorum. Kızımın da bir gün o bavulları yüklediğim uçaklarla seyahat edebilmesini istiyorum. İşimin zorluklarına bu amaç uğruna katlanıyorum.
1: Siz bizim umut ışığımızsınız hanımefendi. Bu gece konduların dışında koca bir dünya var. Biz çocuklarımızın bizim hiçbir zaman elde edemeyeceğimiz fırsatları yakalayabilmelerini umut ediyoruz.
2: Kilat,

0: Dün gece hiç uyumadım.
1: Evet, evet, sabaha kadar ödev yapmadım. Yaptım.
2: Neden yapayım ki?
0: İlk ders neydi?
2: İlk ders neymiş?
3: Spor salonunda buluşalım.
0: Ne oldu? Gidecek miyiz?
3: Gelin gelin gelin bakalım. Oturun hadi. Ravinder, buraya gel. Otur hadi çabuk. Aşvin, bugün ilk dersimizi Ravinder verecek.

0: Bize o kağıt oyunundan ne kadar kazandığını söyler misin? Sakıncası yoksa.
1: Ayda 8 ya da 12 bin.
0: Bin mi dedin? Hiç fena değil. Peki bunu bize nasıl yaptığını öğretebilir misin?
1: Benimle dalga geçmeyin.
0: Hayır, çok ciddiyim. Oru, bana şu hesap makinesini ver. 15

0: Aramızdan birileri yakalanırsa, ki bu da bu işin bir parçası. Diyelim ki üçümüz yakalandık. Kişi başına kefalet bedeli 6.350. Geriye ne kalır?
1: 15 çarpı...
2: 100.950 kalır efendim.
0: Peki bunu 15'e bölersek ne eder?
2: 6.730. Bu sorularla nereye varmaya çalışıyorsunuz?
0: Söyleyeyim. Çoğu insan bu hesapları yapmak için hesap makinesi kullanırken... Sen bu makineden bile hızlı yapıyorsun. Ça ça! Ama buna rağmen matematikte kötüsün. Tuhaf değil mi? Ravinder, çok özel bir yeteneğin var. Bunu akıllıca kullanmalısın.
3: Söyler misin? Ders çalışarak ne elde edebilir ki? En fazla bir diploma o kadar. Şu anda bile kapı kapı sabun satarak mezunlardan daha çok kazanıyor.
2: Evet efendim, ama ben sabun satmak istemiyorum.
0: Kim sabun satmanı istiyor ki? Bahse girmek istiyorsan gir, ama yasa dışı bahislere değil tabii. Yasal olanlara girmeyi öğren. Dünyanın en büyük, en önemli bahislerine gir. Mesela borsada işlem yapmayı öğren. Kim bilir? Belki ülkenin en büyük yatırım bankacılarından biri olursun. Ama bunun için çok iyi hazırlanman lazım. Yani ders çalış.
4: O matematikte çok iyi. Özel bir yeteneği var. Peki ya bizler?
1: Evet efendim. Bir okuldan böyle birkaç öğrenci çıkar. Geri kalanları işe yaramaz bence.
5: Bence çok haklı. Mesela ben tamamen işe yaramaz biriyim. Fen de, matematik de, coğrafya da koca bir sıfırım. Göbeğim kadar koca bir sıfır.
0: Kilam, bir oto tamircide çalışıyorsun. Ça ça! Bir araba niye dördüncü viteste ikinci vitesten daha hızlı gider?
5: Dördüncü vitesteyken sürtünme daha az olduğu için tekerlekler daha hızlı döner.
0: İşte bu fizik. Tamana, bamyaya tuzu ne zaman eklemek gerekir? En başta mı yoksa...
6: En başta eklenmez efendim. Çünkü başta eklenirse sulanır ve yapış yapış olur. Bu da lezzetini etkiler.
0: Yani tuz eklemek nemenin salmasına yol açıyor. Bu da kimya işte. Bana sorarsanız, hepiniz kendi konularınızın uzmanı olmuşsunuz. Ama usta olduğunuz bir şey daha var. Her konuda suçu şartlarınıza atmak. Ça ça ça. Defterlerinizin son sayfasını açın. Size 10 dakika veriyorum. İyice düşünün. Kendinizde en çok nefret ettiğiniz şeyi, en büyük korkularınızı tek tek yazın bakalım. Hadi.

Korkularla dolu bu sayfalar sizin hayat hikayeniz. Onu bir defterin arkasına hapsettiniz. Çat çat çat. Ama bu korkuları kabullenirseniz onlar da sizi uçuracak bir rüzgara dönüşür. Hı? Çat. Hadi benimle gelin. Gelin. Artık korkularınız sizin gücünüz olacak, zayıflığınız değil. Gitmelerine izin verin ki onlarla uçabilesiniz.

0: Bu işinizi görür.
1: Hadi gel ben çeyinim.
2: Hey, biri mi hastalandı?
1: Evet, basketbol topu.
0: Sakın onlara bulaşayım deme.
3: Topun potansiyel enerjisi, yüksekliği, kütlesi...

0: yere çarpıp zıpladığında potansiyel enerji, kinetik enerjiye ve ısı enerjisine dönüşüyor.
1: Evet efendim, ders programımız aynı değil mi?
0: Hazır mısınız?
1: Biz niye onlar gibi eğlenmiyoruz?
2: Sevgili kızım, mükemmellik eğlenilerek kazanılmaz. Sıkı çalışmak gerekir. Sen Lotger'in en büyük umudu 9A sınıfı. 9F sınıfı değil. Hadi gidelim.

Sen onu tut, ben de bulun. Gördüğünüz gibi sıvı sıvıyı çekiyor. Bu kohezyon. İplikle suyun arasındaki çekim kuvveti de alezyon.

0: Bir şey soracağım. İkinizin arasındaki çekim alezyon mu, kohezyon mu?
1: İşte bu da enerjinin korunumu formülü. Biliyor muydunuz? Pusulanın olmadığı zamanlarda kaptanlar ve denizciler yönlerini ellerini şu şekilde uzatarak tespit ederlermiş. Onlara yollarını kutup yıldızı gösterirmiş.
2: Bu da ne böyle? Bazen Bay Vadya'nın notlardan ve projeden başka bir şey önemsemediğini düşünüyorum.
3: Bence o sadece bizim en iyi olmamızı istiyor. Onun gibi biri bizim için şans.
2: Evet, hadi geri çekilin.
4: Evet. Biz şanslıyız. Ama onlar kesinlikle daha mutlu.
1: Evet, bakalım çocuklar, gelin şöyle. Hazır mısınız?
5: Şuna bak.
4: Merhaba.
6: Selam. Merhaba. Sen eve mi gidiyorsun?
4: Bilim projesine çalışıyorum. Neredeyse bitti. Görmek ister misiniz?
6: Ne?
4: Görmek ister misiniz?
6: Evet.
4: Gidelim mi?
7: Hadi.
4: Gelin lütfen. Hadi. Hadi gelin. İşte. Buraya güneş panelleri koyduk. Fotovoltaik prensibine göre...
3: Çeneni yorma Natasha. Onlar böyle şeyleri anlayamaz çünkü... Güneş kondu olsaydı belki o zaman anlarlardı.
4: Akşay.
3: Peki, Bayan Leyna ile basketbol çalışmalarınız nasıl gidiyor bakalım?
8: Bu güneş panellerinin hepsi yanlış yöne bakıyor. Panellerin yüzleri mutlaka güneye dönük olmalı. Tıpkı eski Yunan ve Roma evlerinin pencereleri gibi. Güneşinizin konumu sabit kalabilir. Tek yapacağınız panellerin yüzlerini şu yöne 19 derece eğmek.
4: Tamam ha? Bunu nasıl yapabildin? Yani bunları nasıl öğrendin?
8: Basketbol oynarken.
2: Akşay, ben bu denklemi bir türlü anlayamıyorum. Bir yanlış mı var acaba? Veriler yanlış olabilir mi?
4: Bir dakika. Bence Einstein denklemini değil, Planck denklemini kullan. Alayım. Planck denkleminde bir sabit vardır ve bu sabit H ile gösterilir. Sonra da...
2: Ne kadar uğraşsam da sabitlenmiyor bir türlü.
6: Al, bir de bunun nedeni.
8: Onunla yapıştırabilirsin.
9: Neler oluyor? Hı? O ne?
6: O benim... Bisiklet lastiklerini yapıştırmak için kullanırız bunu.
9: Ekibim ve ben ulusal bilim fuarı için proje hazırlıyoruz. Delik lastik tamir etmiyoruz.

Özür dilerim, yoksa egonu mu deldin? Neyse ki sen delik tamir etmeyi biliyorsun. Çık dışarı.

0: Hey Kilam, yanında güneş gözlüğü var mı?
1: Ne yapacaksın?
0: Şu taraftan gelen ışık gözlerimi neredeyse kör edecek de ondan. Aa, meğer bu şu başarı rozetinden geliyormuş. Vadya'nın gözdesine hediyesi olmalı.
1: Ne diyorsun? Akşay Vadya'nın gözdesi mi? Söyler misiniz efendim, rozetimin parıltısını nasıl koruyabilirim?
0: Söyleyeyim yavrum. Her sabah uyandığında onu öpmelisin. Tıpkı her gün beni...
1: Hey hey! Durun, yapmayın!
2: Ateş!
1: Durun artık!
2: Ateş! Ateş! Dur artık! Dur dedim sana ateş! İkiniz hemen sınıfınıza.
1: Neden onun tarafını tutuyorsunuz?
0: Bırak tutsun Kilam. Onun da diğerlerinden farkı yok işte.
2: Ateş, senin Akşay için söylediklerini duydum. Vadya nasıl dışlamak için 9F'yi kolluyorsa sen de Akşay'ı aşağılamak için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun. Sonra da ağlayıp duruyorsun. Doğru değil mi? Söyle. Ça ça ça. Bu okul asla bizi kabul etmeyecek. Ça ça. 9A'lılar bizi asla kabul etmeyecekler diye. Böyle mi kabul ettireceksin? Hemen sınıfına.
0: Daha ne diyeceksiniz ki? Ne diyeceksiniz? Doğru dürüst konuşamıyorsunuz bile. 4 kere takılmadan 2 kelime bile edemiyorsunuz. Okulda mıyız değil miyiz belli değil. Öyle değil mi ha? Yanlış
2: Ateş!
0: Mı?
2: Ateş! İkiniz de sınıfa. Sınıfa dedim. Çak çak çak. Çak çak. Vah vah vah. Çak çak.
3: Bence ona vurmalıydınız Bayan Madur.
2: Çak!
3: Bugüne kadar hiç mi el kaldırmadınız acaba?
2: Çak!
3: Merak etmeyin, 9F hak ediyor. Sonunda bunu anlamanıza sevindim. 9F'dekiler öğrenci olmaya uygun değil.
2: Bir şey değil mi Bay Vadya? Bence kötü öğrenci yoktur. Anlatabiliyor muyum? Çak! 9F ile aramda olanlar ya da olacaklar, çap, onlarla benim aramda. Ben onların öğretmeniyim, onlar da benim öğrencim. Çap! Çap!
4: Merhaba, ben biftek istiyorum. Buyurun efendim.
5: Ben de istiyorum ama iyi bir şey olsun lütfen.
4: Yanında biraz da püre alayım.
6: Hanımefendi, siz ne arzu edersiniz?
2: Ben çap! Ben
5: ona krema soslu fettuccine getirin ve ızgara tavuk ama bibersiz. Bibere alerjisi var.
4: Tamamdır.
5: Değil mi? Bak katılıyor.
4: Notumu aldım efendim.
5: Senin restoranın epey popüler olmuş. İnternetten baktım da evet. Çok iyi puan vermişler.
4: Bir ara gelmelisin. Vakit bulabilirsen tabii.
2: Ça ça. Ça ça ça.
7: Gördün mü? Onun nesi var öyle?
2: Ça ça.
7: Herkesin içinde dikkat çekmeye çalışıyor işte.
5: Leyla, beni davet ettiğin için sağ ol.
2: Seni davet eden ben değilim.
5: Okul nasıl gidiyor bakalım?
2: Umrunda mı? Ça!
5: Seninle normal konuşamaz mıyız?

0: Normal ha? Ça. Baba, benim normalim bu. Ve benim normalime katlanamazsın.
1: Ça. Senin Ça. Sorunun tam olarak nedir, söyler misin?
0: Benim sorunum şu. Benim yerime sipariş vermene ihtiyacım yok. Bir bankada iş bulmana da. Senden istediğim... Ça. Ça. Ça. Ça. Sadece...
2: Sakin ol kızım. Sakin ol.
0: Ça. Ça. Ça.
3: Doğum günü pastanız.
2: Tamam. Buyurun. Şuraya çalış, tamam mı?
0: Tamam. Tamam,
1: hadi önce pastanı
0: bu.
1: Keselim.
0: Hepimiz normal bir aile gibi davranalım.
1: Hadi, çak, hadi. Çak, şu mumları çak. Üfle.
4: Tamam.
1: Sonra da
0: nice yıllara.
4: Şansına kesin. Hayır, hayır, hayır. Hayır.
0: Hayır yapacağım. Affedersin.
4: Sorun değil. Babam bile bu doğum günümü mahvedemez.
5: Günaydın, günaydın Bay Vat. Her şey hazır mı?
6: Kesinlikle efendim.
5: Görmek için sabırsızlanıyoruz.
6: Elbette. Günaydın. Evet. Evet Akşay. Başlayabilirsin.
7: Herkese iyi günler. Güneş ışınları fotovoltaik malzemenin üzerine düştüğünde elektriğe dönüşüyor. Güneş pili yapmak için kullanılan prensip budur. Önce uygulamayı görelim. Ayrıntıları daha sonra konuşuruz. Bu halojen lambanın güneş olduğunu varsayalım. Güneş ışınları camın üzerine dik açıyla düştüğünde maksimum emilime tanık olacağız. Burada gördüğünüz gibi.
8: Tebrik ederiz. Evet, harika bir proje. Gerçekten iyi iş çıkardın. Evet evet, haklısın. Bu da ne? Bu duman nereden geliyor?
4: Hey, hey. Çocuklar,
8: burada tarım yanıyor muyuz?
7: Kalın
0: çak,
7: ol.
0: Çak, çak, çak, çak, çak, çak, çak.
6: Ekibim adına hepinizden çak. Özür diliyorum. Lütfen çak. Kusura bakmayın.
5: Bay Vadya, lütfen bu sorunu halledin.
6: Özür dilerim efendim. Ne oldu?
7: Bilmiyoruz efendim. Aslında defalarca kontrol etmiştik.
8: Evet efendim. Her şey yolundaydı.
6: Her şeyi kontrol ettiğiniz emin
7: evet,
6: misiniz?
7: Evet, bizzat ben kontrol ettim. Fan, yel değirmeni, tren, hepsini. Bu nasıl oldu? İnanın bilmiyorum.

0: dün verdiğim denklemi çözebilen oldu mu? Hah, ben güzel, göster efendim. Bakalım. Göster hadi. Buyurun efendim. Efendim?
1: Hey. Sanırım bu sana ait.
0: Ne oldu efendim? Ça ça efendim.
2: Sorun nedir efendim? Umarım egonuzu delmemişim.
0: Ateş.
2: Üzgünüm efendim. Unutmuşum. Siz delik tamir etmeyi bilmiyorsunuz.
0: Kapa çeneni Ateş.
2: Öyle değil mi?
0: Efendim.
1: Bayan Madur, herhalde mutlusunuzdur. Sen Lockter'ın gururu da parlak projesi de paramparça oldu. Ve bunun sorumluluğu da sizin sınıfınıza ait. Çok haklısınız. Kötü öğrenci yoktur. Sadece umutsuz vakalar vardır. Bu işe başka kim karıştı? Bilmek istiyorum.
0: Bay Vadia, böyle bir şey mümkün olamaz. Kilem?

0: Efendim, lütfen söyleyin.
1: Bayan Madur, boş bir sınıfta ders vermeye hazır olun. Bugün 9F'nin son günü. Sizlerle müdürün odasında görüşeceğiz.
2: Bu projenin hazırlanması tam 6 ay sürdü ve yok oldu. Okulumuzun itibarıyla birlikte, hem de sizin 9F sınıfı yüzünden. Bu okulda bir saniye daha kalmaları için iyi bir sebep söyler misiniz bana?
3: Bunu Kilan ve ben yaptık. Siz neden işlemediğiniz...

0: Siz bir suçu üstlendiniz ki.
1: Harika. Bizim için endişeleniyorsun. Peki ikinizin yüzünden Bayan Maduran olacağı umrunda mı?
2: Ama önce Bay Vadya'nın onayını almamız lazım.
3: Şunlara baksana.
2: Görünüşe göre müdür size rozetlerinizi verecek.
4: Akiş, yeter artık.
2: Yok o. İyi şanslar.
5: İstediğiniz cezayı verebilirsiniz. Ça ça ça. Ama onları okuldan uzaklaştırmayın ne olur lütfen. Sınavlara girmelerine izin verin efendim.
6: Efendim, bu bir saçmalık.
7: Gerçekçi olalım. Sizce 9F sınıfı öğrencileri sınavları geçebilecek mi?
5: Efendim, size bu sorunun cevabını veremem. Ça ça ça. Ama mesele sadece sınavlar değil. Onların geleceği söz konusu. Lütfen.
6: Efendim, bence bu konu biraz...
7: Sınavlara girebilirler. Ama o zamana kadar okula gelmeyecekler. Yani sınav dönemine kadar okuldan uzaklaştırıldılar. Diğer öğrencileri kötü etkiliyorlar. Buna izin veremem.
5: Ben... Anladım efendim, anladım. Teşekkür ederim.
7: Bayan Madur, siz iyi bir öğretmensiniz. Ama yanlış bir sınıfa denk geldiniz.
4: Ça, ça, ça.
7: Bu da sizin suçunuz değil, benim suçum. Size o sınıfı ben verdim. Şimdi de sadece onları değil, sizin gibi iyi bir öğretmeni de kaybedeceğiz diye çok endişeliyim.
5: İyi günler efendim.

0: Bitirme sınavlarına girebileceksiniz.
1: Teşekkür ederiz.
2: Bugünden itibaren gece gündüz çalışacağız. Bir zaman çizelgesi yapıp...
0: Hayır, buna gerek olmayacak. Sınavlara kadar okula gelmeyeceksiniz. Bu yüzden de bundan sonra bana ihtiyacınız yok. İyi şanslar.
2: Efendim?
3: Nihayet gitti Bayan Kekeme.
2: Yeter artık. İyice saçmalamaya başladın. Sen sadece Bay Vadene'nin projesini mi yok ettin? Bayan Madur'un güvenini de yok ettin. 9F sınıfını da. Onun sadece ağzı kekeme. Peki ya senin? Ben söyleyeyim. Senin kalbin kekeme.

0: Çak çak çak çak.
1: Belki de Vadya ve babam haklıdır. Belki de benim yöntemlerim yanlış. Öyle değil mi? Çak çak.
2: Sakin ol abla. Olur böyle şeyler.
1: Beklediğim kişi geldi. Lütfen idare et, olur mu?
2: Sen de sakin ol, tamam mı?
0: Çak çak çak.
2: Ablam beni görmeye geldi. Okulda günü kötü geçmiş de

0: Efendim, hani kağıtlar, uçaklar yapıp uçurmuştuk ya.
1: O gün ikimizin sayfası da boştu.
0: Hiçbir şey yazmayan sadece ikimizdik.
1: Ama siz haklıydınız. O son sayfaları sıkışan bizim hayat hikayelerimiz.
0: Hatırlıyor musunuz? Bizden en büyük korkularımızı yazmamızı istemiştiniz. Benim de korkularım var. Hiçbir zaman 9A'dakiler gibi iyi olamamaktan korkuyorum. Ama en büyük korkum birine güvenebilmek. Herhangi birine. Hatta kendime de. Ya da size. Sizin de bizi terk etmenizden korkuyorum.
2: Çak çak çak.
0: İşte benim sayfam burada. Bütün korkularımı yazdım. Bunu uçurabilirim efendim. Ama bu küçük uçak yolunu bilmiyor. Bize kutup yıldızının durduğu yerden nasıl denizcilere yol gösterdiğini anlatmıştınız. Ben gökyüzünü pek bilmem. O kadar uzaklara gidemedim maalesef. Ama siz benim için yeryüzündeki kutup yıldızısınız efendim.

0: Yumurtayla osmos deneyi. Bir yumurtayı %40'lık evet, hidroklorik asit içinde çözerek kabuğundan ayırın. Dışındaki zarıyla birlikte saf suya daldırın. Ne görüyorsanız anlatın. Ne görüyorsanız anlatın.
1: Ne görüyorsunuz anlatın.
0: Ne görüyorsunuz anlatın.
1: Ne görüyorsunuz anlatın.

0: Birkaç gün erken geleceğim. Sen ders çalışabilirsin. Hı?
1: Şimşek çaktığında önce ışığını görürüz. Sonra sesini duyarız. Çünkü ışık sesten daha hızlı hareket eder.
2: Işık yine hızlı hareket etti.

0: İki oranda aynı. 60'a 120. Sen ne bakıyorsun öyle?
1: No.
0: Ne oluyor burada?
2: Kapat, kapat şunu.
0: Kelam, kapat, ders çalışmaya geldiler. Dışarı, ama, dışarı.
2: Ama abla.
0: Yok ol çabuk.
3: Galiba benim beynim bedenimden daha kalın kardeşim.
1: Yalnız değilsin kardeşim.
3: Ateş, başaramazsak Bayan Madur saygınlığını yitirecek. O da bütün 9F sınıfı da bütün okul için alay konusu olacak. Başta da Vadiye için.
4: Hey Ateş, şunun arka lastiğine bakar mısın? Havası inmiş sanki.
1: Evet.
4: Sınavlar yaklaştı ha? Sizin havanız da inmiş çocuklar. Fen ve matematik sınavının soruları. İster misiniz? Ha?
0: Ragu? Tara?
1: Asıl ikram burada. Bu gördüğünüz yarınki sınavların soruları. Alın.
0: Ateş, sen aklını mı kaçırdın? Böyle bir şey nasıl yaparsın?
1: Niye kızıyorsun ki? Kendim için yapmadım bunu. Biz başarısız olursak Bayan Madur da başarısız olacak.
0: Evet, doğru diyorsun ama böyle mi başaracağız? Kopya çekerek mi ha? Eğer Bayan Madur bunu öğrenirse...
1: Kimden öğrenebilir ki? Benim söylemeyeceğim kesin. Siz de söylemezsiniz. Hepimiz ne kadar şansımız olduğunu biliyoruz. Kendim için mi yapıyorum bunu? Ha? Bunu hepimiz için yapıyorum ben. Tabii Bayan Madur için de.
0: Sen umutsuz vakasın Ateş. Delirmişsin.
1: O geçemeyecek. Ama en azından sizlerin durumu anladığınızı sevindim.

0: Yazmaya başlayabilirsiniz.
1: Efendim, soru kağıdı bu mu?
2: Bunlar aynı sorular değil. Tamamen farklı.
3: İyi geçti mi? Yarın için iyi şanslar.
1: Evet, ikiye böldüğünde de sonuç ortaya çıkıyor.
3: Evet, biliyorum.
1: Evet.
3: Hayır, 12 ile çarpacaktın.

0: efendim.
1: Doğru cevap yediydi.
0: Sanırım doğru cevap yediydi. Hayır. Hayır.
1: Çok iyiydi.
2: Kalemlerinizi bırakın, süre doldu. Yazmayı bırakın dediğim süre doldu. Sınav bitti. Ver şu kağıdı. Ver. Evet, ver bakalım. Tamam, süre doldu.
3: Çocuklar nasıl geçti? İşaretledik.
4: Ben bunu D olarak işaretledim hatta.
3: Çok güzel, çok güzel. Evet. Aferin size. Hepsine bakacağım, merak etmeyin.
5: Hiç merak etmeyin efendim. Ha. Bütün soruları cevapladık. Hepimiz geçeceğiz.
4: Evet.
1: Hepsini işaretledik. Merak etmeyin.
4: Çok güzel geçti.
1: Çok mutlu.
4: Tamam, birlikte gidelim o zaman.

0: ben göremiyorum. Biraz çekilir misin? Hayır, senin ismini gördüm. Şuradaki benim ismim mi?
1: Geçmişim.
0: Kaçıncı olmuşum?
2: Çok sevindim.
0: Gerçekten mi?
2: Tebrik ederim kardeşim.
3: Ben de geçmişim. Şimdi de sana okulumuzun bu yılki birincisini takdim ediyorum.
0: İnanamıyorum. Sana birincisi görüyorum burada.
2: Okulayalım hadi.
4: Evet, sonuç nasıldı?
2: Evet, işte bu harika.
1: Kilam nerede?
5: İnanamıyorum. İşte orada.
6: Nasıl oldu anlamadım. Ben bile geçmişim.
0: Evet, işte bu.
2: Aferin sana Kilam.
0: Aferin sana Kilam. Aferin sana Kilam. Aferin sana.
7: Anlayamadım efendim.
8: 20 yıllık öğretmenim ben. Öğrencilerin kopya çekip çekmediğini anladım. Sınavları geçmiş olabilirler. Ama yüksek notları, hem de fen ve matematikte, yani Bayan Madur'un derslerinde almaları bir mucize.
7: Hepsi de çok sıkı çalıştı.
8: Ya da kopya çektiler. Efendim, cevaplar doğru ama çalıştıkları doğru değil. Çözüm yöntemleri son derece farklı. Cevapları nasıl buldular bilmiyorum. Bence bu ancak sorular önceden bilinirse yapılabilecek bir şey.
7: Öğretme yöntemlerimin farklı olduğunu biliyorum. Hatta epey sıra dışı. Ama bu 9F'nin kopya çektiği anlamına gelmez. Sonuca varmanın pek çok yolu vardır, değil mi? Yani müfredata uyması gerekmez.
8: Sınav soruları dışarı sızdırılmış Bayan Madur. Ateş ve Kilam da sızdırılmış soruları Hademe Şamlal'den almışlar. Bu da 9F'ye öğrettiğiniz sıra dışı yöntemlerden biri mi?
9: Çık dışarı.
8: Bayan Madur, öğrencileriniz başarısız ve hep öyle kalacak. Efendim, 9F denen belediye çöplüğü okulumuzu daha ne kadar kirletecek?
7: Rica ederim Bay Vadya. Sözlerinize dikkat edin. Bu okulun öğrencilerinden söz ediyorsunuz.
9: Artık değiller Bayan Madur. Yarınki kurul toplantısında okuldan atılacaklar. Bir örnek teşkil etmesi için. Sen Lokter'da kopyacı öğrencilere yer olmadığını ve olmayacağını göstereceğiz.
7: Efendim, ben öğrencilerimin kopya çekmediklerine inanıyorum.
9: Sizi yeterince dinledim. Gidebilirsiniz.

0: Efendim? Efendim, sınav sorularını hademeden aldığımı kabul ediyorum. Ama size yemin ederim ki kopya çekmedik.
1: Efendim, lütfen söyleyin, neden bizi azarlamıyorsunuz?
2: Çünkü ben hiçbirinizin kopya çekmediğini biliyorum. Çekmiş olsanız hepiniz oru kadar başarılı olurdunuz. Neyse, benim ne düşündüğümün hiçbir önemi yok artık.
3: Bizim için önemli. Hem de çok önemli.
4: Efendim, bizler önce sizin öğrencileriniz. Sonra sen Lodgr okulunun.

0: Suda ve Vinay bana bugün okulda neler olduğunu anlattı.
1: Yine mutlu olmuşsundur. Öğretmenliğin bitecek. Çak çak çak. Niye geldin? Yeni bir banka işe mi çıktı?
0: Neyna, beni yanlış anlıyorsun kızım.
1: Bu oyunu oynamaktan sıkılmadın mı baba? Kimi kandırıyoruz burada? Çak çak. Birbirimizi mi yoksa kendimizi mi? Ne sanıyorsun baba? İstediğin zaman hayatımızdan çıkıp canın istediğinde geri dönebileceğini mi? Çak çak. Sen bizi terk ettin baba. Hatırlıyor musun? Bizi terk ettin. Uzak dur artık. Çak çak çak.
0: Herhangi bir ebeveyn için... Bir baba için... Dünyada en önemli şey nedir biliyor musun kızım?
1: Çak.
0: Ailesine karşı...

0: Karşısına çıkan...
1: Ça, ça, ça.
0: Çocuklarının ça. Karşısına çıkan sorunları çözebilmek. Senin Tourette sendromunu çözemedim. Ama inan ki çözmeyi çok istedim.
1: Bu çözülebilecek bir şey değil baba. Ben böyleyim işte. Ve her zaman da böyle biri olacağım.
0: Dinle beni. Yarın okulda ne olursa olsun...
1: Ça.
0: Hiç kimseye hiçbir şey kanıtlamak zorunda değilsin. Ben senin öğrencilerini gördüm. Onlar için neler yaptığının da farkındayım. Benim senin için yapamadığım şeyleri.
1: Ça, ça.
0: Onların yanında
1: ça.
0: Ol. Seninle gurur duyuyorum.

0: Efendim?
1: Hı.
0: Ne düşünüyorsunuz?
1: Bu çok kötü oldu. Bu yıl bilim fuarına katılamadık maalesef.
0: Ama daha büyük bir zaferimiz var. Sonunda 9F'yi okuldan attık.
1: Biz mi?
0: Evet. Yani sizin istediğiniz bu değil miydi efendim? Ben de yaptım işte. Şamlılı yanlış sorularla Atiş ve Kilam'a gönderdim. Böylece 9F'dekiler o yanlış sorulara çalışıp başarısız olacaklardı. Başarısız olmadılar ama kimin umurunda ki? En azından Saint Lothar'dan gittiler. Sonuç olarak da başarı rozetleri yine 9A'da kaldı. Söz veriyorum efendim. Bu yıl 9F'yi hallettik. Seneye de ulusal bilim fuarını hallederiz. Sınıfta görüşürüz.

0: Hepinizin bildiği gibi 9F'nin yaptığı şey kesinlikle kabul edilemez bir şey. Bu yüzden de bir karar verdik. 9F sınıfı artık Sen Lokter'ın bir parçası değil. Sözü öğrenci komite başkanı Bay Vadia'ya bırakıyorum.
1: Küçük bir çocukken öğretmen olmanın çok zor bir şey olduğunu düşünürdü. 20 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra öğrendim ki ondan çok daha zor bir şey varmış, o da öğrenci olmak. Bir şeyi yanlış öğrenen öğrencinin notu kırılır ama bilgiyi yanlış öğreten bir öğretmenin kimse notunu kırmaz. Öğretmek kolaydır ama zor olan şey öğrenmektir. Hepimiz birilerine bir şey öğretmek isteriz. Ben de kendimce 9F sınıfına bu okula layık olmadıklarını öğretmek istedim. Bunu yapmak hiç de zor bir şey değildi.
2: Çak çak!
1: Yapılacak tek şey Şamlal'le yanlış soruları dışarı sızdırmaktı.
3: Çak, bu nasıl çak, olur?
2: Çak çak çak!
4: Ama nasıl olur?
5: Mümkün değil.
1: Böylece 9F sınıfı yanlış sorulara hazırlanacağı için sınavlarda başarısız olacaktı. Başarısız oldukları için değil, ben başarısız olmalarını istediğim

0: Bayan Madur ve 9F. Sizleri sahneye alabilir miyiz?
1: Hadi, hadi gelin çocuklar, hadi.
0: Ne kadar zor olursa olsun bazı öğretmenler öğrenmeyi kolaylaştırır. Bayan Madur.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Biziz biz.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
6: Para mı kaybettirir?
8: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
7: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
9: kalgonla. Arkadaşlar!
10: Azma!
9: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz? Azma.
11: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
9: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
6: Geçmişin izleri, tarihin unutulamayan sayfaları. Doktor Ahmet Anapalı yürüyor. Tarihin gerçekleri tek tek ortaya çıkıyor. Ahmet Anapalı'yla geçmişe yürüyen adam bugün 12'de Beyaz TV'de.
7: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
1: kartım Hadi. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
3: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
4: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
7: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder. Çekilişe katıl.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Bu otel harika.
11: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Koçak'la festival şimdi başlıyor.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Efendim? Efendim?

0: Bayan Mudur, ben de sınıfınızdaki çöp kutusunu sizin patlattığınızı düşünmüyorum.
1: Bence henüz bütün şansımızı yitirmemiş olabiliriz. Ulusal Bilim Fuarı'na katılmaktan söz ediyorum.

0: Sizinki kadar gösterişli bir proje değil. Ama yemin ederim ki kullandığımız parçaların çoğu gerçek otomobillerden alındı.
1: Müfredattaki denklemler aynı kaldı. Ama öğrenciler arasındaki denklem değişti. Hatta onlara yenileri de eklendi. Benim gibi herkes kendi Tourette sendromuyla dost oldu. Bazen düşünüyorum, Tourette aslında ne diye? Sadece bazı tikler mi? Yoksa hayat hakkında düşüncelerimizle mi ilgili?
2: Hadi. Hadi.
1: Tabii ki nasıl düşündüğümüzle ilgili.
3: Evet.
1: Çünkü neden ve neden olmasın arasındaki fark sadece bu kadar. Yani bir hıçkırık kadar. Bugün St. Lothgar Okulu'ndan emekli oluyorum. Tıpkı bu denklemleri anlamak için geçirdiğim 20 yıl boyunca yaptığım gibi, son 25 yılda da hiçbir hıçkırığın duyulmamasını sağlamaya çalıştım.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Efendim merhaba, iyi akşamlar. Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. Beyaz TV ekranlarında Beyaz Ana Haber'e başlıyoruz. Ben Melis Sabacı. Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ı telefonla arayarak Hakkari Berçalan Yaylası'nda düzenlenen Kadın Şenliği'ndeki Hakkarili kadınlara seslendi.
2: Hakkari'li kardeşlerime İstanbul'dan en kalbi duygularla selam, sevgilerimi gönderiyorum.
3: Eskiden terörle anılan yaylalar şimdi kadınların şenliğine ev sahipliği yapıyor.
4: Sayın Cumhurbaşkanım, sizlere ne kadar teşekkür

0: Destek hazır. Bugün artık terör konuşulmuyor bu yaylalarda.
1: AK Parti kadın kolları tarafından düzenlenen etkinlikte Hakkari'li kadınlar terörsüz Türkiye için tek yürek oldu.
2: Selam.
3: Başarılar diliyorum. Rabbim yar yardımcınız olsun inşallah.
1: O coşkuya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ortak oldu.
0: Sayenizde efendim, hamdolsun kadınlar zılgıtlarla halaylarını çektiler bugün kadın şenliğimizde.
3: Maşallah.
1: Kadınlar hep bir ağızdan terörsüz Türkiye mesajı verdi.
4: Terörsüz Türkiye adına.
5: Sevgili izleyenler, Ahbap soruşturmasında sıcak gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Haluk Levent'in ortağı Alper Çelik'le yaptığı bahis mesajları ortaya çıktı. Tutuklanan avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner yurt dışına kaçarken yakalandı. İşte yaşanan son gelişmeler.
6: Aşkın mahpushane içinde ben mahkum.
7: Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
8: Babala TV'nin bir telefon numarası var, ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
9: Elimizde araba ve ek olma kararı var.
10: Siz kimsiniz? Siz paralel devlet misiniz?
1: Ahbap Derneği soruşturmasında çember her geçen saniye daralıyor. Tutuklanan avukat Ece Güner'in kardeşi Özgür Güner yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
11: Ben kendimi kahramanıyım. Kendimi biçmiş olduğum burun kahramanı.
1: Soruşturma derinleşti, gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Güner'in sadece 2 saat içinde 400 bin euroyu Fransa'ya aktardığı ve ardından uçak biletiyle kaçış planı yaptığı tespit edildi. Ve şok itiraflar. Dernek kurucularından Alper Çelik savcılıkta konuştu. Haluk Levent telefonla talimat veriyordu. Uygulamadan borsa oynuyordu ifadelerini kullandı. Bitmedi. İlk kuruculardan iş insanı Emrah Gödeliner de itirafçı oldu. Hesaplarım Haluk Levent adına kullanıldı dedi.
6: Ben sevilen hem oturum yazanı yazanım var.
1: Ahbap Derneği'nin kasa hesaplarında bahis ve borsa vurgunu da ortaya çıkmaya devam ediyor. Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi. Alper Çelik ve Haluk Levent arasında birden fazla bahis içeriği tespit edilirken Haluk Levent'in tek bir maç kuponuna 500 bin TL yatırması dikkat çekti. Aynı gün içinde yaklaşık 700 bin liralık kupon oynadığı görüldü. Çelik, Levent'in kendisine telefonla talimat verdiğini öne sürüp bana genellikle şu maçlara kupon yap diye yazıyordu. Ben de dediği şekilde oynuyordum iddiasında bulundu. Çelik ifadesinde zaman zaman kapalı çarşıya gönderildiğini, burada bazı kişilerden döviz veya TL'ye aldığını, daha sonra bu paraları hesaplara yatırdığını da anlattı.
11: Hani bu bir şey mücadelesi, hayatta herkesin bir kavramı vardır.
1: Dün de sanal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur gözaltına alınmıştı. Babala TV'nin hesaplarına gelen yüklü döviz transferleri için banka BASAK'ı uyarmıştı. Uğur'un işlemleri devam ediyor.
8: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
9: Elimizde araba ve ek olma kararı var.
1: Şimdi gözler soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte verilecek yeni kararlarda.
5: Efendim, liderlik savaşına sahne olan CHP'de çarpıcı gelişmeler yaşandı. Özgür Özel'in de aralarında olduğu 7 milletvekiline ait 9 dokunulmazlık dosyası meclis başkanlığına sunuldu. Özel yeni parti sinyallerini ise tekrarladı. İşte çift başlı CHP'de son durum.
12: Bizi partinin binasından dışarıya attılar. Arkamızda bıraktık binayı.
13: Ben burada şu anda genel başkanlık yapıyorum.
14: Tek parti, iki yönetim.
15: Ahlak ahlak, erdem erdem, temizlik temizlik.
14: Çift başlı CHP liderlik savaşına sahne olurken çarpıcı bir gelişme yaşandı.
16: Beni ne diye tutuklayacaklar? Yani neyle suçlanıyorum ben?
14: Özgür Özel'in de aralarında olduğu 7 milletvekiline ait 9 dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.
16: Bu kadar büyük kötülük olur mu ya? Bu kadar büyük kötülük olur mu? Yani bunu mu yapmaya geldin?
14: Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyon dosyaları inceleyecek.
16: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalbini kimseye vermeye niyetimiz yok.
14: Ve yeni parti hazırlıkları.
16: Genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Şimdilik yeni parti değil.
14: Mutlak butlan kararı Yargıtay'da.
12: Gözümüz kulağımız pazartesi günü Yargıtay'da. Biz her türlü hazırlığımızı yaptık. Kararlılığımız tamdır. Ya partimizi geri alacağız ya da yeni bir yol açacağız. olmaz.
14: Özel ve ekibi beklemediği bir sonuçla karşı

0: çalışırsa ay sonu yeni parti için somut adım atacak.
1: Bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır.
2: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun.
3: Şimdi efendim, mega kentte toplu taşımaya %10 oranında zam geldi. Tam tek basım ücreti 46 lira 20 kuruşa yükseldi. Tam abonmansa 3.628 lira oldu. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin yapmış olduğu zam İstanbulluları bakın nasıl isyan ettirdi.
4: Basım ne kadar basıyorsunuz?
5: 42 lira değil miydi?
0: O fiyat artık 46 lira 20 kuruş. İstanbul'da toplu taşımaya bir zam daha geldi.
6: Bir yıla 3 kere zam olmaz hanımefendi.
4: Toplu ulaşıma gelen %10'luk zam sonrası fiyatlarda güncellendi. Tam basım ücreti 46 lira 20 kuruşa yükseldi. Öğrenci basım ücreti ise 22 lira 55 kuruş oldu.
6: Aşırı fazla.
2: Ya çok olmaz mı? Çok tabii.
4: Zam en çok da tam abonman fiyatlarını vurdu. Tam abonman fiyatı 3.628 liraya yükselirken öğrenci abonman fiyatı ise 653 lira oldu.
7: Zaten toplu taşıma diye bir şey kalmadı ki.
6: Ben günlük 150-200 TL veren var. Yazık günah.
4: Verdiğiniz paranın karşılığını alabiliyor musun?
8: Taşımadan memnun değiliz yani genel olarak.
9: Paranın karşılığını bırak, yaptıkları bir şey yok zaten.
4: Taksi, okul servisleri ve minibüs ücretleri de bu zamdan nasibini aldı.
0: Taksimetre açılış ücreti 71 lira 94 kuruş, kısa mesafesi 230 liraya çıktı.
5: Ticari taksi kullanmak zaten ultra lüks olmak lazım onun için.
0: Minibüs indi bindi 43 liraya yükseldi. Okul servislerinde ise 0-1 kilometre 4051 liradan 4456 liraya çıkarıldı.
6: Küçük gibi gözüküyor ama bir aile topladığı zaman inan ki maaş eriyor. Büyük bir para.
0: CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zamlı yeni tarifesi İstanbulluları isyan ettirdi.
10: Kurulu düzeni yürütemeyen bir beceriksizler topluluğu var.
6: Bir düzenleme yapılmasını istiyoruz. Daha şeffaf.
3: Sevgili izleyenler, İstanbul'da bir adam beni aldattın diyerek eski sevgilisinin evine tırmandı, hakaretler savurdu. İşte o hareketli anlar.
11: Abi karıştı abi. Ne diyor? Hay. Babam da aşağı indi.
12: Ayrılık onu örümcek adama çevirdi. Eski sevgilisinin evine tırmandı. Camı yumruklayıp hakaretler savurdu.
11: Abi karıştı abi.
12: Akıl almaz olay İstanbul'da kayda geçti. Lütfü Ekrem Ağa alkollüydü. 6 ay önce ayrıldığı sevgilisi Büşra Ağa'nın evinin önüne geldi. Düz duvara tırmanıp evin camına ulaştı. Pencereye vurarak beni aldattın dedi. Hakaret ve tehditler savurdu. Ekipler oradaydı. Eve tırmanan adam ikna edilip aşağı indirildi. Gözaltına alındı. Büşra eski sevgilisinin ayrılığı kabullenemediğini söyledi, şikayetçi oldu.
3: Efendim, Beyaz Ana Haber skandal bir olayla devam ediyor. Tekirdağ'da alkol satışı yapılacak bir tekel bayinin açılışına imam getirdiler. İşte tepki çeken o anlar.
0: Adres ne bir cami ne de Kur'an kursuydu. İmamın duayla açılışını yaptığı yer alkol satışı olan bir tekel bayiydi. Skandal görüntüler Tekirdağ'da kayda geçti. Bir tekel bayi açılışı hazırlanıyordu. Davetliler toplandı. Kurtele kesilecekti. İmam iş yerinin önüne geçti. Dua okudu. Görüntüler tepki çekti. Sanal medyada tekel bayisinde dua olur mu eleştirileri geldi. Tekirdağ İl Müftülüğü inceleme başlattı. İmam hakkında soruşturma açıldı.
3: Sevgili izleyenler, Eskişehir'de bir adam tatil acentesinin vitrinini tekmeledi. Camı patlatıp hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Şüpheli esnaf tarafından yakalanıp polise teslim edildi.
12: Bir anda durdu, tüm gücüyle tekme attı. Tatil acentesinin vitrin camını attığı tekmeyle patlattı. Saldırgan gittiği yolda hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam etti. Ancak kaçamadı. Olayı gören çevre esnafı harekete geçti. Şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak polis ekiplerine teslim etti.
3: Efendim,

0: Adana'da kimliğini gizlemek için kadın kılığına giren bir saldırgan iş yerine kurşun yağdırdı. İşte o anlar.
1: Tanınmak istemiyordu. Kendince bir formül buldu. Kadın kılığına girip iş yerine işte böyle kurşun yağdırdı. Adana'da sıradan bir geceydi. Görüntüdeki şüpheli sokağa girdi. Amacı farklıydı. Çünkü çarşafın altındaki erkekti. İş yerinin önüne gelince silahını çıkarıp peş peşe tetiğe bastı. Ardından hızla uzaklaştı. Kadın kılığına giren saldırgan izini kaybettirdi. Ekipler kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
0: Efendim, Danıştay emsal niteliğinde bir karara imza attı. Trafik cezasına itiraz eden sürücü davayı kaybederse avukatlık ücretini ödeyebilir. 5000 liralık cezaya yapılan itiraz 6 katı ücreti ödemenize neden olabilir. İşte haberin detayları.
1: Trafik cezasına itiraz edenler dikkat. Vekalet ücreti ceza tutarını aşabilecek.
2: Danıştay trafik cezalarına yapılan itirazlarla ilgili önemli bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme bu tür davalarda 40 bin liraya kadar olan avukatlık ücretini kaybeden tarafın ödemesi gerektiğine hükmetti.
1: Trafik cezalarına ilişkin ödeme emirleri idari işlem olarak sayılıyor. Ödeme emrine karşı açılan davalar idari işlemin iptali kapsamında değerlendiriliyor.
2: Davayı kaybeden sürücü avukatlık askeri ücret tarifesinde belirlenen tutar üzerinden vekalet ücreti ödeyecek.
1: Bu tutar duruşmasız davalarda 30 bin lira, duruşmalı davalarda ise 40 bin lira olarak uygulanıyor.
2: Yani kırmızı ışık ihlaline gelen 5 bin liralık cezaya idare mahkemelerinde itiraz edilirse davanın sonucuna göre 30 veya 40 bin liralık avukatlık ücretine hükmedilebilir.
1: 5 bin liralık cezaya yapılan itiraz 6 katı ücreti ödemenize neden olabilir.
0: Efendim, tayini başka bir ile çıkan kamu personeli ev eşyalarını taşımak için bir nakliye firmasıyla anlaştı. Ama firmanın taşınma günü ücreti arttırması üzerine itiraz edince firma çalışanları tarafından bakın nasıl saldırıya uğradı.
3: Bize tır getireceğim dedi, getirmedi. Anlaştığımız fiyatın üstünde 80 lira para istedi.
4: Resim çekme bana!
3: Sakin, sakın. Ben size kötü bir söz söylemedim, evimi taşın dedim, konuştuk bir ay öncesine, sakın.
4: 100 bin lira fatura gideceğim bu kedene.
3: Bak, çekiyor.
1: Önce 50 bin lira dediler. Taşınma günü 30 bin lira daha istediler. Usulsüzlükleri yetmezmiş gibi bir de saldırdılar.
3: Küfür etme!
4: Yalanlara çıkma!
3: Sakın!
4: Şov yapma!
3: Sakın! Bak sakın!
4: Şov yap! Sen bir de nasıl konuştun Nemen?
3: Ne dedim ben
4: sana? Sen bir de nasıl konuştun Nemen?
3: Ne dedim?
4: Yoksa soruyorsun ya! Bak kamera var burada!
1: Bir kamu görevlisinin tayini başka biriyle çıktı. Ev eşyalarını taşımak için nakliye firmasıyla görüştü. 50 bin lira ücret karşılığında anlaştı.
3: Abi beni mağdur ediyorlar. Ben ağzım elmedi, sabahtan beri peşlerine koşuyorum.
1: Ama firma taşıma günü anlaşılan ücretin geçerli olmadığını söyledi.
3: Bize tır getireceğim dedi, getirmedi. Anlaştığımız fiyatın üstünde 80 lira para istedi.
1: Şoke olan adam duruma itiraz etti. Tartışma çıktı.
3: 6 kişi gelip benim üstüme çullanıyorsunuz hadi. Burada bu adamlar olmasa beni döveceksiniz.
4: Emin ol yalan da bulacağım seni.
3: Bak tehdit de ediyorsun değil mi?
1: Çevredekiler araya girdi. Mağdur adam şikayetçi olacağını söyledi.
3: Ben de size şikayetçiyim abi.
0: Efendim, Muğla'da hava sıcaklığı 41 dereceye ulaştı. Bir vatandaş serinlemek için soluğu oto yıkamacıda aldı.
5: Sıcaklık ne, yanıyorum. Sıcaklık ne, yanıyorum. Yanıyorum.
1: Sıcaktan bunaldı, ilginç bir yönteme başvurdu.
5: Abicim ya bu ne ya, sıcaklık ya, 41 derece ya, dünya varmış ya. İşte arkadaşlar serinlik bu ya, rahatladım vallahi ya.
1: Muğla'da hava sıcaklığı 41 dereceyi gördü. Vatandaş serinlemek için denizlere akın etti. İlginç yöntemleri olanlar da vardı. İşte bir örnek. Bu vatandaş soluğu oto yıkamacıda aldı.
5: Sıcaklık ne ya?
1: Tazikli suyla serinledi.
5: Yandım. Serinlemek için yer aradım. Vallahi burayı buldum ben de serinlemek için. Arkadaşlar size sesleniyorum burada. Siz de tercih edin yani bak. Kendimizi vallahi tazikli suyla yeni doğmuş gibi hissettim ya.
0: Efendim, Ordu'da başıboş köpekler küçük bir çocuğa dehşeti yaşattı. İşte o anları getiriyoruz ekranlarınıza.
1: Etrafını sardılar. Küçük çocuk dehşeti yaşadı.

0: Başıboş sokak köpekleri saldırısına bir yenisi eklendi. Görüntülerdeki çocuk henüz 10 yaşında. Sokakta hiçbir şeyden habersiz yürüyordu. Sonra bir anda karşısına köpekler çıktı. Bir değil, iki değil, tam 5 köpek. Küçük çocuk şoke oldu. Can havliyle koşmaya başladı. Ama köşeye sıkıştı. Neyse ki köpekler saldırmadı. Boşluğu değerlendiren çocuk işte böyle kaçtı. Sesleri duyan bu esnaf da köpekleri uzaklaştırdı.
1: Efendim, İstanbul Avcılar'da bir kadın sürekli aynı kuaföre giderek işlem yaptırıyor. Ancak boyaya geleceğim yalanıyla çıkıp gidiyordu. Onlarca kez bedavaya işlem yapan kuaförün artık sabrı kalmadı.
2: Saçını önünü düzelt diyor, orasını topla diyor, saçını ördü diyor, para vermeden çekip gidiyor.
3: Bir değil, iki değil. İstanbul Avcılar'da bir kuaföre dadanan kadın işlemleri yaptırıp para vermeden gitmeyi alışkanlık haline getirdi.
2: 4 yıldır buradayım. Bir tane bayan müşteri var. Kadından 10 defadır aynı şeyi yaşıyoruz.
3: Kadın kuaförü Ahmet Bilen'i canından bezdirdi.
2: Bu emek hırsızlığından başka bir şey değil.
3: Bahanesi de hep aynıydı.
2: 2 saat sonra boyaya geleceğim diyorsun. Öyle bir şey yok, direkt çekip gidiyorsun.
3: Ahmet Bilen yokken kuaföre geldi.
4: Geldi, fön çektirdi. Beğenmemiş gibi oldu. Arkalarını toplattı. Aldı poşetini. Ben dedi 2 saat sonra boyaya geleceğim. Saat 4-4.30 gibi dedi. Ondan sonra poşetini aldı gitti. Ben neye uğradığımı şaşırdım yani.
3: Kuaförün tek bir isteği var.
2: Hanımefendi, çağırın lütfen bu dükkana bir daha girmesin ya. Tek çağrım, başka bir çağrım yok yani.
1: Sevgili izleyenler, Bodrum'da bir işletme bir top dondurmayı 400 TL'ye sattı. İşletmenin fahiş fiyat uygulaması elbette cezasız kalmadı.
5: Kolay gelsin. Topu ne kadardı?
0: Bir top dondurmaya 400 lira istemişti. Fahiş fiyat politikası cezasız kalmadı. Lahmacun, hamburger, tuvalet fiyatı derken.
6: Abicim bak, müşteri olmazsan
7: 500 lira verir misin?
0: Bodrum bu kez de dondurma fiyatıyla gündeme geldi. Bir işletme bir top dondurmaya 400 lira istedi. Adam 400 lirayı duyunca işte böyle geri çıktı.
5: 400 değil mi? Teşekkürler, kolay gelsin.
0: O görüntüler sanal medyada gündem oldu. Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İşletmeye idari işlem uygulandı. Haksız fiyat değerlendirme kuruluna iletildi.
1: Efendim, İstanbul'da bir inşaatta beton dökümü yapılıyordu. İşlem kontrolden çıktı. Bitişikte bulunan 6 katlı binanın duvarı patladı.
8: Duvar çatlaması oldu. Hani şuna bir önden alın hani dedim. Hani bu duvara yapın dedim. Hani kulak arkası yaptılar bunu.
9: Beton dökerken yandan duvarı delip giriyor. Benim küçük oğlum merdivendeydi. Betonun içinde kalsa ne yapacaktık?
0: İnşaata beton dökülüyordu. Bitişikteki binada facia yaşandı.
8: Beton dökülmüş. Bütün zararlar karşılaşmış. Hani bir sürü hani zarar var abi yukarıda. Asansör kaymış. Allah korusun orada bir çocuk hani merdivenden aşağı inse.
0: İddiaya göre inşaatta beton dökümü vardı. Bitişikte bulunan 6 katlı binanın duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı.
9: Zaten binada delikleri görüyorduk. Eşim aradı beni. Dedi bina yıkılmış, çıkamıyoruz. Ne oldu dedim. Görülen hal bu işte. Beton hepsi binanın üstüne gelmiş.
0: Beton molozları merdiven boşluğunu kapattı. Bina sakinleri mahsur kaldı.
8: Binadan aşağı inemediler. Yıkılan duvar merdivenin önünü kapatmıştı.
0: Bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
8: Müteahhiti arıyor. Müteahhit burada değilmiş. Neymiş? Yurt dışındamış ya. Böyle bir şey mi olabilir mi ya?
1: Efendim, Afyonkarahisar'da bir kadın sevgilisiyle kavga etti. O kadın sinirini bakın nasıl çıkardı.
3: Vurdu. Daha çok vurdu. Eline çekici alan kadın sinirini arabadan çıkardı. Afyonkarahisar'da bir kadın iddiaya göre sevgilisiyle kavga etti. Sinirini çıkarma yöntemi ilginçti. Eline çekici aldı, arabaya saldırdı. Dakikalarca vurdu. Arabanın tüm camlarını tuzla buza çevirdi. Hızını alamadı, bu defa da dükkanın camlarına saldırdı. Çevredekiler yalnızca bakmakla yetindi. Kimse kadının yanına yaklaşmaya cesaret edemedi.

0: Sevgili izleyenler, apartman ve sitelerde yıllardır tartışma konusu olan otopark kavgasına Yargıtay son noktayı koydu. Otopark alanını duba veya zincir gibi eşyalarla sahiplenenlere mahkeme yolu açıldı. İşte emsal kararın detayları.
1: Duba koydu, zincir çekti ve burası benim dedi. Apartman ve sitelerdeki otopark krizine Yargıtay son noktayı koydu. Park yerini işgal edenlere mahkeme yolu göründü.
2: Apartman ve sitelerde en çok tartışılan konulardan biri ortak otoparkların sahiplenilmesi. Yargıtay bu tartışmalara emsal niteliğinde bir kararla son noktayı koydu. Artık ortak noktaları duba, zincir veya eşyalarla kapatmanın hukuki bir yaptırımı var.
1: Aracın hatalı park edilmesi ve bu alanların bina dışındaki kişilere kiralanması yasaklanıyor.
2: Yargıtay'ın kararına göre yönetim planında aksi belirtilmediği ve tapuda kişiye özel olarak tanımlanmadığı sürece otoparklar ortak kullanım alanı olarak sayılıyor. Yani hiçbir kat maliki bu alanı kendi adına ayıramıyor.
1: Park yerine zincir çekmek ya da duba koymak da yasak.
2: Duba dikenler veya zincir çekenler önce site yönetimine şikayet edilecek. Kural tanımazlık devam ederse devreye sulh hukuk mahkemesi girecek. Mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri de haksız işgalde bulunan kişiden alınacak.
1: Artık ortak otoparkta bu yer benim dönemi resmen sona erdi.
0: Efendim, kahve artık sadece bir sabah alışkanlığı değil, aynı zamanda yeni bir flört yöntemi. Hindistan'daki son akım gençlerin maddi güçlerini kanıtlama çabasını da gözler önüne serdi. İşte akıl almaz o akım.
1: Kahveyle yüzlerini yıkıyorlar, kızları etkilemeye çalışıyorlar. Her gün milyonlarca kişinin uyanmak için içtiği kahve Hindistan'da ilginç bir akıma dönüştü. Hintli genç erkekler zengin olduklarını kanıtlamak için satın aldıkları kahvelerle yüzlerini yıkıyor. Bu şekilde hoşlandıkları kızları etkilemeye çalışıyorlar. Kahveyle yüz yıkama akımı sanal medyayı da ikiye böldü. Kimi gereksiz, kimi de eğlenceli buldu.
0: Antalya'da yaşayan Tuğba Çelik, insan kaynakları yöneticiliğini bırakıp sanayide kaynak ustası oldu. Gelen ön yargılara ise kaynak makinesi kadın erkek ayrımına bakmıyor diyerek cevap verdi.
3: Takım elbiseler, topuklu ayakkabılarla gittiğim iş yerime artık kaynakçı üniformam, eldivenim ve maskemle kaynak ustası olarak gidiyorum.
4: 22 yıllık kariyerini bıraktı, sanayide kaynak ustası oldu. Makinesiyle işinin başına geçen kadın kaynakçı sanayide erkeklere taş çıkarıyor.
3: Kaynak makinesi kadın erkek ayrımına bakmıyor. Tamamen yaptığınız işin ustalığına bakıyor.
4: 42 yaşındaki Tuğba Çelik uzun yıllar insan kaynakları yöneticisi olarak çalıştı. Hayatı ofislerde geçti.
3: Kendime artık bir soru sordum. Ben bu iş hayatında mutlu muyum? Cevabım hayırdı.
4: Tam da o sırada Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün Anneler Sanayi'de projesini gördü. Hemen projeye başvurdu. Hayatı değişti.
3: Bu proje dahilinde gece gündüz çalıştık. Eğitimlerimizi tamamladık. MYK belgeli gazaltı kadın kaynak ustası olarak belgemi aldım.
4: Kaynak ustalığı yapan Çelik işine karşı ön yargılara da böyle cevap verdi.
3: Erkeklerin egemen olduğu bir sektörde biz kadınlar da bunu yapabiliriz diyerekten bu işi başarmış olmanın gururunu yaşıyorum.
0: Sevgili izleyenler, Afrikalı bir çift görücü usulüyle evlendi. Müstakbel eşini düğün günü gören gelinin bakışları hislerini ele verdi. Sanal medyanın en tartışılan görüntüsü geliyor şimdi de.
1: Görücü usulüyle evlendi, müstakbel eşini beğenmedi. Düğün boyunca işte böyle bakışlarını kaçırdı. İlginç görüntüler Afrika'daki bir düğünde kayda geçti. Bu çift görücü usulüyle evlendi. Düğün gününe kadar da birbirini görmedi. Ve düğün günü gelip çattı. Gelinin bakışları çok şey anlattı. Müstakbel eşi

0: Pasta ikramını dahi geri çevirdi. Tüm gün bakışlarını kaçırdı. Görücü usulüyle evlenen çiftin düğünündeki soğuk rüzgar sanal medyada izlenme rekorları kırdı.
1: Efendim, restoran ve kafelerde kuver ve zorunlu servis ücretlerinin kaldırılmasının ardından bahşiş krizi patlak vermişti. Bunun için gönüllü dijital bahşiş sistemi masaya geldi. İşte detaylar.
2: Restoranlarda krize dönüşen bahşiş uygulamasına yeni bir formül üretildi. Gönüllü dijital bahşiş sistemi.
3: Kuver ve servis ücretleri yasaklanmış, gönüllü bahşiş uygulaması devreye girmişti. Ancak çalışanların asıl kazancını oluşturan bahşişler kredi kartıyla ödendiğinde %10'luk stopaj vergisi yüzünden bu gelirin tamamı çalışanların cebine giremiyor.
2: Sektör yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Çalışanların ana geliri ise bahşiş modeli. Ama dijital gönüllü bahşiş sistemi yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Peki formül ne?
3: Sektör yöneticilerinin formülüne göre kredi kartıyla verilen bahşişlerin tamamı çalışanlara aktarılacak. Kartla ödeme alındıktan sonra oluşan %10'luk stopaj vergisini de işveren üstlenecek.
2: Elektronik bahşişler işverenin banka hesabında toplanacak ve en geç ücret ödeme gününde çalışanlara dağıtılacak.
1: Efendim, ekmek fırınına gelen ikisi çocuk, 4 kişi kasadaki yaklaşık 10 bin lirayı bakın nasıl çaldı.
4: Çalışanı oyaladılar, kasayı boşaltıp kaçtılar. İkisi çocuk, 4 kişi bir ekmek fırınına geldi. 3 kişi çalışanı oyaladı. Kadınsa fırsatını buldu, kasa bölümüne geçti. Kasayı zorlayarak kaçtı. Yaklaşık 10 bin lirayı işte böyle çaldı. Şüpheliler fırından kaçtı. Polis şimdi hırsızların peşinde.
1: Efendim, sıcaklıkların artmasıyla orman yangınları da tekrar başladı. Türkiye'nin gözde tatil rotalarından Muğla'da çıkan orman yangını ünlü isimlerin de kabusu oldu. Alevler lüks bir siteye sıçradı. Aralarında Çağatay Ulusoy, Yasemin Ergen'e ve Lucas Torero'nun da bulunduğu ünlü isimlerin evleri küle döndü.
2: Sıcak hava, şiddetli rüzgar, bazen de sorumsuzluk Milas'ta orman yangını verdi. Ünlü isimlerin lüks villaları da alevlere teslim oldu. Önceki gün ormanlık alanda çıkan yangın geceyi aydınlattı. Alevler çok kuvvetliydi. Yangın lüks villa ve otellerin bulunduğu bölgeye kadar ulaştı. 1120 kişi tahliye edildi. Ünlü isimlerin evleri de bir anda alevler arasında kaldı. Site sakinleri bölgeye helikopterle terk etti. Çağatay Ulusoy, Yasemin Ergen'e ve Galatasaray futbolcusu Lucas Torreira'nın da evleri yangında küle döndü. Hem karadan hem havadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı. Ünlülerin evinde büyük çapta maddi hasar oluştu.
1: Efendim, Ankara'da çift silah kuşanan bir saldırgan restoran bastı. Üvey babasının akrabalarına saldıracaktı ki arbede sırasında kendi silahıyla vuruldu. Sekerek kaçsa da yakalandı.
5: Ellerinde böyle hazır, silahlar tam dolduruş, mermi ağzında.
4: Çift tabancayla geldi, restoranı kana bulayacaktı ama olmadı, kendini vurdu.
5: Aldı, hepimiz orada silah almaya çalıştık, kendi kendini vurdu.
4: 22 yaşındaki Fırat Gül cezaevinden yeni çıkmıştı. Restorana girdi, yeleğinin altında iki tabanca vardı. Üvey babasının akrabasının masasına yöneldi.
5: Fırat Gül içeri girdi, tanımadım. Geldi direkt, Ramazan Koç, kafamı kaldırdım. Buyur dedim, tanıyamadım dedim.
4: Masaya oturdu, her şey bir anda oldu. Masadaki adam saldırganın üzerine sıçradı. Restoran savaş alanına döndü.
5: Daha öncesi geldi, amcamın oğlunun evini taradı. Otobüsünü taradı. Kendisini vurdu. Diğer abi, amcamın oğlu var, onu vurdu. Bu dördüncü.
4: Sandalyeler havada uçuştu.
5: Bu çocuk şimdi bizi vurmaya gelmiş. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Bu dördüncü eylem yani.
4: Olayı başlatan genç kendi silahıyla bacağından vuruldu.
6: Maddeyi içtiği zaman aklına bir tek biz geliyoruz. Gelip burada ateş edip kaçıyor. Ateş edip kaçıyor. Başka bir şey yok. İki kere benim arabama sıktı. İki kere babamı vurdu.
4: O saldırgan yakalandı.
7: Annesi babasından ayrılıp üvey babasıyla evlenmiştir. Sonra da tekrar ayrılmışlardır. Bu sırada

0: yaşanan aile içi tartışmalar olacağı düşüncesindeyim.
1: İstanbul'da hırsızların imza attığı soygun film sahnelerini aratmadı. Düzenek kurup altın çalan soyguncular geliyor ekranlarınıza.
2: Orayı ne diyor? Bunun arkası kasa, kasaya atıyorum diyor. Kasanın arkasından buraya atıyor.
3: Düzenek kurup kilolarca altın çaldılar. Yöntemleriyle ağızları açık bıraktılar.
2: 4 kilo gibi altın deliyor orayı. Kasaya atıyorum diye delikten çuvala atıyor.
3: Yer İstanbul Fatih. Yabancı uyruklu iki hırsız planlarına güven sağlamakla başladı.
2: Altın almış, işte parasını vermiş. Almış vermiş, bir güven sağlamış.
3: İkişer kilo altın sipariş ettiler. Kuyumcular altınları şüphelinin iş yerine götürdü. Bilmedikleri bir şey vardı. Şüpheliler özel bir düzenek kurmuştu. Masanın altındaki sözde kasa bir delikti.
2: 4 kilo gibi altın deliyor orayı. Kasaya atıyorum diye delikten çuvala atıyor.
3: Plan işliyordu.
2: Ben parayı vereyim size çay söyleyeyim diyor falan dışarı çıkıyor.
3: Hazırladığı düzenekli altınları işte böyle dışarı çıkardı. Ardından sırra kadem bastı.
2: Çuvala attıktan sonra dışarıda da bir arkadaşı var. O da diyor ki işte çuval yapıyorum hesaptan çantaları derken alıyor motora biniyor kaçıyor.
1: Efendim bir alana bir bedava kampanyaları aldatmacaya döndü. Kampanyadan önce fiyatların iki katına çıkartıldığı tespit edildi. Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Cezalar yolda.
4: Siz hiç alışveriş yaptınız mı bir alana bir bedavada?
5: Almadım çünkü bunu hepsi aldatmaca.
6: Şimdi alıyorsunuz, hediye hasarına gönderiliyor. Bir tanesini yüksek fiyat verip ötekini bedavayı veriyorlar ya.
3: Tam da öyle yapıyorlar. Siz bedavaya ürün aldığınızı düşünürken firmalar cirolarını katlıyor.
5: 80'i 1000 lira, sonra %50 indir ola tekrar karını koyuyorlar üstüne. Gerçi indirim yok.
4: Özellikle internet satış sitelerinde bakın bir alana bir bedava kampanyaları çok fazla yapılıyor. Ancak siz ürünleri bedavaya aldığınızı düşünüyorken firma karına kar katıyor.
3: Önce fiyatı ikiye katlanıyor. Sonra biri bedava algısıyla iki ürün olması gerekenden daha pahalıya satılıyor.
6: Bir tane ürünün fiyatını iki tanesine satmaya çalışıyorlar.
7: Bence yalan.
4: İşte artık tüketiciyi yanıltan, sözde kampanyalar yapan o şirketler mercek altında. Yani sahte kampanyaları artık yapamayacaklar ve cezalar da yolda.
3: Ticaret Bakanlığı talimat verdi. 81 ilde denetimler başladı.
5: Cezalar olsa iyi olur aslında, uygulansa.
1: Efendim araç önü kesen magandalar, kavga için araçtan inenler, alkollü sürücüler. Şimdi de trafikte yaşanan olaylar geliyor ekranlarınıza.
8: Erkek.
3: Trafiği tehlikeye atan otomobil durduruldu. Sürücü alkollüydü. Ayakta durmakta güçlük çekiyordu. Taşkınlıkları devam etti.
9: Bak insanlar burada
10: ekibimden. Ben görevimi yapıyorum.
11: Memur bey, arkadaş alır mısınız ya rica ederim?
12: Şey yaptım yok abi.
3: Kimin önce geçeceğini de anlaşamadılar. Araçları yol kenarına çektiler ve aşağı indiler. Sürücünün üzerine yürüyen şüpheliye 261 bin lira para cezası verildi. İki sürücü trafikte tartıştı. Sürücülerden biri diğerinin önünü kesti. Kavga etmek için araçtan indi. Ama araçtaki kameranın kayıtlı olduğunu fark etti. Bir anda sakinleşti. Ama cezadan kaçamadı. Ve trafikte makas terörü. Bir maganda makas atarak ilerledi. Ne kendi ne de başkasının canını düşündü. Sürücüye 96 bin lira para cezası yazıldı. Ehliyetine ise 4 ay el konuldu.
1: Efendim Eskişehir'de bir dolandırıcı eline öptüğü yaşlı adamın 2 milyon liralık altınını çalmıştı. Kısa sürede yakalanan zanlının aynı yöntemle başka bir vurgun daha yaptı.

0: da ortaya çıktı.
1: Benim kafayı yıkadılar.
2: Elini öptüğü yaşlı adamın 2 milyonluk altınını çalmıştı. Ama başka bir vurgunun paralarıyla yakalandı.
1: Allah razı olsun hepsinden memnunum.
2: Dolandırıcının hedefinde 80 yaşındaki Hasan Karataş vardı. Kendisini polis olarak tanıtan sahtekar, Karataş'ın bankadaki 2 milyon liralık altınını çekmesini söyledi.
1: Ben dedi, uzun pazarı karakolu amiriyim dedi.
2: Altınlarının sahteleriyle değiştirildiğini öne sürüp altınları buzlukta saklamasını istedi.
1: Sen dedi altınlarını değiştirmişler dedi.
2: Elini öptü, altınları alıp gitti.
1: Elimi öptü, görüştü benimle, aldığına gitti.
2: Kandırıldığını anlayan yaşlı adam karakola gitti. Ekipler şüpheliyi yakaladı. Üzerinde 74 bin dolar nakit para çıktı. Yakalandığı gün aynı yöntemle İzmir'deki bir adamı kandırdı ve 84 bin dolar dolandırdı ortaya çıktı. Üzerindeki paralar da o vurguna aitti. Cezaevine gönderildi.
0: Efendim, bir cümle operasyonun yönünü değiştirdi. Bağcılar'da yapılan baskında 5 zanlı yakalandı.
2: Bir cümle 5 firariyi ele verdi. Zanlılar kıskıvrak yakalandı. İstanbul Bağcılar, gece yarısı. Polis uyuşturucu bulunduğu ve aranan kişilerin saklandığı ihbarıyla bir apartmana operasyon düzenledi. İlk adres yan yana iki daireden biri oldu. Kapı açıldı. İçeride aklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari yakalandı. Operasyon bitmek üzereydi. O sırada içeriden yükselen tek cümle baskının seyrini değiştirdi. Yan dairedekileri de aldılar mı? Polis bu sözü duydu, hiç vakit kaybetmedi. Bu kez hedef hemen yan daireydi. Kapı açıldı ve içeride saklanan iki firari daha yakalandı.
0: Sevgili izleyenler, dikkatsizlik ve hız kazaları da beraberinde getirdi. Yurtta kayda alınan kazaları getiriyoruz ekranlarınıza.
2: Bir araç sağ şeritten ilerliyordu. Bir anda yavaşladı. Sağa dönmek istedi. Arkasından hızla gelen motosiklet otomobile işte böyle çarptı. Motosikletteki iki kişi savruldu. Araçtan inenler yardımlarına koştu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
3: Bir zıngırtı koptu. Kendime geldim, yataktan kalktım, baktım burada iki araba. Millet bağırıyor. Allah'tan gittim, bir şey yok yani.
2: Otomobil sağa dönüş yapıyordu. Hızla gelen kamyon otomobile böyle çarptı. İki araç da çarpışmanın etkisiyle savruldu. Kamyon önce park halindeki tıra, ardından da savrulan otomobile tekrar çarptı. Kazada otomobildeki iki kişi yaralandı.
4: Dört yol ağzında sürekli kazalar oluyor.
2: Bir değil, iki değil, üç değil. Defalarca kaza yaşandı. Kontrolsüz kavşakta sürücülerin dikkatsizliği ve kurallara uymaması kazaya neden oldu. Araçlarda maddi hasar meydana geldi. Esnaf da yetkililere seslendi.
4: Buraya bir önlem alınması gerekiyor. Burada aşırı hız yapılıyor. Buraya kasis yapılmasını talep ediyoruz.
0: Afrika sıcakları yurdu etkisi altına aldı ama bu daha başlangıç. Önümüzdeki hafta aynı anda nem, rüzgar ve sıcak bizleri bekliyor. Yani nefes almakta bile güçlük çekeceğiz.
5: Yanıyoruz ya, yanıyoruz cidden.
6: Şurada yumurta kırsak yumurta pişer yani.
7: Çok sıcak hava, aşırı sıcak yani, dayanamıyoruz artık.
8: Ama bu sıcaklar henüz daha başlangıç. Çünkü önümüzdeki hafta resmen nefes alamayacağız.
9: Nem çok kötü. İsterdim ki 30'u geçmesin.
8: 35 olacak.
9: Daha da fazla olur bu.
6: Herkes adalara geliyor. Denizde kulaç atacak yer bulamıyoruz.
7: Sıcaktan terliyoruz. Gerçekten bu sıcakta ne yapacağız hiç bilmiyorum.
10: Nem ve sıcaklık birleşecek, termometreler zirveyi görecek.
7: O zaman dışarı çıkmayın yani.
8: Bakın, gölgede yürümek bu sıcakta resmen bizim hayatımızı kurtarıyor. Ancak önümüzdeki hafta gölgede yürümek bile imkansız hale gelecek. Çünkü nemle birlikte

0: gölgede bile sıcaklık 35 dereceyi aşacak.
1: Biz Heybeliada'ya gideceğiz. Aşırı sıcak şu an. Kalktığında bu çocuk beyazdı yani. Şimdi simsiyah oldu çocuk.
2: Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yeni haftada 4 derece daha yükselecek.
3: Evden çıkmayın.
4: Efendim, Malatya güne depremle başladı. Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu. Vatandaş büyük panik yaşadı.
5: Alıp bir de bir vurdu cinası. Bir vardım gümültüyle bir vurdu. Tekrar bir daha vurdu.
6: Birkaç saniye sürdü. Korku dolu anlar yaşandı. Kent beşik gibi sallandı. Malatya güne 5 büyüklüğünde depremle uyandı. Merkez üssü Battalgazi olan sarsıntı büyük paniğe yol açtı. O anlar kameralara böyle yansıdı.
7: Uyuyordum, yuvattım. Evde çalıştığım sesler geliyor. Kendimizi dışarı attık.
6: Depremin derinliği 15.59 kilometreydi. İki katlı bir evde kısmi göçük yaşandı. Deprem çevre illerde de hissedildi. Neyse ki olumsuz bir durum yaşanmadı.
4: Efendim, ekran başından ayrılmayın çünkü bültenimiz hala yoğun ama biz şimdi çok kısa bir araya gidiyoruz.
8: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Biziz.
14: Biziz.
15: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
13: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
15: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
13: Para mı kaybettiniz?
15: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
14: Biz en iyisi kalgona geçelim.
15: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
16: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
17: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
18: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: dakika.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?

0: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan, en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerin mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
3: Gezerken yol tarifi,
1: alışveriş fit çeki.
3: E buralarda bize hepsi sınırsız.
1: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
9: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
12: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz. Yaşanacaksa
13: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
14: yaşanacak. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: Ama ne otel?
16: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
16: Gerçekten mi? Kanıtla.
17: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
15: Favori sitendekini bile.
17: Aynı otel. Yarı fiyatına.
15: Trivago'ya bakmamış.
16: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank,
1: kartım Hadi. Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
3: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dutson.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Her katı katı bambaşka tadı.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Gün boyu çamaşırını koru, günlük pedin.
7: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
8: Mol Ped'den kız sözü.
9: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
13: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Bu otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
16: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
19: Efendim 2006 yılında Denizli'de bir market sahibi dükkanında göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu. Dosya tekrar açıldı. Arkasından taciz iddiası çıktı. İşte iki kişinin tutuklandığı cinayet dosyasının detayları.

0: 20 yıllık market cinayetinde sır çözüldü. Cinayetin arkasından taciz iddiası çıktı.
1: Yerdenizli sene 2006, 56 yaşındaki Mehmet Ali Türkmen sahibi olduğu markette göğsünden bıçaklanmış bir halde ölü bulunmuştu.
0: Cinayet o dönem failleri bulunamadığı için rafa kaldırılmıştı.
1: Dosya tam 20 yıl sonra raftan indirildi. O yıllara ait tüm deliller teknoloji sayesinde tekrardan mercek altına alındı. Fiziki ve teknik takip

0: Ver söyledikleri taciz iddiasını doğurdu.
1: İfadesine göre Mehmet Ali Türkmen olay tarihinde 16 yaşında olan E. Şen'e tacizde bulunmuştu. Tacize uğradığı iddia edilen kadının arkadaşları yani şüpheliler cinayeti bu sebeple işlediklerini ifade etti.
0: Ercan Tercaner tutuklandı. Tacize uğradığı öne sürülen E. Şen ve diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.
2: Efendim, İstanbul Beylikdüzü'nde evinin önünde aniden baygınlık geçiren 23 yaşındaki genç kadın hastane yolunda can verdi. Ölümünü şüpheli bulan ekipler çalışma başlattı.
3: Belanımı istiyorsun.
4: Benimle uğraşılmaz demiştin.
5: Evinin önünde baygınlık geçirdi. Hastane yolunda can verdi. 23 yaşındaki genç kadının ölümü şüpheli bulundu.
6: Beylikdüzü'nde yaşayan 23 yaşındaki Nazar Çakmak evli ve bir çocuk annesiydi. Hava serinlemeye başladığında evden dışarıya çıktı. Ancak kapının önünde bir anda fenalaştı ve yere yığıldı.
5: Çakma o halde gören yakınları özel araçlarıyla hastaneye götürmek için yola koyuldu.
6: Nazar Çakmak yakınlarının kolları arasında hastane yolunda can verdi. Sağlıkçıların onun için yapabileceği bir şeyi kalmamıştı.
5: Dosyaya bakan savcı Nazar Çakmak'ın ölümünü şüpheli buldu. Olay yeri inceleme ekipleri didik didik evde ve çevrede araştırma yaptı. Ayrıca adli tıptan çıkacak rapor dosyaya ışık tutacak.
3: Uyanamadın, açılamadı o göz bebekleri seni.
2: Efendim, Erzurum'daki Tortum Gölü üzerindeki zipline hattı davul zurna gösterisine sahne oldu. İşte o renkli anlar.
7: Zipline'a bindiler, göl üzerinde davul zurna çaldılar. Tortum Gölü'nün doğal güzellikleriyle sanatı birleştirdiler. Mustafa Özen ekibiyle birlikte bir tesisi ziyaret etti. Ziyaret anında zipline'a bindi ama bu etkinlik diğerlerine benzemiyordu. Çünkü bu defa havada davul zurna olacaktı. Renkli anlara imza attılar. Sıra dışı gösteri çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti. Eğlenceli anlar yaşandı, yöresel oyunlar oynandı.
2: Efendim, bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Ancak Beyaz TV ekranlarından ayrılmayın. Birazdan film kuşağımız sizlerle olacak. Bizler de inşallah yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde Beyaz TV ekranlarında yeniden Beyaz Ana Haber diyeceğiz. Hoşçakalın.

keyifli bir hafta sonunda Şelaleler Diyarı Yahyalı'da sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Doğaya, lezzete doyamayacağınız mükemmel bir bölüm izlemeye hazır mısınız? Hazırız dediğinizi duyar gibiyiz. Sizleri muhteşem bir doğa harikasına getiriyoruz. Kapuzbaşı Şelalesi'ndeyiz. Şelalelerin güzelliği göz kamaştırıyor.

Değerli izleyenler, şu anda neredeyiz? Şu anda dünyaca ünlü Kapuzbaşı Şelalesi'ndeyiz. Tam bir doğa harikasının yanı başındayız. Evet, değerli izleyenler, hem Kayseri'de hem ülkemizde

en çok turist çeken yerlerden biri şu anda bulunduğumuz Kapuzbaşı Şelalesi. İrtifa bakımından yani yükseklik bakımından dünyanın ikinci büyük şelalesi olma özelliğine sahip. Aslında Kapuzbaşı Şelaleleri bir takım şelalesi. Efendim burada 5'i büyük, 2'si küçük olmak üzere 7 tane şelale var. Şu anda bulunduğumuz şelalenin ismi Elif Şelalesi. Efendim daha aşağı kısımda takım şelaleleri var. Daha sonra Güney Şelalesi var. Yani hepsinin bir ismi var. Efendim Elif Şelalesi tüm güzelliğiyle tamı tamına 72 metre yüksekten akıp gidiyor. Evet, buz gibi su. Aladağlar Milli Parkı'ndan gelen su, şelalenin suyu, doğal kaynak suyu tüm güzelliğiyle akıp gidiyor. Efendim önümüzde sanki bir kartpostal var. Evet, mükemmel bir doğa harikası, mükemmel bir görüntü. Ve şunu da eklemek istiyorum. Kapuzbaşı Takım Şelaleleri Aladağlar Milli Parkı'nın içinde yer alıyor. Efendim Elif Şelalesi'nin önünde bir de tarihi değirmen var. Yani şu anda aktif olarak çalışmıyor ama çalışabilir durumda. Ve buraya gelen turistler şelalelerin önünde, tarihi değirmenin önünde, un değirmenin önünde bol bol fotoğraf alıyor, video alıyor. Aslında efendim doğal güzellikler anlamında Kayseri için Yahyalı ilçesi önemli bir vitrin.

0: Yahyalı'ya geldiğinizde gürül gürül akan suyun içinde alabalık yemenin keyfini mutlaka yaşamalısınız.
1: Efendim, Yahyalı'da şu anda mükemmel bir ortamdayız. Peki neredeyiz? Topuzbaşı şelalelerinin güney kısmındayız. Efendim, altımızdan gürül gürül şelalenin suyu akıyor. Evet, gerçekten doğayla baş başa, huzur dolu, mükemmel bir ortam. Burası biraz serin. Efendim, montlarımızı giydik ama keyfimiz yerinde. Suyun akış hızı o kadar yüksek ki. Evet, görüntü şahane, manzara şahane, keyfimiz yerinde. Yanımızda Veli Bey var. Efendim, Veli Bey bize alabalık yaptı. Buraya geldiğinizde alabalık yemeden asla buradan ayrılmamalısınız. Veli Bey, merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldin Berna Hanım.
1: Hoş bulduk. Ellerine emeğine sağlık Veli Bey.
2: Afiyet olsun efendim. Afiyet.
1: Veli Bey aynı zamanda eski muhtar.
2: Evet, eski
1: muhtar. Şu anda yok değil mi muhtarlar?
2: Şu anda yok.
1: Burası senin mi Veli Bey?
2: Bu iş yeri benim.
1: Çok şanslısın.
2: Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Evet, bu su nereden geliyor şimdi? Şelalelerden mi geliyor?
2: Bu takım şelalelerimizin, yedi göllerimizin birikme suyundan takım şelalelere gelen müthiş, muntazam su.
1: Efendim, doğal kaynak suyunda beslenen, büyüyen alabalık inanılmaz lezzetli. Alabalığın yanında ne var? Salatamız.
2: Salatamız var efendim. Kızarmış biber, domates, doğal balımız var.
1: Beslenme doğal, ortamımız doğal. Evet. Alabalığımızın şöyle derisini aldım. Efendim, hemen bir parça tadına bakmak istiyorum. İnanılmaz lezzetli bir alabalık. Ve bu alabalığı yemek için her yerden geliniyor. Ellerine sağlık Veli Bey. Çok
2: afiyet
1: lezzetli.
2: Olsun, afiyet olsun.
1: Balığa limon sıkılır mı?
2: Tabii.
1: Sıkılmaz mı?
2: Sıkılır.
1: Yahyalı'ya çevre illerden, Kayseri'den günübirlik gelenler var. Ama burada kalmak istiyorsanız Yahyalı ilçesinde 20 tane pansiyon var. Ve 400 yatak kapasitesi bulunuyor. Yani efendim, şelaleleri gezmek için, Yahyalı'nın diğer güzelliklerini görmek için

0: küresel lezzetlerin tadına bakmak için bir gün yetmeyebilir. Çünkü alan büyük, şelaleler merkeze yaklaşık bir saat mesafede, biraz zaman alabilir. Çok teşekkür ediyorum Veli Bey, misafirperverliğin için, hazırlığın için.
1: Efendim siz de buraları Kayseri'nin Yahyalı ilçesinin şelalelerini tanıttığınız için size minnettarım efendim.
0: Çok teşekkürler Veli Bey.
1: Afiyet şeker olsun.
0: Afiyet efendim. Olsun.

0: Yahyalı halıları şahane.
1: Değerli izleyenler, programımız devam ediyor. Efendim, tarihiyle, doğasıyla, yöresel yemekleriyle, geleneğiyle, kültürüyle, halk oyunlarıyla, türküleriyle. Kısacası her yönüyle Şelaleler Diyarı Yahyalı'yı bugün elimizden geldiğince tanıtmaya çalışıyoruz. Efendim, Yahyalı'ya özgü belli başlı semboller var. Bir kere Yahyalı Şelaleler Diyarı, hepinizin bildiği gibi doğal güzellikler anlamında çok zengin bir ilçe. Yahyalı'nın elması var ve değerli izleyenler, Yahyalı'nın dünyaca ünlü coğrafi işareti almış muhteşem halıları var. Efendim, Yahyalı halılarıyla donatılmış mükemmel bir showroom'dayız. Yanımızda 40 yıllık halıcı Aziz Bey var. Bakalım Yahyalı halısının özelliği neymiş? Aziz Bey, merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Teşekkür ederim.
1: Nasılsınız?
2: Zaman ayırdınız. Çok iyiyiz, teşekkür ederiz.
1: Sizler şimdi Yahyalı halısı olmasaydı programımız yarım kalırdı. Şimdi Yahyalı'nın halısına hem Türkiye'den hem de dünyanın her yerinden talep var.
2: Doğrudur.
1: Yahyalı halısının özelliği nedir? Şimdi kadınlarımız aslında çağlar boyunca sevinçlerini, üzüntülerini, duygularını, düşüncelerini halılara aktarmışlar. İlmek ilmek
2: kesinlikle
1: işlemişler.
2: Evet, evet.
1: Bakalım Yahyalı'nın halıları ne anlatıyor? Bu halıların özelliği neymiş efendim? Aziz Bey'e soralım.
2: Aslında her halı kilim bir kitaptır, yani iyi okumak.
1: Aslında her motifin desenin bir anlamı var değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Şimdi bir kere bunlar yün halılar.
2: %100 yün.
1: Tamam.
2: Kısaca tarihinden bahsedeyim.
1: Tabii ki.
2: Şimdi dedemiz, siz de görmüşsünüzdür, Yahya Ali, Yahyalı'mızın dedesi.
1: Evet, Yahyalı ilçesinin kurucusu.
2: Orta asırdan buraya göçle beraber halk geliyor. Ama beraberinde kendileriyle birlikte değerlerini de taşıyorlar. Bunlardan birisi de halımız. Dünyada ilk bilinen ve bulunan halı, literatüre giren Altay Dağları'nda Pazırık bölgesinde bir Rus arkeolog olan Rudenko'nun 1948 yılında bulduğu bir halıyla halı kültürü tanıtımı başlar. Ve bu halı Türk halısı olarak tescillenir. Tabii benim atalarım da oradan gelmiş buraya. İşte Horasan üzeri Anadolu'ya giriş yapmışlar. Türkmenler, Yörüklerin bir kısmı da buraya gelmiş. Oradaki dokuma kültürünü buraya taşımışlar. Fakat bu kültür gerçekten böyle çok önemli, küçümsenecek bir kültür değil. Çok çok önemli bir
1: kesinlikle
2: kültür.
1: Kesinlikle çok
2: yani bunun
1: değerli.
2: Değerini bilmemiz lazım.
1: Aziz Bey, geleneksel sanat dallarımızı, zanaat dallarımızı mümkün olduğu kadar izleyicilerimize tanıtmaya çalışıyoruz. Ve Yahyalı halısı olmasaydı programımız yarım kalırdı.
2: Yani halı deyip geçmemek
1: lazım. Kaç yıllık
2: lazım
1: bir halı? Yani Yahyalı'da bu halı kaç yıldır dokunuyor? Geçmiş çok eski tabii.
2: Çok eski, yani ta 1000 yıl öncesine gelemiyoruz tabii. 1000 yıl olmuş Anadolu'ya geleli. Gidemiyoruz. Fakat çok güzel örnekler var. Birazdan size de gösterir. Mesela elimizde 130-140 yıllık, 200 yıllık halılar alınmış, satılmış.
1: Şimdi showroom'da mükemmel halılar var. Efendim, burası buram buram yün kokuyor ve halıların dokunduğu iplerin, yünleri de burada yetişen koyunlardan alınıyor.
2: Bu çok önemli tabii.
1: Tamamen halı doğal, organik kesinlikle halılar, boyalar organik. Şimdi buna özellikle vurgu yapmak istiyoruz.
2: Şimdi bir,
1: bu yüzden de çok değerli halılar.
2: Bakın, bu boyaşili diye tabir ettiğimiz ince lif şeklinde toprağın altına böyle saçak atarak büyüyen bir ot. Onu çıkartırlar, kuruturlar, döverler böyle. Bu şekle getirirler.

0: kırmızı bundan yapılır.
1: Efendım tamamen
0: sırçanı
1: doğal.
0: Sırçanı gri renk. Organik. Sırçanı diyoruz. Niye? Harap
1: boyalar,
0: yünler,
1: benzediği
0: hallar.
1: Için. Evet.
0: Ben yöresel isimlerini de önemserim.
1: Neydi? Yalbır yalbır mıydı
0: yalbır,
1: Aziz Bey?
0: Yalbır yalbır.
1: Parlak bir... parlak.
0: Evet babam anlatırdı bana öyle koyunların yününü anlatırken. Oralarda çok koyun otlatmış. Şimdi buradaki gri renk balçık çamuruyla bu çürümüş bir çamur. Yüzyıllarca orada çürüyen bir çamur. Narpuz otu tohuma kalkar. Nanenin değişik bir türü aynı familyadan. Onun üst kısmını alırlar, çamurla beraber kaynatırlar, gri rengimizi yaparlar. Şurada gördüğümüz yine Yahyalı tabiriyle yeşengi yani haki rengimiz, olgunlaşan asma yaprakları, bağ yaprakları.
1: Bütün renkler doğadan.
0: Kesinlikle.
1: Evet.

0: Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Yahyalı'da tüm hızıyla devam ediyor. Efendim şimdi yöresel yemek zamanı. Malum Kayseri gastronomi şehri. Kayseri mutfağı zengin bir mutfak. Ve efendim bu zengin mutfaktan Kayseri'nin Yahyalı ilçesi de nasibini bol bol almış. Ancak Kayseri mutfağıyla Yahyalı mutfağı bir takım lezzetler konusunda farklılık gösteriyor. Yani benzerlik gösterdiği noktalar da var. Mesela mantı Kayseri merkezde de çok yaygın, önemli bir sembol. Gastronomi anlamında burada da yapılıyor. Kadınlarımız çok güzel mantı yapıyor. Ancak böyle Kayseri mutfağında, Kayseri merkezde ve diğer ilçelerde çok da göremeyeceğiniz yemekler yapılıyor. Onlardan biri de üzümlü. Buranın milli yemeği, sofraların olmazsa olmazı. Efendim üzümlü neymiş? Bakalım nasıl yapılıyormuş? Cennet teyzemizin yanına geldik. Ondan rica ettik. Ona sorduk. Şimdi üzümlüyü bize yapacak, anlatacak o İnşallah. Lezzetli elleriyle. İnşallah. Cennet teyzem nasılsın? İyiyim. İyi misin?
1: İyiyim ciğerim, iyiyim.
0: Buranın yerlisi misin?
1: Buranın yerlisiyim.
0: Buralar nasıldır?
1: Buralar çok güzel.
0: Bir anlat. Yahyalı nasıl? Güzel. Nesi güzel?
1: Üzümlüsü, yemeği, mantısı.
0: Evet.
1: Her şeyi.
0: Şelaleleri.
1: Şelaleleri, yaylaları, elmaları.
0: Elmayı unuttun, yaylaları.
1: Yaylaları, evet. Hep güzel.
0: Havası.
1: Havası hep güzel.
0: İnsanı.
1: İnsanlarımız çok güzel.
0: Sen ne yapıyorsun peki? Evde misin?
1: Evde.
0: Nasıl geçiyor hayat?
1: Hayat çalışırım, iş görürüm, bahçe derim, her şeyi derim.
0: Tamam, yemek olurum. Yaparsın.
1: Yemek yaparım.
0: Hadi o zaman Cennet teyzem yapmaya başlayalım. Harik sen yap, Cennet teyzemi yorma.
1: Ben yakamam, bilmem bunu.
0: Tamam. Bismillah. Evet. Besmelemizi çektik. Üzümlümüzü yapmaya başladık. Cennet teyzem bir yandan yap, bir yandan anlat. Şöyle izleyenler de öğrensin.
1: Şuraya koyacak.
0: Hem sıvı yağımızı hem de tereyağımızı ilave ettik. Evet Osman Bey takviye kuvvet hemen kaşığımızı getirdi. Şu anda mükemmel bir otağı çadırındayız. Yahyalı halkının en sevdiği yemek hangisi?
1: Mantı, üzümlü.
0: Sonra?
1: Çorba.
0: Ne çorbası?
1: Yayla çorbası.
0: Tamam.
1: Pirinç çorbası, şey, şehri. Şehriye şey, pirinç çorbası, pirinç.
0: Evet, unumuz kavruldu. Etimizi ilave ettik. Cennet teyze dikkat et bu tencere fırlamasın. Valla Bekir'in tarığın üzerine bir fırlar üzümlü müzümlü kalmaz.
1: Kalmaz.
0: Allah korusun onlar da yana. Efendim bir değişik bir yemek burada çok seviliyor. İşte yöreseli mükemmel bir yemek. Sizlere yapılışını göstermek istedik. Sen benden iste ben vereyim. Salçamızı ilave ettik. En güzel yemek, en lezzetli yemek. Kadınlarımızın yaptığı yemek, annelerimizin yaptığı yemek. En lüks restoranın yemeğine değişmem. Her zaman söylüyorum. Cennet teyze, sevgini kattın mı? Sevgini kattın mı?
1: Kattım.
0: Hiç yok mu böyle mani, türkü falan?
1: Ben bilemem.
0: Nasıl bilemezsin?
1: Bilemem diye.
0: Doğru söyle, kırma beni.
1: İnan bilemem.

0: O kadar hızlandı ki Cennet teyzemiz. Etimiz ilaveti karşılanmış, nohutumuzu, şimdi baharatımızı, şey üzümümüzü, her şey buradan, her şey yalıdan. Her şey doğal.
1: Yalanımızı yakarık şimdi.
0: Ben tutayım mı? Tutayım ben, tutayım. Tut, aman bir kaza olmasın.
1: Acır şimdi.
0: Yani biraz daha ama aslında üzümlü olmuş. Şöyle Osmanlı mutfağını andırıyor.
1: Şeker apıca.
0: Değil mi Osman Bey? Evet. Biraz böyle Osmanlı mutfağında da etler, meyveler, kuru meyveler karıştırılır böyle güzel güzel. Efendim pişmesini bekliyoruz. Ha, piştikten sonra afiyetle tadına Allah bakacağız. Kimin elinden? Gel, Cennet teyzemizin ellerinden. Cennet teyze pişti mi?
1: Pişti, pişti.
0: Açalım mı?
1: Aç aç.
0: Ben mi açayım?
1: Sen aç.
0: Ben açayım. Acaba nasıl oldu? Efendim Yahyalı'nın milli yemeği üzümlü. Pişti, düğünlerin, pişti. Özel günlerin olmazsa olmazı mis gibi pişmiş üzümlümüz. Vallahi sevildiği kadar var. Şimdi malzemesi pişti, pişti. Zengin, mükemmel olmuş, özlenmiş böyle. Besmelemizi çekti. Şöyle hemen bir parça.
1: Güle güle ye.
0: Of. Of.

Değerli izleyenler, Kayseri'nin güzel mi güzel ilçesi Şelaleler Diyarı Yahyalı'da programımız tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim, Yahyalı doğal güzellikler anlamında müthiş bir zenginliğe sahip. Ancak Yahyalı tarihe de tanıklık edebileceğiniz bir ilçe. Efendim, şu anda Yahyalı ilçesinde tarihin izlerini taşıyan çok önemli bir noktadayız. Tarihi Ulu Cami'nin ve Yahya Gazi Türbesi'nin hemen yanı başındayız. Efendim, Tarihi Ulu Cami günümüze kadar dimdik ayakta duran ve ulaşan mükemmel bir eser. 950 yıllık bir eser. 1050 yılında inşa edilmiş ve 1900'lü yıllarda Sultan Abdülhamit tarafından restore edilmiş. Efendim, aktif olarak günümüzde de ibadete açık durumda. Tarihsel anlamda Yahyalı ilçesinde merkezde buraya gelen ziyaretçileri selamlayan çok önemli bir eser. Hemen yanında da Yahya Gazi Türbesi bulunuyor. Peki Yahya Gazi kimdir? Efendim, Yahya Gazi şu anda bulunduğumuz Yahyalı ilçesine adını veren kişidir. Evet, Yahya Gazi önemli bir sembol Kayseri'nin Yahyalı ilçesi için. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra efendim Sultan Alparslan Danişmentoğlu Beyliği'nin komutanı Ahmet Gazi'ye Anadolu'yu fethetme emri verir. Ve Ahmet Gazi, Devali, Yahya Gazi ve Seyit Gazi buraya gelir. Efendim, işte Yahya Gazi Yahyalı ilçesine fetheder, burayı kurar ve efendim Yahya Gazi buranın kurucusu olarak anılır. Çok önemli bir sembol. Efendim, Develi ilçesi Yahyalı ilçesine oldukça yakın. Devali'yi hepiniz bilirsiniz. Devali Kayseri'nin Develi ilçesine gider ve Yahya Gazi de işte burada yaşar. Efendim, hala da yaşıyor, günümüzde de yaşıyor. İşte Yahya Gazi Türbesi hemen yanı başımızda. Yahyalı ilçesinin kurucusu. Evet, tarihsel anlamda kilit bir noktadayız. Efendim, hem doğaya hem de tarihe tanıklık edebileceğiniz Şelaleler Diyarı Yahyalı'yı sizler için gezmeye, keşfetmeye devam edeceğiz. Efendim, Yahyalı'da da gezeceğimiz, göreceğimiz çok fazla yer var. Tadacağımız çok fazla lezzet var. Eminim hepiniz çayınızı, kahvenizi aldınız. Şöyle rahatça arkanıza yaslandınız. O halde ne duruyoruz efendim? Yahyalı'yı keyifli keyifli gezmeye devam

0: Yahyalı ilçesine boşuna şelaleler diyarı dememişler. Ve şimdi de Derebağ Şelalesi'ndeyiz.
1: Değerli izleyenler, Kayseri'nin güzel mi güzel ilçesi Yahyalı'yı gezmeye, görmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Efendim, keşfettikçe Yahyalı'nın doğal güzelliklerine inanın hayran kalıyoruz. Yeşilköy Şelalesi, Kapuzbaşı Şelalesi, Derebağ Şelalesi. Efendim, Yahyalı'ya geldiğinizde gezi rotanızda mutlaka olmalı. Peki şu anda neredeyiz? Efendim, saklı cennet, yeryüzü cenneti Yahyalı ilçesinde şu anda Derebağ Şelalesi Tabiat Parkı'ndayız. Efendim, mükemmel bir ortam, tabloyu andıran muhteşem bir güzellik ve Derebağ Şelalesi tüm güzelliğiyle akıp gidiyor. Efendim, içinde bulunduğumuz Derebağ Şelalesi Tabiat Parkı'nın şöyle bir özelliği var. Burası Kayseri'nin tek tabiat parkı olma özelliğine sahip. Yahyalı merkeze 7, Kayseri merkeze 90 kilometre mesafede bulunuyoruz. Efendim, Aladağlar Milli Parkı hemen arkamızda. Değerli izleyenler, Aladağlar Milli Parkı'na hem Niğde'nin hem Adana'nın hem de Kayseri'nin Yahyalı ilçesinin sınırı var. Ancak Aladağlar Milli Parkı'nın %60'lık kısmı Yahyalı ilçesi sınırında bulunuyor. Evet, değerli izleyenler, Aladağlardan doğal kaynak suyu metrelerce yüksekten tüm güzelliğiyle akıp gidiyor. Efendim, her yerde yemyeşil ağaçlar var, hava tertemiz ve şu anda duyduğumuz ses sadece ve sadece suyun sesi. Evet, mükemmel bir ortam. Efendim, Yahyalı'da şelaleler mutlaka ama mutlaka görülmeli. Ve burası aynı zamanda piknik alanı, mesire alanı. Buraya geldiğinizde kamelyalar var, piknik yapabilirsiniz. Efendim, burada restoran ve kafe var. Yöresel bir kahvaltı yapabilirsiniz, yemeğinizi yiyebilirsiniz. Kısacası burası ailece gelip bütün bir gün boyunca keyifli saatler geçirebileceğiniz mükemmel bir yer, mükemmel bir doğa. Evet, tüm güzelliğiyle işte Yahyalı, işte Derebağ Şelalesi Tabiat Parkı. Bayıldım.

0: Yöresel yemek olmadan olmaz tabii. İşin ustasından Yahyalı ilçesine özgü bezdirme bakın nasıl yapılıyor.
1: Değerli izleyenler, programımız devam ediyor. Yöresel yemek diyoruz. Efendim, malum Yahyalı Şelaleler Diyarı. Havası tertemiz. Yahyalı'yı gezerken, o mükemmel şelalelerini gezerken iştahımız açıldı. Bayağı bir acıktık. Soluğu Ali Usta'mızın yanında aldık. Efendim, Ali Usta'mız bize bezdirme yapacak. Bezdirme buraya özgü yöresel bir et yemeği. Aslında köftemsi bir yemek ama köfteyle alakası yok. Görüntü itibarıyla köfte zannedebilirsiniz. Mükemmel bir geleneksel yemek geliyor. Muhteşem bir yöresel yemek geliyor. Geçmişten günümüze aktarılan bir lezzet bezdirme. Bakın, geleneksel yöntemlerle bezdirme nasıl yapılır? Şimdi Ali Usta'mız bizlere gösterecek. Ali Usta'm, merhabalar.
2: Merhaba.
1: Nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk.
2: İyiymiş. Siz nasılsınız?
1: Bizlerdeyiz. Yahyalı'da olmak güzel, Yahyalı güzel. Valla Yahyalı doğaya doyabileceğiniz bir yer. Siz aynen, de şanslısınız.
2: Aynen öyle. Evet.
1: Doğanın içindesiniz.
2: Evet. Bu zamana kadar gelen bürokratlarımızdan, Allah razı olsun, Kaymakam Bey'imizden Allah razı olsun. Bize bu imkanı verdiği için. Hani bizim yöresel şeyimiz, ben bazı tanıtıyoruz ama tanıtılmadığı için bilmiyor.
1: Tanıtılması lazım. Biz de tanıtılmasına bir nebze katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. Bu nedir Ali Usta?
2: Dibek.
1: Dibek.
2: Evet.
1: Dibek. Kaç yıllık bu? Bayağı en eski
2: az,
1: değil mi?
2: Evet, eski en az 50 yıllık vardır.
1: Babadan kalma falan mı?
2: Evet.
1: Oo, manevi değeri büyük.
2: Aynen öyle.
1: Yani 100-150 yıl önce nasıl yapılıyorsa şu anda da öyle mi yapılıyor? Aynen.

0: Aynen öyle.
1: Hadi o zaman yapalım.
0: Bismillah. Etimizle kuyruğu...
1: Dibeğimizde ne var?
0: Dibeğimizde koyun eti, kuzu eti, kuyruk, has kuyruk kendinin. Ondan sonra bunu dövüyoruz.
1: Ali Usta'm.
0: Evet.
1: Kolun ağrımıyor mu?
0: İşte oradan kalmış. Bezdirme diyoruz.
1: Oo,
0: ya.
1: Ben bezdim. Vallahi ben bezdim. Ben bezdim. Şöyle 3-5 kere vurdum. Bezdim. Ya yani çok ağır bu.
0: Düğürcüğünü atıyoruz.
1: Düğür ne demek? Bulgur demek.
0: Bulgur,
1: İnce evet. Bulgur
0: evet,
1: demek.
0: Çiğ köftelik. Yani.
1: Tamam. Kaç dakika böyle döveceksin?
0: En az 45 dakika.
1: İnanmıyorum. Dayanabilecek misin?
0: Dayanacağız.
1: Kadınlar yapıyor mu peki bezdirmeyi?
0: Kadınlar
1: böyle bu şekilde?
0: Yahyalı'nın hani genelde %80'i yapıyor.
1: Kadınlara yaptırmayın bunu, siz yapın. Bu evet. Dövme kısmını siz yapın. Hani böyle şekil verme kısmını kadınlar yapsın çünkü efendim bayağı bir kuvvet istiyor, güç istiyor.
0: Şimdi
1: çok da böyle
0: tuzunu atıyoruz.
1: Kadınlara uygun bir iş değil. Kadınları yormayın. Tuzumuzu attık.
0: Az bir karabiber. Pul biber.
1: Güzel.
0: Domates, yeşil biber, kapya biber, soğan. Bunu da atıyoruz. Şimdi bir daha dövüyoruz.
1: Oldu.
0: Evet.
1: Bence oldu. Ne
0: bu,
1: yapıyoruz şimdi?
0: Şimdi hazırlığını yapacağız.
1: Yapalım.
0: Soğuma geçeceğiz.
1: Yapalım ustam. Yapalım ustam. Hop, bezdirmemizi aldık. Hiçbir köfte geleneksel yöntemlerle bu şekilde yapılmıyor. İçinde çok fazla malzeme var. Bakın şimdi şekil vermesi bile ustalık istiyor.

0: Ali Ustam, ellerine sağlık. Efendim, bezdirmemiz artık hazır. Ben hemen zaman kaybetmeden şöyle bir tane bezdirme alıyorum ve tadına bakıyorum. Ali Ustamız hala azimle bezdirmeleri kızartmaya devam ediyor. Ali Ustamızın ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Efendim, Yahyalı'ya özgü. Nefis mi nefis bezdirme? İşte budur. Yahyalı'ya yolunuz düşerse bezdirme yemeği asla ve asla unutmayın. Değil mi Ali Usta?
1: Aynen öyle.
2: Bu keyifli hafta sonunda sizleri Nevşehir Uçhisar'a getiriyoruz.

0: Uçhisar Kalesi, Kapadokya'nın her tarafından görülen en büyük ve en güzel peri bacısıdır.
1: Değerli izleyenler, bugün Kapadokya'nın incisi, Güneş'in bekçisi Nevşehir Uçhisar'dayız. Efendim, Uçhisar turizm anlamında ülkemizin en çok turist çeken yerlerinden biri. Uçhisar, Nevşehir merkeze bağlı bir belde. Belde de deniyor, kasaba da deniyor ve Nevşehir merkeze uzaklığı yaklaşık 5 kilometre. Yani aracınızla 10 dakika içerisinde Uçhisar'a gelme imkanına sahipsiniz. Efendim, Uçhisar'ın nüfusu 4000 civarında. Ancak turizm sezonunda, bayramlarda, hafta sonları Uçhisar'ın nüfusu inanılmaz.

inanılmaz artıyor. Hatta 20 bini bulabiliyor. Değerli izleyenler, peki neden Uçhisar için güneşin bekçisi deniyor? Çünkü Kapadokya'da güneşin doğuşunu ve güneşin batışını en güzel izleyebileceğiniz yer şu anda bulunduğumuz Uçhisar. Arkamızda sembol bir yapı var. Efendim birazdan sizlerle birlikte Uçhisar Kalesi'ni gezeceğiz. Tarihsel anlamda, efendim doğal güzellik anlamında mükemmel bir kale. Çok önemli bir sembol Uçhisar için. Evet, gerçekten Kapadokya'da en çok ziyaretçi çeken yerlerden biri şu anda bulunduğumuz Uçhisar Kasabası. Buranın mükemmel bir ambiyansı var ve Uçhisar'a geldiğinizde yapabileceğiniz çok fazla şey var. Değerli izleyenler, Uçhisar'a geldiğinizde ATV turuna mutlaka katılmalısınız. Deveye mutlaka binmelisiniz. O devenin üzerinde fotoğraf almalısınız, video almalısınız. Testi kebabı mutlaka yemelisiniz. Uçhisar Kalesi'ni mutlaka görmelisiniz. Ve değerli izleyenler, Güvercinlik Vadisi de görmeniz gereken yerler arasında. E tabii ki efendim tatile geldiniz, Uçhisar'a geldiniz. Giderken yanınızda şöyle ufak da olsa hediyelik bir eşya mutlaka götürmelisiniz. Kendiniz için, sevdikleriniz için Kapadokya'yı, Uçhisar'ı sembolize eden çok güzel hediyelik ürünler var. Efendim Cevizli'de bu ürünleri satın alabileceğiniz tezgahları ve dükkanları bulabilirsiniz.

Evet, değerli izleyenler, şu anda Uçhisar Kalesi'nin içindeyiz. Buram buram tarih kokan mükemmel bir kale. Efendim, sizlerle birlikte keşfetmek için sabırsızlanıyoruz. Savunma amaçlı kullanılmış yüzlerce yıllık bir kale. Efendim, burada zaten savunma amaçlı kullanıldığının göstergesi taştan yapılan gülleler var. Evet, efendim, bakar mısınız? O kadar eski ki Uçhisar'ın tarihini yansıtan detaylar. Aslında Uçhisar Kalesi'nde Uçhisar'ın tarihine, Uçhisar'ın geçmişine yolculuk yapacağız. Aynı zamanda sosyal yaşantısına da yolculuk yapacağız. Çünkü burası aynı zamanda bir müze görünümünde. Efendim, 275 basamağımız var. Yolumuz uzun. Ancak burada özel bir alan oluşturulmuş ve o alan tamamen Uçhisar'ın geçmiş yıllardaki sosyal yaşantısını ve kültürünü anlatıyor. Evet, bakalım bu bölümde neler varmış? Gezmeye devam.

Evet değerli izleyenler, Uçhisar Kalesi son derece etkileyici. Efendim aslında burada müthiş bir tarih yatıyor, müthiş bir yaşanmışlık yatıyor ve Uçhisar Kalesi'nin her tarafından tarih fışkırıyor. İşte Uçhisar'ın geçmiş yıllardaki sosyal yaşantısını anlatan, geleneğini, kültürünü anlatan eşyalar, antika eşyalar, çok eski eşyalar, efendim eskiden işte burada yaşayan medeniyetler bu eşyaları kullanmış ve burası adeta bir müze görünümünde. İşte tahıl ambarı, sepetler, sandıklar, tarım aletleri. Evet, Uçhisar'ın geçmişinde kullanılan tüm aletler, tüm eşyalar işte şu anda bulunduğumuz bölümde sergileniyor.

Değerli izleyenler, artık yavaş yavaş zirveye yaklaşıyoruz. Dile kolay, 275 basamak. Vallahi nefes nefese kaldım. Kameramanların işi daha zor, onların elinde kameralar var. Efendim, burası pandemide restore edildi, yenilendi. Merdivenler gayet güzel, gayet rahat. Efendim, güvenli bir şekilde kalenin zirvesine 275 basamağa çıkarak ulaşıyorsunuz. Ve tren raylarında kullanılan tahtalar getirilmiş, Uçhisar Kalesi'nin basamaklarına yerleştirilmiş. Yani bu da daha güvenli olmasını sağlıyor. Çünkü tren raylarında kullanılan tahtalar son derece güvenli olmak zorunda. Efendim, tüf yapının içerisinde, müthiş bir tarihi zenginliğin içerisinde

gezmek gerçekten keyifli. Gezdikçe birçok bölüm görüyoruz, yaşanmışlıklar görüyoruz. Efendim, TÜF yapının oyulmasıyla ortaya çıkan bölümler var, odalar var. Bunlar yaşam alanı. Aslında hemen hemen her odada tandır var. Bakın öndeki çukurlar tandır. Yağmurdan dolayı, dün hava yağmurluymuş ama bugün çok sıcak. Bu yüzden de merdivenler biraz yordu. İnanılmaz sıcak var Uçhisar'da bugün. Yağmurdan dolayı su dolmuş tandırların içi. Yani burada tandırın içinde medeniyetler çağlar boyunca ekmeklerini yapmışlar, ekmeklerini pişirmişler. Evet, hayvanların kaldığı bölümler ve insanların yaşadığı kaldığı bölümler var.

0: Ve değerli izleyenler, şu anda Uçhisar Kalesi'nin zirvesindeyiz. En yüksek noktasındayız. Aslında Kapadokya'nın zirvesindeyiz. Ve burada olmak inanılmaz güzel. Efendim, tanıklık ettiğimiz manzaraya hayran kalmamak mümkün değil. Evet, Kapadokya tüm ihtişamıyla, tüm güzelliğiyle şu anda gözlerimizin önünde. Kapadokya'yı, Uçhisar'ı en güzel görebileceğiniz noktadayız. Efendim, Avanos sol tarafımızda. Göreme, Ortahisar Kalesi, ileride Ürgüp var. Evet, gerçekten enteresan bir oluşum. Allah'ın bir lütfu, Allah'ın Nevşehir'e, Kapadokya bölgesine armağanı.
1: Uçhisar Kalesi'nin zirvesi, Kapadokya'nın kuş bakışı görülebildiği tek yerdir.
0: Efendim, Uçhisar, güneşin bekçisi, güneşin doğuşunu batışını en güzel izleyebileceğiniz yer. Ve Uçhisar Kalesi'nin zirvesinde olmak gerçekten inanılmaz etkileyici. Peki burada neler var? Zirvede başka neler var? Efendim, önümüzde çok sayıda kuyu bulunuyor. Bakın, şu anda bulunduğumuz alanda herhalde böyle bir 6-7 tane kuyu var. Aslında bunlar bildiğiniz öyle su kuyusu falan değil. Soğuk hava deposu niteliğinde ve yiyeceklerin, içeceklerin yani erzakların soğuk ortamda saklanması için kullanılıyordu. Evet, savunma amaçlı yüzyıllar boyunca birçok medeniyet tarafından kullanılan bir kale. Aslında şu bilgiyi de vermek istiyorum. Değerli izleyenler, şu anda bulunduğumuz Uçhisar Kalesi, yani bu bölge, bu alan Uçhisar'da, aslında Kapadokya'da sosyal yaşamın ilk başladığı yer.

0: Ve Uçhisar'da şimdiki durağımız Güvercinlik Vadisi. Güvercinlik Vadisi adını bölge halkı tarafından beslenen güvercinler için yumuşak kayalara oyulan güvercinliklerden almış.
1: Değerli izleyenler, Uçhisar turumuz tüm hızıyla keyifli devam ediyor. Peki Uçhisar'da şu anda neredeyiz? Güvercinlik Vadisi'ndeyiz. Efendim burası turistlerin olmazsa olmaz uğrak noktası. Kapadokya'ya ve Uçhisar'a gelen yerli yabancı turistler Güvercinlik Vadisi'ne mutlaka uğruyor. Efendim Kapadokya'nın ve Uçhisar'ın her tarafında olduğu gibi burada da inanılmaz güzel görüntüler var. Ve her yerde ama her yerde güvercinler var. Efendim yaklaşık 1000 yıl önce Bizanslar döneminde Güvercinlik Vadisi çok önemliymiş. Efendim aslında güvercin çok önemliymiş ve buraya güvercin evleri yapılmış, güvercin yuvaları yapılmış. Bakın karşıda Bekir Zum'la güvercin evleri var. O küçük küçük gördüğünüz yerler güvercin evleri. Efendim güvercin peki o dönemde neden önemliymiş? Bir kere efendim güvercinin dışkısı tarımda kullanılıyormuş ve inanılmaz verim alınıyormuş. Aynı zamanda savaş döneminde güvercinler haberci olarak kullanılıyormuş. Ve değerli izleyenler güvercinin yumurtası da önemliymiş güvercin kadar. Yumurtanın kabuğu ve beyaz kısmı bu bölgenin kumuyla karıştırılıyormuş ve boyadan önce kiliselerin ve diğer yapıların

yuvalarında bol bol kullanılıyormuş. Bu yüzden de 1000 yıl önce Bizanslar döneminde efendim güvercinler ve güvercin evleri büyük bir önem taşımaktaymış. Evet, inanılmaz güzel bir görüntü. Efendim şu anda Güvercinlik Vadisi gözlerimizin önünde 4 kilometre boyunca uzayıp gidiyor. Şöyle bir güvercinlere. Evet, şöyle Bekir senin önüne doğru atayım, oraya gelsinler. Evet değerli izleyenler, yüzlerce binlerce güvercin var. Bu yüzden de bulunduğumuz vadinin ismi Güvercinlik Vadisi. Evet, gerçekten çok güzeller, çok tatlılar, çok masumlar.

Değerli izleyenler, Uçhisar inanılmaz güzel bir yer. Efendim, Uçhisar'ın her tarafında mükemmel manzaralar var. Şu anda TÜF yapıların peri bacalarının içindeyiz. Efendim, TÜF yapıya o kadar yakınız ki elimizi uzatsak adeta tutacak gibiyiz. Evet, müthiş bir tarih, müthiş bir doğal oluşum, müthiş bir güzellik. Efendim, siz de bu ambiyansı mutlaka Kapadokya bölgesinde, Kapadokya'nın incisi Uçhisar'da yaşayın. Bakın arkamdaki manzara gerçekten inanılmaz. Adeta kartpostal gibi ve Uçhisar'ın her tarafında, aslında Kapadokya'nın her tarafında bu manzaralar son derece olağan. Çünkü burası Kapadokya. Çünkü Uçhisar tam bir turizm cenneti. Uçhisar tam bir doğa cenneti. Efendim, doğanın mucizesi, Allah'ın mucizesi ve buralar turizme açılmış. Kapadokya bölgesinde halkın turizm bir numaralı geçim kaynağı olmuş. Tüm güzelliğiyle işte Kapadokya, işte Uçhisar.

0: Uçhisar'ı bu kadar gezdikten sonra testi kebabı yemeden de gitmeyelim ama, değil mi?
1: Şimdi bu testi kebabının özelliği nedir? Nasıl yapılır? İçine hangi malzemeler ilave edilir? Emine Hanım yapacak, biz de öğreneceğiz.
2: Etimizi koyuyoruz.
1: Ne eti?
2: Dana eti.
1: Efendim tabaklarımız, hepsi evet. Sunumlarımız.
2: Birazcık sarımsak.
1: Topraktan. Mis gibi etimizi sarımsağımızla buluşturduk. Domateslerimizin evet. Kabukları soyulmuş. Onları da böyle iri iri aslında kesti evet. Emine Hanım. Bu ne hız?
2: Evet.
1: Evet, testi kebabı olmadan olmaz efendim. Olmaz. Testi kebabı olmadan Kapadokya bölümü olmaz. Uçhisar bölümü olmaz. Tüm Nevşehir'de, Nevşehir'in ilçelerinde, beldelerinde inanılmaz güzel yapılıyor. Ve Kapadokya deyince akla hemen testi kebabı geliyor. Oh, mis gibi biberlerimiz de domateslerimize ilave ettik. Şimdi
2: biraz tuzumuzu atıyoruz. Biraz kekik. Pul biber, kırmızı biber.
1: Evet.
2: Birazcık da yağ döküyoruz.
1: Tamamdır.
2: Bunu böyle güzel bir şekilde karıştırıyoruz.
1: Evet, testimiz tek kişilik.
2: Evet,
1: tek yani bunların kişilik. Büyüğü var, boy
2: tabii,
1: boy.
2: Tabii, tabii. Büyük şeylere büyük olur. Ama küçük tek kişilik böyle yapıyoruz. Tek kişilik daha çok tercih ediliyor. Su ilave edelim.
1: Tamam. Tek kişilik testi evet. Kebabımız artık yavaş yavaş hazır hale geliyor. Tabii pişmesi lazım.
2: Evet.
1: Ateşte pişiyor, közde pişiyor. Efendim burada kuru

0: Fasulyeler, testi kebapları ateşte pişiyor. Ne yaptık şimdi? Ağzını hamurla kapattık.
1: Kapatıyoruz.
0: Tamam.
1: Hava almasın diye.
0: Emine Hanım, kebabımız hazır. Hazır. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi bunu köze götürüyoruz.
0: Hazır da ateş. Pişecek.
1: Evet.
0: İki saat
1: pişecek. Şimdi bunu ateşle buluşturmaya
0: ateşimiz
1: gidiyoruz.
0: Yanıyor mu?
1: Yanıyor. Hazır.
0: Tamam. Hazır.
1: Hazır.
0: Bakalım ortaya nasıl bir kebap çıkacak?
1: Aynen öyle.
0: O etler lokum gibi olacak mı?
1: Mis gibi.
0: Göreceğiz Emine Hanım. Evet. Bakalım nasıl yapacak Nevşehir'in testi tamam. Kebabına. Hadi o zaman
1: yapalım,
0: hadi ateşimiz
1: görelim.
0: Geçmesin. Tamam. Haydi bakalım. Efendim, Kapadokya'nın başkentindeyiz. Nevşehir'deyiz ve Nevşehir'in turistik kasabası, turistik beldesi Uçhisar'dayız. Tabii ki testi kebabı olmasaydı programımız yarım kalırdı. Evet. Öyle değil mi Emine
1: evet,
0: Hanım?
1: Aynen öyle, yarım kalırdı.
0: Şimdi iki saat bekledik efendim. Sabırla. Bu arada evet. Sohbetler yapıldı, evet, dedikodular yapıldı. Çaylar, kahveler içildi. Keyfimize değmeyin. İki saat ne yapacağız efendim? Zaten yorulduk, bütün gün çekimdeydik. Şimdi... Şov zamanı.
1: Şov zamanı.
0: Ne yapıyoruz Emine Hanım?
1: Testimizi kırıyoruz.
0: Testimizi kırıyoruz. Nasıl
1: içinden
0: kırıyoruz?
1: İçinden bir mucize çıkıyor.
0: İçinden bir mucize
1: evet,
0: çıkıyor. Acaba
1: evet.
0: Nedir?
1: Acaba nedir?
0: Evet. Bakın bir dakika kırma bir dakika. Bakın burada ince bir kısım var. İnce bir çizgi var. İşte testinin daha kolay
1: evet,
0: kırılmasını sağlıyor. Özel imal ediliyor testi kebabı için. Hamurumuz pişmiş. Bunu yiyenler var mı? Yenir
1: hayır.
0: Mi?
1: Hayır yenmez.
0: Yenmez değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet yenmez.
0: Tamam. Nedir bu? Aslında şu anda böyle
1: düz
0: baktığında...
1: Düz hamur sadece un.
0: Bazlama gibi.
1: Un evet. Un.
0: Yenmiyor değil mi?
1: Yenmiyor.
0: Tamam, o konuya bir açıklık getirelim. Testimiz sıcak. Evet. Evet. Geliyor. Gelmekte olan.
1: Neden kırılmadı?
0: Neden kırılmıyor? Nazar mı değiyor bize?
1: Bilmiyorum.
0: Testi kebabımıza kırılıyor. Kırılıyor.
1: Evet.
0: Evet. Budur. Budur. Budur. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi servis tabağımıza
0: boşaltıyoruz. Bir güzel. Mükemmel. Mükemmel.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Ha! Maydanoz.

0: budur.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali
2: budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim ya.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Bu pazar 1 kilogram tarım kredi fermente dana kangal sucuk, KOP'ta sadece 920.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerin mi?
2: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın Red'lisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor.
1: Dik benlik renkler.
4: Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsın?

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Mitos'tan yılın twist'i, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
3: Şok şok cepte şok.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle.

0: Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyemiyor.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Sana alkış yok. Önce finger snap.

0: Bu salı BİM'de Torku Dana Kangal Sucuk 315 lira. Alsan Riviera Zeytinyağı 899 lira.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Koçak'ta festival şimdi.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
1: Emine Hanım, ellerine sağlık. Gerçekten mükemmel. Efendim, lokum gibi pişmiş. Bakın, etlerimiz, biberimiz, domatesimiz, sarımsam. Afiyet şeker olsun kızım. Lokum gibi oldu. İşte Emine Hanım'ın elleriyle sevgisini kata kata yaptığı bu nefis testi kebabı bile Kapadokya'ya gelmek için, Nevşehir'e, Uçhisar'a gelmek için.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: dayı. Bizim altın sevkiyatı yaptığımız depoyu basmışlar.
1: Orayı nereden öğrendiler?
0: Dayı ne yapacağız?

0: yasadayını.
1: Hüsnü!

0: Alo.
1: Şeref Sazoğlu. Önce şerefini alacağım, sonra canını. Nerede olduğumu biliyorsun.
2: Bırak.
3: Dest bir koptu. Daneler dağıldı. Sabır tükendi.

0: askerim öleceği zaman. Ben anlaşma tanımam.
1: O zaman gidip Güneydoğu'da savaş. Niye saklanmak istiyorsun?
0: Ben bunların tepesindekileri alacağım. Zaten ayakçılarını o kadar çok öldürdüm ki.
1: O yüzden mi Kaşifoğlu'nu öldürdün?
0: Hainlerin yaşam hakkı yok. Hele benim dünyamda hiç yok.
2: Benim sözümü dinlemeyenlerin de yaşama hakkı yok.
1: Sana söylüyorum. Alın bunu.
0: Sen zaten Kaşifoğlu'nu öldürecektin. Şimdi niye bana afra tafra yapıyorsun?
2: Sen adamı öldürme zevki yaşarken burada bir sürü askerimiz öldü.
0: Ben buraya gelmesem herkes ölecekti.
2: Sen çağırdığın için gelmedim. Kaşifoğlu'nu öldürmesen hiç kimse ölmeyecekti.
1: Sokun arabaya şunu Abdülek.
0: Sıkacaksan burada sık Polat Alemdar.
2: Sıkacağım zaman sana sormam.
0: Ben hayatımda kurşun yemekten korkmadım. Bu saatten sonra da korkacak değilim.

0: Sağ ol koçum. Sen Cahit'le kalırsın.
1: Alın şehidimizi. Cahit, sen askerlerle kal. Bunların fotoğrafını çek. Parmak izlerini al. İstihbaratta buluşalım.
2: Tamam abi.

0: İsrailli miydi onlar?
1: Ya kim olacak başka?
2: Suriye istihbaratından da olabilir.
1: Öğreneceğiz.
0: Kaçak olmak zor iş. Hele öyle olmak daha da zor. Nereye götürüyorsunuz beni?
1: Gidince görürsün.
0: Bak ben sıkıntılı yerde kaçarım duramam. Sonra seninle iyice bozuşmayalım.
1: 5 yıldızlı otelde ağırlayalım seni. Ben misafirlerime iyi bakarım.
0: Polat Alemdar. Yüzünü değiştirirsin. Bu devlet için bir fedakarlıktır. Aynı yüzle bir sürü iş yapmak iki fedakarlıktır. Ha, bu işleri yaptın diye kaçmak, yıllarca saklanmak, ölü gibi davranmak, işte o baba yiğitliktir.
1: Ne oldu? Yoruldun mu baba yiğitlikten?

0: kanatları dökülmüş. Neyse, devletimiz bize nereyi layık görmüşse orada kalırız.
1: Abdüley! Nereye gidiyorsun?
2: Abi arkada çıkışı var. Orayı sağlam bir kilitleyelim.
1: Bin arabaya bin. Siz de gelin buraya. Bu adam buradan çıkmayacak. Eğer buradan çıkarsa, geldiğimde cesedinizi bulayım. Yoksa ben sizi öldürürüm. Kapıları örtün.

Bu saatten sonra bulduk gene kendimize bir komutan.

0: Abi buradan kaç yer?
1: Kaçsın. O Suriyeliler diye tutuşuyor. Bir tane adama dikkatli baktı. Büyük ihtimalle Suriye istihbaratından. Ne örgütçü, ne İsrailli.
0: Abi, İsrailli ile Suriyeli hayatta yan yana gelmez.
1: Menfaatler kimleri yan yana getirmedi ki onları da getirmesin?
0: Abi biz herkesin ayrı ayrı peşine düşemeyiz. Sen karayı niye kapattın o zaman buraya?
1: Ben de böyle peşine düşüyorum Abdüley. Kara Suriyelilerin ardına gitsin, biz de İsrailli timcilerin. Adam gözümün içine baka baka kafa kesti. O kafa bu topraklardan ayrılmayacak.

0: Doktor. Memati abi geldi mi?
1: Hayır Pusat Bey, gelmedi.
0: Yeter, yoruldum ben.
2: Sonra yatakta kıvranıyorsun. Biraz daha yürü. Anne, Pusat'a Fırat'ı ne zaman söyleyeceğiz?
3: Şimdi değil.
2: Sorup duruyor. Memati abi niye delendi? Niye Zaza'nın üstüne gitti diye?
3: Sorsun. Bir de Pusat'la uğraşamayız. Zaza ölsün, söyleriz. Öldü mü?
4: Ortada yok. Nereye baktıysam çıkmadı ortaya.
2: Sen yaralı mısın?
4: Bir şeyim yok. Hüsnü kıyafet getirecek. Otur şöyle. Pusat'a bir şey söylediniz mi Fırat'la ilgili?
3: Yok.
4: İyi. Yenge, Zaza ölene kadar buradan çıkmayacaksınız. Başka koridorda bile gezmeyeceksiniz. Ben adamın canını yaktım. Saldıracaktır. Yarın sabahtan itibaren yine üstüne gideceğim. Eğer yakalayamazsam ilk geleceği yer burası. Üçünüzden başka da canımı yakacağı bir şey yok.
3: Aklın bizde kalmasın. Sen yeter ki Zaza'yı gebert.
5: Mossad Dubai'de bir otelde operasyon yapmıştı. El Mabmuh'u öldürdüler. Güya İran silahlarını Gazze'ye sokuyormuş. O ekiptendir. İstanbul'a hangi kimlikle girmiş öğrenmeye çalışın. Bütün havalimanlarına, sınır kapılarına haber verin.
6: Tamam abi.

0: Bu oteli bir araştır Abdülay. Birilerini de yolla izlemeye alsın. Sonra da biz gideriz.
1: Otelde ne var ki abi?
0: Bilmiyorum, bakacağız.
2: Beceremediniz. Beni rezil ettiniz.
3: Kaç tane askerini öldürdük Türklerin, yetmiyor mu?
2: Yetmiyor. Senin kaç adamın öldü? Hepsinin kimliği ortaya çıkacak. Polat Alemdar bu işin peşini bırakmayacak.
3: Ne korkutmuş Polat Alemdar seni?
2: Kurşunu ben yedim ondan. Sen değil.
3: Tamam, iade ederim sana sıktı kurşunu.
2: Hiçbir şey yapmayacaksın. İsrail'e dönüyorsun. Gel.
4: Efendim, Joseph Beale'in buraya geldiğini bildirdiler.
2: İyi. Sen git. Şimdi ben bu Amerikalıya ne diyeceğim?
3: Her zamanki yalanlarından birini söyleyeceksin.
2: İstanbul'u yarın terk ediyorsun.

0: Çalışanlarınızla ilgili bilgi alabileceğim başka dosya var mı?
1: Bir saniye. Buyurun.
0: Bu ayrılmış galiba.
1: Bir bakayım. Aa evet, o 2 yıl önce ayrılmıştı. Başka şehre taşındı da o yüzden. Buyurun.
0: Yabancı uyruklu çalışanlarınız da var.
1: Evet, o resepsiyonistimiz.
0: Ulaşımı kendiniz mi sağlıyorsunuz yoksa dışarıdan mı alıyorsunuz?
1: Dışarıdan sağlıyoruz.

0: Çoğunlukla yabancı müşterileriniz hangi ülkelerden?
1: Genellikle Avrupa ülkelerinden. Almanya, İtalya, İngiltere.
0: İranlı veya İsrailli müşterileriniz oluyor mu?
1: Çok nadir olur. Bu yıl hiç olmadı mesela.
0: Peki. Uzun süreli kalan müşterilerinizin listesini alabilir miyim?
1: Tabii. Onların dosyası ayrı. Bir saniye.

0: Buyurun.
1: Efendim, mümkün değil bizim personelimizin bu işlere karışması. Biz her personelimizin kimlik bilgilerini hem emniyetle hem istihbaratla paylaşıyoruz.
2: Peki son bir haftada otelinize kayıt yaptıran İsrailli, Arap ya da İranlı müşteriniz var mı?

0: bildiğim yok ama tekrardan inceleyelim.
1: Bir şey yok abi.
0: Otelimize dışarıdan da çok sayıda müşteri geliyor. Yemek için, bir şeyler içmek için. Onlardan bir tanesinin kibrit alıp çıkması da mümkün.
2: Mümkün tabii. Hangi hizmetleri dışarıdan alıyorsunuz?
0: Kuru temizleme, yiyecek malzemeleri ve transferlerde destek alıyoruz dışarıdan.
2: Abdurey, sen temizleme için giren çıkanların kayıtlarına bak. Cahit yiyecek işine baksın. Ben de müdür beyle şoförlere bakayım.
1: Tamam abi.
2: Dosyalar burada mı?
0: Buyurun aşağıda.
3: Duydun değil mi olanları?
4: Ben seni fellerin elinden kurtarıp hayat şansı verdim. Sen bana minnetini böyle mi gösteriyorsun?
3: Yemin ederim ki. Ya kutsal kitap üzerine yemin ederim ki benim sonradan haberim oldu.
4: Senin haberin olmadan bir İsrail ajanı buraya tatile gelemez.
3: Aslında konunun bizimle alakası yok. Örgütteki ajanlar buna dahil olmuş. Hepsini hakaret ettim. Analarından emdikleri sütü burunlarından getireceğim.
4: Sana son bir kez daha söylüyorum. Bu toprakların, bu bölgenin sahibi benim. Ya dediklerimi yapacaksın ya da yok olacaksın.
3: Ne içersin? Ki olur mu? Kızınla görüşebiliyor musun? Niye buna tahammül ettiğini anlayamıyorum. Neticede o senin kızın ve sen kızını seviyorsun. Polat Alemdar'ı neden aradan çıkarmıyorsun?
4: Seni ilgilendirmeyen konularla kafanı yorma. Sana ne emrediyorsam onu yap.

0: Genelde çalıştığınız şoförlerle uzun süreli çalışıyorsunuz.
1: Evet efendim.
0: Bu arkadaş 4 ay önce başlamış sizinle çalışmaya.
1: Bir bakabilir miyim? Evet. Tanıdığım kadarıyla çok dürüst, temiz ve çalışkan bir şoför arkadaş.
0: Kamera kayıtlarına bakalım son bir haftalık.
1: Buyurun, olur. Buyurun.

0: Efendim İnce. Evet, işim var. Ne zaman gelirim bilmiyorum. Bekleme beni, sen uyu. Ben de. Görüntüyü yaklaştırabilir miyiz?
1: Tabii ki.
0: Biraz daha. Bu adamın kim olduğunu, kimlik bilgilerini, adresini verir misiniz bana?
1: Tabii. Ama ne çıkacak ki?
0: Bilmiyorum. Belki de dediğiniz gibidir. Bir müşteri alıp kibriti çıkmıştır. Bir yerde bırakmıştır. Oradan da başka biri almıştır.

0: Palto için sağ ol. Otur yemeğe beraber yiyelim.
1: Afiyet olsun abi.
0: Koçum ben yemeğimi yer, yatar uyurum. Siz boşuna dışarıda üşümeyin. Girin arabanıza oturun.
1: Tamam abi.
0: Hadi. Hadi hayırlı akşamlar.

0: Kıyafetleri yakmış mı?
1: Evet abi. Abi bence

0: Botları niye yıkamış? Kıyafetleri niye yakmış?
1: Ya bizim peşlerinde olduğumuzu öğrendiler?
0: Ya da plan değiştirdiler.
2: Abi başka bir şey yok. Çocukları çağırayım, nöbet tutsunlar.

0: Dahili numarayı biliyorsanız tuşlayınız. Bilmiyorsanız operatör için lütfen bekleyin.
1: Sabah bu bankaya gidelim.
2: Abi ne çıkacak ki bankadan?
1: Abdül'e gizli kasası vardır, oradan buluruz.
2: Dalga mı geçiyorsun abi?
1: Evet. Ben ne bileyim bankadan ne çıkacak? Bilsem zaten söylerim. Senden mi saklayacağım? Telefon numarasını alacağıydı. Görüşmelerin dökümünü çıkar.
3: Tamam abi.

0: Neden?
1: Polat'ı bekliyorum.
0: Arasaydın ya kızım. Bazen gelmediği de oluyor.
1: Siz niye uyanıksınız?
0: Camiye gideceğim.
1: Bu saatte.
0: Sabah namazı için kızım.
1: Evde kılınmadığını bilmiyordum. Hah, geldi.

0: Hoş geldin.
1: Niye uyumadın?
0: Seni merak ettim.
1: Hadi uyu şimdi.
0: Sen?
1: Biraz babamla konuşayım, gelirim.
0: Peki. İyi geceler.

0: Hayırdır evladım, ne konuşacaksın?
1: İnci gidip yatsın diye öyle dedim baba. Hata yaptım değil mi evlenerek?
0: Evlenmen değil. Ondan önce yaptığın hataydı. Kötü mü aramız?
1: Yok. Evcilik oynuyoruz işte.
0: Bu yaşta evcilik oynanmaz. Hele insanların duygularıyla hiç oynanmaz.
1: Ya benim duygularım?
0: Leyla'yı seviyorsun değil mi? Söyle.
1: Yok bir şey.
0: Maşallah. Ben sevdiğimle arama kimseyi sokmam. Sen de baban gibi olsan hiç üzülmezsin.

0: Günaydın.
1: Günaydın kızım.
0: Nereye gidiyorsun?
1: İşe gidiyorum.
0: Beni de getir.
1: Ninen ne kadar üzülür sen yanında olmasan.
0: Ninem hiç üzülmez. Hem yürüsün, o da bizimle gelir.
1: Hadi inşallah. Sen Ninen.

0: yürüsün diye yanında ol, yürüsün hep birlikte gezelim.
1: Peki.
0: Canım benim.
1: Gel gel.
0: Ne var?
1: Bir daha öpeceğim.
2: Anam adam iki lokma yiyor, yemiyor belli değil. Niye her sabah düşüyorsun bu sofra derdine?
3: Bir tek sabahları görüyorum. Kahvaltı bahanesi.
2: Senin de işin zor.
0: Ben çıkıyorum.
3: Bir şey yemeyecek misin?
0: Abdülhamit gelmiş, beklemesin.
3: Polat, akşam yemeğinde hep birlikte olalım mı?
0: Siz beni beklemeyin.
2: Hep budur. Dünya kurulduğundan beri bekle ki herif milleti gelsin.

0: Günaydın nineciğim.
1: Günaydın güzel kızım benim. Hadi çağır Hamide'nin en de beni indirsin. Oğlumu çıkmadan bir göreyim.
0: Oğlun çoktan çıktı.
1: Tüh, bu doktoru söyleyecek.
0: Ben söyledim yürüyeceğini.
1: Ne dedi baban?
0: O benim babam değil.
1: Kızım, bak o senin baban.
0: Ya, bak bir daha böyle söylersen sana küserim nineciğim. Benim babam Joseph.
1: Hayır Joseph'in boyu devrilmesin.
0: Aman.

0: Sen burada bekle. Hayırdır Eşref Bey? Padişahlık mı, halifelik mi teklif edeceksiniz bana? Buraya çağırdığınıza göre.
1: Padişahlık, halifelik bizim gündemimizde yok Polat Alemdar. Devir demokrasi devri. Biz artık bölgenin her ülkesine demokrasi modeliyiz.
0: Çok mu önemli bu bölge için?

0: Müslüman bir milletin demokrasiyle yönetilmesi tabii ki önemli. Buradan bakınca insanlar fark etmiyorlar ama bölgede Türkiye ve İstanbul gerçek bir cazibe merkezi. Yıllarca bütün 3. dünya ülkeleri için New York nasıl kızıl elma olduysa, bugün İstanbul kızıl elma.
1: Bu bir proje. Ama bu bizim projemiz değil.
0: O kadar emin olma.
1: Seni anlıyorum. Ama bölgede kimse kutsal emanetlerin daha burada bizde olduğunu bile bilmiyor. Oysa bütün İslam dünyasının kalbidir burası.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
7: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
8: Dürümle Türkiye'nin.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Tanıştıralım süper besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
14: Bu pazar 1 kilogram tarım kredi fermente dana kangal sucuk KOP'ta sadece 929 lira.
15: Ben bilirim, ben bilirim.
13: Tanıştıralım süper besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
15: Sardalya.
16: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
17: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
18: Allah aşkına neden?
17: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
18: Karnın doyar da ruhun aç.
17: Dört nala yaşıyoruz.
18: Tamamdır şaka mati.
17: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
19: Doyamadı pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Hancı.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
2: Bu salı binde gün doğdu tam yağlı taze kaşar peyniri 315 lira. Banvit piliç paket 69 lira 90 kuruş.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Ha! Maydanoz.

0: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Ton Bank
1: kartım Hadi. Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
3: Yine ne söyleniyorsun H5?
2: Devrelerim şişti H5'inizle çay yetiştirmekten. İçeri geçiyorum.
3: Şarj olmaya mı?
2: Şarj olmaya. H5'i durdurabilirsem.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handikredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi.

0: Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Haydi Kredi.
1: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedi.
2: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
3: Mol Ped'den kız sözü.
4: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: karnın doyar da ruhun aç.
1: Dört nala yaşıyoruz.
0: Tamamdır şaka mati.
2: Gerçek popkek aşkı.
1: Ben bu aşka doyamam.
3: Doyana da popkek. Doymayana popkek popkek.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Biziz biz.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
6: Para mı kaybettirir?
8: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
7: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun
9: yaşar galonla. Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Biz bu propagandanın çok gerisindeyiz. Çünkü kitle iletişim araçları hala Siyonistlerin elinde. Adamlar da göstermiyorlar ki Hazreti Ali'nin kılıcıyla Hazreti Ömer'in kılıcı burada yan yana durmakta. Hazreti Ebubekir, Osman, Ömer ve Ali'nin bir olduğunun bilinmesini elbette istemiyorlar.
2: O bizim stratejimizdi. Cumhuriyetin stratejisiydi. Emperyal gücümüzü kaybettik imajını vermek zorundaydık. Bize bu sayede soluk aldırdılar.
1: Yeterince soluk aldık mı?
2: Hayır, ama şartlar böyle gerektirdiği için yeniden stratejimizi oluşturuyoruz. Biz olmazsak ne Suriye'de ne Irak'ta sulh olmayacak. İslam dünyasını Şii ve Sünni diye ayırmayacak tek güç biziz.
1: Bunun mümkünü var mı?
2: Tabii ki. Bunun için hem İsrail'le, hem İran'la, hem de batılı devletlerle mücadele halindeyiz. Güç kimde ise muhakkak merkez o olacak.
1: Bir yerde sana katılıyorum. Biz ülke olarak İslam dinini siyaseten siyaset üstü tutmaya çalıştık. İran'ın ya da eski Mısır'ın yaptığı gibi dini siyasetin emrine vermedik. Hatta bir yerde laikliğin siyaset tarafından Orta Doğu'da ön plana çıkarılması da bundan.
2: İşte bu yüzden karşı propagandayla Türkleri dinsiz olarak lanse ettiler. Bu sarayda asırlardır aralıksız olarak 24 saat Kur'an okunur.
1: Karayla ilgili mi görüşmek istediniz?
2: Evet. Çünkü İsrail örgüt kozunu sıcak bir şekilde oynarken ihtiyarların söylediği üzere Kara'yı sahaya sürmen lazım. Saklaman, ölü göstermen şeklinde değil.
1: Kara bana geldiğinde bu işlere asla karışmak istemiyordu. Ama şimdi ben onu hapsetsem bile yerinde durmaz. Ben ihtiyarların dediğini ancak böyle yapabilirdim. Bir taraftan da Kara gibi karanlık bir adam geçmişin acılarını hatırlatır.

oynarken en ön planda olmasını istemedim. Yine de senin daha fazla sahaya sürmeni istiyorlar. Yoksa başkaları karayı kullanacak. Kimler?

0: Kızım bu doktor kimdir, neyin nesidir? Anne, sizin içiniz rahat olsun. Eğer yürüyeceğinizden zerre şüphesi olsa böyle bir şey söylemezdi. Ben artık %100 inanıyorum yürüyeceğinize. Yılan.
1: Efendim?
0: Bir şey yok. Kara ile ilgili bir şey yok.
1: Henüz yok savcı hanım.
0: Kara'nın oğlunu bir alalım bakalım, babası ortlayacak mı?
1: Polat Alemdar'ın ekibiyle birlikte savcı hanım.
0: Olsun, alın.
1: Emredersiniz.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: İyi günler.
1: Merhaba. Hoş geldiniz. Bana tam olarak neyi ve kimi aradığınızı söylerseniz.
0: Bizim aradığımız bir adam evinden en son bankanızı aramış. Ya hesaplarıyla ilgili bir görüşme yapmış ya da personelden biriyle teması var.
2: İsmi burada.
1: Bakalım o zaman.
3: Buyurun Cefere de Bank.

0: Böyle bir müşterimiz yok.
1: İşe yeni başlayan personeliniz var mı?
0: Hayır.
1: Son bir haftadır izinli olan, raporlu olan ya da işten ayrılan biri var mı?
0: Derya Hanım ayrıldı ama doğumu yaklaştığı için.
1: Biz yine de bir bakalım.
0: Tabii.

0: Nereye?
1: Çıkıyorum.
0: Dur ben de geleyim.
1: Bakkaldan alacağım. Sen bekle, ben gelince haber veririm.
0: Bende var, boş ver.
1: Öksürtüyor.
0: Öksürsün ya, bir şey olmaz.
1: Teşekkür ederim. Gel şurada içelim, ayıp olur. Hay Allah, unuttum.
0: Ne unuttum?
1: Bekle, 5 dakika bekle, geliyorum ben.
0: Nereye?
1: Geliyorum.
0: Abi nereye ya? Ya bari ateşi verseydin. Ateşiniz var mı?
2: İçme, sağlığa zararlıdır. Öldürür.
3: Biz gidelim.
4: Ben geçireyim sizi.
3: Zahmet etmeyin.
4: Estağfurullah, buyurun. Bir gelişme olursa ben size haber veririm. Ercüment nerede?

0: Alo? Ercüment Bey şu anda yok. Kim arıyor? Numaranızı alayım. Tamam efendim, sizi arayacağım. Neredesiniz kardeşim siz?
1: Müdür Bey, çıkmıştık.
0: Ercüment nerede?
1: Müdür Bey, almaya gideceğim dedi. Sonra birden ortadan kayboldu.
0: Cepten arayın şunu.
1: Peki.
0: Efendim, bu komple yasaklamak lazım. Hem milli servetimiz gidiyor, hem sağlığımız, hem de çalışamıyoruz.
2: Bu Ercüment'in masasına bakabilir miyim?
0: Tabii, buyurun.
2: Cahit, Abdülhamid'le dışarıya bakın siz de.
3: Tamam abi.
0: Buyurun şuradan.

Sağ olun müdür bey. Ercüment gelmez ama gelirse Cahit'i ararsınız. Bunları da alıyorum.

0: Abi yok.
1: Şu konferansa bakalım. Büyük ihtimalle şoför de bizim adam da orada buluşmuşlar. Belki başka bir iz daha yakalarız.

Hadi daha hızlı. Alo. Tamam, geliyorum.

0: oyna, nasılmış?
1: Ballasın, balım Hüseyin.
0: 2-1.
2: Koçum bir çay versene.
0: İsmail nereye? Hadi yürüyün hadi.
2: Bu ne? Ne oluyor ya?

0: Abi hoş gelmişsin.
1: Al bu boşları al. Sen bilmiyor musun ben kıtlama için? Al.

0: Siraç geliyor mu buraya?
1: Yok abi, Siraç büyük adam oldu. Pek uğramıyor buralara.
0: İyi. Herkese söyle. Kara 24 saat sonra Siraç'ın kafasına sık.

0: Memur bey, madem savcı hanım çağırmış alacaksınız tabii de. Savcı hanım yabancımız değil. Ben de Polat abiyi bir arayayım. O savcı hanımla konuşsun.
1: Ne var Erhan abi? Babamı soracak. İlk defa gittiğimiz yer mi?
0: Git git. Sanki daha önce böyle bir savcı gördün de.
2: Yandı zavallı Ferman. Abimle
0: Leyla yengemizin aşkının ilk kurbanı oldu.
3: Alo. Alo.
0: Alo abi.
4: Ne saçmalıyorsun Erhan?
2: Yalan mı abi?
0: Yoksa Leyla yengemiz... Pardon düzeltiyorum. Leyla
2: ablamız Ferman'ı niye aldırsın?
4: Sen niye gitmedin Ferman'la?
0: Abi onun için aradım.
4: Tamam, ben Leyla'yı ararım.
0: Peki abi.
2: Oh, yırttık.
4: Erhan!

0: Öğrendin Müslü.
1: Efendim, tek tek bütün mezarlıkları araştırdım. Memleketine kadar sordurdum. Ne Cevher'i defnetmişler, ne de öyle bir talepte bulunmuşlar.
0: Oğlum, kendi isimleriyle yapmazlar.
1: Efendim, Münker Nekir'e soracak halim yok ya.
0: Git sor. Sana bir iş verdim mi tam yapacaksın?
1: Efendim, mecburen beni öldürmeniz gerekiyor. Çünkü bu dünyada soramam. Ayrıca genelde soruları onlar sorar.
0: Hüsnü, çık dışarı.
1: Emredersiniz efendim.
2: Abi ne leylası şimdi?
3: Gidip konuşayım ki çocukla uğraşmasın.
2: Uğraşsın abi. Biz işimizi bitirelim, gidip alırız.
3: Abdüley, şimdi kara duyacak, Leyla'ya saracak.
2: Tamam abi, işimizi bitirelim, yine gidelim.
4: Abi biz seni adliyeye bırakıp devam edelim.
3: Aferin Cahit.
4: Uzatma işte.
3: Abdüley, onunla alakası yok. Şaşırma beni.
2: Kapatayım teybi.
3: Yok yok. Sesini aç.

0: Gel bakalım Ferman.
1: Buyurun savcı hanım.
0: Otur. Baban nasıl?
1: Anlamadım savcı hanım.
0: Babanı soruyorum. İyi mi sağlığı? Her şey yolunda mı?
1: Dalga mı geçiyorsunuz savcı hanım?
0: Dalga geçer gibi bir halim mi var?
1: Babamın öldüğünü siz de bilmiyorsanız... Hem de yanarak öldü. Son bir kere sarılamadım.
0: Bu babanın kaçıncı ölümü?
1: Savcı hanım, sizin babamla meseleniz olabilir. Babamın yaşadığını düşünüyorsanız ve böyle bir şey varsa... bana dünyaları vermiş olursunuz.
0: Polat mı ezberletti sana bunları? Bak, bu işin şakası yok.
1: Benim aldığım ne ilk ne de son tehdit devlet tarafından. Dediğim gibi, babam sağ olsun, bin kere mahpus olayım.

0: Buyurun savcım.
1: İçeride bir dinlen. Aklın başına gelsin. Belki babanla ilgili bir iki şey hatırlarsın. O zaman benimle görüşmek istersin. Alın emniyete 4 gün. Sonrasına bakalım.

0: Başkanım Sıraç arkadaş geldi. Acil sizinle görüşmek istediğini söylüyor.
1: Yemek yiyorum, görmüyor musun?
2: Başkanım, kara haber yollamış. 24 saat içinde kafama sıkacağını söylemiş.
1: Ben 24 saat de beklemem Sıraç.
2: Başkanım, benimle ne iş olur ki? Belli ki sana mesaj göndermiş. Başkanım ne olur, hadi bir şey düşünelim. Başkanım ne yapacağız?
1: Sus. Yeşillik ye. Belki beynini açar. Senin karşında Gundi mi var? Anladık.
2: Ya başkanım, yeşilliğin sırası mı? Başkanım ne olur, başkanım yardım et lütfen.
1: Git görüş.
2: Başkanım 24 saatte mi yaşamayayım? Ben sana ne yaptım?
1: Madem sen bir şey yapmadın, Kara senin adını niye söylemiş?
2: Başkanım, yemin ederim ben bir şey yapmadım. Bak, o ajan hep aynı şekilde çalışıyor. Hem benim sana yakın olduğumu da biliyor.
1: Beni nereden biliyor?
2: Başkanım, vallahi bilmiyorum ki. Çok az vaktimiz kaldı başkanım.
1: İyi git işte öğren. 24 saat çok uzun
2: başkanım,
1: bir zaman.
2: Başkanım, ne olur bak, beni öldürecek.
1: Öldürecek olsa seni bulur, kafana sıkar. Haber yollamazdı.
2: Başkanım, lütfen başkanım, ne olur kurtar beni başkanım.
1: Hay senin başkanına. Sadece senin başkanın mıyım lan? Ne güzel. Bir an için sevinmiştim bu aşağılık ajan öldü diye.
2: Başkanım, başkanım!
3: Telefonuna bakmamaya alışkanlık edindim bakıyorum savcı hanım.
4: Telefonuma bakmadığım zaman müsait değilimdir. Gelmene gerek yok. Ben seni muhakkak ararım.
3: Öğrendin mi fermandan babasının yerini?
4: Dışarıda öğrenmezsem içeride öğrenirim.
3: Leyla, ayıptır. Babası öldü diye çocuk yorgan döşek yatıyor. Sen ona bir de suçlu muamelesi yapıyorsun. Babasını anladık da çocuktan ne istiyorsun ya?
4: Çocuktan istediğim tek şey var. Senin bana söylediğin yalanı tekrar etmemesi.
3: DNA testini 1000 kere yaptırmadın mı?
4: Benim yaptığım iş savcılık. Savcılığın birinci kuralı şüphe. Senin o testlerle oynamadığını nereden bileyim?
3: Beni tutukla.

0: Doğum günü kutlu olsun. Daha önceden yaptırmıştım.
1: Bugün benim doğum günüm mü?
0: Nice mutlu yıllara. İyi ki varsın. Açmayacak mısın?
1: Ne güzel. Ya sabır çekerim. Çektikçe seni anarım.
0: Allah çektirmesin.
1: Fermanı bunu vermek için mi getirdin?
0: O iş ayrı, bu iş ayrı. Söyle karanın yaşadığını. Biliyorsan yerini bırakayım çocuğu.
1: Niye taktın bu karaya?
0: Faili meçhullerden nefret ediyorum. Bir tanesini bile aydınlatsam benim için...

0: Ben açarım.
1: Aç bakalım fındık kurdu.
0: Hoş geldin İnci.
2: Hoş bulduk.
0: Onlar ne?
2: Pasta aldım. Akşam Polat'a sürpriz yapacağız.
0: Ne sürprizi?
2: Doğum günü bugün.
0: Aa, keşke ben de sürpriz hediye versem.
2: Bak, ben senin için hediye aldım.
0: Bu ne?
2: Kartın içine resim yapacağız. İyi ki doğdun, iyi ki varsın yazacağız.
0: Süpersin.
3: Attı bu kadını başımıza gitti.
4: Hanım, İnci geldi senin dizlerine derman oldu. Hala söyleniyorsun.
3: O mu derman olacak, Allah olacak.
4: O zaman Allah'ın misafirine söz söyleme.
3: Misafirse başımın üstüne. Misafir bugün var, yarın yok.
4: Ben öyle bir şey demedim. Oğlum boşanır, evliliğini bitirir demedim.
3: Ben alacağımı aldım. Sabah fısır fısır konuşmuşsunuz baba oğul. Kafasını taşlara daha çok vurur benim oğlum. İnşallah o Leyla yüz vermez ona. Anlar nasıl büyük bir hata yaptığını.
5: Ne oldu? Siraç ortalığı ayağa mı kaldırdı?
6: Abi ne yapmışsın? Herkes yaşadığını öğrenmiş.
5: E yeter. Herkes kendisine çeki düzen verecek.
6: Abi gördükleri yerde yakalarlar seni.
5: Koçum, senin abin mapusa girmeyecek. Abini yakalamak için adamın 5 kilo ciğeri olacak. Kimde var o ciğer?
6: Polat Alemdar.
5: Ha. Polat Alemdar. Şimdilik iyi getirdik. Gittiği yere kadar. Sen söyle. Siraç görüşmek mi istiyor?
6: Evet abi.
5: İyi. Git getir o iti.

0: Abi özür dilerim. Telefon açık kalmış. Ben de kapattım.
1: Cahit'le Abdurrey nerede?
0: Odanda bilgisayarla uğraşıyorlar. Dedim siz anlamazsınız, ben bakayım diye ama...

0: Buldunuz mu bir şey?
1: Abi kara mekandan kaçmış.
0: Ne zaman kaçmış?
1: Çocuklar sabah yanına girmişler, yok.
0: Fermanı duymuşsa onun için kaçmıştır.
1: Konuşmadı mı savcı hanımla?
0: Savcı hanım beni görünce bırakacağı varsa da tutuyor.
2: Abi buldum. Bu bizim şoför.
1: Bu da bankacı.
0: Şunu yakınlaştır. Dur. Bu. Şu kapıdan çıkan uzun saçlı adam.

0: Zaza'yı bulun usta. Ne uzun saçlı adamı yok ortada.
1: Şu işi halledeyim, sana el atacağım.
0: Usta, girmediğim mekanı, gebertmediğim adamı kalmadı. Sinirlerim jilet gibi.
1: Cevheri gömmüş mü?
0: Yok.
1: Memati, sen hastaneden ayrılma. Jilet olan sinirlerini de biraz daha bile. Siniri sağlam olan kazanacak.
0: Usta, sana yakışmıyor, ver ben çekeyim.
1: Hediye, veremem.

0: Kim ustaya tesbih hediye edecek Erhan? Kim o hadsiz?
1: Elinden bırakmadığına göre ihtimal var. Ya İnci ya Leyla.
0: Hangi kadın tesbih almış? Ömer babanındır.

0: O ne Sıraç? Çantada kefenini mi getirdin?
1: Abi ne zaman sonra görüyorum seni? Elimiz boş gelmeyelim dedik.

0: Ulan sen benim sözümü paraya sattığımı gördün mü?
1: Abi estağfurullah.
0: Ulan ben kime sıkacağım demişim de vazgeçmişim. Ha?
1: Abi daha da benim sana o kadar faydam oldu. Hem beni öldürüp eline ne geçecek ki?
0: Kes. Ağlama. Al. Gözünü sil. Gözün doysun. Doğru söylüyorsun. Seni öldüreceğim de elime ne geçecek? Ama şimdi söz de verdik bir kere. Şimdi bizim bir kurban kesmemiz lazım ki sözümüz yere düşmesin.
1: Kimi istiyorsun abi?
0: Suriyeli. Sıraç. Bak 20 saatin daha var.
1: Abi yapma etme ne olur. Ben o adamı nasıl getiririm? Vallahi olmaz abi.
0: Sus lan. Aç bakayım şu ağzını. Aç. Yeşilliğe de beynin açılsın. Hadi yürü. Hadi yürü git.

0: Buldunuz mu bir şey?
1: Abi kara mekandan kaçmış.
0: Ne zaman kaçmış?
1: Çocuklar sabah yanına girmişler, yok.
0: Ferman'ı duymuşsa onun için kaçmıştır.
1: Konuşmadın mı savcı hanımla?
0: Savcı hanım beni görünce bırakacağı...
2: Polat Alemdar hakkında işlem yapalım mı?
3: Bekleyin.

0: Sizin dışınızda bundan bilgisi olan var mı?
1: Yok efendim.
0: Kimse bilmesin.
1: Alabilir miyim efendim?
0: Bende kalsın. Çıkabilirsin.

0: Kimsiniz lan siz? Ne yapıyorsunuz burada?
1: Hastanın dikişlerini almaya geldik.
0: Kime sordun?
1: Birine sormama gerek yok. Dikişlerin alınması gerekiyor.
0: Bu odadaki senin hastan mı? Sana ne onun dikişinden?
1: Mevati Bey, doktorunun acil bir işi varmış. Benden rica etti. Ben de bu hastanenin personeliyim.
0: Artık değilsin. Ben size dikiş atmadan basın gidin. Yürü!
2: Memati Bey, arkadaşlar en güvenilir personelimiz. Panik yapacak bir durum yok.
0: Bu doktorun karısı var mı üstüne? Çocuğu var mı?
2: Muhtemelen vardır efendim.
0: Bunun karısı çocuğu nerede? Biliyor musun?
2: Muhtemelen lüks bir rezidansta. Doktorlarımıza iyi maaş veriyoruz.
0: Karısının çocuğunun nerede olduğunu bilmediğin bir adamı bu kata sokmayacaksın üstü. Zaza'nın gölgesi o rezidansta dolaşsa, bu senin en güvendiğin doktor karısını, çocuğunu, seni de beni de keser.
2: Paranoyak bir yaklaşım ama haklısınız. İçinde bulunduğumuz ortam tamamen paranoyak davranmayı gerektiriyor. İlaçlar yüzünden efendim. Zamanında ben de paranoyaktım. Beni ilaçlar bitirdi. Hele bir sarap var, onu içtiğim zaman Zaza'yı karşımda görsem kayıp amcam diye boynuna sararım. Ki benim amcam yok, o derece yani.
0: Zaza ölene kadar size hap değil uyku bile yok. Herkes gözünü dört açacak.
3: Transfer ediyorum.
4: Baksana, sen niye kendin getirmiyorsun?
3: Bu yapacağımız iş için 3 kişi yeter.
5: Ben senin için söylemiştim.

0: Sen ne yaptın? Güzergahı belirledin mi?
1: Tamamdır. Polat Alemdar.
0: Doktor öldü. Kurtulamaz orada.
1: Ya konuşursa?

0: Ölür yine de konuşmaz.
1: Atın silahları,
2: yoksa vururum.
1: Bırak.
2: Bırakın silahları. Vururum.

0: Happy birthday Polat.
1: Mutlu yaşlar hayatım.
2: Allah uzun ömürler versin evladım.
3: Sağ ol baba.
1: Nice yıllar evladım.
3: Sağ ol anacığım.
4: Yaş günün kutlu olsun oğlum.
0: Hadi pastamızı yiyelim.
1: Gel hadi.
5: Hadi buyurun.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
3: İyi ki doğdun Kahraman.
4: Nice senelere Kahraman.
2: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
5: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
2: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
3: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
2: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
7: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
8: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
9: Her anın Double Shot Ice Break.
8: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
10: Dürümle Türkiye'nin.
0: Bu pazar 1 kilogram tarım kredi fermente dana kangal sucuk KOP'ta sadece 929 lira.
10: Olmaz, ben bilirim, ben bilirim.
11: Hadi başamalız. Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz.
12: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
13: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
14: Arkadaşlar!
15: Az mı?
14: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
16: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
14: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
17: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
18: Ne?

0: Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
3: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

Aga. Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
1: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok, şok.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
11: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
12: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: yorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
4: İncili. Babacığım çok teşekkür ederim. Çok güzel. Gerçekten.
5: Ulaç.
4: Bakalım bu kiminmiş?
5: Polat.
4: Bakalım. Hop. Annemin. Anneciğim benim. Teşekkür ederim.
6: Nice senelere yavrum.
4: Şuna bir bakalım.
5: Polat, Ulaç.
4: Evet, şimdi onunkini açalım. Teşekkür ederim.
6: Mutlu yaşlar.
4: Evet, bir de şuna bakalım.
5: Ya Polat.
4: Ne zahmet ettin. Ellerinle mi yaptın?
7: Ne zahmeti oğlum. Güle güle kullanırsın.
4: Sağ olasın. Bu kimin ya şimdi bilemedim. Burada bir şey var sanki.

0: Bakalım neymiş bu? Happy birthday. Happy birthday. Ne?
1: İçi açılıyor.
0: Aa. Kim bunlar ya?
1: Nazife ninem, Ömer dedem, İnci, ben, sen.
0: Çok güzelmiş.

0: İstanbul seni akıllandırmış. Ben dedim bu gelmez. Birilerini araya sokar. Ben de mecbur aradakilerle birlikte kafasına sıkarım diye düşünüyordum ama...
1: Abi, Suriyeli'yi bulmak o kadar zor oldu ki... Onu bulmak için yedirdiğim parayla bütün Suriye'yi satın alırdım.
0: Sattın mı lan beni Suriyeli'ye?
1: Abi sen de beni amma yanlış tanımışsın ha. Ben adam satar mıyım hiç?
0: Ulan kaypak, şimdi yaptığın hareket ne?
1: Abi, herif psikopat. Örgüt bile gebermesini istiyor.
0: Yani ben şimdi örgüte mi çalışıyordum?
1: Estağfurullah. Öyle demek istemedim.
0: Kes lan kes. Uzatma. Sen şimdi bana Suriyeli'nin bulunduğu yeri söyle.
1: Abi, bulunduğu yeri bilmiyorum ama çok büyük bir eylem yapacağını öğrendim.
0: Ne zaman?
2: Hikmet'i çağırmadınız mı baba?
3: Haber verdim evladım ama memleketin gündemi çocuğu televizyonun karşısında kaldırmıyor. Kim bilir şimdi o Suriye'de midir, Almanya'da mıdır, İran'da mıdır?
2: Asıl gündem bende. Şunu alıp geleyim baba.
4: Al bakalım. Eksiğimi yiyeceğim.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay. Şipşak.

Efendim merhabalar. Beyaz TV ekranlarına geçmişe yürüyen adam programına hoş geldiniz. Yine bir hafta sonu. Nasıl geçiyor ama günler, zamanlar, programlar, bölümler birbirini kovalıyor ve biz tekrar sizlerle birlikte karşı karşıyayız. Bizleri size kavuşturan, sizleri de bize kavuşturan Allah'a sonsuz hamdolsun. Bugün sizlerle birlikte İstanbul'un 6 numaralı tepesi olan Kora. Bu arada Kora, birazdan da anlatacağımız Kariye Camii'ne isim veren bir Latince isimdir. Kora, taşra demektir. Dışarısı demektir. Varoş demektir. Biz şu an İstanbul'un varoşundayız. Yani Kora'sındayız, Kuhora'sındayız, taşrasındayız. Bugün sizlerle birlikte Kariye Kilisesini, Kariye Camii'ni, Alexios Komnenos dönemini, bu topraklardaki Latin saldırılarını, Enricus Dandolo'yu, Venedik ve Ceneviz etkisini, İkonoklazm dönemini, aşağılara doğru Bilecarna Sarayı'nı, Bilecarna Sarayı'nın Tekfur Sarayı'na dönüşmesini, Ayvan Sarayı ya da Palladium kelimesinden türetilen Balat kelimesinin bugünkü semt karşılığını göreceğiz. Bugün sizlerle İstanbul'un en renkli bölgelerini, İstanbul'un gezerken en çok zevk alacağımız yerleri göreceğiz. Bugün sizlerle 1511 yılında Sultan II. Beyazıt'ın vezirlerinden Atik Ali Paşa tarafından yapılan medreselerin, imarethanelerin ve camilerin bulunduğu yerleri göreceğiz. Bugün sizlerle çok yer göreceğiz. Hazırsanız, bizler de hazırız. O halde lütfen elinize kahvaltı sonrası çayınızı ya da kahvenizi alın ve Beyaz TV ekranlarında geçmişe doğru yürümeye başlayın. Beyaz TV, geçmişe yürüyen adam başlar. Koskoca bir şehrin koskoca yaşanmışlığına ve tarihine şahitlik yapmış olan bir eserin önündeyiz. Ne zaman yapıldı, ilk defa burada dini bir kurumun ne zaman kurulduğuyla alakalı farklı konular, farklı konuşmalar olsa da milattan sonra 4. yüzyılda burada bir Aziz'in, Babiles'in Nikomedia Savaşı'nda putperestlerle henüz Roma İmparatorluğu'nun resmi dininin Hristiyanlık olmadığı, paganizm olduğu dönemde Nikomedia'da yapılan bir savaşta tırnak içinde, bu kavram İslami bir kavram ama tırnak içinde şehit edilen Aziz Babiles'in rölikleri, kemikleri getirilmiş ve burada bir nekropol olacak bir biçimde gömülmüştür. Nasıl ki Müslümanlar Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Mehmed Emin Tokadi Hazretlerine komşu olmak isterler ve onların hazirelerine, onların mezarlıklarından mezar olarak gömülmek isterler. Hristiyanlar da kendi dünyalarında Aziz Mahmud Hüdayi, Mehmed Emin Tokadi, Hasan Harakani gibi İslam büyüklerinin Hristiyan karşılığı olan Aziz Babi

Ailesin mezarlığının yanında gömülmek istediler. Dolayısıyla mezarlık demek olan bir narteks oluştu burada. Elimizdeki ilk veriler, ilk bilgiler bunlar. 4. yüzyıl deniyor, 3. yüzyılla, işte 300'lü yıllarla alakalı bir bilgi verdim size. Ardından 527-565 yılları arasında hüküm süren Roma İmparatoru Justinianus'un hanımı Theodora'nın amcası Aziz Theodor buraya bir şapel yaptı. Kendisinden 200 sene önce vefat eden Aziz Babiles'in narteksinin üzerine bir şapel yaptı ve o şapel o haliyle devam etti. Takvimler 557'yi göstermekte. Orta Asya'da Göktürk Devleti'nin, 1. Göktürk Devleti'nin Bumin Kağan tarafından kurulduğu yıl olan 557'de İstanbul için acı olan bir durum vardı. İstanbul'un en büyük problemi deprem ya, bir deprem oldu 557'de. Her yer ve her şey yıkıldı. O zaman buradaki şapel de yıkıldı. Ve o günlerde Roma İmparatorluğu 560'lı yıllarda tekrar burayı düzenledi ve buraya bir şapel yaptı. 500'ler, 600'ler, 700'ler böyle gide dursun. 720 yılında Hristiyanlık dünyası çok farklı bir iç savaş, iç çatırdama ile hayatını devam ettiriyordu. 720 yılında aslında bir kardinal olan Arius isimli bir din adamı, İsa Tanrı'nın oğlu değildir. Bütün ikonlar, bütün resimler, bütün heykeller puttur. Meryem Ana Tanrı'nın hanımı değildir. Allah'ın kulu ve Resulü olan İsa'nın annesidir. Kiliselerde var olan bu heykeller ve ikonları yıkmak, kırmak gerekir dedi. Bir ikonoklazm dönemi başladı. Aryanizm, Ariusçuluk tam 120 yıl sürdü. O dönemde buranın içinde bulunan pek çok ikona, pek çok heykel, pek çok resim ortadan kaldırıldı, yıkıldı, yakıldı. 840 yılında ikonoklazmın ortaya çıkmasından 120 sene sonra Roma İmparatoru Theophilos tarafından ikonoklazm dönemi sona erdirildi. 840'tan sonra tekrar içeride bulunan eserler, relikler, kabartmalar, heykeller tekrar bir daha yapıldı. 840'lardan binli yıllara kadar burası üç kubbeli bir şapel olarak devam ederken binli yılların, işte 1050'li yıllarda henüz Katoliklikle Ortodoksluk arasında büyük ayrım, büyük mezhepsel iç savaş çıkmadan önce burada Maria Dokyana isminde bir prenses bir düzenlemeye gitti. Ve üç kubbeli şapel beş kubbeliye dönüştü. Maria Dokyana'nın elinin buraya değmesinden hemen sonra 11. yüzyılın başlarında Komnenos ailesi, Isaac Komnenos, Alexios Komnenos, bu Trabzon Rum Pontus İmparatorluğunu kuran Komnenos ailesinin ataları Alexios Komnenos ve onun oğlu Isaac Isaac Komnenos, Roma İmparatorluğu'nun aslında Aya Porta Kalke'den başlayıp, ne demek bu? Kalke'de on Kadıköy demektir. Körler ülkesi demektir. Sarayburnu'ndan Kadıköy'ü gören kapıya da Kalke kapısı denir. Orada bulunan bir saray var. O sarayın adı Kalke Sarayı. Hemen yanında Mangana Sarayı. Hemen yanında Bukeleon Sarayı. Yani Topkapı Sarayı'ndan Kumkapı'ya kadar olan bölümdeki büyük saray Kalke Sarayı, Mangana Sarayı ve Bukeleon Sarayı. Bu sarayların toplamına Palladium Magnum denir. Yaklaşık 1000 yıl boyunca, 700-800 yıl boyunca Palladium Magnum Sarayı kullanıldıktan sonra Komnenoslar Hanedanlığı döneminde Maria Dokyano'nun da el atmasıyla birlikte buraya kocaman içinde Edirne Kapı'nın girişinin, içinde Balat'ın, içinde Ayvan Sarayı'nın da bulunduğu aşağılara doğru kocaman bir saray yaparlar. O

sarayın adı Blajk diye yazılıyor. Blajkarnayi. Bilekarna İmparatorluk Sarayı ya da Osmanlı Devleti'nin tabiri ile Tekfur Sarayı. Tekfur Sarayı olarak Bilekarna İmparatorluk Sarayı kullanılınca kralların aslında ibadet ettikleri yer olan Ayasofya Katedrali aslında diplomasi olarak ve bürokrasi olarak ikinci planda kaldı. Zira krallar hemen bu caminin, kilisenin arkasındaki Bilekarna İmparatorluk Sarayı'nda kalırken asıl görev ve vazife buraya verildi. 1100'lü yıllardan 1204 tarihine kadar bu kilise, hep ağzım camiye gidiyor, bu cami demek istiyorum ama daha cami olmasına biraz var. 1204 tarihinde, yani sarayın yapılmasından 100 sene sonra ortalama, 4. Haçlı Seferi olarak kitaplara geçecek olan bir saldırı yapıldı. Bu saldırı 65 bin kişilik bir ordu ile Venedik Kralı, Venedik Doçu Enricus Dandolo tarafından Selçuklu Devleti'nin Konstantinopol'e saldırmasını istemeyen Paleologlar tarafından ve Lascaris ailesi tarafından batıdaki Venedikliler, Cenevizliler, İtalyanlar davet edildi. Dediler ki kafir Türkler, tırnak içinde, kafir Türkler bizi işgal edecekler, bize yardım edin. Bunun üzerine Venedik, Ceneviz, Floransa, Napoli şehir devletleri, Almanya, Fransa gibi devletler birleştiler. 65 bin kişilik bir ordu kurdular ve Enricus Dandolo önderliğinde 1204 tarihinde İstanbul'a geldiler. Giriş yaptıkları yer Bilekarna Sarayı'ydı. Bir baktılar ki İstanbul çok güzel. 1054 tarihinde Katoliklerle Ortodokslar birbirlerini tekfir ettiler. Katolikler Ortodokslara, Ortodokslar Katoliklere kafir dediler. Enricus Dandolo dini bütün bir Katolikti. Katolik bir adam İstanbul'a geldiğinde Konstantinopol'de yaşayan Ortodokslara ha kafir Türkler, ha kafir Ortodokslar ne fark eder dedi ve İstanbul'u 57 yıl sürecek olan bir işgale maruz bıraktı. İstanbul artık 1261 tarihine kadar Katolik Latin devleti olarak devam etti. O günlerde burası bir Latin Katolik kilisesiydi ve bütün ibadetler 57 yıl boyunca Katoliklik üzerine yapıldı. 1261 tarihinde 1204'te Lascaris'lerin kaptırmış olduğu bu şehri Paleologos ailesinden Yohannes geri aldı ve tekrar Konstantinopol, Roma İmparatorluğu'nun başkenti ve Kariye'de Bilekarna Devlet Sarayı'nın merkezi katedrali, kilisesi olmaya devam etti. Bu arada her zaman ve daima 530'lardan 1520'lere kadar İspanya Sevilla Katedrali yapılana kadar dünyanın en büyük katedrali Ayasofya Katedrali'ydi. Bu yapıldığı zaman da Ayasofya dünyanın en büyük katedraliydi. 1261 tarihinden 1453 tarihine kadar Roma İmparatorluk Saray Kilisesi olarak görev yapan bu kilisenin içerisinde yaklaşık 100 metre, belki o kadar bile yok, 100 metre ilerimizde surlar bulunmakta. Theodosius'un yaptırmış olduğu 415 surları bulunmakta. O surlardan duyuyor musunuz sesi? Biz şu an Roma İmparatorluğu'nun topraklarındayız. Müslüman Türkler, Osmanlı Devleti'nin askerleri 100 metre ileride. O atılan şahi toplarını duyuyor musunuz? Allah Allah Allah Allah seslerini hatırlayın lütfen. Birkaç program önce tam fetih döneminde biz sizi surlara götürmüş, Topkapı surlarını anlatmış, göstermiştik İstanbul'un fethinde. Tam işte o Topkapı surlarından biraz daha geride bulunuyoruz. O sesler, Allah Allah sesleri, bu toprakları bize yurt yapacak olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ordularının sesleridir. 1453'e kadar gelindi. Son Roma İmparatoru 11. Konstantin Dragezes Paleologos bütün kiliseleri geziyor. Kiliselerde ayin yapan halkla birlikte ibadetini yapıyor ve yardım istiyordu.

buraya da geldi ve burada da insanlardan yardım istedi ve dedi ki Allah'a dua edin. Biz bu kiliseyi Meryem Ana'ya armağan ettik. Meryem Ana'dan isteyin. Bu şehri korusun. Bunun üzerine içeride bulunan birkaç yüz kilo ağırlığında kocaman 3 metre uzunluğunda bir Meryem Ana resmi yağlı boya tablo gibi rölik kabartması çıkartıldığı yerinden kuvvetli insanlar aldılar. Bütün İstanbul'u Meryem Ana ikonuyla, ikon çok doğru oldu, ikonuyla beraber gezelim ve her yerde kutlama, kutsama yapalım dendi. İnanılmaz bir yağmur yağıyordu. Gökyüzü o gün boşalmıştı. Sağanak bardak bardak yağıyordu ve her taraf çamurdu. Bugün bile bu bölgenin, Kariye bölgesinin topografyası tıpkı o günkü gibi. Yokuş yukarıya doğru çıkıyor. O 200 kiloluk ikonu ellerinde ve kucaklarında İstanbul'u gezdirmek için çıkartanlardan bir kısmının şu bölgede, şu yokuşlarda ayağı kayar. Yere düşer. İkonun da, o heykel resim karışım, ikonun da dengesi bozulur ve yere kapaklanır. Meryem Ana'nın silüetini gösteren yüz kısmı şu halde toprağa, çamura batmıştır. Yerden kaldıramazlar. Zira toprağın, balçığın vakumlama özelliği heykeli, o kabartma ikonu iyice emmiştir. Yerden sökemezler. Ve derler ki eyvah, Meryem Ana da İstanbul'u terk etti. Meryem Ana'nın ikonu da artık bizimle beraber İstanbul'u gezmek istemiyor. Ve galiba İstanbul Müslüman Osmanlıların olacak. Ve galiba Meryem Ana da oğlu İsa gibi bu şehri terk etti. Bu moral bozukluğunun yaşanmış olduğu yer de tam olarak burasıdır. Takvimler 1453'ün 29 Mayıs'ını gösterdiğinde Allah Allah Allah sesleriyle, tekbirlerle, mehter marşlarıyla 70 bin kişilik Osmanlı ordusu içeriye girer. Tam 57 yıl boyunca 1511 tarihine kadar bu kiliseye dokunmazlar. Bu kilise 1511'e kadar Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğlu 2. Beyazıt'ın paşalarından olan Atik Ali Paşa'ya kadar kilise olarak devam eder. Fakat bölgedeki Hristiyan nüfus azalmaya başladıkça Atik Ali Paşa bu kilisenin yerine aşağıda Balat bölgesinde, ki oraya da ineceğiz, Balat bölgesinde bir kilise yapar ve burayı camiye çevirir. İçeride bulunan ve dünyanın en güzel mozaikleri, çinileri, dünyanın en güzel kabartmalarının bulunduğu bu kilisedeki hiçbir esere Osman dokunmaz. Siz zaten şu an detaylarda Kariye Camii'nin içinde bulunan çinileri görüyorsunuz. Freskleri görüyorsunuz. Muhteşem çiniler ve freskler içeride bulunmaktadır. Osman dokunmaz. 740'lı yıllarda Aryanizm ekolü doğrultusunda ikonoklastlar burayı kırdılar, döktüler. 1511 yılında Müslümanlar hiçbir çiniye, hiçbir mozaiğe, hiçbir freske dokunmadı. Üstlerini sıvayla kapattılar. Ta ki 1945 tarihine kadar. 1945 tarihinde Amerikan Bizontoloji Enstitüsü'nden uzmanlar geldi. Yavaş yavaş sıvaları kaldırdılar. İçindeki yaklaşık 1000 yıllık ve belki daha fazla eski olan kabartmaları, ikonları, mozaikleri, çinileri, freskleri ortaya çıkarttılar. Ve 1945 yılında İsmet İnönü'nün imzasının bulunduğu bir bakanlar kurulu ve cumhurbaşkanlığı kararıyla müzeye çevrildi. 1945'ten 2020'ye kadar öyle kaldı. 2020 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bir cumhurbaşkanlığı kararıyla camiye çevrildi. Restorasyon tam 4 sene sürdü. 2024 yılında cami olarak hizmet vermeye başladı. Bugün iki bölümü vardır. Bir cami kısmı vardır, günde 5

vakit namaz kılınır içeride. İki, önünde Çinilerin sergilendiği turist rehberlerinin grupları getirip Çinileri gösterdiği özel bir bölüm vardır ki apsis adı verilir. O bölgelere apsisler açıktır. Herkes gelebilir. Şimdi bu programı seyrettikten sonra arabanız yoksa Edirnekapı otobüs durağında inin, aşağıya doğru gelin. Bütün yollar sizi buraya getirecektir. Bir vakit namaz kılın, o çinileri, mozaikleri, freskleri kendi gözünüzle görün. Dünyanın en güzel eserleri içeride bulunmaktadır. Kariye Camii sizleri bekliyor. Tam Kariye Camii'nin olduğu yerde, yani o günkü adıyla Kariye Kilisesi'nin olduğu yerde, bahçesinde bir sahabe mezarı bulunmaktadır. Ebu Said el-Hudri Hazretleri, Peygamber Efendimiz'in can dostlarından biri. Peygamber Efendimiz ve onun gibi Mekke'den göç etmek zorunda kalan çilekeş muhacirlere yuvasını açan, evini açan, ekmeğini bölüşen, hayatını ve kaderini paylaşan Ensar sahabelere buradan selamlar olsun. Said el-Hudri Hazretleri bir Ensardır. Ve Mekke'den göç eden muhacir Mekkeli Müslümanlara kucağını açan, ekmeğini bölen insanlardan biridir. Ardından İstanbul'un fethinde aktif bir görev almış mıdır? Kaydı yok, ismi yok. Yani Hazreti Eba Eyyub el-Ensari, Halid bin Zeyd gibi İstanbul'a gelen yaşlı sahabelerden biri midir? Bu konuda bir kayıt yok. Velev ki öyle olsun. Velev ki İstanbul'un fethine kadar gelsin. Halid bin Zeyd gibi, Eba Eyyub el-Ensari Hazretleri gibi gelsin. Burada olması mümkün değil. Burada bir türbe olması mümkün değil. Zira şu an büyük bir kilisenin önündeyiz. Ve bir sarayın içindeyiz. Burada Bilekarna Sarayı var. Saraydan önce bir kilise var. Şöyle düşünün. Yunanlılar bu ülkeye saldırdı. Şimdi bak, bu mantıklı mı? Önce ben kendi kuramımı yanımdaki arkadaşlara anlatayım. Şimdi Oğuz'da Murat'ı söylüyorum. Yunanlılar İstanbul'u almaya geldiler. Ardından Yunanlılardan biri bu şehri Yunanlılaştırmak için gelirken burada öldü. Ya bizimkiler öldürdü. Tamam mı? Sonra bu adamın ölüsü elimize geçti. Biz bunu Fatih Camii'nin yanına defneder miyiz? Ne yaparız? Çok iyi şeyler yapmayız değil mi? Bu da arkamda bulunan sahabe de, Ebu Said el-Hudri Hazretleri de, İstanbul'u Romalılardan almak için buraya savaşmaya gelen biri. Diyelim ki savaştı ve şehit düştü. Neden Kariye'nin önüne, Kora'nın önüne bunu koyuyorlar? Bunda bir kere mantık hatası var. Burası mekan değil. Burada biri yatmıyor. Burası bir makam. Bir makam türbesi. Hah, şimdi oldu. Örneğin birazdan göreceğiz aşağılarda. Peygamber Efendimiz'in diz dibinde büyüyen, Peygamber Efendimiz'den ders alan, Peygamber Efendimiz'in övdüğü sahabelerden biri olan Ebu Zerul Gıfari Hazretleri, Gıfar kabilesinin asil adamı Ebu Zerul Gıfari Hazretleri, Medine'nin 5 kilometre güneyinde Rebeze köyünde vefat etti. Medine'de vefat eden bir adamın mezarı nerede olur? Medine'de olur. Mezarı Balat'ta, aşağıda. Silahtar Ali Paşa Camisi'nin bahçesinde Ebu Zerul Gıfari Hazretleri'nin mezarı bulunmaktadır. Bir kere bu anlam kargaşası yaşayan bir durumdur. Dolayısıyla Ebu Said el-Hudri Hazretleri de Müslüman ordu Eyüp'ten bu tarafa gelemedi. Bu bölgede bir sahabe mezarının olması mümkün değil. Zira Halid bin Zeyd Hazretleri, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri İslam ordularının ilerlediği en son noktaya beni defnedin dedi. Dolayısıyla İslam ordularının ilerlediği en son nokta Hazreti Eba Eyyub el-Ensari'nin türbesinin olduğu yerdir. Burada
Fatih Can

Camii bizim dünyamızda kutsal ya. Kariye Camii'nin önüne hiçbir Romalı, bir Müslüman, bu toprakları almak için gelen bir Müslümanın mezarını koymaz. Peki neden buralarda Ebu Zerül Gıfari, Medine Rebeze'de gömülü olan Ebu Zerül Gıfari neden Hayvansaray'da ya da Mısır'da mezarı olan Amr bin As neden Karaköy'de yeraltı camiinde ya da Said el-Hudri Hazretleri neden burada? Cevap: Allah dostlarını seven insanlar var ve bu insanlar kendi sevdiklerini hep hatırlatılsın, hep dua alsınlar diye bir yerlere makamlar yapıyorlar. Mesela benim İstanbul'da bir yerim olsa, ben aşık olduğum sahabe Musab bin Umeyr, Musab bin Umeyr Hazretlerinin makamını yaparım. Musab bin Umeyr Hazretlerine Fatiha derim. Herkes Musab'ı tanısın, herkes Musab'ı bilsin isterim. Bendeki Musab aşkı, Silahdar Ali Paşa'da Ebu Zerül Gıfari aşkı ya da başka birinde Ebu Said el-Hudri aşkı. Buralar mekan değil, içinde sahabe yok, içinde bir şey yok, buralar makam. Fark eder mi? Etmez. Ebu Said el-Hudri, Peygamber Efendimizin dostlarından, ensarlardan biri. Nereden duamızı edersek edelim, onun ruhuna geçer. Bu yüzden duamızı edelim, Allah kabul eder. Kariye Camii'nin hemen yanında Bilekarna Sarayı'na giderken Atik Ali Paşa'nın yaptırmış olduğu medresenin bahçesinde müthiş bir hazire. Efendim gelin Kariye'nin bu güzelliklerini kendi gözünüzle görün.

Çok önemli bir deşifre, çok önemli bir hadise. Sokağın adı bize bir sürü şeyi hatırlatıyor. Ali Paşa Mektebi Sokağı. Ali Paşa, Kariye Camii'nin kiliseden camiye çevrilmesini sağlayan 1511 yılındaki 2. Beyazıt'ın vezirlerinden biridir. Buraya bir medrese yaptırmıştır. Osmanlı Devleti'nde birisi eğer cami yapıyorsa tek başına ve sadece cami yapmaz. Yanına Sibyan Mektebi yapar. Yanına medrese yapar. Ve ortasına camiyi konuşlandırır. Osmanlı'da tek başına cami yapma diye bir şey yoktur. Cami, medrese, mektep bunlar tamamen eğitim kurumlarıdır. 3 Mart 1924 tarihinde hilafetin kaldırılması ile biten 431 sayılı kanunun içerisinde Tevhidi Tedrisat Kanunu da vardır ve bu kanun gereği camiler Diyanet'e, okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Aynı kurum yönetiyor ve denetliyordu. Meşihat makamı, Şeyhülislamlık makamı hem camileri, hem tekkeleri, hem mektepleri, medreseleri, dergahları, zaviyeleri meşihat makamı denetliyordu. Kanundan sonra ayrı ayrı makamlar denetlemeye başladılar. Burada bulunan bir sokağın adı Ali Paşa Mektebi Sokağı bize neler anlatıyor neler. Burada bir okul vardı. Burada bir külliye vardı. Burada bir imaret vardı ki birazdan bir sokağın adını göreceğiz. İmaret Sokağı. Neler vardı neler ama bugün hiçbiri yok. Bugün sadece Kariye Camii'nin ne zaman yapıldığı bilinmeyen ama 300'lü yıllardan beridir orada eserlerin var olduğunu bildiğimiz ve az evvel anlattığım Kariye Kampüsü'nün içinde neler vardı neler. Şu an sadece caminin kendisi ve Ebu Said el-Hudri Hazretleri'nin türbesi bulunmakta. Her taraf yıkıldı, yerine binalar yapıldı. Yerine ne var diye sorarsanız işte bunlar var. Şu an Ayvansaray'a doğru iniyoruz. Yani Edirne Kapı'dan, Kariye'den, mektepler sokaklarından, imaret bölgesinden Kariye'ye doğru, hatta Tekfur Sarayı'na doğru, Bilekarnaya doğru ilerliyoruz. Ancak nasıl ama? Sokak nasıl?

Bu kadar. Ben Cerrahpaşa'da dünyaya geldim. 74 doğumluyum. Bu bölge, işte burası ya da orası fark etmez. Tam anlamıyla eski İstanbul, Atika-i Şehir denilen bölgenin tam içidir. Ben Cerrahpaşalıyım. Tam olarak böyle bir yolda, sokakta büyüdüm. Sokaklarda yatarak büyüdük. Bizim ev 65 metrekareydi. 2 artı 1'di ve ben 65 metrekarelik bir evde büyüdüm. Tarihi Yarımada'nın tarihi semtlerinde tarihi evler 65 metredir, 70'tir, 75'tir, 90 metrekare yok gibidir. En büyüğü 80-85 metrekarelik 2 artı 1 evlerdir. Sokaklar küçüktür, binalar küçüktür. Neden? Osmanlı Devleti zamanında sokak kültürü tam olarak bu kadardı. Şu an gerçekten bir İstanbul sokağını görüyorsunuz. Osmanlı Devleti'nde de sokaklar bu kadardı. Kural şudur: sırtında küfe olan bir eşek, bir yük hayvanı buradan geliyor. Sırtında yük olan başka bir eşek buradan o tarafa doğru gidiyorsa, sırtında yük olan iki eşek birbirine çarpmadan geçebiliyorlarsa, buyurun size yol. 1912 yılında belediye başkanlığı yapan operatör doktor Cemil Topuzlu bu duruma müdahale etmeye çalıştı. Dedi ki, Avrupa tarzında sokaklar, caddeler, meydanlar yapalım. İstanbul çok fazla sıkışık ve iç içe. Bu arada lütfen yanlış anlamayın, İstanbul dediği Tuzla ile Beylikdüzü arası İstanbul değil. İstanbul dediğiniz Fatih vardır. Bugünkü Fatih semti, Topkapı ile Eminönü arası, bir de İstanbul'a bağlı olan 3 tane köy vardır. Bunlara da Bilad-ı Selase, Bilad belde, Selase 3. Bilad-ı Selase denirdi. Üsküdar, Skodropol, Karaköy bölgesi ve Eyüp. Bu 3 köy de İstanbul'a bağlıydı ve bu kadar bulunan şehirde çok fazla insan yığıma biçimde bulunuyordu. Sokaklar dardı, evler küçüktü. Cemil Topuzlu bunu düzeltmeye çalıştı. Fakat baktı ki İstanbul'un tamamını yıkmak zorunda kalacak. Bir yerden sonra o da vazgeçti. İşte ben, Cemil Topuzlu'nun restore ve imar etmekten bıktığı İstanbul'da, Cerrahpaşa'sında 1974 yılında 2 artı 1, 65 metrekarelik bir evde, tam olarak böyle bir sokakta dünyaya geldim. Gazoz kapağı oynayarak, misket oynayarak, saklambaç oynayarak ömrümüz geçti. Keşke bugün internete kaptırdığımız çocuklar da bu tür sokaklarda büyüseler. Sokakta hayat vardır. Genel bir slogan, sokakta hayat vardır. İki eşeğin yan yana yükleriyle beraber geçerken çarpmayacağı kadar geniş ve küçük evler. Efendim, gerçek Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği gerçek İstanbul'a hoş geldiniz. Kariye Camii'nden ve Kariye Külliyesi'nden metrelerce, yüz küsür metre uzaklaştık. Yani bayağı yürüdük ve karşımızda yine bir Kariye ile başlayan kelime ve o kelime ile başlayan bir sokak. Kariye İmareti Sokağı. Biraz ileride Kariye Mektebi, biraz ileride Kariye Medresesi ve biraz ileride Kariye Camii bulunmakta. Aman Allah'ım. 1511 tarihinde Sultan II. Beyazıt Han döneminde burada Atik Ali Paşa neler yapmış? Atik Ali Paşa'nın yapmış olduğu külliye nerelere kadar ve ne kadar uzamış? Tam olarak şu an karşımızda. İmaret ne demek? Aslında imaret dar ziyafe demek. Yani bir, ben geldim buraya, benim burada kalacak yerim yok. Hiç kimsem yok. Geldim, nerede kalacağım? Otel yok Osmanlı'da. Var efendim, işte bu. Geldim, benim karnım aç. Yemek yemem lazım. Hadi öyle yapalım, bütün bilinmeyenleri üst üste koyalım. Benim param da yok. Yemek yemem lazım. Olsun, paran yoksa devletin var ya, devletin seni doyurur. İşte imaret o demektir.

hem barınma ihtiyacını hem de yemek yeme ihtiyacını karşılayan yapılardır. Ve bunlara genelde daru ziyafe denilmektedir. Bu daru ziyafelerin de en önemlisi Süleymaniye Camii Şerifi'nde bulunmaktadır. İnanılmaz güzel bir şey. Efendim şöyle ki, yemek yiyen şurada oturuyor, yemek veren şurada. Alanın darlığından dolayı minimalize anlatıyorum. Yemek alan orada, yemek veren burada. Şimdi ben dağıtıyorum. Oğuzhan da şu an kameranın arkasında bulunan Oğuzhan da yanına Murat'ı almış gelmiş buraya. Bunlar benim arkadaşım. Ve kadere bak, o günde pastırmalı kuru fasulye pilav çıkmış menüde. Sizce bilin bakalım, kuru fasulyenin pastırması en çok kime gidecek? Arkadaşlarıma gidecek. Çünkü ben nefis aşıyorum, tanıyorum ve kayırmak istiyorum. İnsanın tabiatında olan kötü bir özellik. Bunu engellemek için bu imaretlerde yemek yiyenle yemeği dağıtan arasında bir duvar vardır. Ve bel altının altında şu seviyelerde bir yerde elimle gösterdiğim kadar bir boşluk vardır. Ancak tabak sığar. Oradaki tabağını uzatır. Ben buradan tabağı alırım. Buradan yemeği dökerim. Tabağı buradan veririm. Bu kadar eğilerek veririm. Arka tarafta kimin olduğunu bilmeksizin önümdeki duvar engelleyerek yemek veririm. Nasıl ama? Dünya adalet mekanizmasının zirvesi bu değil mi? Yemek dağıtırken bile yemek verdiğin insanın yüzünü görme, tanıma diye arada bir duvar, şu kadar bir boşluk, tabaklar içeriden dışarıya giriyor ve çıkıyor. İmaret tam olarak bu demektir. Ama bir dakika, hadi şartları zorlaştıralım. Kalacak yerim yok, param yok, karnım aç ve bir de ben Müslüman değilim. Hatta inanmıyorum hiçbir şeye. Ben ateistim. Ne olur? Bu kurumlarda yemek ve kalmak için tek bir şart var. Din, dil, mezhep, meşrep, renk hiçbir şey fark etmiyor. Sadece aç olman ve bakıma muhtaç olman, kalacak yerinin olmaması. Devletin tek fark ettiği ve bilmek istediği şey bu. Diyor ki, senin yerin var mı yok mu? Geri kalan hiçbir özelliğin fark etmiyor. Gel kardeşim, yemeğini ye ve otelde kal. İşte Kariye İmareti, Atik Ali Paşa 1511 neler hatırlatıyor bize. Kariye bitti, 100 metrelerce ileriye geldik ama hala adı burada. Kariye bölgesine yapacağınız gezide mutlaka buraya da uğrayın ve bu tabelayı kendi gözünüzle görün. Fatih'in ruhunu sanıyor Rum, anlıyoruz artık. Fatih 6 Nisan 1453'ten 29 Mayıs 1453'e kadar tam 53 gün boyunca şu görmüş olduğunuz surları yıkmaya çalıştı. Üstelik biz zannediyoruz ki bir duvar vardı, kalınca bir duvar ve o duvarı yıkmaya çalıştı. Hatırlayın lütfen, İstanbul'un fethi programlarında ben size İstanbul'un surlarını göstermiştim. 3 aşamalı surlar var demiştim. Arada toprak var, arada yapay bir nehir, bir dere var demiştim. Fatih Sultan Mehmet o dereyi doldurmakla, o topraklı duvarları yıkmakla uğraştığı günlerce demiştim ya. Topkapı programında, İstanbul'un fethi programında bu surların arkasındaydık. Şimdi ise önünde bulunuyoruz. Şehir tarafından önünde bulunuyoruz. Fatih'in yaptırdığı o meşhur şahi topları 1,5 metre genişliğinde, 9 ile 11 metre arasında yüksekliğinde 3 tane sur. Yani toplam 4,5 metre duvar demektir. Bir de su ve toprak olmak üzere 5'er metrelik, toplam 10 metrelik bir engel de var. 4,5 metre duvar, 10 metrelik su ve toprak, alınması imkansız. Bu yüzden son Roma İmparatoru 11. Konstantin Dragezes Palaiologos Fatih Sultan Mehmet Han'a, çocuk komik olma, sen mi alacaksın?

0: Bıraksın bu şehri. Senden önce kimler ve niceleri bu şehre geldi de bu şehri almaya çalıştı, alamadı. Sen mi alacaksın bu şehri diye sorduğunda Fatih Sultan Mehmet Han Konstantin'in elçisine benden önceki sultanlara benzemem. Ben Sultan Mehmet Han'ım. Alırım dersem alırım demiştir. Bu arada benden önceki sultanlara benzemem diyen Fatih 20 yaşında. 20 yaşında bir çocuk söylüyor bunu. Benden önceki sultanlara benzemem diye. İşte alırım dersem alırım demiş olduğu ve hedefe kilitlendiği yer tam olarak bu kadar yüksek ve tam olarak bu kadar kalın surlardır. İstanbul'un fethi programında zaten İstanbul'un kadim ve gerçek surları ne kadar kapsamlı ve büyüktür. İşte o surların İstanbul içinden görüntüsü. Biz şu an Roma İmparatorluğu topraklarındayız. Biz şu an Romalıyız.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.

0: bu pazar 1 kilogram Tarım Kredi Fermente Dana Kangal Sucuk KOP'ta sadece 929 lira. Olmaz, ben bilirim, ben bilirim. Obseso.
1: Yeah. Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar, hiç.
4: Yine ne söyleniyorsun H5?
3: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
4: Şarj olmaya mı?
3: Deşarj olmaya.
5: Hoş 5'i durdurabilirsem.
6: Bu salı binde gün doğdu tam yağlı taze kaşar peyniri 315 lira. Banvit piliç baget 69 lira 90 kuruş.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Her ev güzel istikballe.
9: Arkadaşlar!
10: Azma!
9: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
11: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
9: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
12: Hayatının kıymetini bilenler.
13: Biziz.
14: Biziz.
15: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
13: Sirke kullanıyorum.
15: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
16: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan

0: yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, bellona. Sütaş ayran,
1: sütaş ayran. Döneri gördüğün an bir sütaş ayran. Gelsin sütaş ayran.
2: ...18-24 Temmuz arasında Bim'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Ha! Maydo.

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Sleepy yüzey temizlik havlusu çeşitleri 75 lira.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsınız?
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has

0: 5'indeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay, baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Annem yaparsın.
7: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
8: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix. La la
9: la. Hava tam portakal. Hava tam portakal. Sen de Uludağ portakalı al.
10: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
11: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
12: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
13: Tekne.
12: Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
11: Ya Faruk tamam hallederiz.
12: Dost.
11: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
12: Oh,
11: oh tabii.
14: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
15: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
16: İstanbul'u almak için gelen Fatih'in ordusu ise şu surların hemen arkasında bulunmaktadır. Kulak verelim mi? Fatih Sultan Mehmet Han'ın topları nasıl güm güm gümlüyor? Nasıl Allah Allah Allah Allah sesleri var? Fatih Sultan Mehmet Han'ın ordusunu görüyorsunuz ve dinliyorsunuz. Ne diyelim? O günü yaşamak, o günü anlamak da bence çok önemli. Kıymetli dostlar, yolunuz düşerse demiyorum. Buraya yol düşmez. Yani bir insanın, İstanbul'da yaşayan bir insanın yolu buraya niye düşsün ki? Buraya yol düşürülmez. Buraya gelinir. Ne olur buraya gelin. Kariye Camii'nden ben araya şeyler bırakıyorum. Gezmek için izler bırakıyorum. Kariye Camii, Ebu Said el-Hudri Hazretleri'nin türbesi, hemen yanında Ali Paşa Mektebi Sokağı, İmaret Sokağı ve geldik Tekfur Sarayı'na. Tekfur Sarayı'nın dibinde bulunan bu surlar bize neler anlatıyor? Bu programı izledikten sonra ne olur buraya gelin. Bu toprakları kendi gözünüzle görün. Tekfur Sarayı'na, bir sonraki programda anlatacağım Tekfur Sarayı'na mutlaka gelin. Tekfur Sarayı'na girin. Duvarlara dokunun. Milattan sonra 415 yılında Roma İmparatoru 2. Theodosius tarafından, Arkadius'un oğlu 2. Theodosius tarafından yapılan bu surlara dokunun. Dokunduğunuz ve dokunacağınız surlar tam 1600 yaşında. Haftaya Tekfur Sarayı'nı göreceğiz. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik.

Aslında dünya elmas kültüründe çok önemli bir yer kaplayan 10 dünyanın en kıymetli ve en pahalı 10 elmasından biri olan Kaşıkçı elmasının da oradaki hikayesini, bir çöplük ve bir elmas, oradaki hikayesini konuşacağız. Ne olur ayrılmayın bizden. Bizler sizlerle birlikte varsak varız. Allah fırsat ve ruhsat verirse ki, İnşallah Allah fırsat ve ruhsat versin. Haftaya yine aynı saatlerde evlerinizde misafir olma bahanesi olarak kullandığımız bu programla evlerinizde misafir olmak istiyoruz. Ne olur bizi kabul edin. Beyaz TV, geçmişe yürüyen adam programı bitti.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın,

Marka Şehirler programımızda bu hafta kameralarımızı İstanbul'a çeviriyoruz. İstanbul'un en fazla yeşil alanına sahip ilçelerinden biri olan Ümraniye'deyiz. Ve hazır yaz ayları da başladı. Ümraniye'nin doğal güzelliklerini ve keşfedilmemiş tüm özelliklerini bizimle birlikte keşfetmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım.

0: Günaydınlar. Nasılsınız?
1: Günaydınlar. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk ustam. Nasılsınız?
1: Sizi koku getirmiş olması lazım buraya kadar.
0: Kesinlikle bu kokular bizi çekti. Ve Ankara simitini biliyoruz.
1: Evet.
0: Türkiye'mizin hemen hemen birçok yerinde o meşhur simitleri var ama bir evet. De dediler Ümraniye simidini bir görün.
1: Şimdi genel itibariyle Türkiye'mizin bütün simitleri güzel.
0: Evet.
1: Biz de istedik ki Ümraniye'mizi özel. Herkesin Ümraniye simidi diye yemesi gereken bir simit yapalım diye çok uğraştık üstünde.
0: Bayağı bir Ar-Ge çalışmışsınız.
1: Evet, bayağı Ar-Ge çalışması. Yani kilo aldık, ancak kiloları yavaş yavaş veriyoruz şu an.
0: Nedir efendim bu Ümraniye simitinin özelliği?
1: Şimdi biz eski usul olarak pekmezimizi, simidin
0: doğal pekmez susam,
1: normal pekmezimiz, üzüm pekmezi kullanıyoruz. Susamımız kaliteli, unumuz kaliteli. Her şey simit için. Yani piyasada yapan arkadaşlarımız, onların da ellerine sağlık. Ama biz daha çok simit üzerine bir işletme olduğumuz için simidin en orijinal halini, sokak simiti ve çıtır olmasını sağlayan bütün malzemeler kullanıyoruz.
0: Yani şimdi simit deyip de geçmeyin efendim. Evet. Her simit simit midir? Şimdi göreceğiz.
1: Değildir.
0: Pekmezi özel bir kıvam ya. O tadı veren pekmez mi?
1: Hem rengini hem de tadını veren aslında şekeri dışarıdan üzüm pekmezi.
0: Doğal.
1: Doğal olması.

0: ve katkı maddesi kesinlikle kullanmıyoruz.
1: Ve bir de efendim içi dolgular var. Arzuya göre değişiyor. Peynirlisi, salamlısı, sucuklusu. Tercihi size bağlı. Şimdi efendim hazırlanan bu meşhur Ümraniye simitlerini de inceltmek lazım, açmak evet. lazım değil mi?
0: Hepsi gerçekten emek isteyen bir süreç.
1: Yeterli mi?
0: Yeterli ustam.
1: Bugün çırağınız benim.
0: evet.
1: Bayağı şöyle. Bir sıra var.
0: Yetiştirmemiz gerekiyor.
1: Yetiştirmemiz gerekiyor hızlı hızlı. Ne kadar incesi mi, makbul kalını mı?
0: Bence standart. Tam ortası.
1: Standartı mı var? Peki iş boğuldu mu?
0: Olabilir.
1: Yamuk olanlar benim.
0: Yamuk kabul. Olanlar tamam, sizin olsun.
1: Onlar kabul.

0: Çıtır çıtır taptaze fırından henüz evet. çıktı.
1: Şu an el yakıyor, dokunamıyoruz.
0: Kesinlikle beklediğimize değdi değil mi?
1: Değdi.
0: Bayağı özellikle bekledik olarak. Ama taş fırının özelliği bu olsa gerek.
1: Yani taş fırın biraz daha çıtır olması için daha fazla bekletiyoruz yani.
0: Şimdi efendim simit başka güzeldir ama sıcacık yemek de
1: buhar üstünde dikkat edin.
0: Bakar mısınız buharının güzelliğine? En güzel kahvaltı bu efendim. Çayımızı da söylediniz. Simit fiyatı ne kadar?
1: Şu an 15 TL. Yeni zamlı halimiz.
0: Sadece 15 lira.
1: 15 lira.
0: Çay ne kadar?
1: 10 lira.
0: 10 TL. Peki peynir ne kadar?
1: 10 lira da peynir piknik ürünlerimiz mevcut.
0: Ne alırsam mı 10 lira?
1: Evet, ne alırsanız 10 lira.
0: 35 TL'ye çay, o meşhur Ümraniye simiti, peynir, zeytinle kahvaltı yapabiliyorsunuz.
1: Evet. Dışarıdaki normal bir adet simit fiyatını yanında çayı, piknik ürünüyle birlikte yiyebilirsiniz.
0: Üstelik doğal pekmez kullanılıyor.
1: Özellikle içinde katkı maddesi hiçbir şekilde yok. Un, su, tuz, maya bu kadar yani.
0: Muhteşem bir top. Çıtır çıtır. Giderken afiyet de götürebiliyor muyum?
1: Tabii tabii paket yapabiliriz.
0: Paket de götürelim efendim. İnanılmaz lezzetli. Emeklerinize, yüreğinize sağlık.
1: Ayağınıza sağlık.
0: Var mı ekranları başında bizi izleyenlere söylemek istedikleriniz? Herkesi davet edelim mi?
1: Herkesi davet ediyoruz.
0: Nereye özellikle gelsinler?
1: Osman Gazi Millet Bahçesi, Dudullu'da bulunan belediyemize siz değerli misafirlerimizi bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ayağınıza sağlık.
0: Afiyet olsun efendim.

Yeşil Ümraniye'de sizleri öyle bir yere getirdim ki burası Osman Gazi Millet Bahçesi ve burada 7'den 70'e herkes için bir şeyler var. Spor tesislerinden kütüphanelere, yapay şelalelerden gül bahçelerine, hatta piknik yapabileceğiniz dumansız piknik alanları bile var. Dilerseniz bu muhteşem güzellikleri

0: Efendim Osman Gazi Millet Bahçesi'nde gül bahçelerinin arasında muhteşem fotoğraflar, resimler, videolar çekilmeye başlandı yazın gelmesiyle birlikte.
1: Evet.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederiz siz.
0: Teşekkür ederim, sizi tanıyabilir miyim?
1: Ben Hülya Yama, 26 senedir burada oturuyorum.
0: Ne kadar güzel, ne kadar şanslısınız.
1: Safranbolu'dan geldim buraya gelin olarak.
0: Artık Ümraniyelisiniz.
1: Aynen, aynen. Sosyal açıdan bizim için çok büyük bir şans oldu buranın yapılması. Çok mutluyuz.
0: Nelerden yararlandınız?
1: Basket alanları var, masa tenisi oynuyor çocuklar. Yürüyüş yapıyoruz aynı zamanda. Yukarıda sosyal tesislerde kahvaltı, yemek imkanları
0: var. Tüm gün buradasınız.
1: Aynen öyle.
0: Çok teşekkürler, iyi eğlenceler diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: İyi tatiller. Bizlere.

Efendim Osman Gazi Millet Bahçesi'ne geldiğinizde gerçekten sevdiklerinizle birlikte hemen içinde bulunan kasaptan etimizi alıp piknik yaptıktan sonra yürüyüş yapmak lazım. Tabii işte bu cam terasa gelip Ümraniye'yi de izlemeden gitmeyin diyoruz.

Yaz aylarında gelmesiyle birlikte artık özellikle mesire alanlarında ve orman alanlarında piknik yaparken yangın adına tedbirli olmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. Ve yangından dolayı çok yerde piknik yapma yasağının olduğunu da biliyoruz. Ama Ümraniye'de efendim bu geçerli değil. Neden mi? Bakın.

0: Afiyet olsun. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyim?
1: İsmim Ali. Ali İnci. Öğretmenim. Öğrencilerimi buraya mezuniyetlerini artık son şeylerini yaşamaları için.
0: Bir mangal partisi yapalım
1: evet,
0: dediniz.
1: Evet. Öyle bir şey yaptık. Hep beraber buradayız. Onlarla birlikte.
0: Ne kadar şanslısınız. Yaz boyu mangalın yasaklanmadığı tek ilçe.
1: Doğrudur. O da korunaklı bir yer. Çok güzel. Yani belediyemiz çalışıyor. Böyle güzel imkanları da var. Değerlendiriyoruz.
0: Efendim ilk defa doğalgaz yöntemiyle çevre dostu olan Ümraniye'de kömürsüz mangal sistemi bütün millet bahçelerinde var ve gördüğünüz gibi çok sağlık açısından da çok evet, hijyen.
1: Evet. Yo, az önce de gördük. Gerçekten güzel temizlemişler. Sağ olsunlar. Hijyen açısından da çok iyi yani.
0: Pişirme size mi düştü?
1: Velilerim çok istediler gelmeyi ama ben öğrencilerimle baş başa bir şey yaşamak istedim.
0: Ben pişireceğim, öğrencilerim yiyecek bugün. Hangi okul?
1: Tevzade Zehra Garink Ortaokulu.
0: Kaçıncı sınıf?
1: 8. sınıflar.
0: Oo, artık evet, herhalde
1: seneye lisele olacaklar. Öğrencilerimle oyun falan oynarız. Sportif etkinlikler yaparız.
0: Akşama kadar buradasınız.
1: Buradayız ama onları çok yormayacağız. Yarın sınavları var. Biraz kafaları boşalsın, rahatlasınlar. Sonra evlerine, ailelerine teslim edeceğiz inşallah.
0: Sizi tanıyabilir miyim?
2: İsmim Efe.
0: Ha, merhabalar Efe, nasılsın?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Koskoca bir eğitim dönemi bitti.
2: Evet, bitti.
0: Ve mangalla da şereflendiriyorsunuz.
2: Evet.
0: Nasıl ortam, mangal kokuları geliyor?
2: Güzel, arkadaşlarımızla çok iyi vakit geçiriyoruz. Yani güzel bir aktivite oldu bizim için.
0: Keyfiniz yerinde, akşama kadar
2: evet,
0: buradasınız.
2: Evet,
0: afiyet
2: buradayız.
0: Olsun.
2: Teşekkürler.
0: Merhabalar.
3: Merhaba.
0: Seni tanıyabilir miyim?
3: Şüheda ben.
0: Peki Şüheda, mangalın başındasın, acıktın mı bayağı?
3: Bayağı acıktım.
0: Gününüz nasıl geçiyor?
3: Çok güzel geçiyor, bayağı iyi.
0: Peki mangaldan sonra neler yapacaksınız?
3: Oyun oynayacağız hep beraber arkadaşlarımla.
0: Bayağı her şey var değil mi burada?
3: Evet.
0: Spor alanları da var.
3: Hı-hı.
0: Bayağı güzel fotoğraflar da çekmişsiniz.
3: Evet, evet çektik.
0: Sınava bomba gibi hazır mısınız?
3: Hazırım.
0: Hayır. Hazırsınız.
3: Hazırım.
0: Var mı selam yollamak istedikleriniz?
3: Aileme selam yolluyorum. Anneanneme.
0: Anneannenin ismi ne?
3: Şerife.
0: Çok selam yolluyoruz efendim bizler de. Afiyet olsun.
3: Teşekkürler.

0: yerde doğal gazla çevre dostu bir mangala karşılaşmamıştım.
1: Biz ilkleri yapıyoruz diyelim buraya. Kışın da aynı hizmet devam ediyor. Çalışma saatinde biraz esneklik olabiliyor. Onun dışında 365 gün hizmetimizi veriyoruz. Buradan terazimizde tartıyoruz. İşlemimizi yapıyoruz. Arkadaşımız yerini hazırlıyor, yağını döküyor. Kendin pişir, kendin ye usulü.
0: Gelirken mangal, işte tavuğumuzu, etimizi kendimiz mi getiriyoruz? Bu millet bahçelerinde bunu da alabiliyor muyuz?
1: Millet bahçelerimizde kasap reyonumuz da mevcut. Vatandaşımız ister dışarıdan getirip buradan hizmetten faydalanıyor, isterse de bizim kendi kasaplarımızdan ürünlerini alıp

0: Efendim piknikte olunca yemekler yenilmiş, sıra çay içmeye gelinmiş. Merhabalar, nasılsınız?
1: Merhabalar efendim, siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, sizi tanıyabilir miyim?
1: Benim adım Huriye. 33 yaşındayım. Okul pikniğimize geldik.
0: Okul sonu pikniği
1: evet,
0: mi?
1: Evet, okul sonu pikniği.
0: Neler yaptınız? Kaçta geldiniz buraya?
1: Sabah 9'da geldik arkadaşlarımızla beraber. Burayı çok seviyoruz. Çok güzel. Ümraniye Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Böyle bir faaliyeti Ümraniye halkına kazandırdığı için çok teşekkürler. Eskiden biliyorsunuz burası bir çöplük gibiydi. Hiç memnun değildik ama şimdi gerçekten çok teşekkür ederiz.
0: Yaz boyu buradasınız.
1: Yaz boyu buradayız inşallah. Bir de parklar çok güzel. Yani parklar, imkanlar çok güzel. Marketi var, otopark, yani her şey çok güzel, çok dört dörtlük
0: şimdi
1: olmuş.
0: İstanbul gibi bir büyük şehirde de böyle bir alan çok kıymetli.
1: Çok kıymetli, evet. Yeşillik açısından, yani yeşil alan yok denilecek kadar az. Ama burası çok güzel.
0: Oksijen deposu.
1: Evet.
0: Ben size afiyet olsun
1: çok
0: diyorum.
1: Çok teşekkür
0: ederim. İyi tatiller diliyorum.
1: İyi tatiller, ben de size dilerim. Hoşça kalın.

0: Efendim, Ümraniye'de sizleri öyle bir yere getirdim ki burası 5 yıldızlı restoranları aratmayacak. Kalitede ve üstelik daha ekonomik, hatta onlardan daha da kaliteli diyebileceğimiz bir mekandayım. Şu an neredeyiz efendim?
1: Ümraniye Belediyesi Adile Sultan Sosyal Tesislerindeyiz. Osman Gazi Millet Bahçesi'nin içinde bulunmaktadır.
0: Neler yapıyorsunuz?
1: Vatandaşlarımıza burada sabah kahvaltısı, serpme kahvaltı ve kahvaltı tabağımız, öğlen servisi ve akşam servisine alakart menümüz var. Izgaralarımız var, balıklarımız var, burger çeşitlerimiz var, makarna çeşitlerimiz var, kahvaltılarımız var.
0: Peki neler var şimdi soframızda? En çok tercih edilenler var.
1: Evet, en çok tercih edilen köri soslu tavuğumuz mevcut. Meksika soslu tavuğumuz, mantar soslu bonfilemiz, etlerimiz özel kesimhanelerimizde hazırlanıp tesislerimize geliyor. Burada ustalarımız tarafından özenle pişirilip vatandaşlarımıza servis ediliyor.
0: Efendim burada her şey yerli, her şey doğal. Muhteşem gözüküyor.
1: Afiyet olsun.
0: Hemen tadına bakmak istiyorum. Sos da çok güzel değil mi?
1: Evet, sosumuzda mantar soslu sosumuz var. Ustamız Sefa Usta.
0: Sefa Usta'nın ellerine sağlık. Gerçekten o kadar güzel pişmiş ki sosu da bir o kadar lezzetli. Aslında her ne kadar ürünleri, aynı ürünleri çok yerde yiyebiliriz ama o lezzet kısmı başka bir şey.
1: Evet. Lezzetimiz bizim Ümraniye Belediyesi bütün tesislerimizde aynı.
0: Bütün tesislerinde aynı kalite mi?
1: Aynı kalite.
0: Aynı ürünler var.
1: Aynı ürünler var.
0: Özellikle burger menünüz çok meşhur.
1: Evet.
0: Köftesini de özel yapıyorsunuz
1: evet,
0: herhalde.
1: Evet. Kasap köftemiz kendi dana kıymamızdan yapılıyor. 160 gram. Yeşilliğimiz, domatesimiz, turşumuz, çedar peynirimiz ve soğan halkamız mevcut. Yanında patates kızartması, garnitürle servis yapıyoruz.
0: Ve bakar mısınız salatanın güzelliğine ve bir akşam yemeği gayet doyurucu.
1: Kesinlikle. Akdeniz yeşilliği salataları, ızgara pili salatamız da mevcut ve etli salatamız da mevcut.
0: İsteğe göre.
1: Evet.
0: Yeter ki istesinler. Ton
1: balıklı salatamız da mevcut.
0: Şimdi efendim şunu soracağım. Tabii ki bu kadar güzel lezzetleri hep dedim ki çok ekonomik. Fiyatlarını çok merak ediyorum.
1: Tabii.
0: Fiyatlar nasıl?

0: fiyat performansımız gayet dışarıya göre daha makul.
1: Bu hamburgerden başlayabilir miyiz?
0: Tabii. Osman Gazi burgerimizin fiyatı 300 TL. Mantar soslu bonfilemiz 815 TL. Tavuklu tagliatelli makarnamız 240 TL.
1: Karışık ızgaramız?
0: Karışık ızgaramız 420 TL.
1: İnanılmaz güzel. Köri soslu tavuğumuz?
0: 250 TL.
1: Efendim ben bu makarnayı evde alsam yapsam daha pahalıya gelir. Evet. Doğru mu söylüyorum? Evet. Ve bütün sosyal tesisler de aynı hizmet veriyor.
0: Evet, aynı hizmet veriyor.
1: Hemen kahvaltıyı da sormak istiyorum. Kahvaltı.
0: 2 kişilik serpme kahvaltımızın fiyatı 900 TL. Termos çay yanında ikram ediyoruz. Mevcut. Kahvaltı tabağımızın fiyatı da 300 TL.
1: Daha ne olsun diyorum. Bizlere afiyet olsun. Ve ekranları başında bizi izleyenlere var mı söylemek istedikleriniz? Nereye gelsinler? Burası nerede? Evet. Ve diğer sosyal tesislerimizin de adresini verirseniz en yakın zamanda muhakkak gelip tatmalısınız.
0: Tabii. Yukarı Dudullu Mahallesi'nde bulunmaktayız. Dudullu Mahallesi, Osman Gazi Millet Bahçesi'nde yerimiz. Diğer tesislerimiz, Tantavi Sosyal Tesisleri, Ümraniye Santral'deki metro istasyonu üst kısmında, Trabzon Park Millet Bahçemiz, Ihlamurkuyu Mahallesi'nde, Ümraniye Millet Bahçemiz'de Küçüksu Caddesi'nde mevcuttur. Bütün tesislerimize gidebilirler.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Emeklerinize, yüreklerinize sağlık. Efendim bu vesileyle ekranları başında bizi izleyenleri de davet ediyoruz. Bu lezzetlerden mahrum kalmayın diyoruz. Ve gerçekten bu fiyatlara İstanbul'da değil, Anadolu'da bile yeme şansları yok.
0: Evet.
1: Bizlere afiyet olsun.

Efendim, Ümraniye'nin ilk millet bahçesi olan Ümraniye Millet Bahçesi'ne getirdim sizleri. Ve burada İstanbul'un sıcağından ve kalabalığından sonra nefes alabileceğiniz doğanın içerisinde birçok spor aktivitesini yapabileceğiniz, sevdiklerinizle, ailenizle muhteşem vakit geçirebileceğiniz millet bahçelerinden sadece bir tanesi. Dilerseniz bu doğal güzellikleri birlikte keşfedelim.

0: Efendim Ümraniye Millet Bahçesi'nde tabii yaz aylarında gelmesiyle birlikte tıklım tıklım dolu. Ve tabii ki her şey burada ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Ümraniye'de diğer millet bahçelerinde olduğu gibi mangal kültürü kış yaz kesintisi devam ediyor. Yeni sistem olan doğalgaz sistemiyle.
1: Evet.
0: Ve buna bağlı olarak kasapta mı kurdunuz buraya?
1: 5. sezonumuz açıldığından beri kasapla burada müşterilerimize hizmet veriyoruz.
0: Yani evlerinden ben et getireyim bu sıcakta, tavuğumu getireyim kaygısı bitti.
1: Yok. Burada günlük getirdiğimiz tavuk spesiyallerimiz, meze çeşitlerimiz, kırmızı et, köfte, sucuk, bunları hiç müşterilerimiz uğraşmadan gelip buradan temin edip ızgaralarımızda pişirebilirler.
0: Efendim tabii ki burası da yine Ümraniye Belediyesi öncülüğünde hizmete açılan bir kasap. Ve fiyatlar nasıl? Hemen şöyle bir bakalım mı? Reyonda neler var? Bugün herhalde bayağı bir kalabalık burası. Neler satıyorsunuz genelde?
1: Tavuk ızgara çeşitlerimizde çıtır, göğüs fileto, pirzola, kanat, but ızgara, zeytinyağlarımızda haydari, köz patlıcan.

0: Can, köz biber, kırmızı et olarak antrikot, bonfile, köfte ve sucuk.
1: Yani
0: Bunun
1: siz
0: yanında
1: mezede mi satıyorsunuz?
0: evet, sebze de satıyoruz.
1: Ha, sebze de var isteğe göre. Yani burayı son dakika bile keşfetseniz anında mangal yeme
0: Tabii
1: şansınız var.
0: müşterilerimiz buraya şöyle bir dolaşalım bakalım ne var diye gelip bizden burada büfelerimizden tabak, kaşık, çatal, masa örtüsü buradan da etlerini alıp ızgarada pişirip yemeklerini yiyebiliyorlar.
1: Kanat güzel olur değil mi?
0: Tabii kanat güzel olur, kemikli pirzolamız var güzel olur, çıtır pirzolamız var
1: Ama
0: güzel olur.
1: kanatsız bir mangal olmaz.
0: Kanadın yerini hiçbir şey tutmaz. Halk olarak da kanat dediğimiz zaman
1: Ece bu
0: zaten
1: o talep
0: direkt
1: görüyor değil
0: tabii
1: mi?
0: ya en çok sattığımız ürün kanat.
1: Yoğunluk nasıl, talep nasıl?
0: Hafta sonları çok yoğunuz. Hafta içi de
1: Yetiştiremiyorsunuz.
0: yani elimizden geldiğince müşterilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz burada. Hafta içi de yoğunluklarımız devam ediyor.
1: İşte efendim
0: Ne kadar yoğun olursa olsun bütün müşterilerimizi misafir edecek kadar da yere sahibiz burada. Yani ne dışarıda kalırlar ne aç kalırlar.

0: bahçesinde şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel kokular bunlar. Gerçekten bu kadar mangalı partiler dışında
1: başka yerde
0: bulamazsınız. Ne kadar şanslısınız.
1: Tabii Ümraniye'de burada istediğiniz zaman gelip etlerinizi kasabımızdan alıp burada ızgaralarda pişirebilirsiniz.
0: Biz efendim doldurduk geldik tavuklarımızı ve kızarmaya başladılar bile. Peki nasıl bir sistem var? Biz diğer millet bahçelerinde de bu sistemi gördük. Ortalama ne kadar bir sürede pişiyor?
1: Burada tavuklar...
0: Bir sıralama nasıl oluyor? Rezervasyon var mı?
1: Rezervasyon yok. Burada kasaptan aldığınızı ya da evinizden getirdiğiniz ürünlerinizi getirip burada görevli arkadaşlarla tartıp 40 TL kadar bir kilosuna pişirme ücreti verdikten sonra burada size gösterilen yerde gelip ürünlerinizi pişirip yiyebiliyorsunuz.
0: Pişti mi mangallar,
1: pişti.
0: Tavuklar?
1: Tabii pişti.
0: Şöyle bir tadalım mı, bakalım mı?
1: Tabii.
0: Neler söylersiniz ekranları başında bizi izleyenleri? Davet edelim mi?
1: Herkesi Ümraniye Millet Bahçelerine bekliyorum. Çıkın gelin.
0: Çıkın gelin efendim. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.

0: Efendim, Ümraniye Millet Bahçesi'nde doğanın, manzaranın ortasında ve belediye sosyal tesislerinde küçük bir kahve molası verdik. Ve sizleri yine Ümraniye'nin Türkiye şampiyonlarıyla tanıştırmak istiyorum. Judo Türkiye şampiyonu ve okçulukta Türkiye şampiyonluğunda bizleri temsil eden gençlerimizle içeceğiz bugün kahvemizi. Mustafa ve Buğra bizimle birlikte. Merhabalar, nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Seni tanıyabilir miyim?
1: Tabii ki. Benim adım Mustafa Çelik. Ümraniye Belediyesi Geleneksel Okçuluk ve Spor Kulübü'nde 5 yıldır okçuluk yapıyorum.
0: Ve Türkiye şampiyonusun.
1: Evet.
0: Judo şampiyonumuz da bizimle birlikte. Ve seni tanıyabilir miyim?
2: Adım Buğra Soylu.
0: Şampiyonluk nasıl bir duygu?
2: Şampiyonluk güzel bir duygu.
0: Kaç yaşındasın?
2: 13 yaşındayım.
0: 13 yaşındasın. Biraz bahseder misin? Judo nasıl bir spor?
2: Judo kendini savunma sanatı ve belli bir yerlerden tutup rakibi yere yatırmaya çalışıyoruz. Sırtı yere gelirse direkt maçı kazanıyoruz. Omzu gelirse yarım puan. Direkt oturursa yuko.
0: Yani kaç yaşında başladın?
2: Kaç yaşında başladım? 9 yaşında başladım.
0: Güzel okçuluk, kaç yaşında başladın? Şu an kaç yaşındasın? Nasıl bir duygu? Neler söylersin?

0: yani geleneksel okçuluğa yaklaşık 11-12 yaş gibi başladım. Şu anda da 16-17 yaş arasındayım. Mesela bir konuda odaklanma sorunum varsa okçuluk sayesinde odaklanma sorunun daha hani düzelebiliyor.
1: Yani konsantrasyon istiyor yani, değil mi?
0: Çünkü sen mesela bizde olimpik okçuluktaki gibi dürbün tarzında, tetik tarzında hiçbir şey yok. Ben sadece kendi elimle ve kendi gözümle izi alıyorum. Bizde yardımcı hiçbir ekipman yok. Yani tamamen kendi gözün ne kadar net görüyorsa veya kendi sırt hafızan ne kadar alıştıysa ona bağlı olarak atış yapabiliyorsun. Sayın Başkanımız İsmet Yıldırım'a bize desteklerinden dolayı teşekkür ederim.
1: Spor şehir Ümraniye her alanda olduğu gibi bunu da başarmış sevgili izleyiciler. Ve biz tabii ki gençlerle kahvelerimizi yudumlayıp daha da enerjimizi yükseltip Ümraniye Millet Bahçesi'ni gezmeye tüm hızımızla devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun.
0: Teşekkürler, rica ederim. Ben de teşekkür ederim.

0: her ne kadar Ümraniye'de çok fazla Sivaslı olduğunu biliyorum ama bir o kadar da Konyalı çok,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, var. Konyalı'da bayağı var Ümraniye'de.
0: Nasıl gidiyor Ümraniye'de? Konya'yı yaşatıyorsunuz aynı zamanda.
1: Öncelikle Sayın Belediye Başkanımıza, İsmet Yıldırım Bey'e çok teşekkür ediyoruz buradan. Böyle bir şehirde, böyle bir ilçede güzel bir yer olduğu için biz de burada bir Konya mutfağı açmaya karar verdik.
0: Konyalı hemşehrilerimiz,
1: Konyalı hemşehrilerimiz gelsin, doyasıya Konya ürünlerini tatsın. Sadece yemekle de değil, yöresel ürünleriyle de buradayız biz yine.
0: Yani Konya'yı taşımışlar Ümraniye'yi.
1: Tabii ki.
0: Unlu olmaz değil mi etle ekmek?
1: Her unlu olmaz.
0: Her etle de olmaz.
1: Kesinlikle her etle de olmaz. Bunun unu özel, kıyması özel, içinin harcı özel. Böyle birebir her şeyden önce içine sevgimizi katarak yapıyoruz biz bunu. Mevlana dediğimiz ürünümüz peynir ve kıymanın karışımı. Peynirimiz de aynı zamanda gene Konya'dan geliyor, Ereğli'den. 5 tulum peyniri bu. Peynirimiz dünyada 5. sıradadır.
0: Tamamen dünya doğal sıralamaz. Antibiyotik.
1: Kesinlikle. Bu yaklaşık 8 ay oblukta kalan bir peynir. Koyun yoğurdu denince akla Ereğli'den başka bir yer gelmez.
0: Tabii tarım kadar hayvancılığı da çok
1: kesinlikle.
0: İyi.
1: Kesinlikle.
0: Oradan mı getiriyorsunuz?
1: Tabii bunları? Ereğli'den geliyor özellikle.
0: Tahini bile getirmişler Ümraniye'ye.
1: Tabii ki. Tahini ve pekmezi de yine Bozkır'ın.
0: O hakiki doğal üzüm pekmezi. Saç arası.
1: Saç arası evet.
0: Değil mi? Burada da
1: efsane.
0: Efsane bir lezzet. Tabii ki böyle bir sofrada bamya çorbası olmadan Konya mutfağı olmaz. Yine o da var. Merhabalar Alaz, nasılsın?
2: İyiyim.
0: Seni tanıyabilir miyim?
2: Tanıyabilirsiniz.
0: Kaç yaşındasın?
2: 9 yaşındayım.
0: 9 yaşındasın.
2: Evet.
0: Ve şef önlüğünü de giymişsin.
2: Evet.
0: Bu sofrada en çok neyi seviyorsun?
2: En çok etli ekmeği seviyorum.
0: Bir günde kaç tane yiyorsun?
2: Bir günde 2 tane yerim.
0: Peki babanla birlikte fırında da yapıyor musun?
2: Yapıyorum.
0: Artık geleceğin etli ekmek ustası sen olacaksın.
2: Evet.
0: Neler söylemek istersin?
2: Hepinizi bekliyoruz. Ümraniye Alazı Konya mutfağına.
0: Çok teşekkür ederim. O halde bütün yani bunları birlikte bitirir miyiz?
2: Bitiririz.
0: Efendim bizlere de afiyet olsun diyoruz. Bu vesileyle ekranları başındaki herkesi bekliyoruz.

Efendim, Yeşil Ümraniye'deyiz ve Ümraniye Belediye Başkanımızla Trabzon Millet Bahçesi'nde muhteşem bir manzaranın ortasında sizlerleyiz. Sayın Başkan, Ümraniye

0: ben bu kadar yeşil olduğunu gerçekten bilmiyordum.
1: Ama millet bahçeleriyle daha yeşil.
0: Değil mi?
1: Tabii, çünkü dokunuldu. Bir proje dahilinde yapıldı. İnsanlarımız geliyor. Doğal gazla birlikte diğer millet bahçelerimizde olduğu gibi ister balık pişiriyor, ister et pişiriyor. Mangal yapıyor ya.
0: Yani. Dumansız hava
1: tabii.
0: Sahası burası.
1: Tabii, dumansız.
0: Peki başkanım, bu millet bahçelerinde neler var? Sadece millet bahçesi demiyorum efendim. 4 tane millet bahçesinden bahsediyorum. Aslında milletin evi burası.
1: Evet evet. Hakikaten öyle. Yani sabahleyin geliyorlar sabah 7'de 8'de. Efendim bir kapı atıyorlar böyle, bir de gece 11'e kadar duruyorlar. Yani.
0: 24 saat açık yani, olsa
1: tabii,
0: da.
1: Tabii tabii öyle.
0: Yani, peki tabii neler gece yapıldı 12'den... başkanım burada?
1: Şimdi spor var mesela. Yürüyüş alanı görüyorsunuz. Bisiklet yolu var çocuklar için. Spor alanları var. Ondan sonra eğlence alanı var. Gördüğünüz kaykaylar var. Ondan sonra lavabolar, tuvaletler 7 yıldız. Pişirme üniteleri var. Yeme içme mekanları var.
0: Millet bahçelerinde yapmış olduğunuz
1: evet.
0: Camiler. Ben artık mescit
1: evet.
0: Değil. Başkan, bu millet bahçeleri camiler
1: ama
0: inşa etmiş.
1: Şimdi diyelim ki sabah geldi, akşam 11'e kadar kalıyor. Nereden baksan 3-4 vakit namaz kalıyor. Bir yerde namazı eda edecek. Biz onlara o imkanı da sunduk. Bir oratoryum yapacağız. O oratoryumda hem insanlarımız bir araya gelecekler, nişandı, düğündü vesaire, bir de toplantılar olacak bunun içinde. Yani bu millet bahçesi bir yaşam merkezi oldu.
0: Sayın Başkanım, şu an içinde bulunmuş olduğumuz Trabzon Millet Bahçesi Ümraniye'nin tam hangi noktasında?
1: Çekmeköy yolu üzerinde. Çekmeköy, bir tarafı Çekmeköy'e bakıyor. Beşiktaş spor tesisleri var onun karşısında ve de bu bölge 6-7 tane mahallenin bir arada olduğu ve yürüme mesafesinde gelinen bir bölge. Çok önemli bir şey yapıyoruz Hilal Hanım. Burada değirmen kafe yapıyoruz. Un alacağız şeyden, piyasadan toplayacağız. Buğday, ama bu ata buğdayları olacak. Un değirmeni yapıyoruz, değirmen kafe yapıyoruz. Orada da un vatandaşımıza, isteyene de un satıyor.
0: Kendi ununuzu bile eğiteceksiniz.
1: Tabii. Öğreteceğiz. Görüyorsun, ahşaptan yine bir kafe yapılıyor. Bunlar eski kiracılardı. Biz bu halde olmaz dedik. Vatandaşa nezih, temiz, bizim projelere uygun yerler yapacaksınız. Yine burada bir bakıp basketbol, futbol sahası var. Bunun da üzerini kapatmışlardı, naylondu. Ormanda biliyorsunuz bu işlere de dikkat etmek lazım. Efendim, onu da kaldırdık. Burada da yine bir arkadaşımız yine daha evvel vardı. Bu da düzenleme yapıyor bizim projeye uygun olarak. Yani bu bölgede 5-6 tane de insanların gelip efendim kendin pişir, kendin ye istemiyorsa gelip buradan da istifadeyle istediği lokantada, burada kafede gelip ihtiyaçlarını görebilecek. Bir tane hayır sahibi bir kardeşimize yaptırdık. Pırıl pırıl bir cami.
0: Sanki
1: eski,
0: çok farklı.
1: Eski eser gibi değil mi?
0: Kesinlikle evet. İnanılmaz güzel bir mimarisi
1: evet.
0: Bakın,
1: var. Bakın orada lavaboları var, abdest alma yerleri var. Bu da camimizin etrafıyla birlikte tam bir Selçuklu tarzı yapılmış tuğladan bir camimiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanlığından itibaren ana teması insana hizmet et. Efendim, devlet yücelsin bu şekilde. İnsan yücelirse,
0: yaşat ki devlet yaşasın.
1: Tabii, evet. İnsana hizmet edersen devlet de yücelir. İnsanlar da mutlu olur.

0: Şimdi dernekler konusu şu. Dernekler bu millet bahçesinde biliyorsunuz davuldu, zurnaydı, efendim halaydı, ondan sonra Karadeniz horonuydu falan. Bunlar ses ve gürültü yapıyor. Maalesef onlara buraları açamadık. Bir de toplu geliyorlar tabii dernekçiler. 500 kişi, 1000 kişi bir arada. Onlar da gidip özel yerlerde çok hijyen olmayan bir şekilde kiralama yapıyorlardı. Ben düşündüm. Bizim Ümraniye'mizde faal 300'e yakın derneğimiz var. Bunları ben bir yer yapayım. Orada gelsinler. Efendim bu ihtiyacı görsünler. Yine tuvaletleri tertemiz. Yine bir mescit yaptık onlara. Otoparkları var 200 araçlı.
1: Yeşil bir alanı kazandırdık.
0: Tabii yeşil bir alanı kazandırdık. Geçen hafta Sivaslarla başladık. Ümraniye'de Sivas.
1: Sivas'ta da selamlar olsun efendim. Sivas'a selam olsun. İzleyenleri. Sivaslar çok burada başkanım.
0: Sivas %9. Ondan sonra Rizeliler geliyor. Öyle gidiyor.

0: Kastamonu vesaire. Karadeniz nüfusu burada %50 yalnız. Sivaslar birinci sırada. 30 tane büyük il derneğimiz var burada. Köy derneği olarak da 300 küsüre yakın köy derneğimiz var. Ben bunlara ne yaptım bir de biliyor musunuz? Niye? Köylerine gittim. Köylerinde çekim yaptırdım. Yarım saat köylerini tanıttım ve hepsine gönderdim. Şimdi o kadar memnunlar ki bütün 300 kaç tane? 62 tane bir 30 tane daha çekeceğiz. 400'e yakın Türkiye'de Ümraniye'de yaşayan ne kadar köy derneği varsa gittik köylerine dronlarla çektik. Oradaki insanlarla konuştuk. Köyü tanıttık yani. Nasıl bir imkan?
1: Muhteşem.
0: Sizin işinizi elinizden almadık.
1: Ya estağfurullah başkanım ne demek?
0: Osman Gazi'de mesela çocuklara kütüphane yaptık. 300 kişi aynı anda çalışabiliyor. Hem ortaokul hem lise hem üniversite çocukları. Osman Gazi'de gül bahçemiz var bir tane. Ondan sonra bir simit kafemiz var özel.
1: Ümraniye
0: simidi evet. Ümraniye simidi ama Osmanlı simidi. Biliyorsunuz İstanbul'un simidi önemlidir. Geçen Cumhurbaşkanımıza da sordular. Her simidin ayrı bir keyfi vardır dedi. İstanbul simidi, Rize simidi mi dediler. Rize simidi ayrı, İstanbul simidi ayrı. Her yerin bir simidi var.
1: Ama Ümraniye'ki daha da ayrı.
0: Evet. Roman kardeşlerimizin çalgı evi yapacağız onlara. Müzisyenler var biliyorsunuz.
1: Müjdeyi de verelim ekranlarımıza.
0: Abi onlara verdim ben zaten bir daha verelim.
1: Ne zaman tamamlanacak?
0: Onları bir yer bulduk şimdi. Projelendiriyorum. En kısa zamanda yaparız. Yani 3-4 aylık iş yok. Mangalı getirmeyeceksin ki buraya. Efendim kirlenmesin burası.
1: Ama mangalsız da bırakmayacaksınız.
0: O doğalgaz. O özellik. Mi? Ben bunu 25-30 sene evvel Avustralya'da gördüm.
1: Türkiye'de ilk bu.
0: İlk. Türkiye'de ilk biz yaptık. Ondan sonra arkadaşlar da yavaş yavaş bizim yaptırdığımız ustaya geliyorlar. Bize de yaptırıyorlar, yapıyorlar.
1: Herkesi millet bahçesine, milletin evine davet ediyoruz. Ve bu muhteşem manzarayı Sayın Başkanım'la gezmeye devam ediyoruz.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Bu pazar 1 kilogram tarım kredi fermente dana kangal sucuk KOP'ta sadece 929 lira.
9: Ben bilirim, ben bilirim.
10: Bu salı binde Torku dana kangal sucuk 315 lira. Alsan Riviera zeytinyağı 899 lira.
11: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
12: Bellona, Bellona.
13: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
14: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
15: Sen seversin diye aldım.
14: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala

0: İyi ki var. Eti Burçak.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Seçeneğin bol, kafan rahat. İşte tam da hayalindeki gibi. Sen de ETS tatiline...

0: çiğ köfteyi gördüğün an...
1: Sütaş ayran?
0: Gelsin Sütaş ayran.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
3: istikballe. Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
4: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: anların dondurması Oando.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
3: A101'de haftanın yıldızları. Patos mısır cipsi 49 lira 50 kuruş. Ülker Dankek lokmalı kek 37 lira 50 kuruş.
4: Parasının kıymetini bilenler.
5: Biziz biz.
6: Biziz.
7: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
5: Para mı kaybettirir?

0: bakın.
1: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
2: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
1: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
1: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
0: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Milo Çek, Milo Sil, Milo Puf, Milo Puf Puf.
3: Bu pazar 1 kilogram tarım kredi fermente dana kangal sucuk KOP'ta sadece 929 lira.
4: Ben bilirim, ben bilirim.
5: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
6: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Garanti bebeğim. Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
12: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
13: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
11: Tekne.
13: Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
12: Ya Faruk tamam hallederiz.
13: Dost.
12: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
13: Oh,
12: oh tabii.
14: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
15: Koçakla Festival şimdi başlıyor.

0: Başkanım, şu an en büyük futbol takımlarının maç yapabileceği profesyonellikte bir halı sahadayız.
1: Evet. Amatör spor kulüplerimiz var. 16 tane. Bunların bir yerde spor sahaları yoktu. Bu kadar düzenli ve intizamlı. Biz dedik ki millet bahçemizde hem milleti rahatsız etmesinler dışarıda mekanlarda, ormanın içerisinde çok güzel bir tesis yaptık. Bir tane nizami saha, iki tane de antrenman sahası. Onu da göstereceğiz şimdi. Ve 2000 kişilik de seyirci kapasiteli. Bütün müsabakalarını bu sahada yapıyorlar. 16 takım efendim. Mesut Özil'i mukavele yaptık onunla. Ümraniye Spor'u inşallah dışarıdan oyuncu almadan kurtaracağız. Hatta Türkiye'ye ihraç edeceğiz. Türkiye'nin tamamına. Önemli bir saha yapıyoruz spor köyünde. 11 tane saha yapıyoruz orada. Ümraniye Spor'un hemen yanında. Ve böylece altyapı tesislerini, oteli var, konaklaması, artı sosyal tesisi var. Ve bedava. Bütün o tesislerde eğiteceğiz. Futbol fabrikası yapıyoruz. Tabiri caiz.

0: yüzücüsünüz aslında değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Ya İstanbul Boğazı'nı bile geçmişsiniz.
1: Evet, 3 kere geçtim.
0: Peki bununla bir ilişkisi var mı bütün bu gençlerle spor ya, olan sevdanızın?
1: Benim babam da rahmetli çocukları çok severdi. Ben bizim aileden gelen genlerimiz de var. Biz çocuklarla çok iç içe oluyoruz. Yani çocuklarla bir arada olduğum zaman onlar beni gençleştiriyor. Biz geldiğimizde 6000 kişi spor yapıyordu gençlerde. Şimdi 100.000 kişi. Yüzme havuzundan tutun, basketboldan tutun, futbol zaten biliyorsunuz gençlerin olmazsa olmazı. Voleyboldan tutun erkek kız çocuklarımız ve bunlar da başarı alıyorlar. Geçen sene Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bey'le birlikte 1500 madalya almış çocuğumuzu bir araya getirdik. Onlarla bir çok güzel bir yemekli toplantı yaptık.
0: Madalyalar da kazandınız.
1: Abi canım şu anda mesela tekvantoda bir kızımız var, Sema Nur, olimpiyat şampiyonu oldu. Bizim Erzurumlu bir hocamız var. Dedim bunları nasıl yetiştirebiliriz? Dediler ki Etiyopya'ya gönderirsek 3 ay orada kamp yaparsa 3 tane çocuğu gönderdik. Orada 3,5-4 ay Etiyopyalı sporcularla birlikte 3200 metre rakımda kamp yaptılar. Geldiler Avrupa birincisi oldu, Avrupa ikincisi oldu. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Türkiye'de artık tesis derdi yok. Nasıl futbolda bir başarı oluyorsa, nasıl basketbolda, voleybolda, kadında, erkekte, diğer dallarda da başarıyı zirve yapmamız lazım. Amatör spor kulüplerine yardım yapıyoruz. Hem parasal yardım yapıyoruz, hem de fiziki şartlarını düzeltiyoruz. Mesela araba istiyorlar, araba veriyoruz. Okullarda yardım yapıyoruz. Bütün okulların spor öğretmenlerine çocuklar için ihtiyacı olan toptu, her türlü hangi branşları varsa onların hepsini bedava dağıtıyoruz. Müzik akademisi kurdum ya. Müzik akademisi. Ne demek?
0: Gençler için.
1: Ne, gençler için. Şu anda 750 tane öğrencimiz var. 2019'da geldiğimde Teknik Üniversitede, konservatuar.
0: Evet.
1: Onlarla anlaşma yaptım. Teknik Üniversitenin hocalarıyla, rektörlükte. O hocalar bizim müzik akademisi eğitiyorlar. Yani geçen sene 7 tanesi akademiye girdi.
0: Kesinlikle.
1: Mesela bu sene ne yaptık? 5000 çocuğumuzu efendim tarihini öğrensin diye Çanakkale'ye dedelerini öğrensin diye gönderdik. Ve onları ben yolcu ettim. Gece saat 11'de 12'de arabalarına bindim. Efendim kahve harçlıklarını bile verdim onlara, çocuklara.
0: Yapay zekayla film yarışması yapmışsınız.
1: Evet, ilk defa.
0: İlk defa.
1: Evet.
0: Ve başarılı oldunuz mu?
1: Müthiş. Ödül gecesi yaptık, ödül gecesinde. Onun için söylüyorum yani basın bununla biraz daha ilgilenmesi lazım. İlk defa bir belediye olarak değil, ilk defa biz yaptık. Sırf belediye olarak düşünmeyin.
0: Aslında ülke olarak da.
1: Ülke olarak yaptık. İnşallah ikincisini daha geniş çerçevede yapacağız.
0: Ve gerçekten yolunuz evet. Açık olsun diyorum.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Sevgili izleyiciler, ekranlarımızda şu an Türkiye'de ilk defa yapılan yapay zeka aracılığıyla film yarışmasını Ümraniye'de yapıldığını söyledik. Ve birinci olan bu filmi sizlerin de izlemenizi istiyorum. Ve ekranlarımızda bu filmle sizi baş başa bırakıyorum.

Ben Kiki. Çeçenistan'ın bir dağ köyünde dünyaya geldim. Yüksek dağlarla çevrili, berrak ırmaklarla bezeli yurduma açtım gözlerimi. Ailemle huzur içinde yaşardık vatanımızda. Abim Emi, şefkatiyle beni saran annem,

0: kırmızı, siyah, pembe. Dilinin rengi hastalığını ele veriyor. Yaz aylarının korkulu rüyası. Kene. Kene ısırmasında ne yapılmalı? Kendi başımıza keneyi çıkartabilir miyiz? Buz yeme isteği, ağız kenarında çatlak, huzursuz bacak. Hangi belirti, hangi besin eksikliğine işaret? Hepsi ve daha fazlasını Profesör Doktor Oytun Erbaş, Nilüfer Zamanı'nda anlatıyor. Az sonra...
1: Şimdi hocam mesela siz de görmüşsünüzdür işte ayak tabanına yapılan yani organların da temsili olduğu ya, düşünülüyor.
2: Boş şeyler.
1: Mesela böyle taşlı taşlı terlikler var, refleksoloji terlikleri. Ama aslında doğadan yola çıkmışlar
2: ya,
1: dediğinize
2: tamam
1: geliyor.
2: Tamam da ne, o da plastik.
1: Hayır o plastik değil, böyle taşlar var içinde.
2: Ya nereden buluyorsun? Sen de sosyetesin yemin ederim ya.
1: Sosyetelik
2: bizim
1: ne,
2: mahallede
1: ne
2: öyle şeyler
1: Asya'dan
2: yok.
1: Asya'dan gelen bir şey o
2: ya,
1: hocam ya.
2: Aman boş işler. Bizim Türk kültüründe.
1: Ay bir tane bulsanız ekranı onu ya, da verelim ha, ama önce bak, şu
2: taşın üstüne yürüyün
1: gelsin.
2: Ya gidin kumsal taşın üstüne
1: evet,
2: yürüyün.
1: Evet evet öyle yollar varım. Var hocam.
2: Tamam boş ver
1: böyle
2: terliği.
1: Böyle çakıl taşlarından refleksoloji
2: ya,
1: yolları
2: ver,
1: yapıyorlar.
2: Çakıl. Gidin çakıl taşın üstüne yürüyün ya.
1: Yürüyün tamam.
2: Ya evet. Tamam gözü ya bu millete para çıkarma ya gözünü seveyim
1: hayır,
2: ya.
1: Hayır hocam var parklarda var.
2: Paramız yok paramız.
1: Tamam peki. Paramız siz de beni böyle şey yaptınız hocam. Sosyetik yaptınız. Hiç de öyle değilim. Gelsin görüntü ekrana.
2: Senin biraz görüntü sosyetik.
1: Görüntü mü öyle ama öyle değil.
2: O ne biliyor musun? Kütletmenin mekanizması bu.
1: Aa.
2: Bak orada hava kabarcığı çıkıyor bak.
1: Ondan mı çıkıyor ses?
2: Şöyle, kütletme şöyle.
1: Ben de çok yapardım ha, artık yapmıyorum.
2: Evet, kütletme o doğru biliyor musun? Kütletme eklemin içerisindeki şu mekanizma doğru esasında.
1: Aa.
2: Evet.
1: Çünkü, ne oluyor hocam orada? Ne o kabarcıkları çıkartan sıvı mı? Eklem sıvısı mı?
2: Eklemin içinde negatif basınç var ya. Aha. Hava giriyor içine. Negatif ha, emiyor kanından.
1: Ha, o yüzden vakum yapıyor.
2: Tabii vakum yapıyor.
1: Zaten oralar.
2: Vakumlu burası. Akciğerin de vakumlu. Bak bıraktığın anda... Nefes kendi doluyor zaten. Negatif bir basınç var. Zorlanmıyorsun.
1: Evet doğru.
2: Evet, negatif bir basınç var. Onun için o negatif basınç havanın girmesine. Bu da öyle mesela. Senin negatif basınç olduğu için oraya bir miktar bazı hava sızar. Ya biz mesela...
1: Boyun da kıtlıyor. O da, orada da aynı
2: şekilde.
1: Şey
2: mesela bazen anestezi yapıyorsun. Anestezik gaz bu eksi basınçlı yerlere doluyor mesela. Neresi eksi basınçlı yerler? Sinüsler. Buralar da negatif basınçlı. Onun için buralar negatif basınçlı olduğu için... Suyu emerler. Onun için birazcık grip nezle olun. Bütün su sizin frontal ve maksiller sinüslere dolar. Buralar eksi basınç yani.
1: Evet bir istediğim görüntü daha vardı. Yani böyle kemiğin spor yapan insanların kemiğinin yoğunluğuyla yapmayanlar arasında.
2: Ben size kemik kopyası vereyim mi?
1: Verin
2: bak,
1: hocam.
2: Bu kemik dediğin doğru. Kemikler titreşimle çoğalırlar. Kemiğin içinde osteoblast denen bir hücre var bak.
1: Geldi. Bu spor yapanın kemik yoğunluğunun kemiğin bir
2: içi,
1: görselini.
2: Şeydir.
1: Ponza taşına benziyor biraz değil mi hocam?
2: Kemiğin içi sünger gibidir.
1: Orada yapmayan bu kadar böyle olur mu hocam? Boşalır mı o içi?
2: Yaşlı kemik iliyor. Aha. Siz ne yaparsanız yapın yaşlılarda kemik boşalır. Doğru söylüyorsun spor yapmayanlar. Bakın kemiğin dışındaki o kortikal kemikte, kompakt kemikte incelmiş. Hı hı. Ama şöyle bir şey var. Kemik için titreşim gerekiyor. Titreşim yapan aletler de var. Şimdi diyeceksiniz ki ya işe yarıyor mu? Yarıyor. Kemik titreşmeyle çok hızlı. Hatta biz kemikleri kırıldıktan sonra iyileştirmek için titreşim yapan cihazlar veriyoruz FTL'den.
1: Hatta öyle masaj aletleri
2: var,
1: de var.
2: Üstte
1: şimdi,
2: çıkıyorsun
1: evet.
2: Şöyle sallıyor seni.
1: Evet evet.
2: O çok severim ben.
1: En sevdiğim şey. Ne güzel. Onun da görüntüsü
2: bak,
1: kesin vardır.
2: Bayılırım.
1: Bulurlar.
2: Ben bana çıkıyorum. Be, ooo çok güzel oluyor bak. O titreşimi
1: benim
2: seviyorum.
1: Benim midemi bulandırıyor. Böyle tekte tutmuş gibi oluyor.
2: Alışıyorsun bir şey.
1: Alışıyorsun.
2: Tabii yolda yürümek de aynı şekilde. Koşmak da aynı
1: ben
2: şekilde.
1: Ben de diyorum organlarımı çalkalıyor acaba iyi bir şey
2: yok,
1: mi yapıyor?
2: Yok kemikler için iyi titreşim. Kemikler için en büyük kopya şu. Kemiklerin en insanın maksimum kemik kitlesi 20 yaşında oluşur. Maksimum kemik kitlesi 20 yaşında oluştuğu için en çok da kemikte bulunan şey kalsiyumdur. Onun için yediğiniz süt ve yoğurtlar ve peynirler 20 yaşına kadar maksimum etki ederler. D vitamini de öyle. Peki sonra etki etmez mi? O kadar değil. Onu çocuğunuza mesela bir kızın kemik erimesi olup olmayacağı ya da bir erkeğin evlenirken bellidir. Onun için eşlerinize gidin.
1: Nereden anlayın?

0: Bacakla.
1: Kemik densiz baktığında deksayla,
0: Hı.
1: topuktan,
0: Hı.
1: femur başından,
0: Kolay bir şey mi?
1: tabii ki vertebradan, kemik densli ölçümü yazıyor. Baktınız hanımın kemiği artı 1,82. O kemik erimesi olmayacak. Kemik erimesi olacağı evlenirken belli.
0: Ama nasıl söyleyecek, ben sana bir kemik testi yaptırayım ona göre
1: Demek ki şunu
0: evleneyim
1: da
0: mi diyecek.
1: söylemek lazım. Evlenirken normalde biz cinsel yolla bulaşan hastalıkları hepatit C'ye, HIV'e,
0: Bakıyoruz
1: hepatit
0: tabii.
1: B'ye bakıyoruz. Talasemi taşıyıcısı mısınız diye
0: Evet, o doğru.
1: hemoglobin
0: Çocuklar için.
1: elektroforezi yapıyoruz. Belki de eşlere kendileri kemik densitesi baktırsınlar. Neden biliyor musunuz? Mesela kemik densitesi sıfır olanlar var. Daha sıfır da ya, evlenirken sıfır. Bu menopozda
0: Evlenirken böyle.
1: yani eksi ikiye düşecek yani. Eksi bire düşecek. Ben ve çok ilginç bir şey söyleyeyim. Ben bir çocuk 20 yaşındayken ailesini onu nasıl baktığı belli oluyor. Yani kemik densitesini hemen biliyorum. Eğer artı bir iki ise, iki ise çok iyi bakılmış kızlar var. Nasıl o? Annesi hep sabah süt içirmiş. Her sabah bir bardak süt içen çocuğun boyu 8-10 santim uzun oluyor. Bir kere kız büyük oluyor, uzun oluyor. Şimdi kız kız diyeceksiniz. Şimdi ben tabii cinsiyet olarak kadınları daha çok gözlemlediği için bu cinsiyet farkı. Erkekleri
0: Evet. Bir de
1: gözlemliyorum
0: daha
1: ama
0: çok kemik erimesi oluyor
1: tabii
0: menopozdan
1: ki
0: sonra.
1: şöyle, kadınların gerçekten kemik erimesi çok büyük sorun. Bakın ben size söyleyeyim mi? Kemiği koruyan bir ilaç yok. Bir tane ilaç var, östrojen. Onun için de menopozdan sonra kemiğinizi kaybetmemeniz mümkün değil. Nereden yiyorsunuz? Kendi rezervinizden. Onun için lütfen kız çocuklarınıza.
0: Evet, o yüzden
1: Lütfen.
0: mi hocam çok kolay
1: Süt içirin.
0: kalça kırığı oluyor
1: Altına
0: mesela?
1: yazın. Kız çocuklarına süt içirin. Yaz bakayım şuraya. Kız
0: Yazın.
1: çocuklarına. Neden erkek çocuk?
0: Özellikle hangi
1: Erkek
0: yaşta?
1: çocuklarına gerek yok. Çünkü erkek çocuklarında menopoz yok. Hayat boyu testosteron var. Onun için bir erkek kemik erimesi yani girmez. Çok nadir. Erkeğin kemik erimesine girmesi için ek bir hastalığı olması lazım. Mesela biz 60 yaşında bir adamda kemik erimesi varsa başka bir hastalığı vardır. Ya testosteron yetmiyordur, ya kortizon fazladır, Cushing'tir. Ya başka bir durum lazım. O nedenle oraya yazın. Kız çocukları süt içsin diye.
0: Yazıyorlar
1: Yaz.
0: hemen.
1: Ha.
0: Geldi
1: Ya
0: kocaman.
1: bak ne. Şu laf bütün insanlığı kurtarabilir. Kaç yaşında özellikle, çok güzel söyledin. Özellikle büyüme çağında bir insanın en çok uzadığı dönem ergenliktir. Ne zaman biliyor musun o? 8-13 yaşları.
0: Evet, şu an bir de iyice öne
1: Yani
0: geldi.
1: adet olmadan önce. Eğer çocuğunuz adet olmadan 8-13 yaşlar arasında, sonra bir de içirmeyin biliyor musunuz? Hiç gerek yok. Bir daha süt yalan. O zaman süt ne zaman lazım? 8,
0: 8-13 yaş
1: 13.
0: arası.
1: Unutmayın bunu.
0: Ha, harikaymış.
1: Evet.
0: Hocam anne sütünde soruyor yönetmenim haklı olarak tabii ki, onu da atlamayalım. Anne sütünü uzun süre alanlar. Şimdi biliyorum ben 2 yaşına kadar çocuğunu emziren arkadaşım var mesela. Anne sütü de normal sütün yerini tutuyor mu kemik erimesi? Olmuyor mu?
1: Şöyle ki süt ilk bir yaşta verdiğimiz için süt iyi bir kalsiyum deposu değil. Şöyle insan sütü inek sütüne göre sulu. Vitamini yok. K vitamini yok. Neden D vitamini bile veriyoruz? İnsan sütü ne biliyor musunuz? İnsan sütü bir bağışıklık transferi. Annenin immün globülin A'sının bebeğe geçmesi. Bir de annenin sütünde taurin var. Anne sütünde özel whey protein. Anne sütü ne biliyor musun? Anne sütü bir bina düşünürseniz binanın demiri çeliği ama çimentosu değil.
0: Peynir altı suyu gibi
1: Evet,
0: aslında
1: peynir
0: biraz.
1: altı su gibi. Anne sütü çok hafif bir şey ama çocuk için mükemmel bir şey. Bağırsağın gelişimi, beynin gelişimi ama kemiğin değil. Anne sütünde D vitamini bile yok. Onun için anne sütünün kemik gelişiminde çok sınırlıdır etkisi.
0: Ama
1: Sınırlı
0: bağışıklıkta da
1: ama
0: bir o
1: sınırlı
0: kadar
1: olmasaydı D
0: muhteşem bir
1: vitamini
0: şekilde.
1: vermezdik zaten. Mesela biz ne yapıyoruz? İlk 2 yaş her gün neredeyse 400 ünite D vitamini veriyoruz. Hakikaten D vitamini vermezsek çocuğun kemikleri lahmacun gibi oluyor. Esnek. Yani raşitizm. Rickets oluyor. Biz bunu çok görüyoruz. Mesela annelere diyorsun ki ya şunu diyorsun. İşte 4 damla, 3 damla veriyoruz. Mesela 400 ünite kilosuna göre. 200 ünite, 300 de 400 ünite veririz. Anne onu vermiyor. Ya şunu versene çocuğuna ya
0: Şey
1: şunu.
0: gibi bir psikoloji oluyor
1: Allah'ım
0: hocam.
1: ya
0: Yeni
1: Rabbi.
0: doğmuş bir çocuğa ilaç veriyor hissiyatı geliyor.
1: D
0: Doğal
1: vitamini ve
0: olmayan bir şey
1: alamaz D
0: veriyor
1: vitamini.
0: bence.
1: Alamaz. O zaman ne yapacaksınız? Alır. Nasıl biliyor musunuz? Her gün soyacaksınız.
0: Güneşe
1: Bak full.
0: koyacağız.
1: Sadece bez kalacak. Güneşe her gün 1 saat koyacaksınız. Yapın madem.
0: Onu da yapamıyorlar
1: Hani
0: tabii.
1: eskiden bu çocuklar nasıldı? Biz hani çocuklar sokakta oynuyordu. Güneşte oynuyordu. Şimdi çocuklar Güneş. İlk 2 yaşta çocuk şu anda güneş mi görüyor? Evin içinde hepsi.
0: Doğru.
1: Şey ya. Gibi hepsi. Ne onun adı? Fanustaki çocuk gibi. Yani vallahi ben onunla da üzülüyorum vallahi. Bu çocukların durumu ne olacak?
0: O yüzden de biraz küçücük yaşta depresyondalar herhalde. Evet. Güneş görmüyor.
1: Güneş görmüyorlar. Alamıyor. Onun için renkleri de beyaz artık. Evet. Bak artık renkler de açıldı. Böyle beyaz güzel insanlar oluştu. Dikkat ettin mi?
0: Akçapakça değil mi?
1: Akçapakça. Evet, akçapakça. Bir de bir çok önemli bir çocuk özellikle söyleyeyim. Bir çocuk şu alın kısmı var ya. Aha. Göstereyim. Alın. Alın neresi? Burası ön bak. Aha. Ön taraf. Burası şöyle şişkinse. Aha. Burası bak yandan göstereyim. Şurası şişkinse. Ve alın geniş ve şişkinse. Beyaz renkliyse. Hı-hı. O çocuk. Otizm spektrumudur.
0: Hı,
1: şurası bossing. Şöyle hafif diyoruz. İki. Geniş alın. Ve küçük surat. Sevimli küçük suratlar olur.
0: Hmm.
1: Yani çocuk, yani çocuk bu suratları böyle şeydir, sevimli bir çocuk böyle. Hani iki yanına tutayım da seveyim gibi. Bir de gözlük varsa tamam.
0: Şu dili de biraz konuşalım mı? Arkadaşlarım ekrana bir görüntü versinler. Dilimiz her zaman aynı renk olmuyor. Bunu fark edersiniz belki. İşte mesela ilk baştaki sanki en sağlıklı gibi. Şu beyaz hali birçoğumuzda
1: ya,
0: olan
1: nasıl
0: hal.
1: Nasıl dil onları öyle ya? Böyle dil mi olur? Yapay zekayla yapmışlar bunu. Öyle. Mesela şu kırmızı dil nasıl çilek dili? Çilek dili şu mesela alt şey var ya mesela bir numara normal dil doğru söylüyorsun.
0: En üst soldaki.
1: Yandaki soluk dil
0: olan.
1: O anemi olmuş o. Hı hı. Bu kanser hastalarının dili de böyle olur. Lösemi hastalarının dili böyle beyaz olabilir çünkü kansızlık var ondan sonra. 3 numaralı dil klasik B12 eksikliği dili. B12 eksikliğinde
0: olan
1: evet, glosit olur. Hı. Şöyle orada kansızlık var ama dilde iltihap da olur.
0: Hı.
1: Bir de bu 3 numaralı dilde şey de olur. Yanakların kenarlarında, ağzın kenarlarında keylitis olur. Böyle çatlak.
0: Hı hı.
1: Onun için B12 eksikliğinin bulguları dilin yan kısımlarında çatlak. Çok klasik.
0: Dilin mi şu dudak kenarlarına mı?
1: Dudak. Dudak. Dudağın kenarlarında. B vitamini eksikliğini hepsi yapıyor. B vitamini eksikliğinde dil kırmızı olur.
0: Hı hı.
1: Ve dil yanar. Bir de aft olur.
0: Ha,
1: ağzınız aft çıkıyorsa B vitamini eksik demektir. Ama B12 ampulü yaptırın. Çok B12 eksikliği olan var.
0: Hı hı.
1: Bu millet B12 eksikliği olabiliyor musun? Söyleyeyim mi?
0: Bir söylemiştin.
1: Etlerde B12 yok.
0: Neden?
1: Hayvanlar çok hızlı büyüyor ya tavuklar falan.
0: Beslenmesi.
1: Onun için beslenme. Onlarda beslenme sorunu var. Yani sonuçta şu. Sizde beslenme sorunu varsa hayvanda var.
0: Ya hocam benim buna geri döneceğiz ama kafamın almadığı bir şey var. Mesela yani inekler işte sadece ot yiyorlar ve nasıl o kadar yağlanıyorlar?
1: Şöyle çok güzel bir şey söyledin. İşkembe var.
0: Hmm.
1: İşkembe bir fermantasyon yeri. Hayvan ne yediyse yesin. Orada 3 karbonlu propionik asite dönüşüyor. Propionik asit 3 karbonlu yağ asidi. Yani hayvan karbonları birleştiriyor, yağ asidi yapıyor ve o propionik asiti emiyor.
0: Resmen laboratuvar var içinde
1: evet,
0: gibi.
1: İşkembe bir laboratuvardır o nedenle ve yağlanıyor. Bir de şöyle bir özelliği var. Propionik asit eklem hastalıklarını falan önler. Onun için koyun tipi beslenme eklem hastalıkları önlüyor.
0: Aha.
1: Koyun tip beslenme ot yemeniz gerekiyor. Yani hani flora diyoruz ya o floranın fermente olması lazım. Bir de dışkınızın kokmaması gerekiyor. Eğer ağır kokuyorsa et yiyorsunuz demektir. Et fermentasyon değil putrifikasyon kokuşma yapıyor. Sülfür çıkıyor. Onun için et yediğiniz zaman ağzınız da kokar. Diş etleriniz de şişer. Onun için diş ipi yapmanız lazım. Ve gerçekten de kabız oluyorsunuz. Yani şöyle bir şey sana söylüyorum. Etle otu dengeli yan yana kesinlikle getirmeniz evet gerekiyor. Ya şu dilleri
0: gelsin
1: getir ya.
0: Gelsin bakalım diller tekrar. İzleyicimiz de onu merak ediyordu. Üçüncü de kalmıştık. B12 eksikliği daha
1: üçüncü
0: çok dedi.
1: Dil.
0: Biraz dördüncüsü mü? Ekleyeceğiniz bir şey var mı?
1: Yok değil. Yani şeyde.
0: Dördüncü biraz mor gibi,
1: dil,
0: lila gibi.
1: Glossit dil yani. Üç numaralı dil. Kırmızı onu geçtik.
0: Diğerinde
1: dört
0: biraz
1: numaralı
0: lila mor gibi sanki
1: evet
0: geldi
1: şimdi
0: bana.
1: Mor dil. Yani morumsu dil bir kere ağır sigara içtiğini gösterir. Siyanotik dil bu. İki.
0: Nikotin mi yapıyor
1: kalp
0: hocam onu?
1: Yok. Şöyle oksijensiz bir dil o.
0: Hmm.
1: Yani kanda karbon monoksit var demek. Yani iki paket içeriyor içen insanlar böyle. Dikkat ettin mi? İki paket içen insanlar dili de dudağı da morlaşır.
0: Evet. Evet. Yok, dudak, mor, diş etleri.
1: Ha, mor oluyor.
0: Oluyor
1: mor oluyor. Gebelerde morlaşabilir. Gebelerde diş etleri de morlaşır.
0: Neden?
1: Şöyle gebelerde hemoglobinin artması. Ondan sonra kanın oksijenli tipinin değişmesi. Bir de çocuk çekiyor oksijeni.
0: Ha.
1: Yiyor resmen içinde. Bu sefer sen
0: artık paylaşıyor
1: yani, paylaşıyor, seni emiyor yem.

0: İşte, gebelerde diş etleri morarır. Bunu
1: Aha.
0: gördüğümüz oluyor şekilde. Ama bu sigara içen bir insanın dili.
1: Diğeri çok
0: Bu
1: beyazlamış. Üzeri
0: beyaz,
1: kireç
0: bu
1: tutmuş gibi.
0: trash bu. Trash deniyor buna. Yani bu bir kir var üstünde bu dilin. Susuz kalmış. Yaşlılar.
1: Bir de kandida
0: Kandida.
1: diyorlar, değil
0: Aynen
1: mi?
0: öyle. Aynı şekilde. Özellikle bu dil çok sağlıksız bir dil bu. Yani bu trash iyi bir şey değil. Beslenmenin bozuk olduğunu gösteriyor. Yaşlı olduğunu gösteriyor. Su almadığını gösteriyor. Kandidayı gösteriyor. Bu şekilde bunu verebiliriz.
1: Diğeri de biraz sarımtırak.
0: Sarımtırak bir dil. Ondan sonra atrofik dil bu esasında. Yani dilin o içindeki papillalarda kaybolmuş. Bu da yine yaşlılarda görülebilecek bir şey. Bakın şu en sondaki dil var. O haritavari. Bakın soyulmuş
1: Evet.
0: üstü falan filan. Bu çok şöyle
1: Lezyon var
0: söyleyebilirim.
1: gibi sanki, değil
0: Bu özellikle ek hastalığı olanlarda, sirozlarda bu
1: mi?
0: şekilde. Mesela karaciğer hastalığı olanlarda, böbrek hastalığı olanlarda mukoza soyulur. Bir de özellikle ağız aft olan insanlarda. Mesela bu dil hayvanlarda olursa şap hastalığı bu. Çok dil.
1: Akciğer hastalığında da olur mu böyle hocam?
0: İç organ hastalıklarından olabilir. Ama son dil hayvanda olsaydı şap hastalığıydı. Şap hastalığı da bu özellikle bizim aftovirüsler var. İnsanlarda da el ayak ağız hastalığı var. Çocuklarda görülüyor. Belki duymuşsunuzdur. Elleri ayakları dökülür. Dilin de döküntü olur çocuğun. Çocuğun dili aft halindedir. Elleri ayakları da böyle şey olmuştur. Kızıl gibi dökülmür olur. Onlar da el ayak ağız hastalığı. Onun bir virüsü var. Coxsackie virüs. Aynı virüs kalbi tutar. Kalp yetmezliği, ritim bozukluğu. Aynı virüs diyabet yapar. El ayak hastalığı çocuğunuzu olmamasını sağlayın. O nedenle çocuğunuzu çok gezdirmeyin orada burada. Çünkü el ayak hastalığı bir çocukluk çağı hastalığıdır. Ne yazık ki Türkiye'de kreşlere kapılıyor. Kreşler çocuk... Ya bu kreş çok sıkıntılı bir durum aslında. Ya bu
1: Evet,
0: kreş
1: yani sosyal
0: iyidir.
1: zekası, beyin gelişimi,
0: Aa
1: evet,
0: yok kreş
1: ama
0: iyidir. Kreş lazım ama kreşlerin çok iyi temizlenmesi lazım. Hijyen
1: hijyen
0: çok önemli
1: olması
0: kreşte. Şunu
1: lazım.
0: hiç unutmayın. Bir ülkenin nüfusun artması için devletin kreş açması gerekir. Çünkü anneler bırakabilecek ki
1: Evet,
0: bebek
1: çalışabilsinler
0: yapsın.
1: diye.
0: Ama kreşlerin de çok iyi temizleniyor olması gerekiyor. Bir de bir son bir şey daha söyleyeyim. Özellikle kandidanın çok kolonize olduğu bir yer var. Koltuklar. Koltuklara kolonize oluyor. Özellikle kandida auris oturduğumuz nemli yerlere. Onun için lütfen koltukları silin. Bakın size bir şey öğreteyim. Oraya aşağı yazın onu. Sevgili ev hanımları. Evinizi silip temizleyiniz. Sevgili hanımlar. Evinizi silip temizlettiriniz. Bir de pis evlerde zatürre oluyor. Kesin. Ve ne zatürresi? Mikotik yani fungal zatürre.
1: Mantar.
0: Mantar zatürresi oluyor. Bunun da sebebi iki tane kandida ve tozun içinde bir şey daha var. Aspergillus. O pis evler var ya ne onlar? Ayakkabıyla girilen evlerde aspergillus kolonisi oluyor. Özellikle halılarda. Bakın. Çok önemli bir şey söyleyeyim.
1: Ben zaten öyle halı flex
0: Evde
1: falan hiç sevmem.
0: ayakkabı varsa halıyı atın. Bana göre halıları atın. Halı iyi bir alışkanlık değil. Eve ayakkabıyla giriyorsanız halıyı hemen atın. O halı aspergillus tutuyor. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Evlere aşırı miktarda çiçek koymayın. Aspergillus kolonize oluyor. Özellikle evde yaşlı, kanser hastası, lösemi, lenfoma, böbrek ve karaciğer nakli olan, bağışıklık yetmez olan insanlarda siz hastayı öldürürsünüz. Neyle?
1: Çiçekle.
0: Çiçekle.
1: O zaman hastaneye zaten almıyorlar artık, aşağıda bırakıyorlar,
0: Yani yaşlı.
1: giderken
0: Hem
1: veriyorlar.
0: mesela evinizde bir yaşlı var. 70 yaşında. Ben onu öldürmek istiyorum. Ne yapayım? Odasına çiçek koyun. Toprak yok.
1: Tamam.
0: Toprak da geliyor aspergillus. Bir de şu evleri süpürün lütfen. Bak burama geldi benim artık. Ya ev tozu. Kedi tozu. Kuş tozu. Çocuk astım. Bana diyorlar ki bu çocuk astımlı. Ev pis. Ev. Evi
1: Hocam bugün
0: süpürün.
1: Kadir Bey
0: Şunu
1: gibi.
0: yazın bakayım oraya. Evleri temizleyin. Evleri süpürün. Çünkü
1: Ama hocam
0: astımın.
1: bizim
0: Ya şunu
1: hanımlarımızın çoğu
0: ne?
1: temizlik
0: Ne?
1: hastası.
0: O eskiden de o. Şimdi evleri affedersin
1: Götürüyor.
0: götürüyor. Şey bitti bu. O eskiden bu titiz kadın var diye. Bu çalışan kadınla beraber evleri...
1: Ay hocam. Başka bir şey gelecek şimdi ekranlarımıza efendim. Vücudumuz sinyaller veriyor. Bazen hiç önemsemediğimiz şeyler ama çok önemli sinyaller veriyor olabilir. Bununla ilgili bir tablomuz var. Arkadaşlarım da onu hazırlarlarsa onlar da gelsin hocam yorumlasın.

0: Çok göremiyorum orayı ama.
1: Ben görüyorum.
0: Görüyor musun hocam?
1: Çok fazla gözlüğü ortaklığı. Esneme.
0: Çok fazla esneme. Evet, tekrarlayan çok fazla esneme. Tek tek gidelim. Ne olabilir?
1: Şimdi
0: düşük
1: şöyle,
0: oksijen yazmışlar ama
1: şöyle,
0: sebebi o mu?
1: Hayır. Şimdi bir kere esneme bulaşıcı bir şeydir. Çevrenizi esnersiniz de esnerseniz. Esneme insanın rahatlamasıyla olan bir şeydir. İnsan rahatlayınca esner. Ama stres anlarında da rahatlamak için esner. Şöyle bir şey var.
0: Bir de bulaşıcı.
1: Esneme özellikle kalp hastalıklarına bulgusu olabilir. Nasıl? Aha. Kalbiniz oksijensiz kaldığı anlarda vücut stres yapar. Sonra beslendiği anda esnemeye başlar. Yani şöyle bir şey var. Esneme doğru vücudun oksijensiz kaldığının özellikle kalbinizin koroner arter hastalıklarında esneme çok oluyor. Hipoglisemilerde esneme olur. Kan şekeri düşüklerinde. O zaman diyabet belirtisi olabilir. Bir de şey belirtisi. Kalp hastalığı. Ben çok esneyenlere mutlaka bir kalp perfüzyon sitografisi çektiririm. Yani şöyle kalp perfüzyon sitografisi. Kalbinizin oksijenlenmeyen yeri var mı? Ben şöyle yapıyorum. Bir adam kalbinden hazırlıyorsa önce perfüzyon çektiririm ben. Yani oksijenlenmeyen yeri var mı diye. Hemen şimdi bu şey çıktı. Koroner anjiyolar çıktı. Şimdi koroner anjiyo şöyle kafaya göre yaptırmayın. Koroner anjiyolarda biliyorsunuz şey deniyor. Sanal tomografi. Koroner anjiyolarda opak veriyorsunuz. Opak böbreğinize zarar verebilir. Bilip bilmez bunu çektirip durmayın. Bir de şimdi şöyle oldu. Medya doktorları çıktı şimdi. Sağlık Bakanlığı'na buradan şunu söylemek istiyorum. Sevgili Sağlık Bakanlığı, muayenelerin reklamı yapanları Instagram'dan kaldırttırın. Bu olmaz mı?
0: Zaten çok
1: çok mu?
0: Regülasyon bence çok sert.
1: Yok, hiç sert değil. Millet yine
0: çok büyük cezalar
1: ama hastalığını
0: alıyorlar.
1: Paylaşıyor yine.
0: Paylaşıyorlar ya millet, ama hocam onu bence şöyle
1: hayır,
0: o cezayı
1: şey
0: göze alıyorlar.
1: Anjiyoları paylaşıyorlar. Anjiyolarda geçen de anjiyoda şöyle iki tane doktor şöyle yapmış. Bu doktorlar kime bakıyor? Anjiyoda bu resim paylaşılır mı ya? Dalga geçiyorlar ya. Sağlık Bakanlığı'nın bütün ameliyathane paylaşımlarını, bütün muayenehane paylaşımlarını yasaklaması lazım. Bu olmaz böyle.
0: Ama regülasyon aslında ya, o yönde.
1: Ya regülasyonu bu yasaklayacak ya. Bu regülasyon olur. Bu regülasyon lafını da hiç sevmiyorum. Siz de şunu tatlı su şey yapmayın. Yasak
0: hayır
1: olacak
0: hocam,
1: bu.
0: Düzenleme demek
1: tamam
0: işte.
1: Tamam da adam cezayı yazıyor, alıyor,
0: yazıyor
1: yine yapıyor.
0: Ama, yazıyor
1: kapatacaksın,
0: ben biliyorum.
1: Muayenehane kapatacaksın.
0: Onları da yapıyorlar aslında.
1: Ben söyleyeyim de. Sağlık Bakanı beni duyar. Şu doktorlar şey yapmak lazım. Bu bazısı bu şey kantarın topusunu kaçırıyor bazısı. Yani o öyle şey olmaz ya. Bu medikal işlerde ciddiyet ya lütfen.
0: Tabii
1: ya.
0: Ki.
1: Ya siz bakın.
0: O konuda çok
1: siz
0: haklısın.
1: Şimdi bir de hasta mahremiyetinden bir şey var. Siz anjiyo oluyorsunuz. Birileri sizi paylaşıyor. Yüzünüzü
0: evet.
1: paylaşmıyor ama hoş bir şey değil bu.
0: Evet, ama mutlaka onam alması gerekiyor zaten herhalde değil mi?
1: Ya tamam siz paylaştırmayacağız ya bunu. Şimdi dün olan olayları biliyorsun. Değil mi?
0: Evet.
1: İyilikten maraz doğuyor. İşte görüyorsun git dün o işte Haluk Levent'in olayı patladı işte.
0: Evet yani
1: öyle düşünün. Demek ki ne yapmak
0: evet.
1: lazım? Bir yerde böyle çok şeyler dönüyorsa dikkat etmek lazım. Demek ki devletin orada olmak. Devlet zaten her yerde. Devlet her yerde ama bu doktorlara biraz biz muamma gösteriyor devlet. Yani diyor ki hasta bakıyor ediyor falan ama gerçekten
0: çok
1: ben bu
0: ameliyathane
1: paylaşımına çok gıcık oluyorum. Bak iki şeye çok gıcık oluyorum. Bir bebek resimlerine. Mesela doğuyor.
0: Onlar artık zaten
1: ya
0: şu an
1: kordon
0: hatta
1: keserken,
0: reklamlarda da kullanılamayacak
1: evet, ya yapma
0: artık.
1: Şunu.
0: Evet.
1: Ondan sonra iki şu bu kadın doğumcular bunu çok yapıyor. Mesela şu genital estetik reklamları. Ya çok terbiyesizce. Ya millet onu görüyor oradan ben de isterim elma yanaklarda. Ya boş boş şeyler. Yani insanları boş şeylere götürüyorsunuz. Estetik reklamları. Ya bu mesela bir de ben bazen görüyorum mesela şeyde medyada aşırı miktarda estetik operasyon görüntüleri. İğrenç. Ya onları paylaşmak çocuklar için iyi bir şey değil onlar. Ya bunları...
0: Bir de tabii kolaymış gibi
1: algılanıyor
0: değil mi? Bir de
1: Sağlık Bakanı'ndan daha çok da sosyal medya yasasına çıkması lazım. Yani bir filtre getirilmesi lazım. Çünkü çoluk çocuğa yanlış örnek oluyor bunlar. Hele bu şeyler, influencerlar. Ya bunlar... Demek ki özellikle İletişim Başkanlığı'nın, ondan sonra Aile Bakanlığı'nın oturup şeyde... Sağlık Bakanlığı bir sosyal medya mesajı çıkacak ve sosyal medya bazı konularda yasaklanması gerekiyor.
0: Evet,
1: yani
0: bu gündemde
1: bu iş,
0: zaten
1: yani
0: hocam.
1: Bunu biz söyleyelim ki.
0: Evet evet yani doğru şeye değiniyorsunuz
1: ya
0: ama
1: söyleyeyim,
0: bu zaten gündemde bir konu.
1: Ya benim
0: bu
1: sosyal medyam var mı? Benim
0: zaten.
1: Sosyal medyam şirketler yapıyor. Benim sosyal medyam telefonumda sosyal medya.
0: Ya hocam sizin ufaltılmış halinizi yapıyorlar onu görüyor musunuz?
1: Bir ben İki Müge Anlı.
0: Müge Anlı. Bayılıyorum o. İkiniz de çok çok güzel.
1: Müge Anlı şey dağıtıyor.
0: Yargı dağıtıyor.
1: Yargı dağıtıyor.
0: O da çok tatlı. İnanılmaz güzel.
1: Müge Hanım, Müge Hanım gerçekten de Türk televizyon tarihinde ya dünyada bile çok nadirdir.
0: Oprah Winfrey gibi değil mi? Evet, yani evet, onun yani, muadili
1: ve,
0: bence o.
1: Müge Hanım'ın filmi yapılır.
0: Siz yaparsınız inşallah.
1: Yok canım, bana kalmaz. Hayır, Müge Hanım'ın filmi gelecekte yapılıyor. Müge Anlı bir...
0: Değer buna yani. Evet, kontenti değer. Buna
1: bir
0: değer.
1: Bir de şöyle evet. Bir şey yani hakikaten bugün sabah programlarında ne olur şey yapın. Kitabı bile yazılır. Bir tez bence o.
0: %100.
1: Bir reality show o tezi.
0: Evet. Devam edelim efendim. Tekrarlayan baş ağrıları. Neyin sebebi, neyin sinyali olabilir hocam?
1: Bakıyor başa. Şimdi tekrarlayan baş ağrısı tabii migrenin en klasik bulgusu. Ama tekrarlayan baş ağrıları pozisyonla olması da önemli. Bazen adam mesela ayağa kalkıyor, baş ağrıyor, yatıyor, olmuyor.
0: Evet, sağa dönüyor, oluyor, evet, solda evet. Oluyor.
1: Bazen insanın beyninin tansiyonu düşebiliyor. Beyin tansiyonu diye bir şey de var. Boz basıncı da var. Santral hipotansif sendrom deniyor. Onun için ayaktayken ve yatarken farklı oluyorsa beyninizde sıvı azlığı var demek. O zaman su için. Yani şunu söylemek istiyorum. Başınızın pozisyonla değişen baş ağrısının olması sizin kafanızda su eksikliği var demek. Yani ayağa kalkıyorsun, başın ağrıyor, yatıyorsun, geçiyor. Yani o zaman su içmiyorsun demek. Hatta bir laf vardı arkadaşlar, doğrudur o. Başın ağrıdığı zaman ya sen su içmiyorsun.
0: Evet, derler. Doğru.
1: Tabii baş ağrısının en kritik sebebi tansiyon. Onu mutlaka ölçtürün. Tansiyonunuzu hep ölçtürün. Şöyle söyleyeyim size. Şu anda bizi dinleyen yaş grubu 40 civarlı. Şu anda bizi dinleyenler 40 civarıdır. Tansiyon ihtimali kaçtır? Söyleyeyim %50. Yani bizi şu an dinleyen iki kişiden biri tansiyonu. Ama tansiyonu bilmiyorlar. Sessiz katil. Yarın beyin kırması olursunuz. Başkalısınız. Kalp yetmez yolusunuz. Böbrek gider. Tansiyon normalde 14.9 değil. 12.8'dir. O nedenle.
0: Benimki de çok düşük mesela. Hep 9.6 falan o civarlarda.
1: Sen böyle. Nabzın nasıl? Yavaş mı?
0: O da yavaş evet. 60, 63.
1: Sen kanser olmazsan 85-90'ı bulursun. Onu senin
0: İnşallah
1: tek,
0: Rabbim hayırlı ömürler versin.
1: Ailenizde var mı kanser?
0: Yani annemin büyük taraflarında ama o da geç kanserler. Geç yani kanser. 75 sonrası.
1: Bana bir şey olmaz diyorsun. Hadi bakalım.
0: Allah
1: İnşallah.
0: Bilir. Ben bir
1: Allah
0: şey
1: uzun ömürler
0: hocam.
1: Versin. Amin. Tabii ki. Ama şu tansiyona bakmamız lazım. Türkiye'de bir tansiyon sıkıntısı var. Şimdi burada eleştireceğim konular var. Türkiye'de bu kaya tuzu lafı tansiyonun en büyük sebebi oldu. Neden diyeceksin? Çünkü ben kaya tuzu severim, yerim. Önce onu söyleyeyim. Bak şimdi. Bir önce doğru, dinleyin doğru. Beni halk. Bazı halk böyle hiperaktifler var. Başını dinliyor, ucunu kaçırıyor. Bunun argosu var da başını dinleyip makatı kaçırıyor diye. Şimdi bakın. Şimdi biz eskiden insanlara şunu diyorduk. Tansiyonu ölçtük ve 12.8'den büyük. İlk diye yapacağımız şey şuydu. Diyorduk ki tuzu kıs, egzersiz yap, evet. Sigarayı bırak, alkol hayır. Çünkü sigara ve alkol tansiyonu yükseltir. Şimdi tuzu kestiğimiz zaman adam diyor ki hayır hocam diyor. Yanlış diyorsun diyor. Tuz yararlı diyor. Kardeşim ben tuz yararlı demiyorum. Ama tansiyon sebebi tuz. Fazla tuz. İnsanın lazım olan tuzu 5 gram. 3 gram da bana göre 5. Bana göre 6, bana göre 7. Ulan Türkiye'de 10 grama kadar serbest değil. Hadi. Hani patron çıldırdı. Türkiye'de ortalama günlük tuz tüketimi 20-25 gram bugün. Gerçekten çok tuz yiyor bizim insan.
0: Evet, Asyalılar böyle. Özünde de var eklemeden. Deniz
1: evet,
0: görülecesi.
1: Siz bir şey söyleyeyim mi? Zaten. Ya ben gerçekten de ben de seviyorum tuz. Ben her şeyi tuz ekerim mesela. Severim. Et, ben bir şey geliyor. Tuz. Domates. Hayatta tuzsuz yemem.
0: Ben salatalık domates ben de yiyemem. Yemeyeyim daha iyi.
1: Yani seviyorum. Şimdi 20 gram nerede? Halk 25 gram. 3 gram, 5 gram nerede? Şimdi hastanın günlük tuzuna bakıyorum tükettiği 30 gram tuz tüketiyor. 30 gram. Şimdi bu adamın tuzu ben nasıl kesmeyeceğim? Diyorum ki kardeşim tuzu, o zaman şöyle diyorum artık. Tuzu azalt. Tuzu azalt şunu diyorum. Az kullan diyor. Ama ne yazık ki şöyle bir görüş ortaya çıktı. Tansiyon sebebi tuz değil. Tansiyon sebebi tuz. Tuz suyu tutuyor. Bak tansiyon iki sebebi var. Karbonhidrat. Şeker, yani pasta, börek, iki tuz. Tuz yiyin, karbonhidrat yiyin. Yani tuzlu karbonhidratlar, tuzlu şeyle ekler, Ne yazık ki tansiyon yapıyor.
0: Ben mesela hafta sonu tuzlu çekirdek yedim. Sabah yüzüklerim parmağımdan
1: şişti.
0: İnanılmaz ama çıkmıyordu.
1: Tam su tuttu evet. Vücudun işte. Yani bu tuzu kesin. O nedenle hani ben bunu söyleyeyim ki şu tansiyon meselesinde lütfen tuzu azaltın. Salamura, zeytin, tuz, peynir, tuz. O nedenle tuzu azaltın. Bir yaştan sonra daha da azaltın. Yani ben şunu söyleyeyim size. Tuz Alzheimer yapıyor. Mide kanseri yapıyor. En çok da yaptığını biliyor musun? Mide tuzun bağırsak florasını bozuyor. Bak bizim tuz ekiyoruz salatanın üstüne. O salatanın hiçbir şey kalmıyor. Tuzlu bir şey yedin mi? Bağırsak florasında ölüyor. Disbiyozis diyoruz biz buna. Yani tuz çok iyi bir şey. Ama şöyle bir şey var. Tuz yiyin. Peki bağırsak florasını tekrar nasıl tazeleyeceğiz? Mutlaka probiyotik bir şeyler de yemek lazım. Yani şunu söylemek istiyorum. Hep tuz ekmeyin. Mesela şunu söyleyeyim mesela. Özellikle gece yatmadan önce tuz yemeyin.
0: Evet.
1: Bağırsak sabah kadar bir kendine gelsin. Flora düzelsin. Mesela ben dişlerimi tuzla fırçalarım. Ben hiç diş fırçası kullanmadım. 10 yıldan beri. Tuzu ağzıma atarım. Üstüne fırça. Diş eti harika olur. Çünkü bir de dişlerinizi tuzla fırçalarsanız mesela ya da tuzlu gargara yaparsan enfeksiyona koruyor.
0: Kekik yağı değil mi bir de?
1: Florayı, tuz çok iyi bir şeydir. Tuz şeyden korur mesela enfeksiyonlardan korur. Çünkü tuzun içerisinde klor var. Klor halittir. Klor aynı batikon gibidir. İyot gibidir. Onun için burnunuzu, ağzınızı hep tuzlu suyla, deniz tuzuyla ya da ben hep tuzlu suyla çalkalarım. Tuz nimettir. Ama şunu unutmayın. Tuzun fazlası hipertansiyon yapar. Şunu bir öğrenin artık. Bunu söylüyorum. Hemen şey bir altına yazıyor. Kaya tuzu. Tamam biliyoruz. Kaya tuzu. Yani tamam. Siz de kaya
0: yiyin,
1: tuzu.
0: Ama kararında yiyin.
1: 5 gram. 5. 3 gram varım. Yani gerçekten de özellikle ailevi hipertansiyon olanlarda. Biliyorsunuz hipertansiyon irsi bir hastalık.
0: Evet.
1: Herediter. Anası hipertansiyon. Ya anasına soruyorum. Annen kaç yaşında öldü? Hocam 58. Beyin kanaması. Kalp 190 tansiyon. Babası kalp hastası. Herif bakayım kızartma tuz ekiyor. Ya yapma şunu. O nedenle bunu da söyleyelim. Aklınızda kalsın. Bir de tansiyon normali 12.8'dir. Evet.
0: Evet, yine vücudun verdiği sinyallerden bir tanesi kötü ağız kokusu. O neye işaret ediyor olabilir?
1: Tabii ki kötü ağız kokusu bir. Ağız hijyeni bozukluğu. Tabii fırçalamıyorsun. Diş ipi yapmıyorsun demektir. Ağız suyu kullanmıyorsun demektir. Bu bir. İki, sinüzit. Geniz akıntısı ağız kokusu yapıyor. Yani çünkü iltihaplı şeyler, sıvılar genizinizden ağzınıza akıyor. Sinüzit, bronşit, sigara kullanımı. Sigara kullanımı adam 25 yıldan beri sigara kullanıyor. Akciğer olmuş sigara.
0: Adam ben ıslak kül tablası
1: nefes şurada
0: kokar.
1: Kül tablası. Derisinden geliyor ya. Ben kadınları biliyorum biliyor musun? Derisinden sigara kokusu geliyor yani. Ne yapacaksın onu? Yıkacağım, çitileceğim. İçinde var. Ağız kokusunun diğer sebebi mide reflü. Reflü ağız kokusu yapıyor. Çünkü gece geliyor yiyecekler. Alkol alışkanlığı. Alkol de ağız kokusu yapıyor. Nasıl? O da reflüyü arttırıyor. Çünkü alkol mide kapağını bozabiliyor. Bir de ağız kokusunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de bağırsağınızın berbat durumda olmasıdır. SIBO diye bir hastalık var. SIBO şu. İnce bağırsak normalde temiz bir yer. Kalın bağırsak pis bir yer biliyorsun. Dışkı var. Bazen kalın bağırsağın içindeki dışkı ince bağırsağa geçiyor. Yani reflü oluyor. Yani nasıl yemekle ağzınıza geliyorsa bazen kalın bağırsakın içeri ince bağırsak kaçıyor. Bu adı SIBO hastalığı. Yani small intestine bacterial overgrowth. Yani orada aşırı miktarda bakteri oluyor. Ve o da ağız kokusu yapıyor. SIBO'yu da geçirmek gerekiyor. Ben bağırsak antiseptiği veriyorum. Ya bağırsak antibiyotiği veriyorum böyle hastalara SIBO'lara. Rifaksimin gibi. Tetrasiklin grubu antibiyotikler veriyorum. Yani şöyle söylüyorum. Her şeye baktım. Hiçbir şey çıkmazsa nefes testi yaptırıyorum. Nefeste hidrojen ve karbondioksit artıyor. Özellikle yani nefeste çıkan olmaması gereken gazlar artıyor. Özellikle hidrojen gazı artıyor. Onlara diyor ki bakteri artmış size antibiyotik verelim diyorum. Ben çoğu zaman antibiyotikle geçirdiğim ağız kokuları vardır. Yani ben öyle veririm mesela. Hani mesela kendim antibiyotik içer miyim? Arada böyle iki tane içerim ben. Mesela arada iki tane içtiğim şey vardı. Bir kurt ilacı içerim. Üç ayda bir mutlaka. Albendazol grubu içerim. Yani giyerdiği temizler. Mesela giyerdiği evet. De ağız kokusu yapıyor.
0: Giyerdiği pişmemiş et bile yapıyor.
1: 12 parmak bağırsağına kümelenen bir bakteri. Protozoa. Yani bir parazit. Parazitler de ağız kokusu yapıyor bu arada. Türkiye'de parazit çok sıktır. Yani
0: İyi yıkanmamış sebze,
1: işte askaris çok, kıl kurdu çok, ondan sonra tenya oluyor bazen. Ben onun için içerim.
0: Bizim çocukluğumuzda hocam bununla ilgili hep aslında şeyler bilgilendirici hatırlıyor musunuz tırnaklar yıkanmıyor
1: Sağlık
0: diye.
1: Bakanlığı hemen çocuklara işte bağırsak kurtları
0: su akıyorsa,
1: burnun kaşınıyor, evet. Ondan sonra çocuk makata kaşıyor. O zaman neler yapılmalı Sağlık Bakanlığı tarafından? Kurt şeyleri.
0: Ben çok net çizgi hatırlıyorum o sosyal filmleri.
1: Özellikle Karadeniz için ayaktan giren kurtlar var. Bizim Ascaris lumbricoides ve Necator americanus dediğimiz geohelmetler. Topraktan giren kurtlar var. Ve bunlar da topraktan giriyor ve daha sonra kan yoluyla gezinip bağırsağa yerleşiyor ve anemi yapıyor.
0: Kanınızı emiyor bunlar.
1: Onları da yanlı ayak gezmemesi konusunda özellikle Karadeniz bölgesinde. Tokat ve Sivas bölgesi için kene bilinçlendirici çizgi filmler. Yani demek ki Sağlık Bakanlığımızın çocukları sağlık konusunda yine Hemlik manevrası, CPR konusunda, kalp masajı, suni teneffüs, boğulma konularında eğlenceli filmler yapmasını istiyoruz. Özellikle ben istiyorum. O çocuklar sonra doktor da olurlar.
0: Evet inşallah.
1: Evet. Şunu hiç unutmayalım. Devlet, millet, halk aynı şeylerdir. Bu ayrılamaz bir bütündür. O nedenle hepimizin bir şey yapması.
0: Tabii
1: Sağlık
0: ki.
1: Bakanlığı'na akıl vermek. Sağlık Bakanlığı'nın halka akıl vermesi hep çift yönlü olacak. Sağlık Bakanlığı diyeceksiniz ki siz CİMER'e yazın. Şu tip kamu spotları olmalı. Sağlık Bakanlığı yapmalı. Sağlık Bakanlığı değil diğer bakanlıkları da. Akıl akıldan üstündür.
0: Doğru, evet.
1: Ben en çok kimde öğrendim biliyor musun? Hastalarda öğrendim. Bana günde en az 50 tane mesaj gelir. Çocuğunun bir yerinde bir şey çıkmıştır, kendi yerinde bir şey. Ben dermatolojiyi halktan öğrendim. Göre göre. Kitap bir yere kadar. O nedenle.
0: Tecrübe çok önemli.
1: Buradan şunu anlıyoruz.
0: Çok önemli tabii ki.
1: Her öğretmen bir öğrenci. Her öğrenci bir öğretmendir.
0: Ne güzel, evet.
1: Karşılıklı. O nedenle şunu hiç unutmayın. Ben çok biliyorum diye bir şey yoktur. Çok bilen çok yanılır. O nedenle bütün devlet kurumlarının da halkla beraber çift taraflı öğrenmesi gerekmektedir. O nedenle ben birçok halkımızın aklına gelen kamu spotlarını, yararlı olabilecek kamu spotlarını özellikle öğretmenlerimiz, çok akıllı öğretmenler var. Özellikle yaşlı, emekli öğretmenlerimiz deneyimleri var. Bu şekilde çizgi filmin hazırlanması hep halkı eğitim, güzel şey. Hatırlıyor musun? Beni, ailemi, milletimi, devletimi, bütün yananları koru. Rahmetini ve yardımını esirgeme ülkemizden.
0: Evet.
1: Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanmak üzere.
0: Evet, evet.
1: Senin her şeye gücün yeter. Amin. Bu ne? Bu Cuma programı.
0: Evet.
1: Değil mi? İslam programları. Çok önemli.
0: Müzik de çok.
1: Hatırlıyor musun? Bak ortak belleğimiz. Demek ki TRT1'in yayın anlayışı çok önemli. Sadece TRT değil, bütün yayın organlarının.
0: Tabii ki yani çok önemli. Ben ona hep söylüyorum.
1: Bence,
0: yani her söylediğimiz
1: bence bütün yayın organlarının Cuma programları yapması, Cuma duası yaptırması çok önemli. En azından her gün yapın da dua, Cuma günleri duanın tekrarlaması çok önemli.
0: Evet. Eğer Cuma günü bir dua dinlemek istiyorsanız efendim, Cumaları Nilüfer zamanında bekliyoruz. Evet. Hocam süremiz azaldı. Şöyle doğru yanlış diye bir bölüm hazırlamıştık. Onu da yapalım
1: konuşuyorduk
0: isteriz.
1: Konuşuyorduk ne güzel, ağız kokusu.
0: Vallahi güzeldi. Aslında el ayak soğukluğunu falan da soracaktım ama haftaya onlara devam edeceğiz.
1: El ayak soğukluğuna gidelim haftaya.
0: Haftaya aynen, ona bir virgül koymuş olalım. Gelsin bakalım doğru mu yanlış mılar. Su içmek ağız kokusunu alır. Doğru mu yanlış mı?
1: Şimdi susuzluk ağız kokusu yapar, doğru. Onun için az özellikle su içerseniz ağzınız kurur ve koku yapar. Doğru.
0: Evet. Uykuda beyin kapanır.
1: Uykuda beyin tabii ki kapanmaz ama kapanır. Yani oksijen tüketim falan azalır. Onun için dinleniyorsunuz da. Doğru.
0: Evet. Kirli hava DNA hasarı
1: tabii
0: yapar.
1: Tabii ki yani. Çok güzel bir laf. Aferin.
0: Yapar mı?
1: Tabii ki. Kirli hava DNA hasarını bırakın. Kirli hava otizm, böbrek yetmezliği. Kirli hava sessiz katil biliyor musunuz? Yani hani biz diyoruz ya işte gıda terörü var. Üstünde tarım ilacı var. Gıda boyası var. Havayı ne yapacaksın? Çok güzel bir cümle yani. Bence şöyle bir şey var. Temiz gıda, temiz hava. Yani hatta o duman hava sahası ondan çok önemli bir şey.
0: Göz rengi UV ışınlarına karşı koruma sağlar.
1: Şöyle doğru yapmak lazım. Koyu göz rengi. koyu göz rengi sadece koyu göz rengi değil, koyu ten de öyle.
0: Evet, mesela babam çok mavi gözlüdür, hiç bakamaz güneşe.
1: Tabii bakamaz. Onun için koyu renkler...
0: Aslında renkli göz bir göz hasarı değil mi hocam?
1: Renkli göz bir göz hastalığı esasında. Renkli gözler retina hasarı da çok oluyor. Çünkü UV yiyorsunuz ya. Özellikle sarı benek hastalığı da açık renklerde oluyor gözünde. UV'den çok etkileniyorsunuz. Göz kuruluğu da çok oluyor.
0: Doğru. Güneş yanığı kansere sebep olur.
1: Doğru. Güneş kanseri, ben kanserlerin özellikle malign melanom.

0: bunlara
1: Sebep
0: sebep
1: oluyor.
0: olur.
1: Evet. Yaşlandıkça beyin
0: Doğru.
1: küçülür, atrofi oluyor, değil mi?
0: Sadece yaşlandıkça
1: Bütün organlar
0: tüm
1: mı küçülür?
0: organlar küçülür,
1: Ha,
0: evet.
1: evet. Vücudumuz karanlıkta ışık yapar. Abi çok enteresanmış.
0: Şimdi vücut karanlıkta, yani şöyle, yani vücutta fotopigmentler var. Bu doğru. Yani şöyle, vücutta floresen de var bir miktar. Yani parlayan şeyler var. Bunun en ünlüsü de fosfor. Şöyle söyleyeyim ben size. İnsan gerçekten parlıyor. Ama özel lambayla bakmanız lazım.
1: Mor ışık.
0: Mor ışıkla. Mesela insan en önemli parlayan yeri semen mesela. İnsanın, erkeklerin cinsel sıvısı hakikaten parlıyor fosfor. Onun için biz otopsilerde mutlaka bu lambayla, mor lambayla mutlaka üstüne şöyle bir gezdiririz. Hemen parlar. O
1: Ha.
0: da cinsel istismarı gösterir. Meni var mı vücudunda diye öyle bakıyoruz.
1: Aa,
0: Evet.
1: insan da aslında fosforlu bir
0: Aynen insan
1: varlık baktığın
0: zargana
1: zaman.
0: balığı var ya, hani
1: Evet.
0: aynı o gibidir insanda. Hakikaten parlıyor insan.
1: Evet.
0: Evet.
1: Zamanımız varsa hocam ben şöyle el ayak soğumasını sorayım.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Bakkalcınızı marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
7: Ha! Maydanoz.

0: tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
1: Bu pazar 1 kilogram tarım kredi fermente dana kangal sucuk KOP'ta sadece 929 lira.
2: Ben bilirim, ben bilirim.
0: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
3: Dardanel'den. Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmemeli. Vefanın tadı hala aynı.
4: Sen seversin diye aldım.
3: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
5: 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?

Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan

0: Biziz.
1: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot.
1: Her anın double shot Ice Break.
2: Sütaş ayran, sütaş ayran.
0: Çiğ köfteyi gördüğün an...

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
1: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
3: Araba şamalos. Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
4: Çocuk ya da büyük ol, harika ya mutlu ol.
5: Ben Feyyaz.
6: Bu da Sarı Kola.
5: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
7: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
5: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
6: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
5: Değişemem ve değişebileceğime dair inancım da yok.
7: Başka lezzet yok.
5: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net. Çizinin yeni transfer haberi gelsin.

0: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Arkadaşlar!
3: Azma!
2: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
4: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
2: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Her ev güzel istikballe.
7: 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Koçak'la 1 karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
5: Evet, 5 dakikamız var. Anlatabilirsiniz hocam 5 dakikada.
6: Eleyak soğuması şöyle. Tabii ilk
5: hep soğuk olması yani yaz, tabii, kış,
6: ya kansızlık tabii. İşte yani insanlar bunu hep halk arasında işte ferritinim düşük, demirim düşük. Kansızlık, hakikaten kansızlık el ayak soğuması yapar. Bir de heyecanlı insanların el ayağı soğuk olur. Vesveseli, kaygılı, panik ataklı insanlar. Elleri terler biliyorsunuz. Koltuk altları da terler. El ayak terlemesi psikiyatrik bozukluklarının da göstergesidir. Yani bu şekilde, aynı şekilde. Bir de şöyle bir şey var. Bazı insanların otonom sinir sistemleri... fazla ve gereksiz çalışır. Otonom disregülasyon diyoruz. Elleri hep soğuktur. Bunlar ince, uzun ince, vesveseli insanlardır. Bunlara astenik deriz bunlar. Bunlar uzundurlar. Mesela bu kadınları ben biliyorum. 1.78, 1.80 boylarında kilo alamam diye gelirler. Kalpleri hep yüz atar ve hep kaygılıdırlar. Ve orada muayenehaneye otururken bile hep orada bir rahatsızlık çıkarmış. Ne zaman gireceğim ben? Doktor benimle ilgilenmiyor. Buna eskiden biz nörosirkülatör astene derdik. Bunlar böyle vesveseli, kaygılı insanlardır. Genellikle kalpleri ağrır bunların. Bunlar bize öyle gelirler. Sol tarafım ağrıyor, batıyor diye. Ondan sonra biz bunları Da Costa sendromu deriz. Bu özellikle polislerde, askerlerde bu şekilde olabiliyor. Bu
5: hani adrenalin çok yüksek.
6: Çünkü
5: şöyle
6: adrenalin yüksek olduğu mesleklerde olabiliyor. Onun için uzun ince insanların sorunudur el ayak terlemesi. Hani el ayak terlemesi tabii ki anemi olabilir. Bir de el ayak terlemesi kalp yetmezliğine çok oluyor. Çünkü vücuda yeteri kadar oksijen gitmediği için kalbi yeteri kadar beslenmiyordur. Bir de aort koarktasyonunda, aort tıkalıdır. Ben aort koarktasyonu çok görüyorum. Özellikle ayaklarda terleme bazen olabiliyor. Bir de aort koarktasyonu kıllara dökülebiliyor aşağıda. Aort koarktasyonu deyip geçmeyin. Doğuştan bir hastalık ama çok geç test edildiği oluyor. Çok ilginç bir durum oluyor. Elleri büyük oluyor. Ayaklar küçük. Kan gitmiyor ya. Bacaklar incecik.
5: Beslenemediği
6: için. Ya vücudun altı ince, üstü iyi. Ben öyle mesela bir gün öyle bir erkek gördüm ben. Bacakları ince ve kılları dökülmüş. Ve ağ koarktasyonu böbreğe de kan gitmediği için hipertansiyon oluyor. Onun için ya tıp öyle bir şeydir ki çok deneyim ister. Demek ki hipertansiyon var, bacak kılları dökülmüş. Özellikle bacak kılların döküldüğü en önemli durum da bacak damarlarının tıkalı olması. Demek ki bacağa kan gitmeyince kıllar dökülebiliyor. Dikkat edin buna. Yani vücut kıllarınız var, bacak kıllarınız yok. Bu bir

0: bacağınıza kan gitmediğinin bulgusu olabilir.
1: Evet sevgili hocam.
0: Bir de son bir şey söyleyeyim.
1: Söyleyin buyurun.
0: Ağır metal zehirlenmelerinde böyle elektrik şey oluyor soğuması. Özellikle kurşun zehirlenmesinde. Civa zehirlenmelerinde çok olduğunu görüyorum. Kurşun zehirlenmesi ve cihaz zehirlenmesi deyip geçmeyin. Çok sık olduğunu biliyorum. Özellikle bu dereden, gölden su içenlerde.
1: Veya bazı balık cinslerini
0: kesinlikle,
1: yemekte mi?
0: Kesinlikle aşırı miktarda midye yiyenlerde.
1: Ay, 90 metal... tane yiyen var hocam o midyeyi.
0: Ya, çok midye yemek
1: İntihar
0: lazım.
1: İntihar gibi bir şey, şey 90 tane
0: midye.
1: Midye
0: hayırlı
1: yemek.
0: Bir yiyecek değil.
1: Evet.
0: Evet. Diyorum.
1: Evet hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Değil.

Baraf'ın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı kış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Baraf'la uç uçabildiğin kadar.

0: Film izlemek ister misiniz Bay Rosen?
1: Hayır, teşekkür ederim.
0: Film izlemek ister misiniz Bay Phelps?
2: Tiyatroyu tercih ederim.
0: Ukrayna sinemasını düşünür müydünüz?
2: Benim yerime siz seçebilirsiniz. Teşekkür ederim.

Günaydın Bay Phelps. Şu anda gördüğünüz adam Alexander Golitsyn. Prag elçiliğimizde bir ateşe ve aynı zamanda bir hain. CIA NOC listesinin yarısını çaldı. Yani Doğu Avrupa'da çalışan bütün gizli ajanlarımızın kayıtlarını. Güvenlik nedenlerinden ötürü NOC listesi ikiye bölünmüştür. Golitsyn'ın elindeki kısım kod adlarını içeriyor. Ancak bu parça kod adlarını gerçek isimlerle eşleştiren diğer yarısı olmadan işe yaramaz. Golitsyn yarın gece elçilikte verilecek bir resepsiyonda listenin diğer yarısını çalmak istiyor. Kabul edersen Jim, görevin hırsızlığın fotoğraflı kanıtını elde etmek, Golitsyn'ı alıcısına kadar gizlice takip etmek ve her ikisini de tutuklamak olacak. Her zamanki grubundan seçilmiş bir ekip gönderdim. Sarah Davies zaten gizli çalışıyor. Jack Harmon her türlü güvenlik sistemine girebilir. Hannah Williams gizlice izlemekten sorumlu olacak. Karen Clare ulaşımı halledecek ve Ethan Hunt her zamanki gibi kilit adam olacak. Şu anda Kiev'de ve seninle Prag'da seçtiğin güvenli bir evde buluşacak. Her zamanki gibi eğer sen ya da ekibinden herhangi biri yakalanır ya da öldürülürse, dışişleri hareketleriniz hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını açıklayacak. Bu kaset 5 saniye içinde kendini yok edecek. İyi şanslar Jim.

0: Bırak.
1: Hedefimiz çok açık. Nok listesini çalarken Golis'in fotoğrafını çekeceğiz. Onu alıcısına kadar izleyecek ve tutuklayacağız. Planımız şöyle. Ethan bir parti esnasında kendi karakterinde elçiliğe gireceksin. Görüşümüz içinde saklan. Mümkün olduğunca yüksekte.
2: Başka türlü olacağını düşünmemiştim.
1: Sarah, sen partidesin. Elçinin Washington ziyaretçileriyle ilgileniyorsun. Ethan'la temas kur. Birlikte çalışacaksınız.
3: Giyecek hiçbir şeyim yok.
1: Öyle mi? Eminim bunu halledersin.

0: Asansör boşluğundan ulaşılıyor.
1: Sanırım smokinimi giyemeyeceğim.
0: Aç kapı, dışarı çık. Geride hiçbir şey bırakma. Claire.
2: Hı hı.
0: Dışarıda araçta gizlen. Collison dışarı çıkınca Hena sana katılacak. İkiniz onu oradan izleyeceksiniz.
2: Tamam.
0: Ters bir şey olursa bırakın diyeceğim ve herkes hemen uzaklaşacak. 4'te burada buluşacağız. Sabah 4'te. Sorusu olan?
3: Evet. Buraya bir cappuccino makinesi alabilir miyiz? Siz buna ne diyorsunuz bilmiyorum ama ben tuhaf ve zalimce diyorum.
2: O kahveyi ben yaptım.
3: Kesinlikle. Ki evdeki o ahırda yaptığın çamurdan daha kötü olduğunu söylesem.
2: Teşekkür ederim.
0: Hey, karımın kahvesine laf etme.
3: Ki evde seni özledikçim.
0: Ben de sizi özledim.
1: Yine şu rahat adam seçme görevinde miydin?
3: Bu kez nereye verdiler? Plazaya mı?
0: Drake Oteli, Chicago.
1: Muhteşem. 24 saat oda servisi.
3: Şoförlü arabalar.
1: Yüklü bir banka hesabı.
3: Bu yaşında yumuşamaya başladı.
1: Evet, baksana şuna.
0: Tamam, dinleyin. Eğer o liste açığa çıkarsa Doğu Avrupa ülkelerindeki ajanlarımızın isimleri en tehlikeli insanların eline geçebilir. Üçüncü dünya teröristleri, silah satıcıları, uyuşturucu patronları ve bizim gibi uzun dönem çalışan gizli ajanlardan kurtulmak isteyen diğer herkes teşhir olursa yok edilecekler. Planı buradan karganın yuvasından yöneteceğim. Şimdi ayrıntılara girelim.
1: Gözlüğün köprüsünde bir kamera var ve gördüğün her şeyi kaydediyor ve görüntüyü buraya gönderiyor. Gördün mü? Beni duyabiliyor musun?
4: Tabii ki seni duyuyorum.
1: Hayır. Kulaklığa ihtiyacın var. Çok güzel gözlerim var. Şimdi duyabiliyor musun?
4: Net bir şekilde.
0: Eğer bekleyen bir araba varsa ve kaçarsa ne olursa olsun peşinden ayrılma. Öğlen de o semtin sokaklarında dolaşsan iyi olur. Yollar karmakarışık.
2: Bütün sabah ne yaptım sanıyorsun?
3: Waltzer'ı mı kullanıyoruz?
0: Adamımız o.
3: Silahlı kuvvetler oturumuna başkanlık ediyor.
0: Bu hafta değil. Bu hafta Count Kildare'deki Oturart bataklığında en iyi İrlandalı adamlarımızdan biriyle balığa çıkacak.
2: Evet, ve yakın bir zamanda da dönmeyecek.
5: En iyi ihtimalle ilgisiz, en kötü ihtimalle anayasaya aykırı.
6: Yanlış anlamayın senatör ama ben yapmak istediğiniz hamleyi senatör Frank George'un 70'lerde yaptığına benzettim.
5: Hayır.
6: Ve biliyor musunuz ki bu süreçte ülkenin istihbarat gücünü de
5: bakın,
6: yok edeceksiniz.
5: Ben bu insanların kim olduklarını ve vergi mükelleflerimizin paralarını nasıl harcadıklarını bilmek istiyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla bu ülkede demokrasi var.
1: Bir ciklete benziyorum.
3: Değil mi?
1: Hayır. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Açamadığın bir kilitle karşılaşırsan birbirlerine karıştır. Al sana lazanya. Aman üzerine bulaştırma. 5 saniyen olacak. Çiğnemeye kalkma. Ah.

0: Ethan, Jack içeride. Başlayalım.
1: Nasılsınız senatör? Ben elçi yardımcısı Renhouse.
2: Merhaba bayan.
1: Süper'e nasıldı?
2: Aslında sıkıcıydı.
3: Bakalım sizi bu resepsiyon hattından geçirebilecek miyim?
0: Pencereler 11'de açılacak.
3: Bırak valisi Peter Brandl ve bayan Brandl.
4: Eminim beni hatırlamıyorsunuzdur. Ha,
2: tabii ki hatırlıyorum. Nasılsınız bayan Norman?
4: Şu an merdivenlerden çıkıyor.
5: Bay Gullitson.
3: Merhaba.
5: Sizi gördüğüme sevindim.
0: Anna.
1: Paketin yerini belirle ve ikiye git.

0: Binayı dolaşmak isteyebileceğiniz söylenmişti. Ben de bir tur ayarladım, affedersiniz. Bu taraftan.
1: Bir bu eksikti. Olamaz.
0: Bütün binada girişi kısıtlanan tek yer orası.

0: Vali şimdi yerinde.
1: Affedersiniz, yardımcı olabilir miyim?
2: Çok üzgünüm. Gördüğünüz gibi denizciler ve video kameralar var. Affedersiniz, çok üzgünüm. Buralarda bir yerde olacaktı. Bulacağım.
3: Çavuş, neden bu akşam üzerinizde üniformanız yok?
4: Bu akşam bizim sivil giyinmemiz istenildi efendim.
1: Hemen dönerim.
2: Söyleyin senatör, personeliniz arasında Jack adında biri var mı?
3: Jack. Sanırım bir Jack olacaktı. Hatırladığım kadarıyla güvenilmez ve sürekli geç kalan, işini yapmayan biriydi. Bunu en iyi aygırlarımdan birinin arkasına bağlayıp bağırın etrafında birkaç gün çekmeye zorlamıştım.
1: Fazla sızlanma. Fogon üzerinde çalışıyorum.

0: Üzgünüm, uzun sürdü.
1: Teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: İyi eğlenceler.
2: Teşekkür ederim.
3: Zera ile randevun kesinlikle iptal oldu.

0: Daha yukarı.
1: Şu anda yasak alana yöneldi.
2: Harekete geç Ethan.
3: Sana doğru geliyor.
0: Jack. Jack, biz hazırız.
2: Jack.
4: Ben dokunmadım.
5: Alton nerede? Donacağım.
0: Jack, kapıları aç.
4: Hadi.
3: O kutuda itin, kutunun içinde.
0: Polisinin çıkışını kullanacağız. Kapılar açıldı.
2: Olmuyor.
3: Kapıları açıyorum. Geçin.
0: Hadi.

0: yemi yuttun.
1: Harika.
0: Kurtardı Jack.
2: Beni rahat bırakın.
3: Hoş bir papa.
1: Ve yalnız bir...
0: 5 dakika sonra gidiyoruz.
1: Orada görüşürüz.

0: Jack, biz hazırız. Kapıları aç ve paketi yuvarla.
1: Anlaşıldı. Şimdi kapıları açıyorum.
0: Merdiven işi bitti.
2: Araca git.
1: Hey.
3: Ne yapıyorsun Jack?
1: Hiçbir şey. Sen gelişim atarsın.
3: Kontrol bende değil Jack.
1: O halde başım dertte.
3: Gücü kes. Gücü kes Jack.
0: Hadi Jack.
3: Gücü kes.
2: Jack.
3: Gücü kes.
0: Jack. Jack. Jack.
2: Jack, beni duyuyor musun? Jack.
3: O öldü Ethan.

0: Sana geliyorum.
1: Paket dışarı çıktı.
2: Jim. Paket dışarıda.
0: Yoldayım.

0: dışarıda Jim. Jim, paket dışarıda.
1: Peşimde biri var.
0: Atlatabilir misin?
1: Hayır, bırakın.
2: Ethan kayboluyor.
0: Bunu yapamam.
1: Pusu kırılmış Ethan, bırakın. Bu bir emirdir.
0: Olumsuz. Goletson şu anda harekete geçti.
3: Hayır, lanet olsun, hayır.
0: Sarah, paketi izle. Jim sana geliyorum.
2: Jim bırakın dedi. Uzaklaşmalıyız.
0: Hayır. O diski mutlaka almamız gerekiyor. Beni anlıyor musun? Şimdi git.

0: Neredesin?
1: Köprüden 200 metre uzaktayım.
2: Frekansı dinliyorlar.
0: Telsiz iletişimini kesin.
2: Tekrarlıyorum. Telsiz iletişimini kesin.

0: 17.
1: Orta Avrupa güvensiz.
0: Atayan.
1: Bravo Echo 1-1.
0: Bağlıyorum. Evet, ben Kittredge.
1: Güvenli mi?
0: Evet, devam et.
1: Ben Ethan Hunt. Öldüler.
0: Ne? Kim öldü?
1: Tüm ekip. Ekibimdekiler öldü.
0: Tanrım.
1: Bridson kaçtı. Geldiğimizi biliyorlardı. İnan bana, biliyorlardı. Diski alamadık.
0: Sen iyi misin?
1: Diski alamadık. Beni duyuyor musun sen? Liste hala ellerinde.
0: Seni duyuyorum. Önce seni güvenli bir şekilde alalım, sonra onu düşünürüz, tamam mı? İzlendin mi?
1: Sanmıyorum. Hayır, sanmıyorum.
0: Bundan emin olmalısın. Temiz misin?
1: Evet.
0: Tamam, yeşil bölgede. Bir saat sonra kendim geleceğim.
1: Rock'ta mısın?
0: Bir saat sonra.

0: Sana ne kadar üzgün olduğumu anlatamam. Özellikle Jim'i ne kadar çok sevdiğini biliyorum Ethan. Hem şahsen hem de mesleki açıdan.
1: Evet.
0: Burada pasaportun ve vizen var. Sana da üzerinden dön. Langley'de yeniden konuşuruz. Prag polisine bir iki kemik atarız. Ellerine birkaç şüpheli veririz, uğraşırlar. Beni anladın mı?
1: Evet, anladım.
0: Sanırım bu gece yeterince ajan kaybettik.
1: Hayır, ben bir gecede yeterince ajan kaybettim.

0: Kendini suçlamakta ısrar ediyor gibisin Ethan.
1: Başka kim kaldı?
0: Evet. Seni anlıyorum.
1: Neden başka bir ekip vardı?
0: Ne?
1: Elçilikte bu gece IMF ajanları vardı.
0: Dediğinden hiçbir şey anlamadım.
1: Etrafına bir bak, belki anlarsın. Saat 7'de ve 8'de toprak setteki sarhoş Ruslar. Elçilikte saat 9'da ve 11'de etrafımda vals yapan çift merdivenin üstünde. Hena'nın arkasında duran garson saat 12'de papyonluydu. Diğer IMF ekibi. Sen beni düşünüyorsun. Neden?
0: İki yıldan uzun bir süredir IMF operasyonlarında ciddi geri tepmeler olduğunu gördük. Bir sızıntı söz konusu. Geçen gün Max olarak bilinen bir çekten internet üzerinden şifreli bir mesaj aldık.
1: Silah tüccarı.
0: Çok doğru. Anlaşılan Max'in iki eşsiz yeteneği var. Gerçek ismini saklama ve zayıf ajanları ayartma konusunda. Bu kez içeriden birine ulaştı. Nok listemizi satın alacak konuma geldi. İş 314 dediği bir operasyon. Golitsyn'ın bu gece yaptığını sandığı iş.
1: Golitsyn'ın çaldığı liste bir yemdi.
0: Evet, doğru. Gerçek liste Langley'de güvende. Golitsyn paratonerdi. O bizim adamımız.
1: Bütün bu operasyon köstebek avıydı. Bütün bu operasyon köstebek avıydı.
0: Evet. Köstebek çok derinde. Ve dediğin gibi... Sen hayatta kaldın. Sana bir şey göstereceğim Ethan. Babanın ölümünden beri aile çiftliğiniz alıcının elindeydi. Şimdi birdenbire bankadaki 120 binle birlikte bir servet ediyor. Babanın hastalığının o hesabı tüketmesi gerekiyordu. Ne de olsa Amerika'da yavaş yavaş ölmek çok pahalı bir girişim olabilir. Bu yüzden... Neden buradan sessizce çıkıp bir uçağa binmiyoruz? Çok sinirli olmanı anlayabiliyorum.
1: Kittredge, sen beni hiç çok sinirli görmedin.
0: Pekala Hunt, bu kadar yeter. Rüşvet verdin, kandırdın, öldürdün ve bunları içerideki adamlarını kullanarak yaptın. Şeytanla işbirliği yapmak istiyorsan benim için sorun değil ama bunu cehennemde yapacaksın.

0: Geçen gün Max olarak bilinen bir çekten internet üzerinden şifreli bir mesaj aldık. Nok listemizi satın alacak duruma geldi. İş 314 dediği bir operasyon.
1: İş 314. İş 314. Nedir bu 314?

kendilerine şu anda... Seni aşağılık herif.

Max, mallar bozuk. Aşırı tehlikeli. Sakın kullanma. Kaderin kendilerine şu anda ara bulmuş saraylar yaptıran kralların ve danışmanlarınki gibi olacak. En kısa sürede görüşmek üzere.

0: Ne yapıyorsun? Sana ihtiyacım vardı Yiğit'in köprüde. Sana ihtiyacım vardı. Ama orada değildin. Yiğit'im. Yiğit'im.
1: Yiğit'im.
2: Kımıldama.
1: Yiğit'im. Yiğit'im bir şey yok. Sakin ol. Benim Claire. Bir şey yok.
2: Arabadaydın.
1: Hayır değildim. Hayır. Telsizden duydum.
2: Yeter artık, kes sesini. Seni gördüm. Arabadaydın.
1: Hayır, arabadan indim. Köprüye koştum. Birinin onu...
2: Başka bir şey söyle. Ben köprüdeydim. Köprüde başka kimse yoktu.
1: Jim'e ne oldu?
2: Uyan artık Claire. Jim öldü. Öldüler. Hepsi öldü işte. Seni kim gönderdi?
1: Jim öldü.
2: Seni kim gönderdi?
1: Jim.
2: Paltonu çıkar.

0: Neredeydin?
1: Ben.
0: Ha? Neredeydin?
1: Uzaklaştım. Bırakın dedi. Ben de uzaklaştım.
0: Bu 4 saat önceydi. Seni kim gönderdi? Kim gönderdi?
1: Onlar kim?
0: Kim gönderdi? Kim gönderdi dedim?
1: Kimse göndermedi. Söyle. Beni kimse göndermedi. Saat 4'te burada olmamız gerekiyordu. Tam 4'te bırakırsak 4'e kadar dönmeyecektik. Tam 4'te sabahın 4'ünde 4'te. Saat 4'te Ethan. Ethan 4'te. 4'te.

0: Artık işim bitti. Jimmy ve diğerlerini benim öldürdüğümü düşünüyorlar. Her nasılsa ailemin banka hesabına 100.000 dolar eklenmiş. Kittredge izledikleri köstebek olduğumu ve 2 yıldır bir silah tüccarına çalıştığımı düşünüyor. Adı Max. Nok listemizi ona ulaştırmaya çalıştığımı sanıyor.
1: Ne yapacaksın?
0: Ona listeyi vereceğim.
1: Ethan, ben hiçbir şey anlamıyorum.
0: Köstebek her kimse. Sanırım iş ismini kullanıyor. Onu bulamıyorum ama listenin bende olduğunu bilirse o beni bulacaktır.
1: Oraya gidip Kittredge'le kendim konuşacağım ve ona senin bununla hiçbir ilgin olmadığını söyleyeceğim.
0: Ve ölmediğin için mutlaka benimle olduğunu düşünür.

0: Mesaj işe gönderilmiş.
1: Evet öyle. Öğlen 1'de Nekazanka ve Prigobi'nin köşesine gel. Bir paket tane hilal ve otobüs durağında oturan adamdan kibrit iste. Cevap.

0: Şapkanızı çıkarır mısınız lütfen?
1: Neden?
0: Max'le tanışmak için önce buna kabul edilmelisin.
2: Max'i göreceğimi sanıyordum.
0: Yanlış anlamışsın. Max'i kimse göremez.
2: O halde ben burada ne yapıyorum?
0: Max'in seni görmesine ve söyleyeceklerini dinlemesine izin veriyorsun.
2: Bir berenin altından pek iyi irtibat kuramam.
0: Evet. Eğer söyleyeceklerin Max'in hoşuna gitmezse o bereyi sonsuza dek giyeceksin.
2: Şansımı denemek istiyorum.
0: Çok iyi.
3: Sen kimsin ve şu anda burada ne arıyorsun?
2: Tam olarak 150 bin dolara ihtiyacım var.
3: Gerçekten mi? Sen buraya gelmekle sana parayı verebileceğimi mi düşündün yoksa?
2: Neden olmasın? İşe 125 verdiniz ya.
3: Maske düştü. Sen iş değilsin. İş iletişimde kutsal metinlerden alıntılar yapmaz. Bir de ses tonun var. Agresif ama neşeli. İş neşeli değildir. Yani sen bir tür paradoksun.
2: Duruma göre değişir.
3: Neye göre?
2: Paradoksu sevip sevmediğinize.

0: Tekrar edeyim, 150 bin dolar istiyorum bugün.
1: Bu kesinlikle söz konusu değil.
0: İşin size sattığı disk değersiz. Bir yem. Köstebek avının yemi.
1: Peki sen bunu nasıl bilebiliyorsun? Sen de şirketten biri misin?
0: İş gibi mi? Hı hı.
1: Burada senden bahsediyoruz.
0: Evet, noktayım. Öyleydim. Artık reddedildim.
1: Nedenini sorabilir miyim?
0: Benim işe sormak istediğim soru da bu zaten.
1: Ben işi, işin beni tanıdığından daha fazla tanımıyorum.
0: Yine de eminim bir buluşma ayarlayabilirsiniz.
1: Neden yapayım?
0: Çünkü size gerçek nok listesini verebilirim. Elinizdeki liste hem değersiz hem de tam yerinizi belirlemek için bir aygıt içerdiği kesin diyebilirim. Hı hı. Çalıştırın. 10 dakika içinde Virginia çiftlik çocuklarının etrafınızda tavşan gibi zıpladıklarını göreceksiniz.
1: Değersiz olduğunu söylüyorsunuz ama sonra da değersiz olup olmadığını görmek için diske bakamayacağımı ekliyorsunuz. Bu pek makul bir durum değil bayım.
0: Tamam, kullanın. Ama önce bavulunuzu toplamanızı öneririm.

0: 26-27. Şimdiye dek iyi.
1: Senin için pek iyi değil dostum.
2: Yaklaşık 2 dakikanız var diyebilirim.

0: 32 ve 33.
1: Sinyal olduğu anlamına gelmez. Sadece hard disk ısınıyor olabilir.
0: ...44 ve 45.

0: kayıplara karıştı Barnes. Çıkmaya karar verene kadar yer altında kalacak.
1: Elçilikten birini kullanıp yerel yetkilileri karıştırarak ulaşımını engelleyebiliriz.
0: Peki ne yapabiliriz Barnes? Havaalanına adam mı koyalım? Sence Hunt'ın kaç kimliği var, kaç ülkede, kaç kez gizlice sınırdan geçtiğini biliyor musun? Bu adamlar hayalet olmak için eğitilir. Onlara bunu yapmayı öğrettik.
1: Peki ne öneriyorsun?
0: Onu kovalamakla zaman harcamayalım, bize gelmesini sağlayalım. Herkesin zayıf noktaları vardır Barnes. Onun için kişisel önem taşıyan bir şey bulur ve sıkıştırırsın.
2: Gunther bana bir daha asla dairesini vermeyecek. Şüphelendiğim için üzgünüm sevgili çocuğum. Sen iyi birisin.
3: Teşekkür ederim Max. Yoksa Maxine mi demeliyim?
2: Sana mesleğimde isim gizlemenin ne kadar huzur verici olduğunu anlatmama gerek yok. Sıcak bir battaniye gibi. İşte olan anlaşmam başarılı bir çalışmaya dayanıyordu ama içtimai geçemediği açık ve anlaşma bitti.
3: İşle anlaşman neydi?
2: 6 milyon dolar. Sana da o kadar vereceğim ama artık tam listeyi istiyorum. Sadece Doğu Avrupa'yı değil, parça parça yapamam. Bu çok tehlikeli. Bütün listeyi istiyorum.
3: 10 milyon.

milyon. Hamiline 10 milyon. Amerikan hazine bonosu kuponlarıyla birlikte. Ve bir şey daha. Değiş tokuşta işin de olacağının garantisini istiyorum.

0: Ah. Max seninle anlaşma yaptı mı?
1: Ona Nok listesini vereceğim. Max de işi verecek.
0: Baretta için 75, Six Hour için sadece 20 şarjörün var. Ayrıca monitörlü visko gözlüğü, bir sürü pasaport ve... Dinle. Bunu kendin söylemiştin. Ölmemişsem seninle birlikteyim.
1: Bundan emin misin?
0: Jim benim kocamdı. Bunu yapan aşağılık herifi yakalamak istiyor.
1: Bize yardım gerek. Çevreden birilerini bulmak zorundayız.
0: Ne tür bir yardım?

0: Oyun basit. 4 oyuncu. Exfil paketi açar, Cyberops cüzdanı kapar.
1: Banka mı?
0: IMF merkezi.
1: Tam olarak nerede?
0: Langley'de.
2: Langley'de mi? Virginia'daki Langley'de mi?
1: Langley'deki CIA merkezinde mi? Bu ciddi mi?
3: Her zaman.
1: Madame Virginia'ya gidiyoruz. Neden Fort Knox'a uğramıyoruz? Helikoptere doğrudan bekleme salonuna sokar, kasanın ağzına indiririm. Ve bu lanet olsa CIA'ya girmekten çok daha kolay olur.
2: Oradan ne alacağız?
0: Bilgi.
2: Ne tür bilgi?
0: Çok karlı.
3: Ödeme teslimatta.
2: Bilemiyorum. Gerçekten.
0: Bana anlatılan Luther Stickle her şeyi bilir. Sana ne derlerdi? Net gezgini mi? Kaçık Phineas mı? NATO'nun sitesini gerçekten kırmış yaşayan tek insan.
2: Hiçbir zaman onu benim yaptığıma dair fiziksel bir kanıt bulunamadı. Demek istediğim o olağanüstü iş konusunda.
0: Ne kaçırdığını bilmiyorsun. Bu iş hackerların Everest tepesi.
2: Kendinizi kandırıyorsunuz. En üstün şifre kırma yazılımı gerekir. Bunun dışında CTU-3'ler...
3: Gregory elde edebilir, öyle değil mi?
1: Biraz zaman alabilir.
0: Biraz zaman alabilir de ne demek? Claire senin için öyle dememişti.
2: Dizüstü bilgisayarlar. Yapay zekaya sahip 686 prototipi risk çiplerden bahsediyorum.
1: 24 saat.
2: Ve işimiz bittiğinde teçhizat bende kalır.
0: Luther, sanırım başka mazeretin kalmadı.
2: Dinle. İçeriye sızmak mümkün değil. Çünkü merkezde modem erişimi yok. Sanırım bu yüzden ona bağımsız diyorlar. Bu durumda şahsen terminalde olmam gerekiyor.
0: Sakin ol Luther. Düşündüğünden çok daha kötü. Terminal bir kara odada bulunuyor. Odaya girmesine izin verilen tek kişi bir dizi güvenlik kontrolünden geçmek zorunda.
4: William Dunn mı?
0: Birincisi ses tonu kontrolü ve 6 haneli giriş kodu. Bu onu sadece dış odaya sokuyor. Sonra retina taramasından geçmesi gerekiyor. Ve son olarak izinsiz giriş karşı tedbirleri ancak çifte elektronik anahtar kartıyla kapatılabiliyor. Ki elimizde yok. Şimdi kara odanın içinde teknisyen odadan her çeşit

0: mantığında çalışan 3 sistem var. Birincisi sese duyarlı. Bir fısıldama bile harekete geçiriyor. İkinci sistem ısıdaki herhangi bir değişikliği tespit ediyor. Odaya giren yetkisiz kişinin vücut ısısı 1 derece bile yüksek olsa harekete geçiyor. Isıyı zeminden 10 metre yüksekte bulunan bir havalandırma boşluğundaki klima kontrol ediyor. Havalandırma boşluğunu bir lazer ağı koruyor. Üçüncü sistem zeminde ve basınca duyarlı. Ağırlıktaki en hafif bir artış alarmı çalıştırıyor. Eğer bu sistemlerden herhangi biri harekete geçerse otomatik olarak her yeri kilitliyor. Şimdi sözüme güvenebilirsiniz beyler. Sistemlerin üçü de birer sanat eseri.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: bu pazar 1 kilogram Tarım Kredi Fermente Dana Kangal Sucuk KOP'ta sadece 929 lira.
1: Ben bilirim, ben bilirim.
2: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
3: Sen seversin diye aldım.
2: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'la.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
3: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Abi ne oluyor ya?
3: Açlık basıyor, bir şey yok.
2: Açlığın

0: derbilerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Abi ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
11: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Gerçek konfor.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Bu salı binde Harmana çözünebilir hindiba kahve 275 lira. Yörsan %0,5 yağlı süt 39 lira.
1: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
2: Allah aşkına neden?
1: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
2: Karnın doyar da ruhun aç.
1: Dört nala yaşıyoruz.
2: Tamamdır şaka mati.
1: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
3: Doyamadı pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
4: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
5: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: 16-22 Temmuz tarihleri arasında A101'de aldın. Dörtlü gazlı içecek çeşitleri 225 lira yerine 159 lira.
8: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Hele güzel istikbal.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
14: Kapıyı aç.
15: Merhaba, nasılsın?

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
4: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
5: Ha! Maalesef.

0: Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Hiç durmak bilmiyorlar, hiç.
1: Yine ne söyleniyorsun Haş 5?
0: Devrelerim şişti hoş 5'inizde çay yetiştirmekten. İçeri geçiyorum.
1: Şarj olmaya mı?
0: Ah, şarj olmaya. Hoş 5'i durdurabilirsem.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
8: Ve sen gerçekten yapabileceğimizi düşünüyorsun.
9: Yapacağız.

0: 7 ve 12 numaralı bölümlerden neler var?
1: Evet, ben de aldım. Dalandırma gibi öldü. 21'de ama 21'de hiçbir alarm yok. Oraya girip kapatmam gerekiyor. Üzgünüm ama hiç kimse alarmı çalmadığı bir bölüme giremez.
2: Yangının bütün binaya yayılmasını mı istiyorsun?
1: Ne? Kimse alarmı çalmadığı bir bölüme giremez ve 21'de alarm çalmadı, tamam mı?
2: Bekle.
3: Çalıyor, gidelim.
4: Kımıldayın.
5: Bir şey ister misiniz?
6: Hayır, teşekkür ederim.
4: 21. bölüm bu tarafta.
7: Bir ekip kuruyor. Amacı ne bunun?
8: Hayatta kalma.
7: Fazlası var. Bu adam inisiyatifi ele alıyor. Soru şu, ne istiyor acaba? Nereden ne alması gerekiyor Barnes? Bu ses nedir böyle?
9: Yangın alarmı Gene.

0: Ey siz üç kişiydiniz. Diğer adam nerede?
1: Hiç kimse ölmeyecek.
2: Göreceğiz.

0: Bir, iki, üç. Tost. Tost.
1: Kek.
0: Güzel. Peki helal otur, ben giriyorum. Everest'te bayrağı dikmeye hazır mısın dostum?
2: Bu da neydi?
0: Gregor, bundan böyle çok sessiz olmalısın.

0: Sana doğru geliyor. Ses tonu koridorunda.
1: William Dunlop.

Çıkın. Bir kırmızı. Çabuk olun. Tost. Tost.

0: Klavye takibi, dosya indirme. 958.
1: Oh, aman tanrım.
2: Evet. Telefon size.
3: Get rich.

0: sadece sen ve ben biliyoruz ve o kadarla kalacak, anlıyor musun? Böyle bir şey asla olmadı.
1: Peki ya o?
0: Gün sona ermeden Alaska'da bir radar kulesine atanmasını istiyorum. Elbiselerini gönderin yeter.
2: Londra.
3: Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Çılgın bir kazada bir helikopter irtifa kaybetti ve bir tünele girdi. Londra'dan Paris'e gitmekte olan bir hızlı trenle çarpıştı. Kazada helikopterin pilotu ölürken trende yaralanan olmadı. Kurtarma birimlerinin bölgeye derhal intikal etmeleri istendi.
2: Alacınla temas mı kuruyorsun?
3: Daha sonra sizlere gelişmeler
2: hakkında Ethan. Ethan. Ethan. Affedersin. Bay Hunt. Bensiz hiçbir buluşmaya gidemezsin.
4: Ama alıcım son derece utangaçtır.
2: Bence emir verecek bir konuda değilsin.

0: Sence? En azından bu bendeyken.
1: Rieger.
0: Karışma.
2: Bunu mu demek istedin?
0: Liste o değil.
2: Senin neyin var? Bu numarayı hiç görmedin mi? Aa, nereye gitti? Kayboldu.
1: Ne?
2: Sen de.
1: Hayır.
2: Hayır ha?
1: Yapma.
2: Ama fazla uzakta değil. Ne düşündüğünü biliyorum. Bilgisayar odasında ben yukarıdaydım, o aşağıdaydı diyorsun. İki disk. İki disk taşıyormuş diyorsun. Bunları takip etmek çok zor.
0: Nerede o?

0: Yine şu rahat adam seçme görevinde miydin?
1: Bu kez nereye verdiler? Plazaya mı?
2: Drake Hotel'i, Chicago.
3: Haa.
4: Çok üzgünüm. Gregor'u ben buldum. Üzgünüm Ethan.
5: Yapmamız gerekeni yaptık.
4: Ben biraz uyumaya çalışacağım.

0: Nok listesi Krieger'da mıydı?
1: Onu çok iyi korumanı istiyorum.
0: Bana neden güveniyorsun?
1: Nasıl bir işe kalkıştığını bilseydin bunu asla yapmazdın.
0: Bu diskin açığa çıkmasına izin vermeyeceğim.
1: Kesinlikle. Yarın trende görevim bu olacak. Nok listesinin açığa çıkmasına izin verme. Bunun menzili ne kadar?
0: Söylemesi zor. Yakınında olmak zorundayım.
2: Neden alacaklar? Hiç akla gelmeyecek bir yerde. Amerika'nın göbeğindeki Wisconsin eyaletinde bir çiftlikte uluslararası bir şebekesini ortaya çıkardıklarını ileri sürdüler. Operasyonun arkasında Margaret Eaton Hunt ve eniştesi Donald Hunt'ın olduğu açıklandı. Sanıklar bu sabah Matt Catiton yasa dışı imal edilmesine yönelik yapılan büyük bir operasyonda narkotik ekipleri tarafından tutuklandı.

0: Ailemi ziyaret etmişsin Kittredge.
1: Bu Hunt, yerini belirlemeye çalışın. Demek televizyon izleyecek vakit buldun Hunt.
0: Annemi prangalarla hapse göndermenden çok etkilendim.
2: İngiltere'de.
1: MI5'i arayın. Ethan, sana garanti veriyorum ki geri dönmenden sonra ilk talimatım ailen hakkındaki bu komik suçlamaların düşürülmesi olacak ve dosyalarından tamamen silinecek. Ve eğer şimdi gelecek olursan sana karşı yapılan suçlamalara da itiraz edebiliriz.
0: Sana bir şey sorabilir miyim Kittredge?
1: Tabii ki. Sor Ethan.
0: Eğer karşındaki kişi kendi IMF ekibinin 5 elemanını ezmiş, bıçaklamış, vurmuş ve havaya uçurmuş biriyse, sence annesinin ve Donald amcasının hapishaneye gönderilmesi onu ne derece üzebilir, söyler misin?
1: Bilmiyorum Ethan, neden sen söylemiyorsun?
3: Onu kaybettik. 3 saniye daha gerekiyordu.
1: Londra'da olduğunu bilmemizi istiyordu.

0: Sen yetişmesi zor bir adamsın. Ertesi gün sürünerek gitmeyi başardım. Benden az önce gitmiştiniz, neyse. Takma isimlerimizi kontrol ettim.
1: O zaman Amerika'da olduğumuzu anladın.
0: Ama ben gelmeden ayrılmıştınız ve o zamandır her yeri arıyorum.
1: Küçük ülkelerde giriş çıkışları bilgisayara kaydetmezler.
0: Ben de Avrupa'yı izledim. İngiltere'ye geldikten sonra gerisi kolaydı.
1: Liverpool Caddesi'ni sevdiğimi biliyordun.
0: İyi. Onları sana ben göstermiştim.
1: Hatırlıyorum. Jim, sen kimi kandırıyorsun? Bir doktora görünmelisin. Düzgün oturamıyorsun bile.
0: Düz oturabilirim. Biraz zorlanıyorum ama önemli değil. Otur, otur. Önemli değil. Ethan, beni vuranı gördüm. Köstebeği gördüm. Kittredge'di.
1: Kittredge,
0: Ethan.
1: Köstebek Kittredge. Elbette haklısın. O gece elçilikteydi. Önce asansördü, Jack inişini bitirdi. Köprüde seni vurdu.

0: Neden Jim? Neden?
1: Düşünürsen kaçınılmaz olduğunu göreceksin. Soğuk savaş kalmadı. Kendin hariç herkesten saklayacağın sırlar kalmadı. Kendin dışındakilere cevap vermeyeceğin operasyonlar. Sonra bir gün bir de bakıyorsun. Amerikan başkanı ülkeyi senin iznin olmadan yönetiyor. Aşağılık herif bunu nasıl yapar? Ve artık her şey bitmiştir. Güncellenmeye değmeyecek modası geçmiş bir donanımsındır. İğrenç bir evliliğin ve yılda 62 bin doların vardır. Git Rich. Bu kez o iğrenç pisliğin peşine düşeceğiz.
0: Buna gerek yok. Peşimizden gelecek.
1: Bunu neden yapsın ki?
0: Bıraktı alamadığı şey için. Nok listesi.
1: Ah, Tanrım Ethan. Senin adına sevindim.
0: Yarın Paris'e giden hızlı trende buluşacağım.
1: Sıkı güvenlik, silah yok. Evet, olumlu.
0: Sözüm ona Nok listesini Max'e verirsem Max işi bana teslim etmeyi kabul etti. Trende yanımda Claire ve Luther Stickwell olacak. Krieger helikopteriyle Paris'te bizi bekleyecek. Jim.
1: Kafede seni bekliyordum Ethan. Ve o oradaydı. Yağmurda duruyordu. Canlı ve güzeldi. Ölüp gittiğimi düşünüyordu. Tanrı bilir beni unutmak için, devam etmek, işi bitirmek için neler çekti. Beni bilmemeli Ethan. İş bitene dek hiç kimse bilmemeli.
0: Haklı olabilirsin.
1: Her şeyi tehlikeye atıyorum.
0: Biz evden çıkınca oraya gir ve kal Jim. Seni Paris'ten ararım.
1: Anlaştık.

0: Ne oldu?
1: Max'e mesaj gönderdim. Yarın için anlaştık.
0: Tamam. Buraya gel.

0: Efendim?
1: Nedir bu?
0: Size bir mesaj efendim. Röntgen temiz, elektronik patlayıcı değil. Cin.
1: Londra garı ne kadar uzaklıkta?
0: 20-25 dakika.
1: 10 dakikan var, acele et.

0: Evet.
1: Bana Max'i ver.
0: Bu.
2: Bu şekilde anlaşmamıştık.
1: Özür dilerim Max. Başka türlü olamazdı. Koltuğunun altında siyah bir kumaş parçası var. Diski onun içinde bulacak.

0: Sevgili çocuğum, umarım bu özel bir buluşmayı engellemez.
1: Paranın nerede olduğunu söylediğin takdirde hayır.
0: Sadece bu ihtimal bile 10 milyona değer. 3 nolu vagonda, gümüş çanta şifresi 314.
1: Peki ya iş?
0: Merak etme, parayı aldığında o seni bulacak.

0: Sorun nedir?
1: Bağlantı reddedildi.
0: Bunu görebiliyorum. Pillerini kontrol ettin mi?
1: Pilleri her zaman kontrol ederim.
0: Benimle böyle konuşma. En baştan başla.
2: Bu saçmalık. Rex'in neye benzediğini bile bilmiyoruz.
3: Bilmemize gerek yok. Eğer liste elindeyse kontrol etmek isteyecektir. Bu da dizüstü bilgisayarı olduğu anlamına geliyor.
4: Affedersiniz. Telefonunuzu unuttunuz.
5: Beni duyamıyorum.
4: Bir sorun mu var efendim?
5: Sadece pilim bitti.
1: Çalışıyor.

0: yük vagonunda.
1: Ethan, get Rush trende.
2: Hemen arkandayım.

Ethan hemen arkamda. Dinleyeceğim. Onu öldürmek iyi bir fikir mi? Kittredge burada. Parayı alırız. Suç Ethan'ın üstüne kalır. Yaşadığını başka gören olmadı. Hiç kimse ona inanmaz.

0: Üzgünüm Claire.
1: Ethan.
2: Evet. Ethan Hunt hayatım. Onu hatırlıyorsun değil mi?
1: Jimmy biliyor muydun?
2: Tabii ki. Ama ne zaman öğrendiğinden emin değilim. Söylemek ister misin Ethan? Londra'ya gelmemden önce mi sonra mı?
3: Londra'dan önce. Ama Chicago'daki Drake Otel'den İncil'i aldıktan sonra.
2: Damgalamışlar değil mi? Gerizekalı herifler.
1: Ethan, madem Jimmy biliyordun neden...
2: Neden maske taktı? Neden riske girdi? Evet Claire, soruyu sordum. Ve cevap sensin.
3: Jimmy biliyordum.
2: Ama o seni bilmiyordu. Bütün samimiyetimle Ethan, Claire seni etkileyebileceğine asla ikna olmadı. Ama ben çok emindim. Kimse komşusunun karısına göz koymamalıdır, Ethan.
1: Sadece parayı alalım ve buradan gidelim.
2: Evet, hadi parayı alalım.
1: Ethan. Para.
2: Ona parayı ver.
3: Onu hak ettin.
1: Tam 10 milyon.
3: Ama Claire'in yanıldığı tek bir konu vardı Jim.
2: Öyle mi? Neymiş o?

0: Phelps.
1: Yaşadığını gören tek kişi ben değilim.
2: Seni aşağılık herif.
1: Bitti Jim.
3: Hayır. Yapma Jim.
2: Yapma Jim, ha?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bu pazar 1 kilogram tarım kredi fermente dana kangal sucuk KOP'ta sadece 929 lira.
7: Ben bilirim, ben bilirim.
8: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
9: Sen seversin bir yavrum.
8: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
10: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi de bir zirve. Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
11: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
12: Kapıyı aç.
13: Merhaba, nasılsın?

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
4: Sarık ola!
5: Fanta sarık ola canım o.
3: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerin mi?
2: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Hadi baş şamalaz. Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz. Çocuk ya da büyük ol, hadi
7: boya mutlu ol. Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
9: Çok iyi.
10: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal Çamlıca
11: gazoz. Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Budur.
16: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
15: Budur.
16: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
15: Budur.

0: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
1: kartım Hadi. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: A101'de tazenin yıldızları. Piliç bonfilenin kilosu 219 lira. 400 gram kombinet dana kıyma 279 lira.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
10: Hadi başlamalıyız.
11: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi.
12: O zaman herkesi benden şamalaz.
13: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'yla mutlu ol.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
17: Otel mi? Trivago.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Wow, baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Her ev güzel istikballe.
8: 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardela makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
9: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
10: Şok şok cepte şok.
11: Annem yaparsın.
12: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
13: Ama ne otel?
14: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
13: Trivago'ya bakmamış.
16: Otel mi? Trivago.
17: Koçak'ta festival şimdi başlıyor.

0: Sanırım aradığın şey bu.
1: Sakin ol.
2: Merhaba Max.
3: Eminim bu avukatlarımın çok hoşuna gidecektir. Tuzağa düşürme, yetki çatışması. Şey,
2: belki de buna mahkeme dışında bir çözüm bulabiliriz.
3: Mutlaka bende senin ihtiyacın olan bir şey vardır.
4: Çılgın kazada bir helikopter irtifa kaybetti ve bir tünele girdi. Ve Londra'dan Paris'e gitmekte olan hızlı trenle çarpıştı. Kazada helikopterin pilotu ölürken trende yaralanan olmadı.
0: Seninkilerle görüştün mü? Ne düşünüyorlar?
5: Ne konuda?
0: Adalet Bakanlığı'ndan özür, VIP muamelesi, bilirsin işte her konuda.
5: Aslında annem narkotik polislerinin iki uyuşturucu kaçakçısıyla kendilerini nasıl karıştırdığı hususunu pek anlamış görünmüyor.
0: Şerefe.
5: Sana Luther. Ve atılanlar listesinden çıkmayın.
0: Hey, ben ayın elemanıyım. Neden benimle dönmüyorsun?
5: Ben bunun için bir neden bulamıyorum. Uçağıma yetişmeliyim. Yeniden güvenilir bir vatandaş olmak nasıl?
0: Bilemiyorum dostum. Kötü ünlü olmayı özleyeceğim.
5: Kendini daha iyi hissedeceksen ben seni hep o şekilde düşüneceğim.
6: Affedersiniz Bay Hunt. Film izlemek ister misiniz?
5: Hayır, teşekkür ederim.
6: Karayip sinemasını düşünür müydünüz? Ya da Aruba?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

Efendim merhabalar, ben Belma Belen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, güzel yurdumuza adım adım gezmeye ve sizler için gece gündüz yollarda olmaya devam ediyoruz. Peki bugün neredeyiz? Efendim bugün Muğla'nın güzel mi güzel ilçesi, turizm cenneti Köyceğiz'deyiz. Çayınızı kahvenizi alın, şöyle rahatça arkanıza yaslanın. Eğer hazırsanız programımız Köyceğiz'de tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle hemen başlıyor.

0: Köyceğiz Gölü'nün güzelliği bizi kendine hayran bırakıyor.
1: Değerli izleyenler, bugün turizm cenneti Köyceğiz'deyiz. Efendim çaylar, kahveler alındıysa, şöyle rahatça arkanıza yaslanıldıysa Köyceğiz bölümümüz başlasın diyoruz. Efendim Köyceğiz bölümüne tüm hızımızla, tüm enerjimizle başladık. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Köyceğiz'in kalbindeyiz, merkezindeyiz, kordondayız. Burası her zaman çok kalabalık, her zaman çok hareketli. Kafeler var, restoranlar var. Sabah ve akşam saatlerinde burada yürüyüş yapanları bol bol görebilirsiniz. Balık tutanları görebilirsiniz. Efendim yemyeşil asırlık ağaçların altında sandalyelerinde oturup keyif yapanları görebilirsiniz. Yani burası her zaman çok hareketli, her zaman çok kalabalık ve burada sabah ve akşam saatlerinde herkes yürüyüş yapıyor. Çünkü gündüz saatlerinde, yaz aylarında, turizm sezonunda inanılmaz sıcak oluyor. Ve akşam hava serinlediğinde seyyar satıcılar tezgahlarını açıyorlar ve satış yapıyorlar. Efendim sol tarafımızda tüm güzelliğiyle, eşsiz güzelliğiyle Köyceğiz Gölü var. Evet efendim, ilçeyle gölün adı aynı. Evet, Köyceğiz Gölü ülkemizin en güzel, en büyük göllerinden biri. Ve buraya geldiğinizde mutlaka Köyceğiz Gölü'nün üzerinde tekne turu yapmalısınız. Programımız içerisinde biz de teknemizle açılacağız ve efendim keyifli bir tekne turu yapacağız. Köyceğiz Gölü'nün güzelliğini tekneyle keşfedeceğiz. Burası gelen turistler için aslında son derece zengin bir rota çiziyor. Kano Sarabeleri, Kral Kaya Mezarları, Sultaniye Kaplıcaları, Ekincik, Koyu, Yuvarlak Çay, ki programımız içerisinde Yuvarlak Çay olacak ve efendim plaj handbolü, kabotaj bayramı, onlara dair görüntüler de programımızı süsleyecek. Evet değerli izleyenler, şunu da ilave etmek istiyorum. Köyceğiz huzurlu, sakin bir ilçe. Sıtta Slow ünvanı almış bir ilçe. Yani sakin, huzurlu bir yer. Gerçekten buraya geldiğinizde dertten, tasadan, stresten uzak keyifli bir tatil yapabilirsiniz. Stresten arınabilirsiniz ve dinlenmiş bir şekilde evinize dönebilirsiniz. Ve değerli izleyenler, dünya üzerinde iki yerde bulunan ve birisi de Köyceğiz'de olan Sığla Ormanları. Çok önemli bir sembol. Değerli izleyenler, doğayla tarihin buluşma noktası, maviyle yeşilin buluşma noktası. Gerçekten özel bir ilçe, huzur dolu, Sıtta Slow ünvanında anlatıldığı, belirtildiği gibi sakin bir ilçe. Efendim Köyceğiz Gölü'nün hemen yanı başından, kordondan programımızı açtık. Ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Programımız çok güzel. Efendim bu sıcak havada elimizden geldiğince sizler için güzel bir Köyceğiz bölümü hazırlamaya çalıştık. Ve Köyceğiz Gölü'nün güzelliği şu anda tam karşımızda. Gerçekten hayran kalmamak, büyülenmemek mümkün değil. Evet, tüm güzelliğiyle işte Köyceğiz Gölü.

0: Güzel mi güzel bir kahvaltıyla başlıyoruz.
1: Değerli izleyenler, programımız Turizm Cenneti Köyüceğiz'de tüm hızıyla keyifli keyifli sohbet dolu, lezzet dolu devam ediyor. Efendim şu anda Köyüceğiz'in en önemli, en güzel yerlerinden birindeyiz. Bulunduğumuz yer Yuvarlak Çay. Mükemmel bir doğanın içindeyiz. Ortam gerçekten inanılmaz huzurlu. Hava tertemiz, her taraf yemyeşil ve duyduğumuz ses sadece ve sadece suyun sesi. Peki burada kimin misafiriyiz? Efendim çok değerli Çetin Bey'in misafiriyiz.
2: Merhaba.
1: Buranın önde gelen simalarından, mekan sahiplerinden biri. Aynı zamanda Yuvarlak Çayı Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı. Aynı zamanda da çok değerli, çok sevdiğimiz bir dostumuz. Çetin Bey, merhabalar.
2: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler. Burada olmak her zaman çok güzel.
2: Çok sağ olun, sağ olun.
1: Şimdi efendim bir ay önce Köyüceğiz'deydik ama o kadar beğendiniz ki, o kadar talep oldu ki Köyüceğiz'e bir kez daha gelmek istedik. Tabii bu sefer Köyüceğiz'in farklı yönlerini, farklı güzelliklerini, farklı içeriklerle sizlere sunmak üzere buradayız. Ve Yuvarlak Çay. Gerçekten Köyüceğiz gibi turizm anlamında önemli bir destinasyon. Yerli turist geliyor, yabancı turist geliyor. Buraya sürekli turlar geliyor. Çetin Bey, şimdi Yuvarlak Çay çok ünlendi son yıllarda.
2: Evet.
1: Neden?
2: Evet. Şimdi Yuvarlak Çay'ın geçmişi 45 yıla dayanıyor. Yani burada işletmeler olarak. Ama son 10 yıldır ciddi bir ivme kazandı. Soğuk suyuyla, doğal kaynak suyuyla. Yani insanların artık böyle yaz aylarının en sıcak zamanlarında en yoğun talep gösterdiği bölge haline geldiler. Burada sabah kahvaltısından tutun akşam yemeğine kadar, gece 12-1'e kadar mekanlarımız açık. Yüzme faaliyetleriyle, soğuk suyun içinde masalarla, konaklama hizmetleriyle, güzel kahvaltısıyla, öğle yemekleriyle insanlara hani eksiksiz hizmet vermeye çalışıyoruz. Onun için yani gün geçtikçe bu duyuldu ve ciddi bir patlama yaşanıyor artık. Yani insanlar burada özellikle okulların kapanıp ve açılma kısmına kadar
1: çok kalabalık oluyor.
2: Ciddi bir yoğunluk ve talep oluyor. Artık yani iç sular dediğimiz, yani Yuvarlak Çay gibi sular daha çok rağbet görmeye başladı. Biz de onu son zamanlarda ciddi bir şekilde yaşıyoruz. Yanı sıra burada bungalov evlerimiz var. 2 kişilik, 4 kişilik evler. Sabah serpme kahvaltı dahil veriyoruz. Ne zaman uyanırlarsa kahvaltıyı burada alıyorlar. Yani bizimkisi biraz daha VIP oluyor. İnsanların uyandırıp kahvaltıya çağırmıyoruz da ne zaman uyanırsa o zaman geliyor.
1: Aa,
2: istediği masaya oturuyor, kahvaltısını alabiliyor.
1: Vallahi efendim mükemmel bir doğada, bungalov evde güne uyanıyorsunuz. Tertemiz havayı ciğerlerinize çekiyorsunuz ve hangi saatte isterseniz, ki bu çok büyük bir lüks.
2: Aynen.
1: Genelde konaklamalarda, otellerde belli bir saat vardır, kahvaltının bitme saati. İstediğiniz saatte bu efsane kahvaltıyı yapma imkanına sahip oluyorsunuz. Önemli bir cazibe merkezi turizm anlamında. Şimdi taze demlenmiş tavşan kanı çayımıza.
2: Aynen öyle.
1: Çetin Bey ikram etti. Bu, çok misafirperver.
2: Evet. Bu çayımızın da özelliği zaten buranın doğal kaynak suyuna yapılıyor.
1: Ama çok lezzetli.
2: Aynen.
1: Ben çaydan anlarım.
2: Çok dokunmadı insana. Atıyorum çok 5-6 bardak içince ağzı kurur ya insanın. Evet. Ama bu çay da kurumaz.
1: Yani bardak bardak içtim zaten. Geldiğimden beri sıcak sıcak taze. Yani bir mekanın çayı taze olmak. Kahvaltımız kaç kişilik? Şimdi orijinal kahvaltınızda neler var?
2: Şimdi bu masamız 4 kişilik bir masa. Ama orijinal kahvaltımız için tabi burada bazı ürünler ekstra.
1: Evet. Atıyorum, hangileri?
2: Gözleme, kaşarlı mantar, menemen gibi.
1: Evet.
2: Normal kahvaltımızda ne var? Atıyorum sahanda yumurta, sucuk, sıcak yoğurtlama, patates cipsi ana sıcağımız.
1: Evet.
2: Zeytin çeşitleri, peynir çeşitleri, reçel çeşitleri, bal, tereyağı, salam, söğüş tabağı, meyve, acı sos gibi devam eden güzel bir kahvaltımız var. 18 çeşit şeklinde veriyoruz. Hı hı. Yani insanlar geldiğinde yeterli olacak şekilde bir kahvaltı var. Ama hayır, ben daha çeşitli bir kahvaltı istiyorum derse ekstralarla bunu daha da canlandırabiliyor. Atıyorum kişi başı alma zorunluluğu yok. 10 kişi geldi, 6 kişiliğe düşürüp geri kalan kişi sayısını da ekstralarda kullanabiliyor.
1: Aha.
2: Yani illa ben kahvaltı alacaksın diye zorunluluk olmuyor burada. O diğer geri kalan kişilerin hakkını da ekstralarda istediği gibi kullanabiliyor.
1: Valla her şey müşteri için her türlü kolaylık sağlanmış. İşte bungalov evde kaldığınızda istediğiniz saate kahvaltı yapın, istediğiniz ekstrayı alın almayın. Kişi sayısı ile ilgili bir kısıtlama asla ve asla yok. Ve bir kahvaltıda olması gereken her şey var. Şimdi efendim buraya geldik sabahın erken saatlerinde. Nefis bir kahvaltı yaptık. Enerjimizi depoladık ve çekimlerimize başladık. Kahvaltı

0: Yaptınız gerçekten şahane.
1: Çok sağ olun.
0: Ben çok beğeniyorum zaten, bu yüzden buradayız efendim. Şimdi yoğurtlama, Muğla'nın olmazsa olmazı, milli yemeği, milli lezzeti.
1: Aynen öyle.
0: Yoğurtlama nedir?
1: Yoğurtlama bizim Muğla yöresinde biz yoğurtlama deriz ama halk dilinde kızartma diye bilinen patates, biber, patlıcan kızartılır. Üstüne sarımsaklı yoğurt, yanmış yağ, kuru biber veya kızarmış biber konulur.
0: Evet.
1: Yani buranın artık milli yiyeceği gibi bir şey oldu.
0: Evet, yoğurdumuz süzme yoğurt.
1: Süzme yoğurt kullanıyoruz, evet.
0: Şimdi efendim Köyceğiz'de, Muğla'nın her tarafında şu anda bulunduğumuz yuvarlak çayda, kahvaltıda, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde masanıza mutlaka yoğurtlama gelir. Yani buranın olmazsa olmazı. Şimdi kızartma çok seviyorum. Hele ki Muğla'nın, Köyceğiz'in yoğurtlaması olursa, ama böyle birazcık kısıtlı yemeye çalışıyorum. Evet. Ama çok lezzetli. Gerçekten taze ekmekle inanılmaz yediriyor.
1: Ekmeği bol yedirir.
0: Şimdi restoran hizmeti var. İşte ne bileyim efendim, havuzunuz var. Gelince burada soğuk suya giriyorsunuz. Konaklama imkanı var.
1: Evet.
0: Ve aynı zamanda burada doğal malzemelerle, tamamen kendi bahçesinde, tarlasında yetişen ürünlerle yapılan yöresel lezzetler var.
1: Evet.
0: Onları da satın alma imkanına sahipsiniz.
1: Tabii,
0: burada bir showroom var ve şimdi domatesler, salatalıklar zaten tarladan taze taze. Zaten zeytin, zeytinyağı buranın olmazsa olmaz, ama şimdi gözlemelerinizin içinde otlar var.
1: Evet.
0: Şimdi bu coğrafya ot zengini.
1: Ot zengini.
0: Ve o otlarla yapılan gözlemeyi sabah kahvaltıya geldiğimizde yedik.
1: Afiyet.
0: Çok lezzetli.
1: Çok sağ olun.
0: Ben bayıldım. Gerçekten kadınlarımız yapıyor. Ve sucuklar, melemenler, efendim kaşarlı. Nedir?
1: Kaşarlı mantarımız.
0: Mantarlar, yoğurtlamalar, patates kızartması. Çocuklar seviyor patates kızartması. Bu nedir?
1: Biber reçeli.
0: Nasıl bir şey o?
1: Yani bu kapya biberinden yapılan, hafif mayoş acılık olan.
0: Acı mı tatlı mı?
1: Mayoş. Böyle
0: bakayım
1: çok aşırı. Bakabilirsin, çok güzel.
0: Acı olmasın.
1: İnanılmaz iğme yakaladı o da. Yani insanlar yedikten sonra gerçekten buradan showroomlarımızdan alabiliyor. Yani gözlemelerde atıyorum şey yaptık, ayrı bir çığır açtık. Sadece otlu, peynirli, kıymalı, kaşarlı değil.
0: Şu anda çok zor durumdayım değerli izleyenler. Şu an hakikaten çok zor durumdayım, müsaadenizle. Şimdi kapya biber, aslında kapya biber tatlıdır.
1: Tatlıdır ama
0: acı
1: içinde,
0: değildir.
1: İçine biraz da acı biber katılıyor ki.
0: Şimdi bu nasıl bir şey?
1: İşte
0: gerçekten
1: acıcı.
0: İnanılmaz lezzetli ama hem tatlı hem acı.
1: Şimdi bu acı sosumuz.
0: Evet.
1: Yani işte açıcı bir özelliği vardır. Kahvaltılarda gerçekten
0: acı sos. Ben bunu severim öyle ekmeğe.
1: Biliyorsunuz çoğu insanımızda böyle acı kültürü var. Acıyı
0: evet.
1: Yedikçe iştahı açılıyor.
0: Evet.
1: Yani acısız yemek yiyemiyor. Mesela kahvaltılarda
0: olmazsa olmaz. Ben
1: yerim.
0: Ben sevmiyorum acı.
1: Yani
0: ama reçel hakkını vermiş. Ya çok enteresan ya. Yani gerçekten hem acı hem tatlı. Çayımız taze. Sohbet şahane.
1: Allah razı olsun.
0: Ev sahipliği şahane. Efendim ev sahipliği demişken çok değerli Köyceğiz Kaymakamımız Sayın Mert Kumcu Beyefendi'ye daveti, misafirperverliği için Köyceğiz'i ve yuvarlak çayı sizlere tanıtmamıza vesile olduğu için çok teşekkür etmek istiyorum.
1: Bizler de. Mert Kaymakamımız Köyceğiz için gerçekten uzun yıllardır beklenen bir kaymakam haline geldi.
0: Ne güzel, ne güzel. Hayırlı uğurlu olsun Köyceğiz'e.
1: Sağ olsun.
0: Efendim Beyaz TV'ye ekranları başında şu anda keyifle Köyceğiz'i, yuvarlak çayı izliyorsanız, tabii ki bu bir ekip işi başta. Köyceğiz'in ve yuvarlak çayın tanıtımına vesile olan ve bizim buraya gelmemizi sağlayan Mert Kumcu Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyoruz. Kaymakamlık ekibini, İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nü, ev sahipliği için, mükemmel misafirperverliği için Çetin Bey'i, emeği geçen herkesi biz kutluyoruz. Herkese teker teker teşekkür ediyoruz. Efendim Köyceğiz'in ve yuvarlak çayın güzellikleri ekranlarınıza gelmeye devam ediyor. Konaklama var ve burada kahvaltının dışında da mükemmel lezzetler var. Onları da ekranlarınıza getireceğiz. Gerçekten çok güzel görüntüler var programımız içerisinde. Her taraftan adeta doğa fışkırıyor. Ve Köyceğiz doğa turizmi anlamında gerçekten önemli bir ilçe. Sportif anlamda önemli, tarımsal anlamda önemli. Arıcılık anlamında, balıkçılık
1: evet,
0: anlamda.
1: Tabii.
0: Yani gerçekten her anlamda müthiş bir zenginliğe sahip olan önemli bir ilçe. Muğla'nın
1: çok
0: turizm
1: doğru
0: anlamında göz bebeği. O halde yuvarlak çayı ve yuvarlak çayda buraya gelen misafirlerin, turistlerin neler yapabileceğine ekranlara aktarmaya devam edelim. Tanıtmaya, keşfetmeye devam edelim.

0: eşsiz bir doğanın içinde mükemmel lezzetler eşliğinde keyif yapıyoruz.
1: Efendim, Yuvarlak Çay Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Çetin Bey'in misafiriyiz. Aynı zamanda onun mekanındayız. Yanımızda çok değerli Muğla'lı sanatçımız Kemal Bey var. Aynı zamanda Yuvarlak Çay'ın bağlı bulunduğu Pınar Mahallesi'nin muhtarı, değerli dostumuz Ömer Ali Kanat Beyefendi var. Muhtarım, merhabalar.
2: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, nasılsın, iyi misin?
2: İyiyim, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
1: Bizler deyiz. Yuvarlak Çay'da olup da iyi olmamak mümkün değil. Çok, Kemal Bey.
3: Çok teşekkür ederim, ben de çok iyiyim.
1: Evet.
3: Sizleri gördük, daha iyi olduk.
1: Evet, burada olmak çok güzel. Efendim, her şeyimiz var. Doğal kaynak suyumuz, tertemiz havamız, yemyeşil ormanlarımız, ağaçlarımız. Mükemmel lezzetlerimiz, müziğimiz ve şahane sohbetimiz. Çetin Bey'e, ev sahibi için ben çok teşekkür etmek istiyorum. Çetin Bey.
4: Biz de sizlere çok teşekkür ederiz. Tekrardan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi masamız şahane.
4: Masamız, evet, bugün masamızda organik ürünlerimiz, kendi ürettiğimiz, kendi köyümüzden çıkan ürünleri hem tanıtacağız hem tadacağız.
1: Şimdi tamamen doğal, organik ürünler, Köyceğiz'de, Yuvarlak Çay'da yetişen tarım ürünleri, elemiği, göz nuru, kadınlarımızın yaptığı reçeller, marmelatlar, her şey ama her şey burada. Efendim, ben hemen muhtarıma dönmek istiyorum. Muhtarım, evet, turizm, evet, anlamında Yuvarlak Çay ne durumda?
2: Çok şükür Yuvarlak Çay sizlerle beraber daha da tanınır hale geldi. Geçen yıl biliyorsunuz bir program yapmıştık.
1: Evet, evet.
2: Ben buradan özellikle Beyaz TV'ye ve Beyaz TV ailesine sizlerin nezdinde çok çok teşekkür ediyorum. Belma Belen ve Geziyoruz programı.
1: Teşekkürler.
2: Zaten siz yabancı değilsiniz mahallemize.
1: Evet, kesinlikle.
2: Sürekli her hafta sonu, her hafta sonu da aynı zamanda evlerimize misafirsiniz.
1: Sağ ol muhtarım.
2: Dolayısıyla buradan ben Sayın Kaymakamımız Mert Kumcu'ya, özellikle Pınar Mahallesi'ni ve Köyceğiz'i tanıtımına vesile olduğu için,
1: evet,
2: sizleri buraya davet ettiği için kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok sağ olun.
1: Selamlarımızı yolluyoruz.
2: Bizden de çok sizin aracınızla selamlarımızı iletelim biz de.
1: Evet.
2: Dolayısıyla tabii burada tarımla turizmin bir arada yapıldığı nadir yerlerden bir yer burası, mahallemiz.
1: Evet.
2: Dolayısıyla hem tarım hem şey, tabii burada ürünlerin şu an mevsimde olanları ancak getirebildik. Mevsim,
1: evet,
2: dışı ürünlerimiz burada yok. Örneğin süt ve süt ürünlerimiz yok. Ya çok fazla süt üreticiliği, besicilik var. Onlar falan o anlamda masamız eksik ama yine de mevsimsel ürünlerimizi masamıza taşıdık.
1: Vallahi muhtarım, daha iyisi can sağlığı. Efendim, tarihsel anlamda işte kanun sarabeleri, kral mezarları, işte doğal güzellikler zaten şahane. Tarımsal anlamda, arıcılık anlamında, gerçekten her anlamda müthiş bir zenginlik var. Balıkçılık, o da halkın önemli bir geçim kaynağı. Şimdi özellikle içinde bulunduğumuz Yuvarlak Çay'ın, Pınar Mahallesi'ne bağlı Yuvarlak Çay'ın çileği çok ünlü.
2: Kesinlikle öyle.
1: Hatta önümüzdeki yıl efendim, İnşallah. Yuvarlak Çay'ın çileğinin adına İnşallah. Festival yapılacak.
2: Sayın Kaymakamımızın öncülüğünde,
1: evet,
2: güzel bir çilek festivali düzenleyeceğiz.
1: Efendim, ilk fırsatta, ilk uygunluk durumunuzda Yuvarlak Çay'a mutlaka gelin. İster kahvaltıya gelin, ister yemeğe gelin, ister konaklamalı, ister günübirlik, ama Yuvarlak Çay'a mutlaka gelin. Şimdi efendim, masamızda tamamen Köyceğiz'in, Yuvarlak Çay'ın yöresel ürünleri var. Onları konuşmaya devam edeceğiz. Ama şimdi müzik diyoruz, şöyle kıpır kıpır Kemal Bey'in klarnet sesiyle, o güzel müziğiyle birazcık canlanalım.

Böceğiz onlar.

0: teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık.
1: Bey çok güzeldi.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Nefesine sağlık. Köyceğiz yolları değil mi? Köyceğiz'in ünlü türküsü efendim. Programımız içerisinde montajda Zeki'cim bol bol kullanıyor. Şimdi yuvarlak çayın çileği çok ünlü. Ama köyceğiz söz konusu olduğunda, yuvarlak çay söz konusu olduğunda tabii ki balı da konuşmak
0: kesinlikle
1: lazım.
0: Kesinlikle öyle. Köyceğiz balı.
1: Özelliği ne?
0: Köyceğiz balı doğal çamlardan olmak.
1: Muhterem masamızda neler var? Burası bal zengini, zeytin, zeytinyağı zengini.
0: Evet tabii zeytin üretimi de çok fazla var. Zeytin üretimin dolayısıyla zeytin olduğu gibi zeytinyağı da aynı şekilde. Bakın burada bölgemizde aynı zamanda fabrikalarımız var bölgemizde.
1: Evet.
0: Köyceğizimizde. Zeytinyağı da yine aynı kendimizden üretimi.
1: Bu nedir?
0: Bu da arı poleni.
1: Tamam.
0: Evet, arı poleni.
1: Açalım.
0: Açalım şöyle.
1: Efendim arıcılık şöyle. Son derece yaygın.
0: Evet.
1: Adetlendir.
0: Köyceğiz balımızın.
1: Köyceğize gelenler evet. Mutlaka bal alır.
0: Evet. Karpuzumuz yine burada aynı yetişiyor. Dolayısıyla incir reçelimiz, tabii incirin kendisi mevsim olmadığı için incirimiz yok ama
1: evet.
0: Reçeli var şu an.
1: Tamam.
0: Dolayısıyla dediğim gibi işte.
1: Bunlar ne? Zeytin mi?
0: Evet onlar da zeytin.
1: Tamam.
0: Yine biber reçelimiz, biberimiz.
1: Cevizimiz var.
2: Aynen cevizimiz evet, de buranın şey. Yaylalarından
0: evet,
2: kapanma.
0: Evet yaylada.
2: Yani buranın kendi ürünleri. Yani biraz kalın kabuklar ama güzeldir. Şöyle önünüze biraz kırdım yine göstermek için.
1: Evet
2: yani
1: efendim.
2: Çok güzeldir yani.
1: Gördüğünüz gibi bana köyceğizde yuvarlak çayda çok iyi bakılıyor.
2: Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Yani ballarımız filan kendimize ait. Arıcıyız dedik zaten mekancı olarak. Yani burada hem arıcılık sektörünü hem zeytinyağı, zeytin, polen gibi, arı sütü gibi ürünlerimiz de bulunuyor.
1: Şimdi bir laf vardır ya, kavun değil ki koklayasın. Şimdi bu kavunlar, karpuzlar acaba nasıl?
2: Ben size bir dilim vereyim.
1: Keseceğim. Güveniyor musun kavununa, karpuzuna Çetin Bey?
2: Güveniyoruz.
1: Hadi o zaman. Kesiyoruz bakalım. Kaç kilo bu?
2: Bu 15 kilo civarı var.
1: Bayağı bir.
2: Evet.
1: Oo.
0: Evet.
1: Oo, ben yemez miyim bu karpuzu? Şöyle. Şeker. Evet. Şeker. Ay daha ne olsun ver Çetin Bey ver. Yemin ediyorum bildiğiniz bal. Efendim müzik diyoruz. Aslında buraya dair anlatacağımız o kadar çok şey var ki. 600 kişilik kocaman bir mekan. Doğanın sarıp sarmaladığı. Efendim yukarıda alabalık tesisi var. Bungalov evler var. Var da var. Her şey var. Kısacası keyifler yerinde. Kemal Bey.

0: Bakalım ustamız bize neler yapacak?
1: Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. Yuvarlak Çayı Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Çetin Bey'in misafiriyiz. Efendim lezzetler şahane, ortam şahane. Burada mükemmel bir doğa var ve aradığınız her türlü lezzet var.

0: ekip son derece profesyonel. Kadınlarımız gözleme yapıyor, ustalarımız tava yemeklerini yapıyor, güveçlerini yapıyor. Yanımızda çok genç bir ustamız var. Serkan ustamızla birlikteyiz. Taş fırının başındayız. Efendim hava çok sıcak ama burası dışarıya nazaran, Köyceğiz'e nazaran biraz daha serin. Ama yine de odun ateşimiz gürül gürül yanıyor. Kokular efsane ve Serkan ustamızla şimdi güveçte mükemmel lezzetler yapacağız. Aradığınız her şey var. Et sevene et. Efendim balık sevene balık. Tavuk sevene tavuk. Serkan ustam merhabalar.
1: Merhabalar. Hoş
0: geldin. Nasılsın? İyi misin? Hoş buldum.
1: İyiyim. Allah'a şükür, sizler sormalı.
0: Şimdi yaş kaç?
1: Yaşım 26.
0: Yaşı 26. Muğlalı, çok genç, çok başarılı bir usta. Biz de iyiyiz Serkan ustam. Burada olmak çok güzel. Şimdi yetişmiyor. Kahvaltı yetişmiyor. Güveçler, saç yemekleri gerçekten yetişmiyor. Burası çok kalabalık her zaman.
1: Evet. Her gün kalabalık. Her sezon yoğun.
0: Serkan ustam Allah yardımcınız olsun şimdi. Taşlı'nın başı çok kalabalık zaten. Ve inanın zaten biz Türk halkı karnımız açken sabırsızızdır. Özellikle böyle kahvaltıya geldiğimizde o kahvaltı hemen önümüze gelsin isteriz ama 600 kişilik kocaman bir mekan. Dolayısıyla ustalarımızın işi zor ama gerçekten servis mükemmel, son derece profesyonel. Şimdi sunum şahane olmuş. Ne yapıyoruz?
1: Şu an balık, tandır, mantar, köfte ve tavukla başlayacağız.
0: Tamam, başlayalım. Burası tabii çok sıcak. Vallahi kolum yandı.
1: Önce güvecimizi yağlıyoruz, balığımız tamam yapışmasın diye.
0: Evet Serkan ustam, hem yap hem anlat. Ne balığı?
1: Bunlar alabalık.
0: Tamam.
1: Kendimiz yetiştiriyoruz, havuzumuz bize ait. Bu da tavuğumuz. Bunlar efendim da aynı şekilde bize ait, güvecimize koyuyoruz.
0: Evet, görüntüler geliyor ekranlarınıza efendim. Burada mekana ait bir alabalık teyisi var.
1: Sonra
0: taze taze alabalıklar teyisten, sudan çıkarılıyor. Ve bakın güveçte taş fırında odun ateşinde pişiriliyor ve taze taze
1: geçiyoruz.
0: Müşterilere, misafirlere ikram ediliyor. Etler buradan. Valla arıcılık var, balıkçılık var, hayvancılık var. Buranın mis gibi doğasında yetişen, büyüyen, beslenen hayvanların etleriyle yapılan yemekler, köfteler ve güveçte taş fırında odun ateşinde şahane oluyor. Mantarlar buradan.
1: Evet.
0: Efendim burası valla her anlamda zengin. Doğal güzellikler anlamında, tarımsal anlamda her şey buradan. Gördüğünüz domatesler, biberler, mantarlar, işte ne bileyim burada olmayan otlar, sebzeler, meyveler hepsi burada. Köyceğiz'in yuvarlak çayın bereketli, verimli topraklarının mis gibi doğasında yetişen, büyüyen ürünler. O nedir ustam?
1: Bu tandırımız, kuzu tandırımız.
0: Her şey var.
1: Şimdi
0: evet,
1: bunları
0: ne yapıyoruz
1: fırına
0: şimdi
1: sürüyoruz.
0: Tamam. Efendim güveçlerimizi yağladık, malzemelerimizi döşedik. Serkan ustam kaçmak istiyorum, burası çok sıcak. Valla sevindik, yuvarlak çaya gelince böyle serinledik buranın. Gerçekten havası çok iyi. Yani sıcak yaz aylarında Muğla'da sıcaklığın 50 dereceyi gördüğü günlerde burası serin. Serin serin oturup kahvaltınızı yapın, yemeğinizi yiyin ama Taşlı'nın başı gerçekten kolay değil. Ustalarımız için zor. Ve bakın bir yandan künefeler çıkıyor. Kahvaltı var, güveç yemekleri var, işte et, balık, tavuk, saç yemekleri var ve tatlı, o da var.
1: Künefemiz var,
0: ve künefeler odun ateşinde pişti, artık servise hazır.
1: Üstlerimize özel, özel kızarmış, nar gibi kızarmış.
0: Evet değerli izleyenler, güveçlerimizi döşedik, onlar pişe dursun. Taş fırında, odun ateşinde tamamen geleneksel yöntemlerle Serkan ustamız künefelerimizi pişirdi. Sevmeyen var mı? Valla ben bayılırım künefeye. Ustam harika olmuş. Çok bakın efendim, şerbetini ilave ettik böyle. Cos diye sesler kulağımıza geldi. Hazır mı artık afiyetle yemeğe?
1: Hazır.
0: Serkan ustam şahanesin.
1: Afiyet olsun.
0: Ustam pişti mi?
1: Pişti.
0: Alalım.
1: Şu an hazır.
0: Geliyor, geliyor, geliyor, gelmekte olan mükemmel görüntüler Muğla'da, Köyceğiz'de, yuvarlak çayda. Buraya mı alıyoruz?
1: Alalım.
0: Efendim bakar mısınız, köftelerimiz kiremitte, güveçte, fokur diye fokur diye efsane kokular yayarak pişiyor. Soğanlar, domatesler, biberler közlenmiş. Tablo gibi, kartpostal gibi mükemmel görüntüler. Tandırımız geldi, mantarımız geldi. İşte her damak zevkine uygun lezzet var. Et mi istiyorsunuz? Et. Köfte mi köfte? Tavuk mu tavuk? Balık mı balık? Her şey var. Bitti mi?
1: Bitmedi.
0: Bitmedi. Ne yapıyoruz?
1: Kaşar koyuyorum.
0: Artık son dokunuş. Evet efendim, hem göze hem de damağa hitap eden, damak çatlatan lezzetler.

0: üzerine böyle bol bol kaşarımızı ilave ediyoruz. Şimdi hepsi çok lezzetli. Serkan Ustam, en çok sevilen hangisi?
1: En çok sevilenimiz tandırımız.
0: Balığınız da çok lezzetli.
1: Etlerimiz kendimizden. Balığımız.
0: Köftenizden.
1: Havuzumuz kendimizden.
0: Evet. Can dayanmaz. Bakar mısınız görüntünün güzelliğine? Kaşar peyniri tavuğumuzla, balığımızla, köftemizle, mantarımızla buluştu. Ben bu arada yanıyorum. Ben de taş fırınla buluştum. Serkan Ustam, seni bir kez daha takdir ettim. Sabahtan akşama kadar burada mısın?
1: Evet.
0: Kaç saat?
1: 10 saat
0: falan. Sen yanmıyor musun?
1: 10 saat ben sabit
0: yanmıyor
1: oldum.
0: Musun? Bakayım koluna.
1: Yok.
0: Benim kolum ben kıpkırmızı alıştım. Oldu. Vallahi kıpkırmızı oldu benim kolum. 10 dakikadır buradayım. Evet, tandıra.
1: Şu an son.
0: İlave edeceğiz mi?
1: Tandıra gerek yok.
0: Tandıra gerek yok.
1: Ama.
0: Tamam, o nedir? Tereyağı.
1: Tereyağımız.
0: Oo, mis gibi doğal tereyağı. Zaten burada her şey
1: öyle.
0: Doğal. Bağdan, bahçeden, tarladan sebzeler, meyveler, etimiz doğal. Balığımız, alabalıklarımız hemen böyle alabalık tesisinden yukarıdan tutuluyor. Tavuklarımız buradan.
1: Ve başlıyoruz. Fırınımıza tekrar koymaya.
0: Evet, işte bu. Lezzet bu. Yuvarlak çay bu. Değerli izleyenler, kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar buradayız.
2: Yuvarlak Çay Şelale Restoranı'nın sunduğu Belma Belen'le Geziyoruz devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.

0: Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin dürümü. Obseso. Yeah.
1: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
4: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
7: Sen seversin diye aldım.
6: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Ne?

0: Ayce ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsın?

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
1: kartım hadi. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
7: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
8: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acimli saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha, şut! Clearman Ultra Hacim'le Kenan 1, kepek 0.
9: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
1: sigortam Net. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim küpür küpür.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyemiyor.
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni? Express
10: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
12: A101'de haftanın yıldızları. Lipton Yellow Label çay 280 lira. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 375 lira.
13: Ha! Maydanoz.

0: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet. La la la, hava tam portakal.
2: Hava tam portakal, sen de Uludağ portakalı al.
3: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
4: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
5: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
3: Tekne.
5: Sen öde, sonuna hallederiz demiştik ya.
4: Ya Faruk tamam, hallederiz.
5: Dost.
4: Harca bölüştürle. Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla, hafızaları tazele, bitti gitti.
5: Oh.
4: Oh tabii.
6: Ortak harcamalarınızda harca bölüştür kullanın, kafanız rahat etsin.
7: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
8: Yuvarlak Çay Şelale Restoranı'nın sunduğu Belma Belen'le Geziyoruz devam ediyor.
9: Değerli izleyenler, kısa bir reklam arasının ardından programımız Köyceğiz'de kaldığı yerden devam ediyor. Ustam, durum ne?
10: Durum yemeklerimiz
9: tamam
10: hazır.
9: Tamam mı?
10: Hazır.
9: Nihayet. Beklediğim an geldi. Alalım. Of of of. Geliyor, gelmekte olan ilk sırada tandırımız geldi. Mükemmel bir sunum. Zaten efendim burası turizm kenti. Balığımız geldi. Kaşar peynirimiz. Balığımızın üzerinde erimiş.
10: Kaşarlı mantarımız.
9: Kaşarlı mantar tabii ki, o da olmazsa olmazı.
10: Kaşarlı köftemiz.
9: Kaşarlı köfte. Efendim isteyene kaşar, isteyene kaşar. Arzuya göre. Ama böyle kaşar peyniri, işte köftenin, mantarın, balığın tavuğun üzerinde eridiğinde hem lezzetli oluyor hem de ortaya mükemmel bir görüntü çıkıyor. Burası turizm kenti. Yemeklerin hem göze hem de damağa hitap etmesi çok önemli. Şöyle önümüze gelince direkt gözümüz, gönlümüz şenlenecek. Gözümüzü, gönlümüzü, ardından da midemizi şenlendirecek mükemmel sunumlar. Serkan Ustam, teşekkür ediyorum. Ellerine emeğine sağlık. Şimdi efendim doğal ekmeğinizi alıyorsunuz ki burada ekmek falan her şey doğal. Kendileri yapıyor. Bandıra bandıra hangisini istiyorsanız afiyetle yiyeceksiniz. Değil mi Serkan
10: evet.
9: Ustam? Serkan Ustam, Beyaz TV ekranları başında şu anda herkes bizi izliyor. Herkes eminim burada olmak istiyor. Bunların tadına bakmak istiyor. Onlara ne söylemek istersin?
10: Buyurun gelin. Şu güzel lezzetlerimize tadına bakın.
9: Çıkın çıkın gelin. Emek var. Lezzet var. Yuvarlak çay var. Değerli izleyenler, Yuvarlak Çay'da çekim yaparken yanımıza Türkan teyzemiz geldi. Buranın 10 yıllık müşterisiymiş. Bakın, inanın bütün samimiyetimle söylüyorum, kurgu falan yok. Bizim izleyicimiz, kendisini çok sevdik. Bir şeyler söylemek istiyorum dedi.
11: Evet.
9: Türkan teyze merhabalar.
11: Gel, burası artık o müşteri de geçti, evim sayılır. Çetin benim oğlumdan da üstün, sahibi Çetin. Yani o kadar memnunum ki başka yere hiç gitmiyorum Ortaca'da, buradan başka.
9: Şimdi kendisi İzmirli, 10 yıldır buraya geliyor ve Çetin Bey'i çok seviyor. Çetin Bey, bu ne sevgi?
11: Çalışanları çok,
12: çok
11: seviyorum.
12: Çok sağ olsun Türkan.
11: Çalışanları da, çalışanları çok seviyorum ben. Çok güzel.
9: Çok mutlu burada, çok mutlu.
11: Çok planlı çalışılıyor. Bu Çetin'e artık ne desen boş. Yani çok iyi bir çocuk. Benim evladımdan üstün.
9: Ne güzel, ne mutlu. Efendim Türkan teyzemiz gerçekten Çetin Bey'i çok seviyor, burayı çok seviyor ve 10 yıldır İzmir'den buraya geliyor.
11: Her gün buradayım ben, her gün.
9: Benimle bir çekim yapar mısınız dedi. Kendisini kırmak istemedik. Türkan teyze, şöyle bir el sallayalım. Beyaz TV ekranları başına bak. Herkes bizi izliyor. Bir selam yollayalım.
11: Çok selam ederim. Hepinize de çok selam ediyorum.

0: izleyenler, programımız Köyceğiz'de Yuvarlak Çay'da tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, Yuvarlak Çay'ı bugün elimizden geldiğince Çetin Bey'le birlikte tanıtmaya çalışıyoruz. Gerçekten burada tanıtılmaya değer çok fazla yer var, çok fazla detay var, mükemmel lezzetler var. Efendim, kısıtlı süremizde Yuvarlak Çay'a geldiğinizde nasıl bir ortamla karşılaşacaksınız? Yalnız şunu söyleyeyim, hem kahvaltısı hem yemekleri gerçekten şahane. Mekana zaten diyecek yok. Yani cennet gibi bir yer Çetin Bey.
1: Evet.
0: Her taraftan sular akıyor, yemyeşil ağaçlar ve masamızda mükemmel yemekler.
1: Evet.
0: Bu nasıl bir ortam?
1: Yani burası işte Yuvarlak Çay üzerinde kurulu tesislerimizle, yemeklerimizle hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu da öğlen akşam yemeklerimizden bazıları diyelim.
0: Evet.
1: Hepsi demeyelim. Bazıları. Yani buraya geldiğinde insanlar hemen hemen her şeyi bulabiliyor. Fırın menüleri, ızgara çeşitleri, tavada kavurma çeşitleri gibi ürünlerle bütün çeşitlerimizle hizmet vermeye çalışıyoruz.
0: Şimdi efendim, Çetin Bey aslında mütevazı davranıyor. İşte buraya gelenler aradıkları birçok şeyi bulabiliyorlar diyor. Burada bir turistin, bir misafirin aradığı her türlü lezzet var. Efendim, Köyceğiz'in, Yuvarlak Çay'ın turizmine, gastronomisine değer katan gerçekten çok başarılı bir isim.
1: Çok sağ ol.
0: Dernek başkanı, şimdi Yuvarlak Çayı Koruma Güzelleştirme Derneği bir iki defa programımız içerisinde söyledim ama gerçekten buraları cennete çevirmiş, buraları korumuş ve güzelleştirmiş. Şimdi buraya gelenler önce keyifli bir kahvaltı yapsınlar.
1: Evet.
0: Sonra fotoğraf alsınlar.
1: Yüzsünler.
0: Video alsınlar, yüzsünler.
1: Aynen.
0: Başkan.
1: Yani sonrasında, yani dinlendikten sonra, yüzdükten sonra, suyun içinde masalar vesaire derken karın acıkıyor tabii.
0: Evet.
1: Biliyorsunuz, suya girmek karın acıktırır.
0: Evet.
1: İster istemez öğlen veya akşam yemeklerini burada yiyecekler.
0: Tamam.
1: Otomatikman bu süreçte nasıl çeşitlerimiz var derseniz, yani göründüğü gibi de birçok çeşitimiz var. Izgara çeşitleri, fırın menüleri, kavurma çeşitleri, gözleme çeşitleri ve ara sıcaklarla beraber, yani böyle bir menümüz
0: evet,
1: var.
0: Evet, şöyle başlayalım.
1: Aynen. Bakın, en başta tandır kebabımız.
0: Tamam.
1: Bu tandır kebabı sabahleyin saat 8'de sürülüp 12-1 arası fırından çıkan bir ürün. Sonrasında akşama kadar servis ediliyor. Güzel bir üründür. Kuzu, kol ve gardandan yaparız. Yani insanların da çok beğenerek yediği ürün. Kilolarla ve porsiyon şeklinde alabiliyorsunuz.
0: Evet.
1: Kaşarlı mantarımızı biliyorsunuz. Kaşarlı
0: evet.
1: Mantarımız zaten ara sıcaklarda olmazsa olmazımız burada.
0: Masamızda.
1: Aynen. Sabah kahvaltısından başlayıp akşam yemeğine kadar devamlı giden bir ürün.
0: Kahvaltı da var. Öğle yemeği de, akşam yemeği de var.
1: Tabii hepsini isteniyor bu.
0: Valla her şey var.
1: Bu ürünümüz

0: kendi alabalığımız, yani kendi çiftliğimizde yetiştirdiğimiz alabalık. Tereyağda, güveçte, ister ızgarada, ister tavada alabiliyorsunuz. Yani ızgarada yanı sıra balıkçılarımızdan gelen taze balıklarımız, devrek çupra grupları.
1: Sunum çok iyi, evet.
0: Kavurmamız ister dana seçeneğiyle, ister kuzu seçeneğiyle iki çeşit kavurmamız mevcut. Ara sıcaklardan yine sıcak yoğurtlamamız, sabah kahvaltıdan akşam yemeğine kadar olmazsa olmaz dediğimiz.
1: Adettendir, yoğurtlama mutlaka masalarda olacak.
0: Aynen.
1: Sofraların baş tacı. Efendim şimdi mezelerimiz çeşit çeşit, hepsi gelmeni yediyor. Neler var?
0: Mezelerde haydari, acil ezme, tarator, atom, patlıcan salatası, şakşuka gibi ürünlerimiz var.
1: Evet efendim, salatalar, sunumlar gerçekten şahane. Şimdi güveçte, kiremitte özel lezzetler,
0: evet.
1: Tandırlar, mantarlar, balıklar, köfteler, etler, tavuklar, hepsi ama hepsi burada. Burada da karışık ızgaramız var. Etlerimiz nereden?
0: Etlerimiz yine buranın kasabından alıyoruz biz.
1: Evet.
0: Kendisi
1: hem buranın nezih, hayvanları.
0: Evet, hem
1: tamam.
0: Nezih, hem temiz, hem düzenli.
1: Evet.
0: Günlük taze olarak etlerimizi bize ulaştırıyor. Biz de buradan vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz.
1: Evet efendim, ekmeklerimiz doğal, ortamız doğal, her türlü lezzetimiz doğal, ekmeğimiz doğal, kendileri yapıyorlar, sağlıklı. Yani burada her şey var. Her şey için çok teşekkürler.
0: Çok sağ olun.
1: Beyaz TV ekranları başında şu anda herkes bizi izliyor. Onlara son olarak buradan Köyceğiz Yuvarlak Çay'dan ne söylemek isteriz?
0: Muğla Köyceğiz'imize herkesi bekleriz öncelikle.
1: Evet.
0: Buradan tabii herkese selamlarımı iletiyorum. Burası bir tatil cenneti. Yani tatil planlarının arasına Köyceğiz bölgesini mutlaka ekleyin.
1: Mutlaka, mutlaka ekleyin. Evet. Efendim ister günübirlik, ister konaklamalı, nasıl isterseniz mutlaka en kısa zamanda, bakın şu anda turizm sezonunun evet. hareketlendiği, canlandığı zaman, okullar tatil oldu. Eminim tatil planları yapılmaya başlandı, aslında çoktan yapıldı ama henüz yapmamış olanlar için efendim rotalarında mutlaka Köyceğiz, mutlaka Yuvarlak Çay olsun diyoruz.
0: Evet.
1: Hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz.
0: Çok sağ olun.

0: Değerli izleyenler, programımız Turizm Cenneti Köyceğiz'de tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim, Köyceğiz Gölü'nün eşsiz güzelliğinde teknemizle açıldık. Yanımızda çok değerli Köyceğiz Kaymakamımız Sayın Mert Kumcu Beyefendi var. Sayın Kaymakamımızın misafiriyiz. Şu anda Beyaz TV ekranları başında Köyceğiz bölümünü evlerinizde çayınızı, kahvenizi yudumlarken keyifli bir şekilde izliyorsanız bunu Sayın Kaymakamımıza borçluyuz. Mert Kaymakamım, merhabalar.
1: Merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar Berna Hanım. Teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Köyceğiz'de evet. Olmak çok güzel. Köyceğiz Gölü çok güzel. Şimdi turizm sezonu canlandı, açıldı. Köyceğiz kalabalık, cıvıl cıvıl. Köyceğiz o kadar güzel ki şu anda Köyceğiz'e gelmenin tam zamanı. Ve Köyceğiz hem ülkemiz için hem de Muğla için turizm anlamında önemli bir vitrin, önemli bir renk. Evet, sezon nasıl gidiyor? Durum nedir? İstediğiniz kalabalık var mı? Söz sizde.
1: Evet Belma Hanım, öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Siz de bahsettiniz, Muğla'mızın güzel şirin ilçesi Köyceğiz cennetimize hoş geldiniz. Ben sizleri ve izleyicilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tabii ki biliyorsunuz okullar kapandı.
0: Evet.
1: Yazın artık Köyceğiz ve bu bölge, Muğla bölgemiz tabii canlanıyor. Görüyoruz ki Köyceğiz'de hem akşamları hem de hafta sonları kalabalıklarımız başladı. Köyceğiz zaten şöyle bir ilçemiz. Yaz, kış, sonbahar, ilkbahar, dört mevsim.
0: Kesinlikle.
1: Ayrı güzelliği olan bir şey, bir ilçe. Dört mevsimin bir arada yaşandığı bir ilçemiz. O yüzden turizm sezonu canlandı diyebiliriz.
0: Evet, şimdi aslında Muğla merkeziyle, ilçeleriyle turizm anlamında gerçekten ülkemiz için önemli bir renk. Ama turizm potansiyeli en yüksek ilçelerinden biri tabii ki Köyceğiz. Sabah ve akşam saatlerinde kordon ki en önemli noktalarından biri dolup taşıyor aslında Köyceğiz'in kalbi ve Yuvarlakçay. Programımız içerisinde Yuvarlakçay'a da yer

0: verdik. Aslında buraya gelen turistler için son derece zengin bir rota oluşturuyor. Kesinlikle. Köyeceğiz. Gezilecek çok fazla yer var değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi kordon var, kaplıcalar var.
1: Yani şöyle söyleyebilirim, Köyceğiz'in konumu gerçekten muhteşem. Biliyorsunuz Muğla, Türkiye'mizin, dünyanın göz bebeği, cennet illerinden bir tanesi. Köyceğiz'imiz de Muğla'mızın diğer ilçelerinin tam ortasında kalıyor diyebiliriz. Köyceğiz'e gelen misafirlerimiz burada işte bir hafta burada konaklıyorlar. Buradan Marmaris'e, Dalaman'a, Fethiye'ye,
0: evet,
1: diğer Köyceğiz gezdikten sonra oralara da gidebiliyorlar. Tabii Köyceğiz'imiz cennet bir köşededik. Çünkü bir yanda dünyadaki ayaklı göllerden bir tanesi Köyceğiz Gölü'müz.
0: Evet.
1: Dalyan kanalıyla biliyorsunuz İztuzu plajımız açılıyor. Evet. Gerçekten çok önemli bir konuma sahip.
0: Kral mezarları.
1: Bir yanda Kaunos Kral mezarlarımız, evet. Kaunos Antik Kentimiz var. Ağla Yaylamız var.
0: Evet.
1: Yine orada vatandaşlarımız gidip serinleyebiliyor. Aynı zamanda
0: turizme,
1: kış turizmi içinde, evet, gerçekten çok önemli bir yere sahip. Hatta biz kayak sporunu da orada canlandırmak için çalışmalarımıza başlıyoruz. Aynı şekilde yamaç paraşütümüzü yine Ağla Yaylası'nda canlandırmak için uğraşıyoruz. Biliyorsunuz ikinci koyumuz var. İkinci,
0: evet,
1: koyumuz
0: şahane.
1: Gerçekten doğallığıyla, temizliğiyle, sakinliğiyle Türkiye'nin en güzel koylarından diyebiliriz.
0: Evet.
1: Yani cennetten bir köşe. Zaten Sittoslav özelliğine sahip biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Türkiye'deki sessiz sakin şehirlerden bir tanesi. Kışın sonbaharda vatandaşlarımız burada sakinliği sebebiyle buraya yerleşen birçok vatandaşımız var. Ama tabii Köyceğiz artık kendini aştı. Göç de alan bir ilçemiz şu anda. Nüfusu 41 bin üzerine doğru ilerliyor. Biz tabii bu cennet köşeleri görmeye, yerleşmeye tüm vatandaşlarımızı sizler aracılığıyla davet ediyoruz. Aynı zamanda tabii kültürüyle de ön plana çıkan bir ilçe. Sporla da ön plana çıkan bir ilçe.
0: Evet,
1: sonra onları da
0: onu
1: galiba konuşacağız. Yuvarlakçay'da bahsettiniz.
0: Evet.
1: Yuvarlakçay
0: çok
1: önemli
0: bir
1: mevkiye sahip. Aynı zamanda Toparlar Şelalemiz var. Yani keşfedilmemiş birçok yerimizde aslında
0: var
1: mevcut.
0: Ve sportif etkinlikler, faaliyetler anlamında da Köyceğiz önemli bir ilçe.
1: Kesinlikle.
0: Bugün de Kabotaj Bayramı,
1: evet,
0: etkinlikleri gerçekleştirildi. Gerçekten çok renkli görüntülere,
1: evet,
0: sahne
1: ilk
0: oldu.
1: İlk defa ben de hem ilk defa düzenledim hem ilk defa katıldım diyebilirim.
0: İlk defa düzenlendi.
1: Kesinlikle. Yani Köyceğiz'de en son 30-35 yıl önce düzenlenmiş. Biz de dedik ki tabii bizim de aslında biliyorsunuz Köyceğiz'de Köyceğiz kordonumuz var ama burası göl olduğu için gerçi birçok kişi deniz zannedebiliyor ama bizim de denize bağlantımız hem ikinci koyumuz,
0: evet,
1: var. En azından buradan İztuzu plajına çıkabiliyoruz. O yüzden Kabotaj Bayramı'nı da tekrar canlandırmak istedik, kutlamak istedik. Aynı zamanda bu sene de 100. yılı.
0: Evet.
1: Bu vesileyle bir organizasyon düzenledik.
0: 35 yıl sonra ilk defa,
1: evet,
0: düzenlendi.
1: Evet, evet. Güzel de oldu. Yani katılım da halkımızın katılımı da güzeldi. Çeşitli yarışmalar düzenlemek istedik. İnşallah önümüzdeki senelerde daha büyük organizasyonlarla bu bayramı kutlamak istiyoruz. Birçok alanda spor branşlarımızı tanıtmaya devam ediyoruz. Burada tabii kano kürek sporlarımız çok önemli bir yere, evet, sahip bizim için. Kış boyunca milli takımımız burada antrenmanlara katılıyor. Aynı zamanda Litvanya milli takımı, Kazak milli takımı da çeşitli yabancı takımlar da burada kamp için geliyorlar. Çok önemli bir mevkiye sahip. Aynı zamanda bu sene de Muğla Valimiz Sayın Doktor İdris Akbıyık tarafından Gençlik Yılı ilan edildi. Bu vesileyle de birçok sportif etkinlik düzenledik. Ben buradan kendilerine şükranlarımı arz ediyorum ve bizim kano tesisimiz bitti. Kano Kamp Eğitim
0: Hayırlı
1: Merkezi
0: olsun.
1: 59 yataklı. Hı-hı. İnşallah bir iki hafta içinde faaliyeti açılacak.
0: Aa,
1: tamamen
0: iyi.
1: Şu anda bitirdik. Siz geçen sene geldiğinde son
0: İnşaat
1: aşamalarına gelmiştik. Ben buradan,
0: evet,
1: destekleri için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza,
0: evet,
1: ve Sayın Valimize şükranlarımı arz ediyorum. Gerçekten Köyceğiz için, Köyceğizli gençlerimiz için çok önemli bir imkan. Teşekkürler tekrardan.
0: Köyceğiz Gölü ülkemizin en büyük, en güzel göllerinden biri. Özelliği nedir?
1: Köyceğiz Gölü...
0: Tekne turu yapılıyor mu üzerinde?
1: Şöyle söyleyeyim.
0: Turistler
1: burası
0: için.
1: Burası özel çevre koruma bölgesi.
0: Evet.
1: Zamanında ilan edilmiş. Gerçekten canlı varlığı konumundan, aynı zamanda bitki anlamında da gerçekten dünyadaki nadir örneklerinin görüldüğü
0: endemik
1: bitki türleri
0: görüldü.
1: Anlamında görüldüğü göllerimizden bir tanesi. Tabii baktığımız zaman tatlı su olarak geçiyor. Neden? Birçok nehir akarsuyla beslendiği,
0: evet,
1: için. Biliyorsunuz bu senede hatta Köyceğiz Gölümüz en yüksek dönemini yaşadı. Taşlı göl taştı. O da Köyceğiz için aslında bir anlamda su potansiyeli için güzel oldu.
0: Evet.
1: Ama bazen vatandaşlarımız da mağdur oldu. Ama tabii bizim için Köyceğiz Gölü çok önemli bir noktaya, özelliğe sahip.

0: El yapımı ürünler var. Burada çok değerli sanatçılarımız var. Ve efendim yöreye özgü ürünler var. Özellikle Sığla ormanları biliyorsunuz köy ceyizi için önemli bir sembol. Sığla yağından elde edilen çok özel ürünler var. Şifa olan, sağlığa iyi gelen yağlar var. Takılar, kıyafetler, hediyelik eşyalar, dekoratif ürünler ve sanatçılarımızın ellerinden çıkan mükemmel sanat eserleri var. Bakın, standlar gerçekten çok renkli. Ustalarımızın, sanatçılarımızın ellerinden çıkan el emeği, göz nuru ürünler burada sergileniyor, satışa sunuluyor ve hepsi çok özel, hepsi çok değerli. Merhabalar. Kolay gelsin. İsim nedir?
1: Benim Vedat Uryan.
0: Vedat Bey, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Neler var standta?
1: İşte el sanatları hep gördüğünüz gibi el yapımı, su kabağı ağırlıklı çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi her şey lambalar, rüzgar çanları.
0: Evet.
1: Kendimiz yapıyoruz böyle.
0: Kendiniz yapıyorsunuz.
1: Tabii el yapımı kendimiz yapıyoruz. İşte turizm sezonuna hazırlandık, başlamasını bekledik. Bugün de
0: artık okullar kapandı, hareketlendi, evet. Köyceğiz doldu, evet. Ve buralar cıvıl cıvıl. İşte kordonda mekanlar var, evet. Kafeler, restoranlar var, turistik çarşı, sanat sokağı son derece canlandı. Şimdi ellerinize, emeğinize sağlık.
1: Teşekkür
0: Vedat
1: ediyoruz,
0: Bey.
1: Sağ olun.
0: Su kabağından yapılan lambalar gerçekten çok güzel. Hepsi adeta sanat eseri ve son derece otantik. Bunlar nedir? Saksı mı?
1: Bunlar saksı. Çiçek dikiyorsunuz bunlara. Şunun gibi.
0: Şurada. Villanıza, bahçenize, balkonunuza asıyorsunuz. Vedat Bey şahane olmuş.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Gerçekten çok olun. Yaratıcı takılar var. Bu nedir?
1: Bu da zeytin çekirdeğinden kolyeler yaptık.
0: Zeytin çekirdeğinden kolye.
1: Zeytin çekirdeğinden. Evet. Onların tesbihleri, bileklikleri, her şeylerini yaptık onları.
0: Tamamen doğal bir malzeme. Doğal. Bakın burada bilekliği var. Su nazar boncuklu. Su kabağından saksılar var, lambalar var,
1: tabii
0: takılar var.
1: Takıların da su kabağından yaptık.
0: Vedat Bey şahane olmuş.
1: Teşekkür ederiz.
0: Anahtarlıklar var.
1: Her şey var. Su kabağından lamba, saat yaptık.
0: Şahane olmuş.
1: Aynen, su kabağı saatleri.
0: Şahane olmuş efendim. Akşam olduğunda, ışıklar yandığında su kabağından yapılan lambalar, saatler inanılmaz güzel görünüyor. Son derece dekoratif.
1: Dekoratif ürünler hepsi de su kabağı ağırlıkta.
0: Evet. Kaplumbağalar, karettalar bu bölge için önemli semboller. Evet, onlar da sanat sokağında, turistik çarşıda satışa sunuluyor ve bunlar da rüzgarlıklar efendim. Rüzgar estiğinde
1: evet, su kabağından rüzgarla estikçe.
0: Kordon da bayağı esiyor.
1: Aynen, burası çok güzeldi.
0: Evet, şöyle sesi dinletmek istiyorum.
1: Ahşaptan yaptık, onlar da rüzgarda gördüğünüz gibi dönüyor.
0: Leylekler dönüyor, şahane olmuş. Evet. Değerli izleyenler, Köyceğiz'de, Kordon'da şu anda sanat sokağındayız. Burası gerçekten buram buram sanat kokan bir sokak. Ve Köyceğiz'e gelen turistlerin yolu mutlaka sanat sokağından geçiyor ve buradan mutlaka alışveriş yapıyorlar. Her zaman söylüyorum, bir ilin, bir ilçenin nesi ünlüyse, ne bileyim etnografya müzelerinde, turistik çarşılarda, magnetlerde, hediyelik eşyalarda mutlaka görürsünüz. Bakın efendim, bu bölgenin tarımsal anlamda önemli bir zenginliği. Narenciye, zeytin, bakın hepsi seramiklerde işlenmiş ve ortaya mükemmel tablolar çıkmış. Özellikle zeytin figürlü, narenciye figürlü böyle duvara asılan ürünleri, hediyelik eşyaları bol bol görüyoruz. Evet, seramikler şahane. Fincanlar, kupalar, el yapımı çantalar, bunların hepsi el emeği, göz nuru. Sanatçılarımız tarafından yapılıyor. Mumlar, bakar mısınız, böyle ahşaptan mumluklar yapılmış. Üzerinde Köyceğiz yazıyor ve rengarenk boyanmış. Üzerinde kediler, kuşlar, balıklar, vallahi şahane, çok güzel. Bu neymiş? Karetta, karetta. Şöyle sallayalım. Evet, şahane. Karetta, karetta önemli bir sembol. Ve hepsi ahşaptan yapılan ürünler, anahtarlıklar. Bakın, hele alın duvarınıza, evinizin girişine alsın. Özellikle seramikten yapılan ürünleri, böyle ahşaptan yapılan saatleri, tabloları, duvara asılan dekoratif ürünleri çok beğendim ve çok güzel. Gerçekten yapanın, ustalarımızın, sanatçılarımızın ellerine, emeğine sağlık. Burası tabii deniz kenti. Efendim, Köyceğiz Gölü. Burada tekne turu mutlaka yapmalısınız. Böyle hediyelik eşyalara, dekoratif ürünlere de nesi meşhursa, nesi ünlüyse yansımış durumda. Değerli izleyenler, sanat sokağını, turistik çarşıyı sizler için keşfetmeye, keyifli keyifli gezmeye devam ediyoruz. Efendim, turizm halkın önemli bir geçim kaynağı. Evet, aslında burada

0: Tarımcılık, turizm, tarım, hayvancılık, balıkçılık, bunların hepsi halkın geçim kaynağını oluşturur ama turizm önemli. Burası tam bir turizm cenneti ve çarşıda bulabileceğiniz yöresel ürünleri, hediyelik eşyaları sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Efendim yanımızda Birgül Hanım var. Geçtiğimiz yıl Köyceğiz'e geldiğimizde yine kendisiyle röportaj yapmıştık. Her zaman burada, her daim burada çok güler yüzlü. Birgül Hanımcığım nasılsın?
1: Harikayım. Sizi görünce
0: iyi misin? Sezon nasıl?
1: Sezonumuz biraz geçiyor. Sönük geçiyor açıkçası.
0: Evet. Ama daha okullar yeni tatil
1: oldu. Okullar tatil oldu. Evet. İşte sınavlar bitti. Şimdi başlayacağız.
0: Artık dolar.
1: Bütün tatil severleri bekliyoruz ilçemize.
0: Evet. Çıkın gelin.
1: Çıkın.
0: Burası çok güzel. Valla Köyceğiz çok güzel.
1: Köyceğiz şimdi burada başka bir yer.
0: Kesinlikle başka bir dünya. Mutlaka görülmesi gereken bir yer. Şimdi karettalar. Bunları kim yaptı?
1: Bunları çok sevdiğim bir arkadaşım yapıyor. Onlardan hazır alıyorum. Tabii üreticiye de destek olmamız gerekiyor. Evet. Yani her şeyi kendimiz yapamayız biliyorsunuz.
0: Anne yavrusu.
1: Evet,
0: çok
1: anneleri,
0: güzel.
1: Yavruları, bebekleri. Şöyle
0: bu küllük. Nedir?
1: O da küllük durumu.
0: Aa, çok güzel.
1: Evet.
0: Başka?
1: Yumurtadan çıkmaya çalışan bir karakterimiz bu da.
0: Ay, yerim ben onu. Çok güzel. Bakar mısınız? Evet, gerçekten dekoratif ürünler.
1: Yapıyor, çok da güzel yapıyor.
0: Şimdi efendim her yerde Köyceğiz var. Köyceğiz'e özgü ürünler var. Şimdi efendim Sığla ormanları gerçekten çok özel ağaçlar, çok özel ormanlar ve dünyada iki yerde var. Biri de Köyceğiz ve Sığla ağaçlarından aslında bir diğer adı da halk arasında günlük ağacı.
1: Günlük ağacı.
0: Elde edilen Sığla yağıyla neler yapılıyor?
1: Sığla yağıyla neler yapıyoruz? Öncelikle yöresel olarak kullanılıyor sığla yağımız. Nerede kullanılıyor? İşte kapalı ve ıslak zemin yaraları. Yani ne diyoruz biz buna? Mide, bağırsak.
0: Şöyle.
1: Kapalı ıslak zemin dediğimiz zaman zaten ortaya çıkan şey yutakten başlayıp anüse kadar giden kapalı ıslak zemin yaralarını iyileştirmekte bölgemizde yöresel olarak kullanılan bir ürün.
0: Efendim aslında sanat sokağında, turistik çarşıda yöresel lezzetlerle sanat buluşmuş durumda. Bakar mısınız? Hepsi tablo gibi, kartpostal gibi, hepsi sanat eseri. Merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Bunlar nedir? Kim yaptı?
2: Bunlar doğal sanat eseri saatlerimiz. Bunları tamam. Eşimle beraber yapıyoruz.
0: Bravo.
2: Bunlar kök zeytin ağacından doğal olarak işlenmiş, çembere dökülmüş var, epoksiye dökülmüş var. Her türlü modelimiz, çeşidimiz var.
0: Zeytin ağacından bu saatleri yapıyorsunuz. Tamamen böyle elle,
2: tamamen
0: işleyerek.
2: Eliyle.
0: Bravo, çok güzel. Çok güzel. Efendim buraya neden sanat sokağı dendiğini anlıyorsunuz değil mi? Bakın saatlerin güzel. Şimdi bunlar çok şık. Aynı zamanda son derece otantik. Çok beğendim ben. Tabaklar var.
2: Tabaklarım var. Kaşık çeşitlerim
0: evet.
2: var. Hepsi el yapımı.
0: Evet.
2: Masa saatlerim var. Onlar da el yapımı. Bu epoksi dediğimiz olay var. Ondan sonra yine kök zeytin çalıştığım var. Oyuncaklarım var.
0: Vallahi bravo.
2: Hakkında aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyoruz.
0: Vallahi bravo. Şahane.
2: Modellerim var.
0: Evet. Hepsi çok güzel.
2: Aynalarım var. Mesela çok rağbet gören ay tablom var. Onlar da yine ledli. Gece lambası olarak kullanılabiliyor. Dekor olarak kullanılabiliyor.
0: Evet efendim, çok özel tasarımlar. Hepsi adeta sanat eseri. Su kabağından yapılan ürünler, bakın zeytin ağacından ki zeytin bol bol yetişiyor bu coğrafyada. Saatler, ürünler hepsi çok güzel. Şimdi hem sağlıklı hem şık hem de otantik. Kolay gelsin. Ellerinize, emeğinize sağlık. Bu nedir?
2: Ediyorum. Bunlar da topaç. Hemen şöyle göstereyim. Çok eğlenceli bir oyun.
0: Çocuklar için.
2: 7'den 77'ye herkes oynar. Şöyle çekti mi?
0: Aa, şahane.
2: Renk renk, model model. Bunlardan da çalıştık.

0: artık Köyceğiz'de geleneksel hale gelen plaj hentbolü turnuvasındayız.
1: İzleyenler, programımız Köyceğiz'de tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim, Köyceğiz'i her yönüyle tanıtmaya devam ediyoruz ve Köyceğiz söz konusu olduğunda gerçekten konuşmamız gereken çok fazla başlık var. Sportif faaliyetler konusunda da Köyceğiz ön plana çıkan bir ilçe. Efendim, şu anda tam 29 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Hilaş Handbol'ündeyiz ve artık sembolleşmiş, geleneksel hale gelmiş önemli bir

0: organizasyon. Yanımızda Türkiye'nin en fazla milli olmuş handbolcülerinden Profesör Doktor Sayın Serdar Eler var. Aynı zamanda Türkiye Handbol Federasyonu Genel Koordinatörü ve Türkiye Üniversite Sporları Handbol Teknik Kurul Başkanı. Serdar Hocam, ne çok vasfınız var, ünvanınız var.
1: Evet, programın yaratısını benim zaten tanıtım aldı galiba.
0: Evet, hayırlı uğurlu olsun.
1: Çok teşekkür ederim. Ayaklarınız sağ olun.
0: 29 yıl çok uzun bir süre. Ben öncelikle tebrik etmek istiyorum. Katılım çok fazla. Türkiye'nin her tarafından gelen misafirlerimiz var, akademisyenler var, sporcular var. Söz sizde.
1: Çok teşekkür ederim Berma Hanım. Yani sizin programımızın içeriğini biliyoruz ama plaj handboluna da, Köyceğiz plaj handboluna da yer veriyor olmanızdan dolayı çok mutlu olduk, gurur duyduk. Sizin gibi güzel ve başarılı bir sunucunun bu branşımıza iyi göstermesi bizi çok mutlu etti. Bahsettiğiniz gibi Köyceğiz plaj handbolu Covid'de bir sene yapamadı, Covid senesinde. Aralıksız 30 sene süren Türk handbolu için önemli projelerden bir tanesi. Yani çok basit, belki anlanması uzun sürebilir diye özetleyeyim. Yani ilk 98-97 yılında gelen bir 17 yaşındaki üniversite 1. sınıf öğrencisinin şu anda 46-47 yaşında olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla böyle hesapladığım zaman çok ciddi ve uzun süreli bir müthiş şampiyona. Bir şey. Burada tabii şuna yer vermek lazım. Köyceğiz Belediyesi başkanları bugüne kadar 30 sene içerisinde görev yapan bütün belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, tabii ki Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı ve tabii ki de Handbol Federasyonu Başkanlarına bu işbirliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde, bu işbirliğinin sayesinde 30 seneye yaklaşan 29. senesinde bir organizasyon yapabiliyoruz.
0: Şimdi Serdar Hocam, Köyceğiz söz konusu olduğunda plaj handbolünü ve su sporlarını tabii ki konuşmamaz ve böyle önemli bir organizasyona denk geldiğimizde de programımıza dahil etmemiz son derece olağan ve önemli. Türkiye'nin seçkin üniversitelerinden çok sayıda sporcumuz, ki çoğu üniversite öğrencisi bildiğim kadarıyla, ve akademisyenlerimiz burada. Şimdi kıran kırana bir mücadele olacak. Organizasyon 5 gün sürecek.
1: Doğru.
0: Evet.
1: Yani bugünle birlikte bu gala günümüz bizim,
0: evet,
1: biliyorsunuz.
0: Açılış günü.
1: Geleneksel olarak gelen sporcularımız, idarecilerimiz, misafirlerimiz tekne turuna gitti, İztuzu'na kadar gittiler ve geri geldiler. Bunlar tabii belediyenin imkanlarıyla oluyor. Herhangi bir ücret almadan yapıyoruz. Yıllardan beri böyle. Onun dışında 22 tane takımımız var. Köyceğiz'e bugün itibariyle 360 kişi giriş yapmış oldu.
0: Köyceğiz çok kalabalık.
1: Evet, şu anda kalabalık. Sizler de görüyorsunuz zaten.
0: Hem turizm anlamında çok kalabalık. Turizm sezonu hareketlendi. Okullar tatil oldu. Aynı zamanda sportif faaliyetler konusunda da çok kalabalık. Evet Serdar Hocam, son olarak ne söylemek istersiniz?
1: Son olarak burada sizi görmekten dolayı özellikle çok mutlu olduk. Eminim ki sizin gibi başarılı programcıların üniversite gençlerinin yanında olması ve bunlar için çok güzel bir an olduğunu düşünüyorum. Unutulmadık bir nokta oldu. Bu programın da bir yerinde bize yer vermiş olmanızdan dolayı özellikle hasreten size, belediye ve üniversite sporları federasyonuna teşekkür ediyorum.
0: Bu arada şunu da atlamamak lazım. Handbol Federasyonu'nun kuruluşunun 50. yıl dönümü, nice
1: evet,
0: 50 yıllara diliyoruz. Aynı zamanda handbol A milli erkek takımımız 50 yıl sonra dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
1: Evet, güzel bir sene.
0: Gurur duyuyoruz.
1: Evet,
0: tebrikler.
1: Sağ olun.
0: Değerli izleyenler, peki şu anda neredeyiz efendim? Kordon'dayız. Köyceğiz'in en hareketli, en kalabalık, en renkli noktalarından birindeyiz. Yanımızda yılların ustası Burhan ustamız var. Muğla'ya özgü çökertme yapıyoruz. Ustam merhabalar.
2: Merhabalar.
0: Nasılsın ustam?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Zaten iyi olmamak mümkün değil efendim. Arkamıza Köyceğiz Gölü'nün eşsiz güzelliğini aldık. Hava tertemiz. O kadar tatlı bir hava var ki. Ve Muğla'nın çökertmesini yapacağız. Şimdi çökertme özel bir lezzet.
2: Çok özel bir lezzet ve yöresel bir lezzet. Ta ki yıllardır Muğla'da yapılan etin bence en güzel hallerinden biri. Öncelikle çökertme olarak başlıca etimiz var. Bonfile etinden yapıyoruz.
0: Evet.
2: Dananın en lezzetli ve en yumuşak etidir.
0: Hı hı.
2: Olmazsa olmazı kibrit patates.
0: Evet.
2: Önceden kibrit şeklinde doğrayıp, ince ince jülyen şeklinde doğrayıp sonrasında kızartıyoruz yağda. Tereyağı ve baharatlarla tatlandırıyoruz.
0: Evet.
2: Biz yanına biraz daha garnitür olsun ve yenilikçi olması için domates soslu ve biber domatesden renklendireceğiz. Biberlerimi tavaya alıyorum.
0: Tamam. Aa, çok enteresan.
2: Sonrasında biraz sıvı yağla.
0: Onlar şimdi patlamasın.
2: Aynen,
0: Burhan ustam. Şimdi çökertmenin patatesi böyle oluyor. Böyle kibrit,
2: evet,
0: çöpü şeklinde. Nasıl doğranıyor? Elde mi, makinede? Makinede herhalde.
2: Hayır, makinede değil. Tamamen elde.
0: Nasıl doğruyorsun Burhan ustam
2: bunu? Bunu doğrayabilen bir makine daha henüz değil. Yani ben keşfettim.

0: etmedim. Evet. Rende makineleri var hazır. Evet. Mesela rendeleyebiliyorsunuz ama rendelediğiniz zaman çok fazla sulanıyor, ince evet. geliyor. Çok fazla sulanıyor ve patatesin lezzeti kalmıyor. O yüzden elde doğruyoruz.
1: Yani bu patatesler elde mi doğrandı?
0: Evet.
1: İnanılır gibi değil. Ben hayatta doğrayamam. Bu kadar ince patates. Hanımlar doğrayabilir misiniz? Valla ben zannettim ki böyle makinede falan doğradım.
0: Yok hayır.
1: Aa, çok enteresan. Dostum ne yaptın?
0: Biberlerimiz pişti.
1: Evet şimdi.
0: Şimdi ise eti ekliyoruz. Bonfile evet. etimizdir. Dana bonfile efendim.
1: Tamam. Lokum gibi.
0: Yaklaşık 200-250 gram arası.
1: Evet.
0: Sizin dileğinize bağlı. İsterseniz daha çok yapabilirsiniz.
1: Evet. Değerli izleyenler, kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar buradayız.
2: Yuvarlak Çay Şelale Restoranı'nın sunduğu Belma Belen'le Geziyoruz devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak,

0: bu pazar 1 kilogram Tarım Kredi Fermente Dana Kangal Sucuk KOP'ta sadece 929 lira. Ben bilirim,
1: ben bilirim. Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
2: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
3: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya.
5: Bu salı binde gün doğdu tam yağlı taze kaşar peyniri 315 lira. Banvit piliç paket 69 lira 90 kuruş.

0: içi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona,
3: Bellona. Al bakalım. Of, bu çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
4: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
3: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
5: Red Bull kanatlandırır.
6: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark yaratan, ışıltısıyla hayran bırakan en güzel günlerin hatırası şimdi iddialı fiyatlarla Atasay'da.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Abi ne oluyor ya?
8: Açlık basıyor, bir şey yok.
9: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
10: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
11: Sütaş ayran, sütaş ayran. Çiğ köfteyi gördüğün an

0: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Moldova. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Gün boyu çamaşırını koru.
3: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
4: Mol Ped'den kız sözü.
5: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Her ev güzel istikballe.
8: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
14: Yine ne söyleniyorsun Haş 5?
13: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
14: Şarj olmaya mı?
13: Ah, de şarj olmaya.
15: Hoş 5'i durdurabilirsen.
16: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
17: Dondurma gibi değil, dondurma.
18: Bu pazar 1 kilogram tarım kredi fermente dana kangal sucuk KOP'ta sadece 929 lira.
19: Olmaz, ben bilirim, ben bilirim. Obseso.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
1: Koçak'ta festival

0: Yuvarlak Çay Şelale Restoranı'nın sunduğu Belma Belen'le Geziyoruz devam ediyor.
1: Değerli izleyenler, kısa bir reklam arasının ardından programımız Köyceğiz'de kaldığı yerden devam ediyor. Evet. Efendim, biberlerimiz, etlerimiz tavamızda bir güzel pişti. Evet Osman.
2: Şimdi domateslerimi ekliyorum.
1: Tamam.
2: Tereyağımı ekliyorum. Bolcana.
1: Of of of.
2: Domatesimi ekliyorum. Doğranmış. Kekik.
1: Evet, etin olmazsa olmazı.
2: Evet.
1: Vallahi merak ediyorum
2: kırmızı
1: son şekli
2: biber.
1: Nasıl olacak. Tamam.
2: Bir tık pul biber.
1: Evet.
2: Bu da bana ait.
1: O nedir?
2: Safran.
1: Soracağım başından beri. Safran.
2: Evet.
1: Ustam pişti mi?
2: Evet pişti, şu an hazır
1: ne
2: yemeğimiz.
1: Yapıyoruz?
2: Şu an sunuma geçiriyoruz.
1: Evet, en sevdiğim evet. Kısım.
2: Tüpümüzün altını kapattık.
1: Muğla'nın çökertme kebabı. Bakalım.
2: Öncelikle kibrit patateslerimizi.
1: Nasıl hazırlanıyor usta ellerde? Ay çok güzel, görüntü çok güzel, böyle çıtır çıtır. Ya inanamıyorum. Elde doğranmasına inanamıyorum. Şöyle ben bir tane alacağım, çıtır çıtır.
2: Şöyle.
1: Çıtır çıtır şahane. Kibrit patates. Sunum önemli değil mi ustam?
2: Evet, görsel. Önce gözü doyuruyoruz.
1: Tabii.
2: Sonra ama.
1: Kesinlikle. Artık ustalarımız, şeflerimiz, aşçılarımız işi şova döktü. Mükemmel sunumlarla, mükemmel lezzetleri misafirlerine ikram ediyor. Evet, süzme yoğurt sarımsaklı kibrit patateslerin üzerine süslüyor. Efendim, pişen domateslerimiz, biberlerimiz de patatesimize, sarımsaklı süzme yoğurdumuza eşlik ediyor. Görüntü şahane. Böyle bile çok iyi. Acaba başka neler olacak?
2: Ve üzerine etlerimiz giriyor.
1: Of of of. Burhan ustam sen ne yaptın? Aşırı iyi oldu. Aşırı iyi oldu. Sen ne yaptın ustam? Şu anda herkesin canı burada olmak istiyor. Çökertme yemek istiyor. Burhan ustam, ellerine emeğine sağlık. Kalkın helal et. Yorduk seni. Ama değdi. Yorulduğumuza değdi. Efendim, Muğla'da oluruz da, Köyceğiz'de oluruz da çökertme yapmaz mıyız? Burhan ustamızdan rica ettik. Ellerine sağlık, yaptı. Çok da güzel oldu. Ustam sağ olasın. Evet değerli izleyenler, işte Muğla Köyceğiz. İşte Muğla'nın coğrafi işaret almış. Lezzeti dillere destan. O hepinizin çok sevdiği nefis mi nefis çökertmesi.

0: Yuvarlak Çay Şelale Restoran Berma Belen'le Geziyoruz'u sundu.
1: İşte Paraf'ın yıldız kadrosu. Paraf üstü. Küsuratları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi.

0: efendim, saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. Beyaz TV ekranlarında Beyaz Ana Haber'e başlıyoruz. Ben Melis Sabahcı. Bültenimiz Ahbap soruşturmasıyla başlıyor sevgili izleyenler. Soruşturma derinleştikçe skandalların ardı arkası kesilmiyor. Haluk Levent'in şimdi de toplanan paralarla ünlü bir alkol fabrikasına ortak olmaya çalıştığı ortaya çıktı. Ahbap'ın kurucularından tutuklu Alper Çelik ise ifadesinde toplanan yardımların ihtiyaç sahiplerine hiçbir zaman ulaştırılmadığını itiraf etti. Emberinde gül oya,
1: gülmedim doya doya. Bana fazla güvenmeyin, ben her an satarım hepinizi yani.
2: Milyonlarca kişiyi kandırdı. İhtiyaç sahipleri yardım beklerken o bağış adı altında topladığı paralarla bahis oynadı. Haluk Levent soruşturmasında skandalların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de yardım paralarıyla alkol fabrikasına ortak olduğu ortaya çıktı.
3: Kaç saattir uykusuzum?
4: Kaç gündür uykusuzum?
3: Kaç gündür uykusuzum?
4: Ama buradayız, dimdik ayaktayız.
2: Ahbap soruşturması derinleştikçe Haluk Levent'in gizli sırları dökülüyor.
5: Ben kendimi kahramanıyım. Kendimi biçmiş oldum. Bunun kahraman.
2: Masak raporları Levent'in Türkiye'nin en büyük alkol firmalarından birinin sahibine ortaklık için milyonlarca lira aktardığını deşifre etti. Üstelik Ahbap adına da alkol markası kurmuş ve lisans almıştı. Ahbap'ın kurucularından tutuklu Alper Çelik'in ifadesi ise skandalın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Çelik, milletin bağışlarıyla alınan malların depolarda çürümeye terk edildiğini ve ihtiyaç sahiplerine gönderilmediğini itiraf etti.
5: Hani bu bir şey mücadelesi, hayatta herkesin bir kavramı vardır.
2: Çelik, Levent adına bahis oynadığını iddia etti. 6 bin aşkın işlemde şans oyunları hesaplarına toplamda 279 milyon 367 bin lira gönderilmişti. Haluk Levent'in geçmişteki itirafları da akıllara geldi.
5: Bir miktar parayı cebime koyup kahveye gidip çocuklarla okey oynadığım zamanlar hatırlıyorum. Çok üzdüm be annem seni diyor.
2: Levent'in o röportajı yeniden gündem oldu.
5: O dönemlerde ona layık bir adam olamadım, bir evlat olamadım.
2: Soruşturma kapsamında avukatı Ece Güner de tutuklanmıştı. Güner de yazdığı mektupla Levent'in kirli çamaşırlarını ortaya döktü.
6: Hiç Haluk Levent kadar iyi hikaye anlatan ve inandırıcı olan birine rastlamamıştım. Büyük dolandırıcıların ortak özelliği sanırım en akıllı insanları bile inandırabilmeleri.
2: Oğuzhan Uğur da soruşturmada gözaltına alınan isimlerdendi.
3: Kaç saattir uykusuzum?
4: Kaç gündür uykusuzum?
3: Kaç gündür uykusuzum?
4: Ama buradayız, dimdik ayaktayız.
2: Uğur'un babası emekli albay Hasan Atilla Uğur sessizliğini bozdu.

0: oğluna güvendiğini söyledi. Başımız dik, alnımız açık. Ekşi yemedik ki midemiz ağrısın. En kısa sürede aramıza katılmasını bekliyoruz dedi.
1: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz. Bize gelen para hemen anında Ahbap yetkililerine iletiliyor.
2: Efendim 17 yıldır cevabı aranan kazada kritik eşik aşıldı. Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında tutuklanan FETÖ'cü F4 pilotunun savcılık ifadesine ulaşıldı. Dosyada sonik patlama iddiası ve Adil Öksüz bağlantısı dikkat çekti. İşte detaylar.
3: Bir coşku var içimde bugün. Kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum.
0: Tam 17 yıl Türkiye'nin hafızasına kazınan helikopter kazası.
4: Ben şu anda helikopterdeyim. Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'te mitinge gidiyorum.
0: Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi o enkazda hayatını kaybetti. Yıllardır cevap bekleyen dosyada şimdi yeni deliller konuşuluyor.
5: Muhsin Yazıcıoğlu'yla birlikte biz...
0: Eli kanlı örgüt FETÖ'nün izine rastlanmıştı. Soruşturmada 19 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan isimlerden biri, o gün havalanan F-4 savaş uçağının silah sistem subayı FETÖ'cü Ali Armağan.
6: Hiç aklıma bakmadan giriyorum. Sağda soluma aldırmadan giriyorum.
0: Savcılığa göre helikopter düşmeden önce keşif uçuşu yaptı. Ardından alçaldı. Ve helikopterin yakınında sonik patlama oluşturdu. İddia bu. Kazaya neden olan hamle de buydu. FETÖ'cü Ali Armağan'sa savcılıkta tüm suçlamaları reddetti. İfadesindeki en dikkat çeken bölümse FETÖ firarisi Adil Öksüz'le bağlantısıydı. Dosyaya göre Armağan'ın kullandığı hatla Adil Öksüz'ün hattı arasında 152 irtibat tespit edildi. Armağan bu hattın kendisine ait olmadığını söyledi. Ancak soruşturma dosyasında bir ayrıntı daha var.
7: İnandığımız ve yaptığımız iş dolayısıyla yeri geldiğinde fedakarlık icap ediyorsa o fedakarlığı göze alabileceğiz.
0: Adil Öksüz'ün evinde ele geçirilen bir kitapta Armağan'ın eşine ait parmak izi bulunduğu tespit edildi. Soruşturma şimdi bu bağlantıların kazayla ilişkisini ortaya çıkarmaya çalışıyor.
7: Allah'ın selamını iletiyor, sizlere saygılar sunuyorum.
2: Efendim liderlik krizine sahne olan CHP'de Özgür Özel ve ekibi Kemal Kılıçdaroğlu duvarını aşamadı. Hal böyle olunca Özel CHP'den ayrılma konusunda gaza bastı. İşte CHP'deki son durum.
8: Bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Şimdilik yeni parti değil.
0: İlk sinyali böyle vermişti. CHP'den kopuşta vites artırıldı.
9: Partinin ayrılmasına gerek yok. Parti içinde mücadele edebilir. Bak, ama parti içinde paralel yapı olmaz.
0: Özgür Özel ve kadrosu Türk Patent ve Marka Kurumu'na yeni parti adıyla resmi başvuru yaptı.
10: Gözümüz kulağımız pazartesi günü Yargıtay'da. Biz her türlü hazırlığımızı yaptık. Kararlılığımız tamdır. Ya partimizi geri alacağız ya da
0: Özel'in yeni parti için birkaç hafta içinde somut adım atması bekleniyor.
11: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun.
0: CHP'de liderlik krizi yaşanırken bir savaşta vekil transferleri üzerinden başladı.
12: Ahlak ahlak, erdem erdem, temizlik temizlik.
0: Özgür Özel ve kurmayları mümkün olduğunca çok sayıda milletvekilini yanlarına çekebilmek için yoğun mesai harcıyor.
13: Evelallah, grubumuz buradadır.
0: Genel merkez kaynakları ise yeni partiye en fazla 60 vekilin geçeceğini değerlendiriyor.
2: Sevgili izleyenler, geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan bir harfiyat kamyonu kazaya karışmış. İki işçi hayatını kaybetmişti. Kamyonun freninin patladığı açıklanmıştı ama AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'e ulaşan bir video ihmal mi var sorusunu beraberinde getirdi. Gökçek konuyu takip edeceğini söyledi.
14: Kardan gelen araç aşırı yükten dolayı freni patladı. İlk araca vurduğunda ilk aracı yoldan çıkardı. İkinci araca vurdu ve ikinci aracı devirdi. Devrildikten sonra yangın çıktı. Ne yazık ki içindeki arkadaşlar yanarak can verdiler.
0: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonunun karıştığı feci kaza işte böyle olmuştu. İki kişi hayatını kaybetti.
14: Durum çok işler açısı kötüydü.
0: Ömer Sütçü ve Emre Çelik son yolculuklarına uğurlandı. Kazanın acısı taze

0: Ken, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçe'ye bir video ulaştırıldı.
1: Ne vitesle duruyor, ne fren var.
0: Direksiyondaki kişi araçtaki teknik sorunlara dikkat çekti.
1: Resmen ölüme terk etmek gibi bir şey.
0: Feci kaza kamyonun freni patladığı için olmuştu.
1: Yine kadar basıyorum freni durmuyor ama.
0: Ve AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek devreye girdi.
2: Hiç vicdanınız yok ya. Hiç ahlakınız da kalmamış.
0: Gökçek görüntülerin ilgili yerlere iletileceğini söyledi.
1: Resmen ölüme terk etmek gibi bir şey.
0: Osman Gökçek kaza bu araçla yapıldıysa bu bir kaza değil açık bir cinayettir dedi. Olayın peşini bırakmayacağını söyledi.
2: Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'ı beceriksizliklerini örtmesi için her seferinde başka birisine suç atma politikasından bir an önce vazgeçmesi lazım.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 53. yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. İşte MHP liderinin çarpıcı tespitleri.
4: Çünkü biz Kıbrıs denildi mi akan suları durduruyoruz. Kıbrıs Türk'tür. Türk'ün öz vatanıdır.
0: Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kaderinin ayrılmaz bir bütün olduğunu vurguladı.
5: Ankara ile Lefkoşa'nın kaderi birbirinden ayrılamayacağı gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliği ile Türk milletinin Akdeniz'deki itibarı da birbirinden kopartılamaz.
4: Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki sancak, Türk milletinin can damarı, Türk istiklal ve varoluş ruhunun siyasi, stratejik ve jeopolitik misyonudur.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 53. yılı dolayısıyla çarpıcı açıklamalara imza attı.
5: Türk askerinin adadaki mevcudiyeti, Kıbrıs Türk'ünün güvenliğinin ve Doğu Akdeniz'deki barış ikliminin yegane sigortasıdır. Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir.
4: Çünkü biz Kıbrıs denildi mi akan suları durduruyoruz.
3: Efendim, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasına bakacağız şimdi de. Aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Sıla Gençoğlu ve fenomen Ayşenur Balcı'nın da bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmada tutuklanan 4 kişiden biri olan İlyas Yalçıntaş'ın ifadesi ortaya çıktı.
6: Girdiğim bir ortamda olay çıkmamasının imkanı.

0: Önce kullanmadım, sonra kullandım dedi. Çelişkili ifadeleri dosyaya girdi.
1: Başladılar sahneye şişeler fırlatmaya, cisimler fırlatmaya. Ama yağıyor yani.
0: Geçtiğimiz günlerde aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Aybüke Alabere, Sıla Gençoğlu ve fenomen Ayşenur Balcı'nın da bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı.
2: Kaygı bozukluğuyla en uzun uğraştığım zamanların birinde çıktı bu şarkı.
0: Yapılan aramalarda şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın evinde hassas terazi bulunmuş. Yalçıntaş diyette olduğu için her şeyi gramıyla hesapladığını söylemişti.
1: 21 yaşındaki, 22 yaşındaki halimle şu anki halimi yan yana koyarsanız muhtemelen şu an daha iyi görünüyorumdur.
0: Aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve fenomen Ayşenur Balcı'nın da bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmış. Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve Aybüke Alabere'nin de bulunduğu 11 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti.
3: Ben kaçmadım ama hani neredeyse hani ben İstanbul'a kaçacağım falan gibi bir durumum oldu benim.
0: İlyas Yalçıntaş'ın verdiği ifade ortaya çıktı. Jandarmada uyuşturucu kullanmadığını söyleyen Yalçıntaş mahkemede yalnızca bir defa Londra'da kullandığını öne sürdü.
1: Dediğiniz gibi ben onları yaşamasam, belki o sıkıntıları çekmesem bu şekilde etkili şarkı söyleyemeyecektim.
4: Sevgili izleyenler, milyonlarca memur ve memur emeklisi Temmuz zammını beklemişti. Şimdi ise zamlı tutarlar hesaplara yatmaya başladı. Ancak merak edilen konu zam farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağı.
0: Temmuz zamları bir bir yatmaya başladı. SSK ve Bağkur emeklileri %17.76, memur ve memur emeklileri de %13.52 oranındaki zamlı maaşlarını hesaplarında görmeye başladı.
5: Taban aylık alan emeklilerin hesaplarına yine 20 bin lira yatırılıyor. Bunun sebebi ise meclisten henüz en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin geçmemiş olması. Ancak düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte oluşacak farklar emeklilerin hesaplarına ayrıca ödenecek.
0: En düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükselirse hali hazırdaki maaşların üzerine ekleme yapılacak. Zam farklarının bu ay içinde hesaplara yatması bekleniyor.
5: Memur emeklileri için de düzenleme aynı. Ay başında maaş aldıkları için bu ayki aylıklarına zamlı tutar yansıtılmadı. Ancak oluşacak farklar ayrı bir şekilde yine memur emeklilerinin de hesaplarına yatırılacak.
0: Maaşını her ay alan 3 ayda bir alan memur emeklilerine maaş farkı aynı gün ve aynı tutar yatırılmayacak. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu takvim açıklayacak.
4: Efendim, Hatay'da skandala imza atıldı. İki ailenin cenazeleri karıştı. İşte olayın detayları.
6: Acımızı ikiye katladılar.
7: Öyle bir hata kabul edilemez.
8: Yani öyle bir hata ben daha ilk kere bizim başımıza geldi. Ne televizyonda duymuşum, ne bir yerde duymuşum.
0: Böylesi ne görüldü ne duyuldu. Hastanede cenazeler karıştı.
8: Çok üzgünüz. Yani bir an önce bizim canımızı geri vermelerini istiyoruz.
0: Gerçek kardeşinin abisine son defa bakmak istemesiyle ortaya çıktı.
8: Ceset torbasına baktık. Benim abimin dişleri bembeyaz. Baktık adamda diş yok.
0: Cenaze 81 yaşındaki Yusuf Kırlangıcı'a ait değildi.
8: Bir insanoğlu kendi cesedini çekti aldığında yani yüzüne, dişlerine, bilmem saçına bakmaz mı?
6: Yazıyı baktık, yazıyı kontrol ettik. İsmail Üfler diye yazıyor. Bizim babamız adı Yusuf Kırlangıç.
0: Üstelik Yusuf Kırlangıç'ın cenazesi başka bir aileye teslim edilerek defnedilmişti.
9: Kendi cenazelerini teşhis etmeyip orada nasıl bir şekilde benim dayımı gömdüler, biz bunu merak ediyoruz.
7: Şoktayız, şoktayız yani.
0: Kırlangıç ailesi hem hastane yönetiminden hem de cenazeyi teslim alarak defneden aileden şikayetçi olacak.
7: Dayımı istiyoruz. Acımız ikiye katlandı.
4: Efendim, evli çiftleri ilgilendiren önemli bir haberimiz var sırada. Yargıtay, seninle evlendiğime pişmanım diyen kocayı pişman etti. Çifti boşayan mahkeme adamın tazminat ve nafaka ödemesine karar verdi.
0: Eşine seninle evlendiğime pişmanım dedi. Evliliği tazminatla sona erdi.
10: Duymak da istemem yani, gerçekten kötü bir cümle.
11: Havadan nem kapıyorlar. Her şey boşanma sebebi koyuyorlar. Doğru değil.
0: Boşanma nedenlerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Yargıtay bu defa emsal niteliğinde bir karara imza attı.
5: Kadın dava Bağcı eşinin ona "seninle evlendiğime pişmanım" cümlesini mahkemeye taşıdı. İşte bu cümle Yargıtay tarafından kusur sayıldı.
12: Bir tazminat gerekliliğini doğurmaz. Her insan yaptığı her şeyden bir dönemde pişman olabilir.
13: Araba alıp arabadan da pişman olabilir.
0: Tarafların birbiri hakkında iddiaları vardı. Kadın şiddet gördüğünü, adam da narsist biriyle birlikte olduğunu söyledi.
5: Ancak mahkeme kadının lehine karar verdi. Maddi ve manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.
0: Çift boşandı. Pişman koca daha çok pişman oldu.
13: Boşanmasına hükmedilebilir, gayet normal ama tazminat açısından yani aşırı kusur sayılabilecek bir şey değil bence.
6: Bir anlık öfkeden de bir kurum yıkılması çok kötü bir şey.
5: Haklı bulmadık.
6: %100 haklı değil. Ama adam her zaman söylüyorsa o zaman tamam.
5: O zaman hak etmiş mi olur?
6: O zaman hak etmiş olur.
4: Türkiye'nin divası 74 yaşında estetik operasyonu geçirmişti. Bülent Ersoy ilk kez kamera karşısına geçti.

0: Esetaş.
1: Estetik yaptırmıştı. İlk kez kameraların karşısına çıktı.
0: Şekil ağda görüldüğü gibi.
2: Ben düştüm.
0: Ölümü de.
2: Valla.
1: Sahne şovları, milyonluk takıları ve sıra dışı tarzıyla gündemden hiç düşmeyen Bülent Ersoy geçtiğimiz günlerde estetik operasyon yaptırmıştı.
0: Böyle bir saçı, böyle bir makyajı yapmazlar. Ama sahne ayrı bir işçiliktir. Sahne şovdur.
1: 74 yaşındaki diva ameliyatın ardından ilk kez ortaya çıktı. Sahne öncesinde gazetecilerle bir araya geldi.
0: Bunun için bana abla deme istersin.
2: Bugünden sonra kaldırıyoruz artık onu.
0: Hayır, gel şimdi buraya.
3: Efendim, İstanbul'da üniversite öğrencisi bir genç kız çantasında çok sayıda mermi ve şarjörle X-ray'e takıldı. O anlar kameralara

0: yansırken mermileri sevgilime götürüyordum dedi.
1: Elini kolunu sallayarak X-ray'e girdi. Çantasından cephanelik çıktı. Üniversite öğrencisi Beyza A. Şişli'deki bir AVM'ye girmek istedi ama çantasındakiler şok etti. Genç kızın çantasında şarjör, 25 fişek ve 25 mermi vardı. Güvenlik görevlisi hemen durdurdu, ruhsat sordu. Gerilen genç kız AVM'ye girmeden kaçtı. Ekipler harekete geçti. Genç kızı Etiler'de bir eğlence mekanında yakaladı. İfadesinde mermileri sevgilisi Erol G'ye götürdüğünü söyledi. Şüpheli sevgili de gözaltına alındı. Şüpheli Erol G ile bağlantılı 7 adrese operasyon düzenlendi. Adreslerde toplam 606 fişek ele geçirildi. Üstelik kendisi de evli ve iki çocuk babasıydı. Tutuklandı.
0: Efendim, Adana'da motosiklet kaskı takan bir kişi yürüyerek geldiği iş yerini kurşunlayıp kaçtı. Büyük panik yaşanan olayda bir kişi yaralandı.
2: Kafasında motosiklet kaskıyla geldi. İş yerini böyle kurşunlayıp gitti. Yüreğir'de motosiklet kasklı bir şüpheli yürüyerek iş yerinin önüne geldi. O anda iş yerinin önünde kalabalık da vardı. İçerideki biriyle tartışmaya başladı. Gözü dönen şüpheli belindeki silahı çıkardı. İş yerine peş peşe kurşun yağdırdı. Silah sesini duyan çevredekiler panikle uzaklaşırken şüpheli de geldiği yöne doğru kaçtı. Bir kişi yaralandı. Ekipler şimdi her yerde kasklı saldırganı arıyor.
0: Efendim, Marmaris'te koruma altındaki kılıç balığı bu kez oltaya değil insan eline takıldı. Denizde yüzen balığı bir kişi kuyruğundan çekip sahile çıkardı.
2: Hava sıcak, sahil kalabalıktı. Eğlence ve keyif yerini paniğe bıraktı. Çünkü bu kılıç balığı kıyıya kadar geldi. O anda bir kişi suya girdi. Balığın kuyruğunu yakaladı. Kaçmasına izin vermedi. Sürükleye sürükleye sahile çıkardı. Sahildekiler olan biteni şaşkınlıkla izledi. İhbar geldi, sahil güvenlik harekete geçti. Kayıtlar tek tek incelendi. Balığı karaya çıkaran kişi kısa sürede belirlendi. Amatör su ürünleri avcılığına ilişkin mevzuat kapsamında idari para cezası yazıldı.
0: Antalya'da telefon dolandırıcılarının hedef aldığı yaşlı kadın binlerce lirasını kaptıracaktı. Şansıysa o anda yanında kızının olmasıydı. Devreye giren genç kız dolandırıcıların oyununu bozdu.
3: Adınıza düzenlenmiş sahte kimlik kartı bulundu. Hanımefendi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden aradığımı söyledim.
4: Ne istiyorsun? Ne istiyorsun?
1: Polis memuru gibi aradılar. Yaşlı kadını korkutup dolandırmaya çalıştılar. Tam inanacaktı ama kızı müdahale etti.
4: Kızım devreye girince dolandırılmaktan son anda kurtuldum.
1: Antalya'da telefon dolandırıcıları Hacer Özkan'ı hedef aldı. Kendilerini polis gibi tanıttılar.
3: Sizin adınıza düzenlenmiş sahte kimlik kartı bulundu.
4: Ne yapmam gerekiyor? Gerekiyor.
5: Ne yapacağım dedi, yapmam lazım.
4: O arada ben panikledim. Kızım devreye girdi.
1: Belki de binlerce lirasını kaptıracaktı. Ama yanında kızı vardı. Hemen müdahale etti.
5: Ben ifademi karakolda vereceğim de.
4: Ben ifademi karakolda vereceğim. Damadım Emniyet Genel Müdürü. Senin adın ne?
3: Damadın kim ya?
1: Kızını dinleyen Hacer Özkan dolandırıcılarla konuşmaya devam etti.
3: Bak, senin adına kimlik kartı düzenleyip eser olmayan yollarda kullanıyorlar.
4: Benim param yok ki para transferinde bulunsa.
5: Beyefendi.
1: Binlerce lirasını kızı sayesinde kurtaran kadın derin bir nefes aldı.
4: Kızım devreye girince dolandırılmaktan son anda kurtuldum.
0: Efendim, İstanbul Başakşehir'de alkollü şekilde direksiyon başına geçen trafik magandası 23 yaşındaki Diyar Demirbaş'ı felç bırakmıştı. Demirbaş'ın acılı ailesi kızları için adalet istiyor.

0: istedi.
1: Son sürat geldi. Önce park halindeki otomobillere, ardından 23 yaşındaki Diyar'a çarptı. O trafik magandası genç kızı felç bıraktı.
2: Çok acı. Evladım gözümün önünde eriyor. Anne, ne zaman yürüyeceğim?
1: 30 Haziran akşamı olmuştu korkunç kaza.
3: Kız kardeşimi iki aracın arasında sıkıştığını gördüm.
1: Diğer hastaneye kaldırıldı. Uzun süre tedavi gördü ama belden aşağısı felç kaldı.
2: İçim yanıyor ya, içim. Evladım gözümün önünde, içim yanıyor.
4: Şahıs 1.83 promil alkollü çıktı.
1: 19 yaşındaki Barış Ağa'nın alkollü olduğu ortaya çıktı. Adli kontrolle serbest bırakıldı. Ama itirazlar üzerine tutuklu yargılanmasına hükmedildi.
3: Çocuk alkol etkisindeymiş. Biz madde etkisinden de şüpheleniyoruz.
1: Diğer'in acılı ailesi ise adalet istedi.
2: 23 seneni ver, çocuğunu büyüt, her pislikten koru ama bir pislik gelsin senin kızına vursun. Adalet istiyorum.
0: Eskişehir'de düğüne giden iki grup tuvalet sırası yüzünden kavga etti, ortalık karıştı. İşte yaşananlar.
5: Tuvalet sırası kavgaya dönüştü. Dayak yiyen grup ortalığı birbirine kattı. Düğün için Eskişehir'e geldiler. Ancak kadınlar tuvaletindeki sıra tartışması büyüdü.
6: Ben sizi zorla çıkarttım. Kelimeyle zorla çıkardım. Karımı soktum, kapıda bekliyor.
5: İddiaya göre diğer grup pusudaydı. Kavga bitti ama diğer grubun öfkesi geçmedi.
6: Sen kimsin bana meşgul atıyorsun?
5: Sokak sokak gezip dayak yedikleri adamları aradılar. Kıyafetleri yırtıldı, vücudu kan içinde kaldı. Ama hastaneye gitmek yerine kavga ettiği grubu aradı. Öfkeli adamı sakinleştirmek 1,5 saat sürdü.
7: Abi kusura bakma, kusura bakma.
0: Efendim, Antalya'da içine şeytan girdi diyerek ablasını boğan genci getirmiştik ekranlarınıza. 9 gündür yaşam mücadelesi veren talihsiz genç kız maalesef daha fazla dayanamadı.
8: Kardeşlerim, neden yaptınız?
9: İçlerine şeytan kaçtığı için oldu, doğru mu?
10: İçine şeytan girdi demiş, öz ablasını boğmuştu. 22 yaşındaki genç kız 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Korkunç olay geçtiğimiz günlerde Antalya'da yaşandı. 18 yaşındaki Muhammed Doğan, içine şeytan girdi dediği ablası Kübra Doğan'ın bir anda boğazına sarıldı. Kardeşinin elinden kurtulan abla diğer kardeşlerin Meryem Doğan'dan yardım istedi. Eve gelince kız kardeşini hareketsiz bulan Meryem Doğan hemen 112'yi aradı. Ama cani kardeşi ona da saldırdı. Abla kardeş arasında arbede çıktığı sırada polis geldi. Muhammed Doğan gözaltına alınıp tutuklandı.
8: Kardeşlerim, neden yaptınız?
9: İçlerine şeytan kaçtığı için oldu, doğru mu?
10: 22 yaşındaki Kübra Doğan 9 gündür yaşam mücadelesi veriyordu. Ancak kalbi daha fazla dayanamadı. Hayatının baharında gözlerini kapadı.
0: Sevgili izleyenler, Güney Kore'de yaptırdığı yüz nakli işlemiyle gündeme gelen Didem Ceran ikinci kez ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Fenomen paylaştığı bir videoyla takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
5: Yüz nakli yaptırmış, doktor ihmali yüzünden ikinci defa ameliyat olmak zorunda kalmıştı.
11: Hepsini insan hakları mahkemesinde dava edeceğim.
5: Ünlü fenomen son halini paylaştı.
11: Siz seviyorum, beni merak eden tüm hemcinslerim ve kız kardeşlerim, size çok teşekkür ediyorum.
5: Survivor yarışmasıyla ünlenen Didem Ceran, Güney Kore'de yaptırdığı yüz nakli işlemiyle gündeme gelmişti.
11: Yüz germe yaptı. Ve Kore'deki doktorlar senin doğal mimini bozmadan çalışacak teknikler kullanıyorlar.
5: Ancak sonuç beklediği gibi olmadı. İkinci kez bıçak altına yatmak zorunda kaldı.
11: televizyon ameliyatımdan çıktım.
5: Takipçileri son halini merak ediyordu. O da çektiği videoyla cevap verdi.
11: Çok üzülüyorum.
5: Ve kendisi hakkında CİMER'e yapılan şikayetlere değindi.
11: İmza toplamışlar. Hep birlikte CİMER'e beni şikayet ediyorlarmış. Görüntüyle sürekli karşılaşmak istemiyorlarmış falan.
5: Takipçilerinden özür diledi.
11: Çok özür dilerim verdiğim rahatsızlıktan. Ben sadece çok yalnız kaldığım için siz de oyalanıyordu o kadar.
0: Efendim, Şili'yi vuran şiddetli fırtına saniyeler içinde felakete dönüştü. Dev inşaat vinci rüzgara teslim oldu. Kontrolden çıkan vinç evleri

0: araçların üzerine çöktü. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
1: Önce sallanmaya başladı. Rüzgar her saniye şiddetini artırıyordu. Dev çelik gövde daha fazla dayanamadı. Tonlarca ağırlığındaki vinç büyük bir gürültüyle inşaat alanından koparak işte böyle devrildi. Vinç önüne çıkan her şeyi ezdi. Binaların çatıları parçalandı. Araçlar ağır hasar aldı. En az 4 bina kullanılamaz hale geldi. Ekipler kısa sürede bölgeye ulaştı. Enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Faciada can kaybı yaşanmadı.
0: Sevgili izleyenler, 60. yaşına giren Yıldız Tilbe'ye sahnede doğum günü sürprizi yapıldı. Ünlü şarkıcı "Biten bir ömrün neyini kutlayayım" diyerek karşılık verdi.
2: Ay teşekkür ederim ya. Aşk olsun İbrahim.
3: 60. yaşına sahnede girdi.
2: Çok teşekkür
4: ederim. İyi ki varsın.
2: Vallahi siz de iyi ki varsınız. Çok çok teşekkür ederim.
3: Beklenmedik bir çıkış geldi.
2: İbrahim 60 oldum. Neyini kutlayayım? Vallahi yaşlanıyorum.
3: Yıldız Tilbe Bursalı hayranlarıyla buluştu. O gün aynı zamanda doğum günüydü. Sahnede kendisine sürpriz yapıldı. Ancak beklenmedik bir doğum günü çıkışı geldi.
2: Doğum günümü kutladıkları zaman hep böyleyim ama. Çok saçma geliyor yani. Biten bir ömrün neyini kutluyorum ki?
3: Biten ömrün neyini kutlayacağım? Doğum günleri saçmalık dedi.
2: 60'ım acaba 70 olacak mıyım? Bunu mu kutluyorum mesela düşündüğüm zaman? Saçma geliyor yani.
0: Efendim, dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan alışılmışın dışında bir performansa imza attı. Dev festivallerin yerine bu kez İzmir'deki bir semt pazarında konser verdi. İşte o görüntüler.
1: Ünü ülke sınırlarını aştı. Ancak o özünü unutmadı. Sen pazarında konser verdi. DJ Mahmut Orhan elektro müzikleriyle tanınıyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında ünü öyle yayıldı ki pek çok uluslararası festivalde konser verdi. Aslını unutmayan DJ daha önce annesinin köyünde konser vermiş, komşularına unutulmaz anlar yaşatmıştı. Bu kez de İzmir'de ortaya çıktı. Alaçatı Sen Pazarı'nda sahne kurdu. Muhteşem bir konser verdi. Patlıcan biber almaya gelip dünyaca ünlü DJ ile karşılaşan İzmirlilerse kendilerini ritme kaptırdı. Ortaya ise işte bu görüntüler çıktı.
0: Şimdi efendim, Dilan Polat'ın sanal medya hesapları kapatılmıştı, biliyorsunuz. Bunun üzerine yedek hesaplar açmış ancak çok geçmeden onlar da kapatılmıştı. Dilan Polat çareyi kocasının hesabında buldu. Şimdi de oradan paylaşımlara başladı.
5: Yani 3 parfüm alacağız, 1 parfüm fiyatına ucuza. Böyle bir şey yok.
3: Hesap Engin'in, paylaşımlar Dilan'ın.
6: Benim böyle şeyler hakkında çok konuşmak istemiyorum ya. Değil mi Ece?
3: Sanal medya hesapları kapatılan Dilan Polat şimdi de kocasının hesabını kullanmaya başladı.
6: Rabia memleketine gitti. Güzel kuzum bizi sürekli arıyor.
3: Sıra dışı açıklamaları, şatafatlı özel hayatı.
7: Daha çok yapacağım. Altın tozlu kahvemi içerek yapacağım. Beni sindirebileceğinizi mi zannediyorsunuz?
3: Kara para aklama iddiaları ve son olarak da Can Polat cinayetiyle gündemdeydi.
8: Onlar buraya polis ambulans. Can Polat'ı vurdular.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı başvurunun ardından tüm sanal medya hesaplarına erişim engeli getirilmişti.
7: Duygulandım tabii oğlum. Yani hani sonuç itibariyle çok zor günlerdi Enes'cim. Kolay değildi.
3: Bunun üzerine Dilan Polat B planını hayata geçirmiş. Hemen yedek hesaplar açmıştı. Ancak çok geçmeden o hesaplar da kapatılmıştı.
7: Bu para nereden geliyor diyorlar. İstanbul'da isim hakkım, bedelim, tabela bedelim 20 milyon TL.
3: Dilan Polat çareyi kocasının sanal medya hesabında buldu. Eşi Engin Polat'ın hesabı üzerinde.

0: üzerinden paylaşımlara başladı. İşte böyle reklam yaptı.
1: Yani 3 parfüm alacağız, 1 parfüm fiyatına ucuza. Böyle bir şey yok.
2: Efendim, dikkatsizlik, aşırı sürat ve kural tanımazlık yine kazalara neden oldu. Şimdi yurttan kameralara yansıyan kaza anlarını getiriyoruz ekranlarınıza.
3: Bursa'daki bu sürücü önce ağaca çarptı, ardından takla atarak karşı şeride geçti. 2 kişi yaralandı. 16 yaşındaydı. Direksiyon başına geçti. Karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya çarpıp ağır yaraladı. Üstelik yoluna da devam etti. Elektrik direğine çarptı, taklalar attı. Sürücü katliam gibi kazadan yaralı kurtuldu. Motosikleti fark etti, durmaya çalıştı. Ancak olmadı. Hızla gelen motosiklet bisikletli çocuğa çarptı. Acı içinde bağıran çocuğa sokaktaki kadının yardıma koşmaması da dikkatlerden kaçmadı. Bir kadın telefonla konuşuyordu. Aniden yola atladı. Otomobilin çarpmasıyla havaya savruldu. O anlar bir motosikletlinin kas kamerasına yansıdı. Makas atarak ilerleyen bir otomobil önce önündeki ardından yanındaki araca çarptı. O araçlar da diğer araçlara. 3 kişinin yaralandığı zincirleme kaza başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Otoparktan çıkan motosikletli karşı yoldan gelen kamyonetin altında kaldı. Feci kazada motosikletli yaşamını yitirdi. Motosiklete kırmızı ışık yanıyordu. Yine de geçerim sandı ama olmadı. Otomobile çarpmasıyla kendisi bir tarafa, kaskı başka bir tarafa savruldu.
2: Ve zayıflama iğneleri son zamanlarda fazla kilolarıyla başı dertte olanların çıkış kapısı. Ancak bu iğneler doktor kontrolü olmadan fazla dozlarla uygulandığında tahmin edilenden fazla hasar bırakıyor. Uzmanlar, ilaçlar tek başına çözüm değil diyor.
4: Son dönemde bu zayıflama iğnelerinin kullanımı giderek yaygınlaşıyor.
0: Diyeti bozup zayıflama iğnesine yönelenler, bu iğneleri ekmek alır gibi eczaneden alıp kendisine enjekte edenler.
4: Sosyal medyada görülen paylaşımlar veya çevreden alınan tavsiyelerle ilacı kullanmak ciddi sağlık riskleri oluşturabilir.
0: Sanal medyanın bu riskte payı büyük ama buzdağının görünmeyen kısmı hesaba katılmıyor.
4: Unutulmamalıdır ki bu ilaçlar tek başına bir çözüm asla değildir.
0: Hekim kontrolü olmadan daha hızlı zayıflamak için dozajı arttırmak, geri dönülmesi zor sağlık problemlerini beraberinde getiriyor. Mide, bağırsak ve karaciğer gibi hayati organlar zarar görüyor.
4: Kalıcı ve sağlıklı kilo yönetimi için hekim takibi, diyetisyen desteği ve yaşam tarzı değişiklikleri birlikte yürütülmelidir.
0: Yetersiz protein alımı, vitamin eksikliği ve kas kaybı, yani ilaç tek başına çözüm değil, düzenli ve sağlıklı beslenme şart.
4: Dengeli beslenmek ve kişiye özel bir beslenme planı uygulamak çok önem taşır. Amaç sadece kilo vermek değil, bunu sağlığı koruyarak sürdürülebilir şekilde başarmaktır.
2: Efendim, şimdi de dünyadan ilginç görüntüleri getiriyoruz ekranlarınıza.
0: Norveçli taraftarlar bu Dünya Kupası'na galibiyet sevinçleriyle damga vurmuştu. O sevinci bu defa da robotlar yaptı. 3 insansı robot ritimle birlikte kürek çekti. O anlar sanal medyada gündem oldu. Arkasında römork takılı araç yavaş yavaş ilerliyordu. Virajı alamadı, o anda bir motosikletli de virajı hızla dönmeye çalıştı. Kaza geliyorum dedi. Araca işte böyle çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın üzerine düştü. C Cenevre'de iyilik için yapay zeka zirvesi düzenlendi. Yapay zeka ve robot teknolojisinde çığır açan yeni robot bu zirvede sergilendi. Robot yapay zeka desteğiyle istediği yüzü taklit edebiliyor.
5: We aren't using a silicone mask.
0: ABD Başkanı Trump, Obama ve Zuckerberg gibi ünlü isimlerin yüz ifadelerini saniyeler içinde taklit etti, ekrana yansıttı. Dışarıdan korkutucu görünen bu katil balina aslında hiç de öyle değil. Eğitimli balina bakıcısıyla saklambaç oynadı. Duvarın arkasına saklanan bakıcısını aradı. Karşısına çıkınca da metrelerce yanında yüzdü. O anlar sanal medyada gündem oldu. Bir pilot test uçuşu için havalandı ama genç pilot farklı bir rotaya imza attı. Gökyüzüne sıkıldım yazdı. Bu rotayı oluşturmak yaklaşık 2 saat sürdü ve 20 dakika boyunca keskin dönüşler yaptı. Şirketten yapılan açıklamada pilotun izin kullandığı söylendi. Elektrik telleri yere düştü, ekipler olası felaketleri önlemek için geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Araçlar kontrollü bir şekilde geçiriliyordu. Ama bir tanesi elektrik tellerine temas etti ve işte böyle patlama oldu. 2 kişi yaralandı. Bir kişi polis karakoluna girmek istedi. Polisle arasında tartışma çıktı ve işte böyle tokat attı. Polis memuru neye uğradığını şaşırdı. Şüpheliye anında müdahale etti. Pop müziğin kralı Michael Jackson sinemada rekor kırdı. Ünlü yıldızın hayatını konu alan film dünya çapında 1 milyar dolardan fazla gişe yaptı. Michael bu hasılata ulaşan ilk biyografi oldu. Nisan ayında vizyona giren film tarih yazdı. Rekor kıran filmin ikincisinin de gelmesi bekleniyor. İnsansı robotun hedefinde bu defa insanlar vardı. Öfkeli robot kung fu hareketleri yapmaya başladı. İki kişinin niyeti de onu durdurmaktı. Ama robotun öfkesinden nasiplerini aldılar. Robot önce birine ardından diğerine işte böyle tekme attı. O anlar sanal medyada gündem oldu. Bir grup havai fişek gösterisi izlemek istedi. Evlerinin önüne sandalyeleri koyduğu yola da havai fişekleri dizdi. Ancak gösteri bir anda faciaya dönüştü. Havai fişekler izleyicilerin üzerine doğru işte böyle patladı. Dakikalarca devam etti patlama. Havai fişeklerin hedefi olanlar kaçarak işte böyle kurtuldu. Üç Cezayirli adam İspanya'ya geçebilmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Kendilerini tamamen siyaha boyadılar, vücutlarını yünle kapladılar. Koyun kılığına giren adamlar sürünün arasına karıştı. Amaçları güvenlik görevlilerinin dikkatini çekmemekti. Ama başarısız oldular. Üç adam da İspanya'ya geçemeden yakayı ele verdi. Aynı üç adamın daha önce de dans ettikleri video ortaya çıkmıştı.
2: Efendim devam edeceğiz ama şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart

0: rahatlıkla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
2: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
3: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
2: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
5: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
6: Sardalya, 16-22 Temmuz tarihleri arasında A101'de aldın. Dörtlü gazlı içecek çeşitleri 225 lira yerine 159 lira.
5: Tanıştıralım Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
7: Bu salı binde Harmana çözünebilir hindiba kahve 275 lira. Yörsan %0,5 yağlı süt 39 lira.

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Apasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
9: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferah.

0: sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
7: 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Sabah'ında.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin.

0: 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
10: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin.
9: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Koçakla Festival

0: efendim, Ankara'daki bir alışveriş merkezi minik patililerin buluşma noktası oldu. İşte o renkli anlar.
1: Ortam çok keyifli, yani müzik falan, yani köpekler çok tatlı.
2: Patili dostlar bir araya geldi. Ortaya renkli görüntüler çıktı. Ankara'daki bir alışveriş merkezinde gelenek haline gelen patili dostların buluşma etkinliğinin bu yıl ikincisi düzenlendi.
3: Ben aslında bilmiyordum, annem babam buraya getirdi.
2: Patili dostlarını alan başkentlerde soluğu burada aldı.
4: Biz 1000 kişilik bir WhatsApp grubuyuz. Biz sokak hayvanlarına çok yardım ediyoruz. Hastalıklarının tedavilerini üstleniyoruz. Mama yardımlarında bulunuyoruz.
2: Etkinlik 7'den 70'e bütün hayvanseverleri bir araya getirdi.
5: Patili dostlarımız için böyle güzel bir ortam hazırlanması çok kıymetli. Emeği geçen herkese de teşekkür ederiz.
6: Lili 5 aylıkta açıkçası birazcık böyle şey yaptı. Şaşırdı. Sağa sola bakıyor. Bence bir sonraki buluşmada daha çok eğlenir diye düşünüyorum.
2: Etkinliğin üçüncüsü de düzenlenecek.
5: Evet, üçüncüsü de gelecek. Ağustos ayının sonunda ya da Eylül ayında planlıyoruz.
0: Efendim, noktalıyoruz bu haberle bültenimizi. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Beyaz TV'den ayrılmayın. Film kuşağımız şimdi sizlerle olacak. Hoşçakalın.
7: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
8: Nasıl mı?
9: Çok güzel.
10: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
7: Şipşak.

0: İnek olmak zorundaydı. Bir köpek ya da 10.000 kilo olmayan bir şey olmaz.
1: Hadi yardım edebilirsin
0: burada
1: dostum.
0: Burada bütün işi ben yapıyorum.
1: İt, it, hadi.
0: Jason ayağıma bastı.
1: Hadi kendine gel sen de hadi.
0: Onu sıraya bağla ve buradan gidelim lütfen.
1: İnek mutsuz görünüyor.
0: Mutsuz olamaz çünkü bu kızı şimdi sağdım.
1: Erkek. Erkeği sağdın.
0: Bu erkek mi?
1: Bir meme mi vardı?
0: Evet.
1: Evet o bir meme değil ama dostum.
0: Ben de o garipti diyecektim. Çünkü büyüktü ve iki elimi kullandım. Onu
1: sus hiç... ve bunu bir daha hiç konuşmayalım olur mu?
0: O harika olur.
2: Polis. Polisler geliyor.
1: Bir çekin. Saklan.

0: Ne?
1: Aa, üzgünüm Mickey. Evet. Bu bir hanet olsun. Tamam. Hadi bakalım.

0: 3 hafta sonra.
1: Birbirimizi asla anlayamayacağımızı düşünüyorum. Tam yapılacak en aptalca şeyi yaptığını düşündüğümde... ...daha da aptalca bir şey bulup yapıyorsun.

0: Teşekkür ederim.
1: Gerçekten bu ukala olacak zaman değil. Arkadaşlarını gammazlamamanın nasilce olduğunu düşünüyorsun.
0: Yalnız yaptım. Bir keki bir bağım
1: evet,
0: var.
1: Evet, bu komik. Ne komik değil biliyor musun? Bu senin sezonun olacaktı. Oyuncu avcıları her maça geliyor. Kendi biletini yazabilirdin. Şimdi hepsi gitti. Şimdi yılın geri kalanında her pazar buraya geleceksin. Sadece mezun olabilmek için. Bütün o garip tipler ve suçlularla birlikte.
0: Evet. Dediğin gibi birbirimizi hiç anlayamayacağız.
2: Maçın bitmesine bir oyun kaldı. Angel Grove başarabilecek mi? 5 sayı gerideler. Jason Scott oyun kurucu pozisyonunda. İşte top geliyor. Top tutucu Marty Brown açık gibi görünüyor. Pas için hazırlanıyor. Jason Scott şimdi... Hayır, pas vermiyor. Ne kötü bir fake. O topa koşuyor. O şimdi 20'de, 15'te, 10'da. Jason Scott başarıyor. Touchdown! Jason Scott takıma tek başına şampiyonluğu getiriyor.

0: Sen de yap.
1: Çok
2: komik. Hey, doğru odada olduğuna emin misin?
3: Ne, iyi sert çocuk.
4: Bak, burada duracak. Bu burada duracak. Asıl renkler... Üzgünüm. Dur, sana yardım edeyim.
5: Sen bir ucubesin, biliyor musun? Haftalardır bunlarla oynamanı izliyorum. Sen deli misin?
4: Hayır.
5: Ha? Ya ekstra bir tane varsa?
3: Ucube.
5: Neden bir şey yapmıyorsun? Beni neden durdurmuyorsun ha? Beni durduracak mısın?
3: Hey. Kaç yaşındasın sen? 5 mi? Merhaba, ben Jason. Buraya ilk defa geldim. Heyecan verici. Ve sen de ceza sınıfının kabadayısı olmalısın. Bilirsin.
5: Bana tokat mı attın?
3: Evet. Garip, öyle değil mi? Görünüşe göre hayatımın geri kalanında her gün burada olacağım ve eminim sen de öyle olacaksın. Bir anlaşma yapalım. Benim ya da onun yakınına oturma ve iyi olalım.
6: Tamam. Onaylı ev ödevi ya da daha iyi seçimler kitabı üstünde çalışma.
1: Tuvalete gitmem
6: lazım. Bunlar da dışarıda ve hazır olmalı. Tamam ve günaydın.
1: Tanrım. Mesajını aldım ve nerede bunlar dedim.
7: Yani her cumartesi antrenman yerine buraya geliyorsun.
8: Aman Tanrım, bu berbat oldu.
1: Öyle.
7: O zaman Taya benim fotoğrafımı göndermemeliydin.
1: Tam olarak öyle olmadı. O bir yalancı.
8: Yumruk atıp dişini çıkarttın.
1: Yerine taktılar.
7: Köprünün altından çok su geçti. Hadi devam edelim.
1: Tanrı'ya şükür.
7: Biz devam ediyoruz. Sen ses.
8: Seni kesiyoruz. Gerçek anlamda. İstersen amigo kız antrenmanına gelebilirsin ama ben gelmezdim.

0: Aman tanrım, sen ne yaptın?
1: Kimberly, saçına ne yaptın?
0: Saçını mı kestin?
2: Hey, hey, kapı. Hey, o şey için sağ ol.
3: Bir şey değil, onun gibileri sevmem.
2: Evet. Bir ara takılmalıyız ha? Zorunda değiliz elbette. Ama bence bu akşam takılabiliriz.
3: Adın neydi senin?
2: Billy.

0: Biri Cranston. Ya da William Cranston. Tamam. Çocuklar bana üçüncü sınıf şakası olarak Crampton derlerdi. Billy Crampton'un poposunda tonlarca krem var ki yok. Ama insanın poposunda tonlarca krem olması imkansız. Hayır hayır affedersin onu söylemeliydim.
1: Tamam Billy, seninle gerçekten takılırım ama her akşam Angel Grove Şerif Departmanı ile bir randevum var. Yani üzgünüm. Ne,
0: dur hayır hayır hayır gitme gitme gitme hey hey tamam. Gerçekten takılmamızı beklemiyordum. Doğrusu bu akşam bir yere gitmem gerekiyor ve sen bana yardım edebilirsin.
1: Billy bak seni duydum ama söylediğim gibi ev hapsindeyim. O konuda bir şey yapamam üzgünüm.
0: Peki şey ben onu hallederim. Simi kandırmayı biliyorum. Bende aletler var.
1: 7'den önce evde olmam gerekiyor.
0: Tamam 7'den önce benim evime gelirsen onu hallederim. Ya, ayrıca bir arabam ya da bir arabaya erişimim. Bana yardım etmeye karar verirsen arabayı birkaç saat alabilirsin.
1: Angel Grove'un altın çocuğu.
2: Hadi gel tatlım gidelim. Ona çok sert davranma. Kasabada dolaştığı zaman nasıl hissettiğini
3: kasabada zannediyorsun? Kasabada dolaştığım zaman sence ben nasıl hissediyorum ha?
2: Bunu bu akşam yapmayalım.
3: Plan nedir ha? O ileride ne yapacak? Çok daha fazlası olabilirdi.
4: Oh tanrım Jason Scott.
1: Billy?
0: Evet.
1: Billy?
0: Evet.
1: Saat 6.
0: 56 biliyorum 4 dakikan var şuraya otur.
1: Tüm bunlar da ne böyle?
0: Babamla bulduğum objeler çoğu onun. Hey kafes nerede? Kafes nerede? Tamam işte burada. Ayağın içine koy hadi.
1: Nedir bu?
0: Bu bir Faraday kafesi. Şanslıysak cep telefonu sinyalini durdurmalı.
1: Bu 3 dakika uyarısı hadi dostum eğer sinyal giderse
0: babam
1: ben...
0: Babam öleli 7 sene... 4 ay ve 2 gün oldum. Evet 2 gün.
1: Tamam.
0: Çok uzun bir zaman. O eskiden madende çalışırdı.
1: Billy bunun için gerçekten hiç zaman...
0: Hala 4-4-5-5 oldu
1: evet,
0: ortam oturuyorsun.
1: Evet öyle.
0: Harika ev.
1: Tamam.
0: Yani evet babam demiştim. Eskiden gidip objeler bulurduk. Bazıları çok çok eskiydi.
1: Billy başım derde girecek.
0: Neredeyse o Amerikan koleksiyonculuğu
1: programı
0: gibi. Billy
1: sinyal ötmeye başlayacak.
0: Bizim de televizyon programı olmalıydı. O çok çılgınca
1: olurdu. Ne yapıyorsun sen?
0: Ay nefis bir şey olurdu.
1: Hadi ama dostum ciddiyim. Falan. O şimdi... Billy hadi.
0: Ne?
1: Teşekkür ederim.
0: Bana dokunmayı keser misin? Gerçekten gelmen çok güzel.
1: Evet, bana vereceksin değil mi?
0: Ödünç vereceğim ama evet.
1: Ne kadar var?
0: Sadece 44 dakika 52 saniye.
1: tamam.
0: Bana yardım ettiğin için sağ ol.
1: Bir şey değil Billy. Tamam. Burası altın madeninin girişi ve tabelada açıkça yazan da...
0: Devam et.
1: Peki.
0: Güzel bir şey bulursak yarısı sende kalabilir. Bu kuralı babamla ben koyduk.
1: Teşekkür ederim Billy.
0: Bütün burayı patlatacaklar. Bir hafta sonra gitmiş olacağım.
1: Billy, dürüst olabilir miyim? Anlaşma şöyleydi. Seni bir yere bırakacağım ve birkaç saatliğine vanı alacağım. Bu çok garip. Birbirimizi hiç tanımıyoruz bile. Burada ne yaptığımızı bilmiyorum. Ve görünüşe göre...
0: Dur, sana bir şey söyleyeceğim, tamam mı? Bende otizm var.
1: O bir çeşit idman programı mı? Taibo gibi mi?
0: Hayır. O bir teşhis, affedersin.
1: Biliyorum. O bir şakaydı. Espri yaptım.
0: Bak olay da o zaten. Şakaları anlamıyorum. Benim beynim seninki gibi çalışmıyor.
1: Evet. Onu iyi bir şey olarak düşün.
0: Esprileri ya da alaycı sözleri anlayamıyorum ama...
1: Tamam.
0: Ama bir şeyleri hatırlıyorum. Her şeyi hatırlıyorum.
1: Tamam Billy. Billy seni durdurayım.
0: Tamam.
1: Bak bana bunları anlatmana gerek yok. Sorun yok.
0: Tamam. Neredeyse geldik ki... O iyi haber. Yani yedek fenerimi al çünkü geri döndüğümüzde karanlık olacak.
1: Hoşça kal Billy.
0: Tamam,

0: Olamaz.
1: Merhaba. Merhaba. Hey!
0: Hayır, hayır, hayır, hayır.
1: Kimberly! Kimberly!
0: Tamam, tamam.
2: İsmimi söylediğini duymak çok garip.
1: Ne dedin sen?
2: İsmimi söylediğini duymak garip. Birbirimizi tanıyormuş gibi.
1: Biz birbirimizi tanıyoruz.
2: Kim olduğumuzu biliyoruz ama aslında birbirimizi tanımıyoruz.
1: Eskiden Ty Fleming'le çıktığını biliyorum.
2: O zaman yumruk atıp dişini çıkarttın biliyorsun.
1: Yerine taktıklarını biliyorum.
3: Baba, umarım izliyorsundur. Benimle gurur duyacaksın. Baba, söylemeyi unuttum ha. Bana annemin izni olmadan aldım. Sana söylüyorum. Yani bence tamamdır. Her neyse, odaklanmam gerek. Tamam.
2: Peki burada ne arıyorsun? Beni mi takip ettin?
1: Ben Billy'yi getirdim.
2: Billy Cranston. Garip. Ama onu burada daha önce de gördüm. Evim dağın diğer tarafında. Bazen buralarda yürürüm, kafamı boşaltırım. Angel Grove'a bakıp düşünürüm. Küçük, saçma bir kasaba bana nasıl bu kadar derdi olabilir diye. Sana komik mi geldi?
1: Hayır, sadece ben de öyle düşünüyorum.
2: Evet, Jason Scott, yıldız oyun kurucu, çarpar ve yanar. Kariyerini yok eder, sezonumuzu yok eder. Buster Tigers.
1: Evet, şimdi kasabada geziyorum ve herkes bana köpeklerini ezmişim gibi bakıyor.
2: Peki neden gitmiyorsun? Sadece git, ben buradan gidebilirim.
1: Nereye?
2: Herhangi bir yere.
1: O zaman gidelim. Ne?
2: Sen asla yapmaz.
1: Hadi dene.
2: Sen ve ben. Bir araban var mı?
1: Bir vanım var.
2: Çok ürkütücü.
1: O tip bir van değil o.
2: Bütün vanlar o tip vandır.
1: Hadi gidelim.
2: Bana meydan mı okuyorsun? Çünkü giderim.
3: Tamam. Baba. Hazır ol. Bu çalışmadı.
1: Bu gerçekten mi?
2: Koş.
1: Vay canına.
3: Hadi.
1: Ne yapıyorsunuz? Birkaç yıldır burada kazı yapıyorum.
4: Sakin ol. Tamam, şimdi çözeriz sorunu.
3: Onu burada daha önce gördüm.
1: Merhaba Jason.
3: Dostum, burada dolaşıp bir yerleri patlatamazsın, tamam mı?
1: Biraz daha derin kazmaya çalışıyordum. Belki çok derine kazdım.
4: Bir bağırman gerekmiyor. Seni duyuyoruz, tamam mı?
1: Tamam.
5: Hey!
4: Tamam, sakin.
5: Siz yakalanma peşinde falan mısınız? Burası yasak bölge.
3: Gerçekten mi Einstein? Yasak mı? Deli kayaların üstünde durup karate çocuk hareketleri yapmamız gibi mi? Evet.
1: Çocuklar.
3: Seni gördüm.
5: Evet, ya da eski trenlerde kamp yapmak. Ben de seni görüyorum dostum.
1: Ya çocuklar.
5: Bu akşam çok fazla güvenlik var.
2: Kız kim?
4: Bilmiyorum. Daha önce hiç görmedim onu. Ay.
1: İyi misin?
5: Evet iyiyim.
1: Vay canına.

0: Hiç böyle bir cam görmemiştim.
1: Aman Tanrım.
2: Nedir bu? Nedir bu?
1: İçinde bir şey var.
2: Hey! Çekilin. Ha, tamam, dikkat edin. Çekilin, dikkat edin.
3: Ne yapıyorsun sen?
2: Hayır.
1: Ciddi misin?
3: Sen ne yapıyorsun?
2: Ha, evet.
0: Babam doğru yerleri hep bilirdi.
2: Daha fazlası olmalı. Hadi alalım.
3: Çekilin. Ama devamlı vurman gerekmiyor.
0: Nedir bu?
2: Nedir o?
0: Ne? Hayır.
3: Onu kırma. Hayır.
2: Onu kırma. Tamam.
0: Onu kırdım. Tamam.
2: Vay be. Ne o?
1: Aman Tanrım. Nedir o?
2: Hey bak, bunları bulduk. Eğer para ederlerse...
3: Hayır, onları Billy buldu. Sakin ol.
2: Sakin
1: ol. Çocuklar sesi duydunuz mu?
2: Maden güvenliği. Hoşça kalın.
1: Biri onlara haber vermiş olmalı. Durun, ben verdim.
2: Billy!
0: Dur biraz.
2: Koş!
0: Tamam.
2: Billy, sadece şuraya.
3: Hadi
2: Billy gidelim, çabuk. Acele et biraz.
0: Geliyorum.
2: Şaka mı yapıyorsun sen? Jason.
3: Ne yapayım?
2: Kapıyı açma
3: lazım. Kapıyı aç.
2: Tamam, hadi gel içeri çabuk.
3: Ne yapıyorsun? Onları gördün mü? Aşağıdaki yoldalar.
2: Bakacağız.
3: Tamam peki ya diğerleri, onları bırakacak mısın? Sıkı tutun.
2: Jason.
3: Ya annem beni öldürecek.
2: İhanet olsun. Emniyet kemerini tak çabuk.
3: Emniyet kemeri takılmış. Jason beni ölecek.
2: İşte oradalar.
3: Tamam peki.
2: Yukarı doğru hadi.
3: Al onları.
2: Tamam sen kullan.
3: Hayır ben
2: tamam, kullanamam. Tamam öyleyse kullanma. Ben onları içeri çekeceğim.
3: Gerçekten kullanamam.
2: Tamam.
3: Ayağını çek.
2: Tamamdır.
3: Dur, kapı açıldı yazıyor.
2: Açık olduğu için biri.
3: Hey.
2: Bas.
3: Tamam.
2: İşte oradalar. Tamam. Onlara yaklaş. İçeri gel çabuk. Hadi. Tuttum. Tamam tuttum.
1: Girdim.
3: Peki ya diğer adam?
2: Sadece bas.
1: Bas. Hadi. Hadi.
2: Aşağı doğru inelim, ışıkların olduğu yere.
3: Sen sürmek ister misin?
2: Devam et Billy, neredeyse
1: çocuklar,
2: geldik.
1: Çocuklar, bir tren var.
3: Sorun yok.
1: Aman Tanrım.
3: Hey, ne yapmamı istiyorsun?
2: Sen devam et, ben onu içeri çekerim.
3: Tamam.
2: Sen deli misin?
3: Evet, öyle.
2: Bak.
1: Hey, o yetişiyor.
2: Gördün mü? Hezebin geçit var. Oradan çıkacağız Billy. Tamamsın.
1: Umarım tamam.
4: Kesinlikle tamam değil.
3: Tamam.

0: Fırtına döndü, kötüleşti. Buradan gidiyoruz. Hadi gidelim buradan. Hadi çabuk olun. İskele. Daha çekin. Hadi çocuklar çekin hadi. Biraz daha. Sancak tarafına dikkat. Hadi bakalım. Çabuk olun diyorum size. Ne oluyor hadi.
1: Bu da ne böyle?
0: Geri çekilin.

0: versene.
1: Tamam, sorun değil.
0: Ah, beni çalıştırın.
1: Şu an matematikle uğraşıyor ama. Çıkışta mı, şu mu? Hadi.
0: Aa, harika.
1: Ödevleri yaptın mı?
0: Ah, izlemeye gelebilir miyim? Olur.
2: Koruman nerede?
3: Tamam. Ne yapıyorsun?
2: Sessizce bileğini kıracağım seni küçük sersem.
1: Hadi gel.
0: Evet.
1: Hayır, o ders sen nefret ediyorum. Girmeyeyim.
0: Ben inanamıyorum.
1: Hayır, girmeyeyim.
0: Merhaba.
1: Hadi.
0: Tamam.
3: Hayır. Tamam.
4: Şuna bak, beni coğutmalısın, kötü yere serdi. Vay canına Billy. Bu çok iyi.
0: Merhaba Billy.
3: Merhaba.
1: Hadi,
3: gel, gel.
0: Düşünebiliyor musun?
1: Hadi.
3: Ben mi deliyim yoksa bu mu deli?
0: Tamam. Bu deli.
3: Bize bir tren çarptı ve burada duruyoruz. Bu nasıl olabilir sence?
5: Madenden eve geldiğimi hiç hatırlamıyorum.
1: Hayır, o kadar süre.
5: Dün bütün gün uyudum.
3: Billy'yi bulmamız gerekiyor.
6: Bir sorun falan çıkartmaya çalışmıyordum. Ona şöyle dedim. Hey dostum, ben şiddetten yana değilim. Ama saldırmak zorundaysan... Hadi saldır dostum.
0: Evet.
4: Bu keriz yere serildi.
6: Yere serildi. Ben o kelimeyi Billy söyleyemem. Merhaba Kimberly. Kimberly Hart.
5: Konuşmamız lazım.
3: Nasıl? Ne? O Kimberly Hart'ı ne zamandır tanıyor?
4: Çok sıkı.
0: Saçlar güzel.
7: Evet, kesinlikle.
5: Bil, bana bak.
7: Evet, biliyorum.
5: Kendini garip hissediyor musun?
6: Normalden daha garip gibi mi?
5: Evet, daha farklı.
3: Dinle. Orada bir şey olduğunu biliyoruz. Ben aynı değilim.
6: Ben de güçlüyüm.
5: Ne kadar güçlü?
6: Deli gibi güçlü.
5: Oraya geri gitmemiz gerektiğini düşünüyorum.
7: Tamam.
3: Tezgah kaynıyor.
7: Geri çekil.
3: Bugün geri gidiyoruz.
5: Evet.
0: Her yerim battı.
7: Bu da ne böyle?
8: Yukarı gel. Kadın aşağıda.
9: Kadın olduğuna emin misin?
8: Çok güzel bir kadın değil. Gel kendin bak.
9: Bu koku... bu çok yoğun.
8: Bence bunu not almadısın. Tonlarca ölü balık depolayan eski bir balıkçı teknesinin içinde koku. O çok iyi değildir değil mi? Garip değil mi? Bize ihtiyacın var mı?
9: Hayır.
8: Tamam, çünkü uyumam gerekiyor. İşim bitince kilitli. Buzdolabında içecek bir şeyler var.

0: Çocuklar bakın. Bakın yine o çocuk.
1: İlginç bir şey buldun mu?
2: Bulursam benimdir.
0: Neden buradasın biliyoruz.
2: Ah öyle mi? Hayatta olduğunuz için şaşırarak uyandınız ve bir evin üstünden mi atladınız?
1: Evet. Gibi şey. Hayır. Bak Billy. Biz farklıyız tamam, her şey farklı.
0: Sen Zack'sin değil mi?
2: Evet.
1: Hala Angel Grove'a gidiyor musun?
2: Bazen. Diğer kız da buradaydı bir saat kadar önce.
3: Anne?
1: Hey, şuradaki kızdan mı bahsediyorsun?
4: Hey! Aşağı gel! Bunu birlikte çözmeliyiz.
0: Vay canına.
2: Ya boş ver bunu.
0: Tamam, bırak.
3: Gerçekten çok hızlı tırmandı.
1: Yo yo yo, hayır hayır hayır!
0: Hadi yetiş. Dur. Hadi konuş benimle. Sende bir sikke var ve bizde de var. Bunu konuşmamız gerek. Yani onun o... Senin sorunun ne?
2: Oh, sen delisin. Ama ben de öyleyim.
0: Hey Zack, bekle.
2: Hayır, hallederim.
0: Dur.
1: Hey, hayır, hey, dur. Ne yapıyorsun? Zack, dur, dur, dur, dur.
2: Onu tuttum.
0: Bırak beni.
2: Hadi atlayın.
0: Hadi gidelim. Atla benimle.
1: Hayır hayır hayır. Atlamayın. Tamam.
0: Hadi.
1: Atlamayın.
4: Ben onu atlayacağım ve sonra sen atlayacaksın, tamam mı?
0: Evet.
4: Çok basit.
1: Hayır hayır hayır hayır. Yapma yapma. Jason. Jason bu o kadar basit değil.
0: İyi misin?
1: Evet. Sorun yok. Halledersin Billy.
2: Hayır edemem.
1: Bu eğlenceli.
2: Bu çok uzun bir atlayış.
1: Hadi ya atladık. Hepimiz atladık hadi.
0: Evet bir şey olmayacak, söz veriyorum. Hadi atla.
1: Hadi Billy atla.
3: Bu uçur muhtemelen 30 metreden fazla. Yani ölüm kaçınılmaz. Hadi. Tamam. Ölürsen Billy ne olacak? Ama anne yalnız kalacak. Ama sorun değil. O başka birini bulabilir. Ama yapamaz çünkü sen anneni seviyorsun ya aslında.
0: Korkuyor.
4: Hayır buraya gelecek. O iyi.
1: Hadi.
3: Tamam.
1: Atlayışını gözünde canlandır ve sen de atla.
2: Hadi yapabilirsin hadi.
1: Vay canına! Billy yavaş! Başardım!
4: İyi misin?
0: Sorun yok.
4: Hadi hadi yukarı tırman.
1: Başardım.
4: Gel tırman.
1: Başardım.
4: Hadi Billy başardın. Gördün mü bak.
0: Demiştim bak.
4: Başardın. Aferin sana.
1: Billy değil mi? Evet.
4: Billy!
0: Aman tanrım! Aman tanrım!
4: Billy! Billy! Billy!
2: O çocuğu öldürdük mü?
0: Ne yapacağız şimdi?
4: Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo.
1: Hey çocuklar aşağı gelmelisiniz. Su var. Bunu görmeniz gerek.
0: O iyi.
2: Sen tamam. Tamam. Aşağıda görüşürüz. O deli kızı da getirin.
4: Hadi çocuklar gidelim.
0: Hey. Soyundan bir yudum alabilir miyim? Ölüyorum.
5: Tamam. Ama
0: şey, teşekkür ederim. Ve çok özür dilerim.
5: Özür niçin?
2: Evet, kulübe hoş geldiniz. Ne haber deli kız? Bunu tekrar yapmalıyız. Şükürler olsun. Şuna bak.
1: Harika.
4: Hey çocuklar, çocuklar.
2: Ne?
4: Bakın nasıl parlıyoruz.
1: Güzel.
2: Evet.
1: Bunu sevdim. Ben maviyim. En sevdiğim renk değil ama olsun.
2: Ben siyahım.
1: Ne?
2: Evet öyleyim.
1: Hayır değilsin.

0: Neredeyiz?
1: Jason, ben kayıyorum. Ne haber?
2: Yine mi?
1: Evet, bu olağanüstü. Bu daha da iyi olmaya başladı.
2: Bunu hissettiniz mi?
0: Burada bir şey var.
2: Duvarlar sallanıyor.
0: Gelin hadi.
1: Bu imkansız.

0: Bu milyonlarca senedir burada olmalı. Yani bakın, etrafında kaya oluşmuş.
1: Burasını sevmedim.
2: Hey çocuklar. Şuna bakın.
1: Tamam.
2: Tamam.
0: Tamam.
2: Aman.
3: Ne?
2: Sence burada uzaylılar mı var?
3: Sessiz ol Zek.
1: Burası çok soğuk.
0: Jason, bu gerçek mi? Gerçekten bir uzay gemisinin içinde miyiz?
2: Galiba. Sadece nefes al, tamam mı?
0: Tamam.
1: Hey.
0: Tamam.
1: Yeterince gördük değil mi? Şimdi gidelim mi?
3: Ne? Ünlü olacağız.
1: Senin sorunun ne?
3: Siz.
2: Burada bir şey var. Vay canına.
0: Hey.
2: Neydi o? Gelin.
0: Neler oluyor? Merdivenler.
1: Aman tanrım. Çıkış yolu kapandı.
0: Hadi gidelim bu taraftan çabuk. Koşun. Gidiyorum.
1: Koşun.
2: Hadi.
4: Gerçeksin.
3: Dur.

0: seni öldüreceğiz.
1: Öldürmek mi? Nasıl?
2: Biz 5 kişiyiz.
1: Evet biliyorum. Sizi bekliyordum. Dur, diğer çocuk nerede? 1, 2, 3, 4. Ah, işte orada. Hepiniz.
0: Yer altında gömülü bir uzay gemisinde ne kadar zamandır bekliyorsun?
1: Bugün günlerden ne? Pazartesi mi? O zaman 65 milyon yıldır. Çok yalnızdım. Hepiniz çok genç görünüyorsunuz.
0: Bunun sikkelerle bir ilgisi var mı?
1: Evet, evet sikkeler. Farklı renkler, farklı çocuklar. Burada olduğunuz için çok heyecanlıyım. Arkanızı dönün. Hadi.
0: Olamaz.
1: İlerleyin. Sanırım bu işe yarayacak. 1, 2, 3, 4, 5. Farklı renkler.
2: Çocuklar buradan çıkmaya konsantre olalım. Birlikte kalalım ve bir şansını bulduğumuzda...
3: Deli gibi koşalım.
0: Tamam, ya bir şansını bulamazsak?
4: O zaman onu öldürürüz.
1: Acıtmamalı ama göreceğiz. Lütfen ayak izlerine basın.
0: Hayır, bunu yapmayacağız. Hey, bir soru. Sen nesin?
1: Ben Alfa 5. Bir Alformic Lorcaid Persona Android.
0: Ne? Bir Alfa 5 olduğunu
4: söylüyorum. Evet, biliyorum.
1: Ben konuşan bir robotum. Bana güvenebilirsiniz.
0: Bir

0: ne olacak ki?
1: Tamam.
2: Neden devamlı birbirinize bakıyorsunuz? Bu bir insan özelliği mi? Çok ilginç.

0: Arta. Tordon, prendimos em Arta.
1: Duas, tem cast.
0: Contrax, portanskas.
2: Tamam.
0: Hadi,
2: hadi gidelim buradan çabuk. Hadi Billy, gidiyoruz çabuk. Hadi. Çabuk koşun. Koşun.
0: Detour.
2: Koşun.
1: Du sei Achum. Ast.
3: Buraya gelin lütfen.
4: Seçeneğimiz var mı?
2: Hiç sanmıyorum.
0: Tanathinai, Shinat, Wutan, Tach, English. Tiax, Portans, Gwintan, Brukano.
3: Bakın, bu Zordon.
2: Ne?
3: Zordon, kim olduğunu bilmiyorlar. Gelin, gelin.
5: Bunlar onlar mı? Çok küçükler.
3: Komik, ben de aslında aynısını söylemiştim.
5: Yani evrenin kaderinin bu çocukların elinde olduğunu mu söylüyorsun?
2: Evren mi? Orası büyük bir yer.
3: Onlar ergen. Çocuklukla yetişkinlik arasında. Açıklaması gerçekten zor. Bir şey, bence...
5: Sikkeleri gösterin. Dönüşme sistemi asla hata yapmaz. Güç sikkeleri gemiye bunlarla döndüyse...
3: Ergenler!
5: Bu ergenlerle... O zaman bu ergenler Power Rangers.
3: Power Rangers!
6: Ne?
2: Tamam, bir soru sorayım. Merhaba, kestiğim için üzgünüm. Az önce Power Rangers mı dedin acaba?
5: Evet, evet. Siz Power Rangers'ınız. Başka soru var mı?
2: Hayır, bence tamamdır.
5: Güzel.
7: Bir sorum var. Merhaba, nasılsın? Tamam, benim adım Billy. Billy Cranston. Çocuklar eskiden bana Billy Crampton der.
2: Billy! Dur. Affedersin.
7: Bu küredeki görüntüler Power Rangers tarihini anlatıyor. Görünüşe göre Power Rangers yaşamı koruyan bir ekipmiş ve yaşam parlak bir ışık. Ya da bir parça ışık değil
5: evet,
7: mi?
5: Evet, çok iyi bir. Onun adı Zeo Kristal.
3: Bu kısmı çok seviyorum.
5: Ve
3: çok güzel.
5: Evrende yaşam olan her gezegenin içinde o kristalden bir parça gömülüdür.
3: 65 milyon yıl önce Zordon'un ekibi, şimdi Angel Grove olan bu yerde kristali savunurken öldü.
5: Sik.

0: Keller, siz beşinizi seçti.
1: Evet.
0: Şimdi Zeo kristalini ve dünyadaki yaşamı korumalısınız.
2: Çünkü biz Power Rangers'ız.
3: Akıllı.
4: Affedersin ha. Bu bir çeşit şaka mı? Isak çamaşırım sıkıştı. Çoraplarım sırasıklan. Burada şıpır şıpır dolaşıyoruz. Bir duvara konuşuyoruz. Yani...

0: Kaz. Kaz Goldar.
1: Efendim, yüksek kalp atışları saklıyorum. Onlar çok korktu.
2: Ama anlamıyorum. Bize neden o kabusu gösterdin?
1: O bir kabus değil. O gelecek.
3: O gerçek miydi?
0: Öyle gibiydi.
2: Ve o kadın kimdi?
1: Onun adı Rita Repulsa. O Goldar'ı yaratacak. O büyük bir canavar. Kristal'i dünyadan çıkartacak ve gezegeninizdeki bütün yaşam ölecek. Kristal'le Rita'nın dünyaları yaratıp yok etme gücü olacak.
0: Dur tahmin edeyim. Bizim o kadını öldürmemizi istiyorsun Rita.
1: Ay ay ay Rita. O durdurulmalı.
3: O ne zaman geliyor?
1: O zaten burada. Tahminime göre 11 ayımız var. Affedersin gün. Gün. 11 gün.
0: Biz Power Rangers'sak ve bu bizim gemimizse o benim için açılır mı?
1: Evet tabii.
0: Hadi gidelim.
2: Hey ne yapıyorsunuz? Hayır hayır hayır geri gelin. Hayır. Hayır lütfen.
1: Jason, benim Ranger ekibim Kristal'i Rita'dan korurken öldü. O yüzden bu duvardayım.
2: Adımı nereden biliyorsun?
1: Çünkü bu sensin Jason Scott. Sen lidersin. Sen Kırmızı Ranger'sın. Rita da bir Ranger'dı. Ve arkadaşım. Ama o bize ihanet etti. Daha çok güç istedi. Yolunu kaybetti. O şimdi tam bir şeytan. Onları geri getirmelisin, bütün Ranger'ları. Ekibini Rita'yı durdurmak için eğitmelisin. Yoksa onun kristali bulacak gücü olur.
2: Tamam. Ben gidiyorum. Ve sadece kendi adıma konuşuyorum.
1: Hayır,
2: ki şunu...
1: Hepsinin adına konuşuyorsun. Çok derininde söylediğimin doğru olduğunu biliyorsun. Sen bunun için doğdun.
2: Hepiniz beklemişsiniz. Hatta sen bile. Sen tam olarak kimsin?
0: Gerçekten mi? Şimdi kim olduğumu mu soruyorsun?
4: Bak onun adı Didi.
0: Trini.
3: O okulda yeni. Bir ay önce transfer oldu. Beraber İngilizce dersine girdik.
0: Bir senedir uzun süredir Angel Grove'dayım. Beraber biyolojiye girdik. İyi konuşma.
2: Dur dinle. Hiçbirimiz birbirimizi gerçekten tanımıyoruz, tamam mı? Ama bir şekilde aynı zamanda aynı yerdeydik. Billy o sikkeleri bulduğunda...
4: Dur. Bir soru sorabilir miyim? Biz gerçekten süper kahraman mıyız? Demir adam ya da örümcek adam gibi mi? Çünkü beni bir örümcek ısırmış gibi hissediyorum ama çok iyi hissediyorum.
5: Bak pek dostum öyle... güven bana. Sen bir süper kahraman değilsin.
0: Neden bizimle patron gibi konuşuyorsun
3: hey,
0: dostum?
3: O Rita şeyleri gerçek olabilir mi? Herhangi biri doğru olabilir mi?
2: Bilmiyorum. Ama bizdeki terslik ne ve bize ne oldu onların cevabının nerede olduğunu biliyorum. Burada.
3: Peki ne diyorsun?
2: Bence geri gelmeliyiz. Sizi buraya gelmeye zorlayamam. Ama yarın saat 4'te ben burada olacağım.
4: Ya Jason, biz de... Bu mantıklı. Bilmiyorum.
0: Evet.
4: Onu ilk başta ben neden düşünmedim ki?

0: 今天回来太晚了，依然你还弄出那么多动静来，
1: 小心点啊！来来，后面坐下。
0: 知道你回来，我就很

0: 高兴，你还在去上学对吧 ？Zack，
1: 你没有回答我。
2: 我知道。吃药，好吗
3: ？Bugün neredeydin? Arkadaşlarınla mıydın? Hiç arkadaşın var mı?
4: Problemci bu. Daha birincisine cevap vermeden ona 4 tane soru
3: Çünkü
4: soruyorsun.
3: Çünkü burada bir hayalet gibi. İletişim kurmaya başlamalı. Bir şey
4: June.
3: Söyle. Hadi ama. Konuş sadece.
4: Sakin ol.
3: Tamam. Sakin.
4: Tamam Trini. Baştan başlayalım. Lütfen bugün yaptığın her şeyi anlat bana.
5: Ben ve Angel Grove'dan 4 çocuk gömülü bir uzay gemisi bulduk.
3: Ne?
5: Bir süper kahraman olduğuma eminim.
6: Havalı.
3: Havalı değil. Bu kaba işe.
7: Bu başarısızlığımı hatırlatmak için mi?
8: Hayır. Hurdacı ona sadece $300 verdi. Şosenin düz olduğunu ve motorun çalıştığını biliyorum. Tamir edip etmemeye sen karar ver dedim ben de. Lanet olsun.
9: Başkat, teknenize bir kaza oldu. O korkunç bir durum. Benimle gelmeniz gerekiyor.
10: Bir seri korkunç suç sakin balıkçı kasabası Angel Grove'u sarstı. Cesetler bulundu. Bu şiddetsiz
3: bir kasabayı
10: diken üstünde tutuyor.
3: Evet.
10: Herkes oldukça gergin.
3: Goldar geliyor. Goldar geliyor. Goldar geliyor.
2: Sen ne yapıyorsun?
3: Altına ihtiyacım var. Güzel Goldar'ımı yapacağım. Goldar, Zeo kristalini alacak. Ben evreni alacağım.
2: Ben de.
11: (Gülüyor)

0: Ne haber deli kız?
1: Merhaba.
0: Yapalım mı?
1: Evet.
2: Power Rangers'ın 3 kuralını uygulamalısınız. Güçlerinizi kişisel çıkarınız için asla kullanmamalısınız. Asla bir kavga çıkartmamalısınız. Düşmanınız zorlamadıkça. Ve kimliğinizi asla belli etmemelisiniz. Asla. Ranger kimliğini edinmek için dönüşmelisiniz. Herhangi biriniz daha önce dönüştü mü?
0: Evet. Ama sadece duşta.
3: Tamam tamam. Hadi ayak izlerine basın lütfen. Hadi deneyelim.
2: Bir ekip olarak daire oldunuz. Dönüşüm sistemine kolaylıkla bağlanabilirsiniz. Onu hissediyor musunuz?
3: Evet, hissediyorlar.
0: Hayır, hissetmiyorum.
2: Zırhınızı almak için dönüşmelisiniz.
4: Oh, biliyordum. Zırhımız olacak. Jason, zırhımız olacak. Oh, bir zırhımız olacak.
0: Güzel. Zırhı ne zaman vereceksin?
2: O hala hazırda içinizde. Onu birbirinize ve dönüşüm sistemine bağlanarak ortaya çıkartacaksınız. Zihninizi boşaltın ve odaklanın. Power Ranger yaşamı korumak için yemin etmiş bir savaşçı birliğiydi.
3: Evet.
2: O savaşçılar olmak zorundasınız.
3: Savaşçılar olun.
5: Ne?
0: Ne?
5: Ne, yani işe yaradı mı?
2: Alfa 5, neden dönüşmediler?
3: Evet, bilmiyorum efendim. Bu rahatsız edici. Çok rahatsız edici. Biraz zaman alabilir.
2: Zamanımız yok.
3: Onlar dönüşmezse ne yapacağız peki?
2: O zaman zırhsız eğitim alacaklar. Hazırlanmaları lazım.
3: Zırhsız mı? Efendim, o çok acı verici olur.
2: Onları çukura götür.
3: Tamam, beni izleyin. Çukura gidiyoruz.
0: Jason, çukurun ne olduğunu görmek istemiyorum.
1: Orası da ne?
3: Çukur işte burası. Güzel değil mi?
2: Alfa 5, eğitime başla.
3: Üzgünüm çocuklar.
0: Ne eğitimi şimdi? Sakin ol dostum.
2: Önünüzdeki bu yaratıklar Rita'nın ordusunun simülasyonu. Onların adı Patis. Rita'ya ulaşmak için onları geçmelisiniz.
0: Hayır.

0: hikayesin. Hayır.
1: Güzel. Sakin olun çocuklar. O bir hologram. Video oyunu gibi. Bakın.
2: Çok güçlü bir hologrammış.
1: Video oyunu değilmiş.
3: Bu yüzden dönüşüp zırhınızı almalısınız. Rita ordusunu kuracak kadar güçlenirse o sonun başlangıcı olur. Rangerlar, eğitime hoş geldiniz.
4: Döndüğünüz için çok heyecanlıyım. Kütle merkezine hedef al. Bir kere daha. Hadi yumruk atınca eğil. Zayıf tarafını bul.
1: Hadi birkaç yumruk yapalım. Hadi bakalım. Hadi bir daha.
4: İşte bu heyecanı. Evet, Trini.

0: Hadi tekrar yapalım.
1: Tamam Deli, ayakların daha hareketli olsun. El arkada.
2: Şimdi biraz enerjiyle oynayın. Hadi bakalım. Hadi. Odaklan. Odaklan. Herkes odaklansın.
3: Şanslı vuruş.
1: Öldürülmebileceğini biliyorsunuz değil mi?

0: Hayır.
1: Bu zırhı giymek için maskelerinizi dökmelisiniz.
2: Bir şey hissetmiyorum.
1: Onları çukura götür.
3: Şimdi beni izleyin. Süzü tut. Kaldır. Evet. Süzü tut. Kaldır.
2: No.

0: Sadece birbirinizi düşünün ve dönüşüm sistemi size açılsın.
1: Oluyor mu? Hayır, olmuyor. Hadi daha çok deneyin.
2: Hadi konsantre olalım.
1: Ama hadi konsantre devam edin. Jason,
3: çünkü konsantre olmazsak yapmamız gereken tek şey konsantre olmak olacak.
2: Söyleme.
3: Sadece beni izleyin.
2: Birbirimize kavga etmeyelim.
1: Şimdi zamanı değil.
0: Hadi gidip çalışalım. Kristal'in yerini bulmamız gerekiyor. O bilgi savaşta kayboldu. Yani Billy, beni dinliyor musun? Billy, ne yapıyorsun? Billy!
4: Kristal nerede? Bul onu Billy, bul onu. Kristal nerede?
2: Hı, burada.
4: 1, 2, tamam. 17 derece kuzey.
5: Hey sersem, gittiğin yere bir bak.
6: Uyansana.
7: İki balıkçı bugün St. Andrews mezarlığına gömüldü. Angel Grove sakinleri şoku hissediyor. Korku kasabayı ele geçirdi. Bu seri cinayetler polisi şaşırttı çünkü her suç mahallinde kayıp olan altınlar var. Şu anda Angel Grove altın katili olarak adlandırılan kişi hala kayıp.
0: Rita Golder'ı yaratmayı başarırsa, beni dinliyor musunuz? Ve o kristali topraktan çıkartırsa 10.000 tane nükleer bomba dünyaya düşmüş gibi olur.
3: Bu bizi kızdırmalı mıydı?
2: Bunu devamlı zorlaştırıyorsun. Bir yerimizi yırtıyoruz. Bir noktada bize bir kemik atabilirsin.
0: Evet, bir yerlerinizi yırttığınızı biliyorum. O yüzden size biraz moral vermeye karar verdim. Bu duvarın arkasında göreceğiniz şey hayatınızı değiştirecek. Hadi gelin.
2: Bu harika.
0: Zordlar. Çok güzeller değil mi?
3: Evet.
0: Gezegendeki en güçlü organizmalardan yapıldılar. Zordlar oluştuğunda dinozorlar hüküm sürüyordu. Onlar sizin uzantınız olacak. Ve güçleri sınırsızdır. Ama bu güç için hazır değilsiniz. Dönüştüğünüz zaman zırhınız sizi zordlarla bir yapacak. Hadi gidip çalışalım. Bugün Ranger olacağınız gün. Onu hissedebiliyorum.
1: Tamam.
2: Hadi gidelim.
3: Evet. Hadi gidelim.

0: trene ihtiyacım var. Manuel, Manuel, trenler nerede? Alfa 5, aa! Olamaz! Çekil, çekil! Yolumdan çekilin!
1: Şunu unutmayın. Bugünkü eğitimde olan şey... Durun. Zek nerede?
2: Gerçekten nerede o?
3: İyi misin?
1: Ay ay ay.
0: Tamam, benim hatam, benim hatam. Suçlu tamamen benim.
4: Senin sorunun ne?
0: Kendini öldürebilirdin ya da bizi. Geri çekil patron adam.
5: Hey!
0: Dur. Ya hadi çocuklar.
4: Çocuklar, çocuklar, hadi
1: ama. Dikkat et. Ne yapıyorsunuz?
0: Kavgayı kesin lütfen. Ne?
4: Bu şahane.
0: Ne, üstümde bir şey mi? Evet. Tamam işte bu güzel.
2: Kıpırdama.
0: Dur. Ha, ona dokunma Zek. Ona dokunma Zek. Ona...
2: Nereye gitti? Geri getir. Onu geri getir dostum.
1: Dışarı çıkın. Eğitim bugünlük bitti. Eve gidin.
3: Affedersin, o az önce dönüştü, yaptı. Onu gördün değil mi?
1: Tekrar yap, hepiniz, herhangi biriniz.
2: Billy, bunu nasıl yaptın?
1: Hadi Billy, ne hadi yap.
2: Bir daha yap, bir daha yap, hadi. Dene Billy, hadi.
0: Nasıl yaptığını göster bize. Odaklanamıyorum.
2: Billy, nasıl yaptın?
0: Tamam, nasıl olduğunu bilmiyoruz.
1: Ben de öyle düşünmüştüm. Dönüşemezseniz Ranger değilsiniz. Eve gidin. Hepiniz.
0: Of, olamaz.
3: Gerçekten mi?
2: Hadi.
0: Çocuklar. Çocuklar, ben bu gece burada kalacağım. Bir ateş yakarım. Kalmak isterseniz biraz yemeğim var.
4: Ben varım.
0: Tamam. Güzel.
1: Jason'ın ekibi başaramıyor. Rita'yı ben yok etmeliyim. Beni bu duvardan çıkartmanın bir yolu olmalı.
6: Evet, ama onun için de Ranger'ların dönüşmesi gerekiyor. Onlar dönüşürse o enerjiyi kullanıp vücudunu tekrar yaparsın ve geri gelebilirsin.
1: Başka bir yolu olmalı, yapamam.
2: Neyi zordan? Neyi yapamazsın? Sen hayata yeniden dön diye biz sersem çocukların dönüşmesini beklemek mi? Hepsi bunun için, öyle değil mi? Geri gelmen için.
1: Bu her zaman kristali korumak içindi. Biz konuşurken Rita Goldar'ı yapıyor olabilir.
2: Beni ya da ekibimi hafife alma.
1: Onu durduramazsın. Rita Goldar'a kristali çıkartacak ve dünyada yaşam bitecek.
2: Sana ihtiyacımız var. Çünkü son defasında onu durdurmada çok başarılıydı.
1: O sikkeleri gömerken öldüm. Gerçek Ranger'ları bulacaklarını umdum. Ona layık olanları.
2: Hayal kırıklığı yarattığım için üzgünüm. Burada durup bana neyi yanlış yaptığımı söylemene ihtiyacım yok. Onu eve gidip
1: Jason,
2: yapabilirim.
1: Beni bu duvardan çıkartmalısın. Ekibe liderlik yapmana yardım ederim.
2: Senin ekibin öldü. Ve sen de bizim kadar korkuyorsun.
7: Lütfen. Bunların hepsi 24 ayar yüzükler. Merhaba, hemen geliyorum. Onlar bütçenizin en tepesinde.
8: Tamam.
7: Ama
8: ne
7: harikalar,
8: istiyorsun onu
7: öyle değil mi?
8: Onun için her şeyi yaparım.
7: Çok tatlısın.
8: Kurabiyeme ne istiyorsa onu alacağım.
7: Hemen geliyorum. Yardım edebilir miyim?
9: Altın. İlgimi çeken. Altın.
7: Evet. Burada çok güzel parçalarımız var işte.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
3: La la la, hava tam portakal. Hava tam portakal, sen de Uludağ portakallı al.
4: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak, yok bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
5: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
6: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
5: Sardalya.

0: Hava tam portakal, sen de Uludağ portakalı al.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den. Obseso. Yeah.
2: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Al bakalım. Of, bu çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
3: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
2: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
4: Red Bull kanatlandırır.
5: 18-24 Temmuz arasında Bim'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor.

0: keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyemiyor.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Gerçek
1: konfor. Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Araba şamalos.
1: Oo.
2: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
3: O zaman herkesi benden şamalos.
4: Çocuk ya da büyük ol, haribaya mutlu ol.
5: Ha! Maylot.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net. Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
1: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin diye aldım.
1: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
4: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi de bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarlı istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
2: Dürümle Türkiye'nin dürümü. Garanti.
3: Arkadaşınız gayet iyi. Sadece son bir haftayı hatırlamayacak.
4: Her şeyi senin ödediğin o bir hafta.
5: Tüm yemekleri ben ödemiştim.
6: Tekne.
5: Sen öde sonuna hallederiz demiştik ya.
4: Ya Faruk tamam hallederiz.
5: Dost.
6: Harca böl üstürle.
4: Ortak harcamaları Garanti BBVA Mobil'den böl. Ödeme isteği yolla hafızaları tazele bitti gitti.
6: Oh
4: tabii.
7: Ortak harcamalarınızda harca böl üstür kullanın kafanız rahat etsin.
8: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
10: Yakına gel.
11: Aha elbette.
10: Öte yakın.
11: Bu.
10: Bunu bana ver.
11: Tabii. Buyurun.
10: Daha fazla.
12: Polis kıpırdama. Hadi at silahını ve ellerini kafanın üstüne koy. Hı-hı. Hemen şimdi. Dediğimi yap bayan.
10: Bayan. Bayanın kulağa gelişiniz.
12: Yere yat ve canın yanmasın.

0: Ekip 5 Phoenix Mücevher'e destek istiyorum. Ateş edildi. Tekrar ediyorum. Ateş edildi. Yere yat.
1: Olamaz. Güzel yaratıklarımı yetiştirmeyeli çok zaman oldu. Beni özledin mi?
2: Aman tanrım.
1: Öldür onu.
3: Bu duvarın içinde olmasaydım o abur cubur yerdim. Orada ne oldu?
4: Hiçbir şey. Merak etme. Billy, onu nasıl yaptın? Nasıl dönüştün?
5: Bilmiyorum.
4: Dönüşmeye çalıştığınız zaman ne düşünüyorsunuz?
6: Bu zırhı giymek için maskelerinizi dökmelisiniz.
2: Sadece birbirinizi düşünün ve dönüşüm sistemi size açılsın.
6: Evet, bu daha iyi.
3: Belki birbirimizi tanımadığımız içindir. Belki o yüzden dönüşemiyoruzdur.
6: Tamam.
3: Hayır, ciddiyim. Hadi bunu yapalım gerçekten. Ben Zack. Ve bir Power Ranger'ım.
5: Merhaba,
6: merhaba Zack. Merhaba Zack.
3: Gerçek. Melody Mobile Ev Parkı'nda yaşıyorum. Sadece ben ve annem. Ve annem...
7: Annem en iyisidir.
3: Ama annem hasta. Elimden geleni yapıyorum ama... Ama korkuyorum. Bazen gece orada kalmaya korkuyorum çünkü geceyi çıkartamayacağından endişeleniyorum. Ve o giderse, o gittiğinde başka kimsem kalmayacak. Bakın, sanırım sizinle birlikte olmak bana iyi geldi.
5: Hadi yapalım. Hadi sırlarımızı söyleyelim. Onun yardımı olur. Tamam, bir sırrım var. Country müzikten hoşlanıyorum. Hayır, aslında country müziği seviyorum. Ve babamı o kadar çok özlemiyorum. Onunla madene gelmek benim her şeyimdi ama sizinle madene gelmek de o kadar güzel. Evet.
4: Daha büyük bir sır. Neden ceza sınıfındasın?
5: Yemek kutumu patlattım.
6: Ne?
5: Ne, o bir kazaydı, tamam mı?
6: Aa, tabii.
5: Yemek kutum dolabımdaydı. Yemek kutusu patladı, ceza sınıfı Billy'e patladı. Ama unutmayın, Kimberly Hart da ceza sınıfındaydı. Yani...
6: Bu akşam değil. Beni atlayın.
3: Peki ya sen dostum? Neden gerçekten kim olduğunu anlatmıyorsun?
4: Çünkü herkes tam olarak kim olduğumu biliyor.
3: Tamam. Peki ya sen deli kız?
8: Size herhangi bir şey anlatabilir ve ona inanmak zorundasınız. Tamam. Ben yeni kızım. Her zaman. 3 senede 3 okul. Çok çılgınca olsa da onu seviyorum. Daha kolay oluyor. Kimse beni tanımıyor ve ebeveynlerim ilişkilerim için endişelenmek zorunda kalmıyor.
3: Erkek arkadaş sorunları mı?
8: Evet. Erkek arkadaş sorunları.
3: Kız arkadaş sorunları mı?
8: Ailem çok normal insanlar. Fazla normaller. Etiketlere inanıyorlar. Yapmamı istedikleri farklı giyinmem. Daha çok konuşmam. Onların istedikleriyle arkadaşlık etmem. Ben de neler olduğunu onlara nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Ve bunların hiçbirini yüksek sesle söylememiştim.
5: Bu güzel. Şimdi bizimlesin.
8: Öyle mi? Ne demek o? Bunların hepsi bitince biz Power Rangers miyiz? Yoksa arkadaş mı?

0: Kim olduğumu biliyor musun?
1: Evet.
0: Bir zamanlar aynı senin gibiydi. Çok güzel. Masum. Zordan'ın yeni ekibindeki bütün Ranger'lar senin kadar genç mi? Nefis. Daha dönüşmedin mi? Aldatıcı soru. Dönüşebilseydin çok farklı bir sohbetimiz olurdu. Sir Ranger.
2: Seni öldüreyim mi?
0: Sarı Ranger'ı öldürmüştüm. Öncekini.
2: Ne o hoşuma gitmişti.
0: Zırhını istiyorsun. Seninkini gösterirsen ben de benimkini gösteririm.
3: Hayır lütfen. Canımı yakıyorsun. Çok güçlüsün.
0: Şaka yapıyordum.
2: Yüreklisin küçük sarı.
0: Sen de kendimi görüyorum. Zordan'ın ekibinde senin gibi biraz farklıydım. Sadece Zeo kristali nerede bilmem lazım.
4: Bilmiyorum.
0: Üzücü, sana inanıyorum.
2: Yarın Angel Grove'u yok edeceğim.
0: Ama senin hayatının karşılığında
2: kristalin nerede olduğunu bulacaksın ve bana geleceksin.
0: Küçük bir anlaşma yapabiliriz arkadaşım.

0: Benim.
1: Buraya nasıl girdin?
0: Ben bir süper kahramanım ve camını açık bırakmışsın.
1: Her şey yolunda mı?
0: Bence dönüşemememizin sebebi benim. Aslında dürüst değildim. Tamam. Tay Fleming'in yüzüne yumruk attım çünkü herkese tanıdığı en kötü insanın ben olduğumu söyledi. Ve o haklıydı.
1: Vay be, o doğru olamaz.
0: Ya, tamam.
1: Oo, bu fotoğrafı sen mi çektin?
0: Hayır, o fotoğrafı Amanda Clark çekti. Kendinin ama benimle paylaştı. Özel olarak. Bana güvendi.
1: Ve sen fotoğrafı Tay'a mı gönderdin?
0: Şöyle bir mesajla annene götürmek istediğin kız bu mu?
1: Of.
0: Ne kadar kötü olduğunu Amanda'nın yüzünü görünce anladım.
1: Kim? Şişt. Okulda gerçekten binlerce fotoğraf dolaşıyor.
0: Onlar umurumda bile değil ama bu umurumda. Bunu ben yaptım. Bay Detmer'ın odasında Amanda'nın babasıyla oturdum ve ona kızının fotoğrafını gösterirken onları izledim. Babasının gözlerinde ilk defa neye dönüştüğümü gördüm. O yüzden de yalan söyledim. Herkesi suçladım. Ölmek istedim. O yüzden kaçalım. Kaçalım dediğinde hazırdım.
1: Tamam, peki. Baştan başla. O fotoğrafı şimdi sil.
0: Jason, o silinemez.
1: Öyleyse onunla yaşa. Korkunç bir şey yaptım. Bu seni korkunç biri yapmaz. Sadece olmak istediğin kişi ol yeter.
0: Yani hepimize aynı mesaj gelmiş. Peki o nerede?
2: Buradayım. Dinleyin. Rita bu akşam evime geldi.
0: Ne?
2: Evet, o gerçekten deli.
0: Ah.
2: Beni öldürüyordu. Ona katılmamı sağlamaya çalıştı. Bir sırrı saklarsam hayatımı bağışlayacağını söyledi.
1: Ne sırrı?
2: Şafak'ta Angel Grove'un yok edilmesi başlayacak.
0: Bu gerçek, bu son.
1: Hayır değil. Nerede o?
2: Onunla ölü gemilerin yaşadığı yerde buluşmalıymışız.
1: Tamam, orası limanın yanındaki gemi hurdalı. Hadi, gidiyoruz.
2: Ne?
1: Siz ciddi misiniz? Kimse mi gelmiyor?
2: Jason, daha Power Ranger bile değiliz.
1: Zordan'a gidelim derim. Tamam. Zordan'ın Power Rangers olmamızı istemesinin tek sebebi onun hayata dönebilecek olması.
3: Niye böyle dedin?
1: Çünkü o bana öyle söyledi.
3: Dur, bunların hepsi yalan mı?
1: Tabii ki yalan Billy. Başaramadık. Süper kahramanlar ekibi olduğumuz hayalini bırakalım. Hepimiz sorunluyuz. Bu küçük, kötü kasabadan nefret etsem de oturup onun ölmesini seyretmek istemiyorum, tamam mı? Hadi gidelim ve bizden istenen tek şeyi yapalım. Rita'yı öldürelim.
0: Bunun kötü bir fikir olduğunu biliyorsun, öyle değil mi?
1: En kötü. Hadi oylayalım. Ellerinizi kaldırın.

0: Tamam. Hadi. Gidiyoruz. Sen sola git, ben de sağa.
1: Tamam, anladım.
2: No! Çözelim onu, tut şunu.
1: Hayır, hayır. Onu bir düşünelim, tamam mı? Lanet olsun.
2: Tam zamanında. Ölü gemilerin yaşadığı yeri bilmeyecek kadar aptal olduğunuzu düşünmeye başlamıştım. Hadi oynayalım.

0: Der. Ah. Merhaba kırmızı. Tamamen hayal kırıklığı değil. Ha, şuna bak. Planımı çözmeye çalışıyor. Sana söyleyeyim. Sarı sizi ölümünüze getirdi. Çünkü sizi öldüreceğim. Birer birer. Kristalimin nerede olduğunu söyleyene kadar.
1: Bilmiyoruz.
0: Hayır kırmızı. Sen bilmiyorsun. Ama tahmin et. Biriniz biliyor. O kim olabilir? Yaşındadır ya bunda. Mavi. Mavi çok sadık. Saf bir kalp. Sınıfa bildiğin şeyi söyle. Kristalim nerede? Bana şimdi söyleyebilirsin Mavi ya da bütün arkadaşlarını öldürdükten sonra. Hadi siyahla başlayalım.
1: Hayır dur! Dur!
0: Hayır! O ölecek. Üç, iki...
1: Tamam, tamam. Arkadaşlarımı incitme, tamam mı? O bir yemek tesisinde.
0: Nerede? O ne demek? Adı ne?
1: O bir Krispy Kreme.
2: Krispy Kreme mi?
0: Krispy Kreme? Orası özel bir yer mi?
1: Çok özel.
0: Öyle olmalı. Yaşamın kaynağı orada gömülü. Teşekkür ederim Mavi. Bu kadar zayıf olduğun için. Sizi öldürmezsem Zordan'ın bana olan saygısını kaybederim. En azından biriniz.
1: Hayır! Hayır! Hayır.
3: Billy!
1: Billy!
0: Beni öldürmek için hazır değilsiniz. Ha, siz layık değilsiniz.
4: Çabuk, halatı tutun. Hadi. Hadi. Billy. Hey. İyi olacak değil mi?
0: O iyi mi?
1: Hayır. Hey, hey. Hadi, hadi başaracaksın koca adam, hadi.

0: kaldırın onu. Onu kaldırmama yardım edin.
1: Hadi.

0: Onu tamam. Yere koyalım.
1: Yavaş yavaş yavaş.
2: Usta Billy.
0: Bir şey yap. Onun için yapabileceğim bir şey olmalı.
2: Sana hazır olmadığınızı söylemiştim.
0: Zordan, lütfen bize yardım et. Tamam mı? Lütfen.
2: Onun için yapabileceğim hiçbir şey yok. İkimiz de ekiplerimizde pervasızdık. Hayır.
0: Üzgünüm. Üzgünüm arkadaşlar. O benim yüzümden öldü.
3: Hayır Jason, hepimiz oradaydık.
0: Hayır, ben...

0: zorladım. Ve her zamanki gibi yanlış karar verdim. Öfke ve sinir yüzünden. Neden o kadar kızgındım bilmiyorum. O harika bir çocuktu. Ve bizi seviyordu. Bizi ve Ranger olmayı seviyordu. Üzgünüm Billy. Elimde olsa senin hayatınla kendiminkini değiştirirdim.
1: Belki de o bizim için kendininkini değiştirdi.
2: Evet, muhtemelen öyle. Ben yapardım.
1: Ben de. Evet, ben de.
0: Ben de.
1: Şimdi sadece dördümüz kaldık. Gerçek şu. Birbirimize her ne dediysek bir önemi yok. Bu. Önemli olan tek şey bu. O haklı.
3: Zordan. Sisteme bak. Bu senin zamanın. Bunu görüyor musun? Sistem açıldı. İçinden geç.
4: Görüyorum.
3: İçinden geç Zordan.
1: Hey! Neler oluyor?
3: Dönüşüm sistemi açıldı.
5: Zordan? Efendim?
1: Nerede o?
5: Sistemin içine geçmiş olmalı.
6: Alfa, o nereye gitti?
5: Nerede olduğunu bilmiyorum. Zordan, neden içinden geçmedin? Tek şansın oydu.
4: Biliyorum. Ama sadece biri geri gelebilir.
5: Billy.
1: Aman Tanrım Billy. İyi misin? Ha? Tamam, iyi misin? İyi misin?
2: Öldün mü?
1: Evet. Hayır.
2: Birazcık. Niye siz beni geri getirdiniz? Süper kahramanlar olduğunuzu söylemiştim.
4: Sadece bir tane kırmızı Ranger olabilir. Jason, bu senin zamanın. Bu senin ekibin.
0: Teşekkür ederim.
2: Dostum, delirmiştin.
0: Ne?
2: Babamı gördüm.

0: Tekrar hoş geldin dostum. Crispy Kreme'e gitmeliyiz Jason.
1: Ne?
0: Doğru ateşin değil. Tamam. Hadi deneyelim şunu.
2: Teşekkür ederim Zordon.

0: Kim bu? Aman tanrım!
1: Bana geri gel, Goldar. Geri gel.

0: Bakın.
1: Tamam. Hadi bunu yapalım.

0: zırhla çok daha iyi oluyor.
1: Hadi gel bakalım.
0: Kafaya dikkat. Çocuklar, bunlar devamlı geliyor. Ve çok fazlalar. Siz onları tutun.
1: Nereye gidiyorsun?
2: Canavarımı büt. Seni özledim arkadaşım.
1: Bizi aşağı itiyorlar.
3: Geliyorum.
2: Hadi herkesi öldürelim.
3: Onu gördünüz mü?
1: Harika.
4: Çok iyiydi.
5: Çok iyiydin dostum.
1: Harika, çok iyiydin değil mi?
0: Çocuklar. Çok geç kaldık.
3: Olamaz. Bu çok fazla altın.
5: Kristali koruyacağız değil mi?
1: Angel Grove'a gidiyoruz. Hadi zordları alalım.
0: Bu benim külüstürden çok farklı. Wow! Yaşasın seni. Seni iyi çocuk, iyi çocuk.
6: Hadi, hadi Power Rangers.
0: Doğru tarafa gitmiyorum. Ne Jason? Ben geri gidiyorum.
1: Çocuklar, kasabamız Rita onu yok ediyor.
2: Krispy Kreme. Burada değil.
1: Rita ve altın çocuğu Krispy Kreme'i daha bulamadı.
0: Pekala kim? Sen onları orada tut. Zack, Billy, Krispy Kreme'in etrafında olun ve onu koruyun. Ben Golden'a doğru gidiyorum.
1: Anlaşıldı. Rita'yı tutuyorum.
5: Kim? Seninle geliyorum.
0: Hadi gidelim çocuklar.
3: Billy, sadece ikimiziz.
0: Hemen arkandayım.
3: Eyvah.
1: Sürpriz.

0: Ne şeker. Rangerler kostümlerini ve Dino arabalarını bulmuş. Peki onlara oynayacak başka bir şey verelim. Ezin onları.
1: Ona kaç tane lazım?
0: Bu delilik. Al bakalım.
1: Tamam. Hadi deneyelim şunu. Üzgünüm yaban arısı. Hey, onları üstünden atamam.
0: Kafanı çevir. Bana güven. Tamam.
1: Teşekkür ederim Kim.
0: Bir şey değil. İşte bunu alırsınız.

0: Rita kristali buldu.
1: Tamam, hadi harekete geçelim. Goldar'a sağından saldıracağım.
0: Jay, tam arkandayım.
1: Hadi.
2: Jason benim baban. Seni arayıp duruyorum. Kasaba merkezindeyim. Mariner Bay ve Reefside'da. Mesajım alır almaz beni arayın.
1: Bu nasıldı?
0: Hallediyorum. Hadi.
1: Hayır.
0: Hayır. Geliyorum.
2: Oh,

0: İmdat!
1: Bana elini ver.
0: İmdat!
1: Sam! Bana bak. Sorun yok. Bana elini ver.
2: Kaz Goldar.
1: Ben ve Zek Goldar'ı suya iteceğiz.
0: Biz iyiyiz. Yani ben iyiyim. Sen git.
1: Yardım edin.
3: Beni bir fikrim var. Hazır.
1: Evet de tam olarak ne için? Neye basacağımı bilmiyorum, tamam mı? Dur.
3: Hadi açıl Rita.
1: Şunu deneyeyim bari.

0: kristali hissediyorum.
1: O döndü. Bu inanılmaz.
0: Aman Tanrım.
1: Hadi gidelim. Pekala arkadaşlar. Hattı tutun.

0: Tamam. Başaracağız.
1: Hadi!
2: Ez onları!
1: Pekala, ateş!
3: Haydi çocuklar!
1: Bana saldırmak zorundaysan... Hadi saldır dostum.
2: Dikkat et Billy.
3: Evet. Jason, geliyorum. Kim? Seni koruyorum.
0: Sen tuttun.
4: Yanıyorum. Nefes, nefes alamıyorum.
3: Beni eziyor.
2: Onları çukura it.
1: Çocuklar, kayıyoruz. Hadi çocuklar, hattı tutun. Karşılık verin.
3: Çok sıcak oluyor çocuklar. Ne kadar dayanabilirim bilmiyorum.
1: Kimse yalnız ölmeyecek.
5: Ona ben varım.

0: Arkadaşlarım olduğunuz için sağ olun.
1: Birbirinize tutunun.

Bir sanki büyük bir büyük zorduz. Anne zord gibi. Hayır, bu kulağa hoş gelmedi ha. Bir mega zord.

0: yapacağını.
1: Ne?
2: Lanet olsun.
1: Gel bakalım.
3: Arkadaşlar hadi gideyim.
4: Bu benim suçum olabilir. Herkesten özür dilerim.
3: Sanırım bacağımızı Kimberly'nin hareket ettirmesi gerekiyor.
1: Kol bende.
4: Hayır bende. Bacak bende.
3: Sen de mi bacaksın?
1: Kol bende.
3: Hepimiz beraber hareket etmeliyiz.
1: Bizi kaldıracağım.
3: Hep beraber. Üçte. Bir, iki, üç.
1: Başaracağız. Hadi.
3: Zek, yetiş bize. Hadi tekrar. Kimberly, bir kroşe vur. Şimdi.
1: İşte geliyor. Oh, ay canına.
4: Keşke ben de yumruklatabilsem.
3: Çok iyiydi beni.
4: Jason, bunun için bir şeyimiz var mı?
3: Çukuru hatırladın mı?
4: Evet.
3: Hey, çukurdan nefret ediyorum. Hazır mısın?
4: Hazır.
1: Hazır.
4: Hazır.
1: Hazır.
3: Şimdi.
4: Süzül.
5: Tut.
1: Hey.
5: Kaldır.
3: Jim, 3, kolları açın. Kılıçlarımız var.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago. Obseso.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Bu Salı binde Harmana çözünebilir hindiba kahve 275 lira. Yörsan %0,5 yağlı süt 39 lira. Bim, bim, bim,
9: hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.

0: Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerin mi?
2: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
3: Gezerken yol tarifi,
2: alışveriş fit çeki.
3: E buralarda bize hepsi sınırsız.
2: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yaza.
0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsınız?

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
1: Sen seversin yavrum.
0: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
2: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
3: Çok iyi.
4: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır. Orijinal Çamlıca
5: gazoz. Ayrı bir yaz.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
8: Döneri gördüğün an
9: bir de sütaş ayran.
8: Gelsin sütaş ayran.
10: Hadi baş şamalaz.
11: Oo!
10: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz. Çocuk ya da büyük ol, hadi
12: bayramız bu. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
1: değerinde Trix Sat. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşka.
1: Ben Feyyaz.
2: Bu da Sarı Kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
1: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
2: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
1: Başka lezzet yok.
2: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
4: Ha! Maydanoz.

0: Volkswagen evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Her ev güzel istikballe.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Durun!
2: Çocuklar!
1: Bana bak! Kazandığını mı sanıyorsun? Kristal için geldim. Diğerleri gelecek. Sahip olduğunuz kalıcı değil. Haklı olduğumu biliyorsunuz.
3: Hayır.
2: Hayır.
4: Bilmiyorum. Ama şimdilik malzemelerini ve sikkeni bize vermeni istiyoruz.
2: Seni Zordan'a götüreceğiz. Yargıç o olacak.
1: Zordan. Beni yargılayacak. Asla. Zordan ne derse desin biliyorum. Ben layığım. Ben layığım!
2: Trini, şimdi!

0: Jason, ona tokat mı attın sen?
1: Evet. Garip, öyle değil mi?
0: Bu iyiydi. Sanırım kabada... Siz an... Bu... Ya anladım dostum. Ah, bu korkutucuydu.
2: Başardık.

0: Ünlü olacağımızı söylemiştim. O müdür F mi? Hayır hayır, bizi görebildiğini sanmıyorum. Bu da ne böyle?
1: Bizi kurtardın.
0: Oh, hadi dans edelim Jason. Bunun adını Cebir koydum.
2: Onu nasıl yaptın?
3: O sende kalmalı. Onu hak ettin.
0: Onun için geri gelirim.
4: Oh, korkunçtu. Görüşürüz dostum.
3: Maskeli kahramanlar Angel Grove'u kurtardı.
2: Jeremy Franklin okulda herkese anlattı.
5: En iyisi mavi olandı. Ben o olmak istiyorum.
2: Hey, hayır, ben mavi olmak istiyorum.
6: Hey, peki ya birini sarı olmayı denese?
2: Aa, evet, sarı olan. O adam çok iyiydi.
6: Adam olduğunu...

0: 他们五个人就像战士一样拯救了天使郭富城。讲
1: 五个战士，你也帅呆了吧。
2: 沙马斯，Jason Scott burada. Ve Kimberly Hart, Zack Taylor ve Didi adında bir kız.
3: Anne o Trini. Geliyorum, geliyorum.
4: Hadi çocuklar. Buraya gelsene. Şuna bak.
5: Bu Ranger ekibi benim ekibimin yapamadığını yaptı. Arkadaşlarınızın yanında mütevazı bir şekilde yürüyeceksiniz ama hepiniz kahraman olacaksınız.
6: Dikkat, dikkat ceza sınıfı.
5: Her birinizin ismi sizden önceki büyük Ranger ekiplerinin yanına kazınacak.
6: Ceza sınıfı öğrencimiz var.
5: Size her zaman bir şükran borcum olacak.
6: Tommy Oliver. Tommy Oliver. Tommy Oliver. Tommy Oliver. Tommy Oliver. Cranston.
3: O benim suçum olabilir. O benim suçum olabilir. Çok üzgünüm.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Boş musun?
1: Yakışıklı bir adamsın ama kalbim başkasına ait.
0: Bu fikrini değiştirir mi?
1: Açıkçası senden hoşlanmaya başladım. Peşinde biri mi var?
0: Sadece havaalanına gitmem gerekiyor. 20 dakikada gidebilir miyiz?
1: 20 dakikada mı? Arada sandviçimi bile yerim ben. Atla hadi. Önce birkaç ayarlama yapacağım, sonra neler olduğunu konuşuruz, tamam mı?

0: Partiyle çok güzeldir. Ve bu sıralar şehri gezmenin tam zamanı.
1: Evet, ne şanslıyım.
0: Aa, geç kalacağız. Biraz hızlansam iyi olacak. Emniyet kemerini bağlar mısın? Üçüncü vitese takıyorum da.
1: Sorun değil.

0: İyi misin?
1: İyiyim. Neden?
0: Biraz okladın da. Hey! O geçen Daniel miydi?
2: Kim olacak? Polis şefinin annesi mi?
0: Çok hızlıydı ha? Polisler onu asla yakalayamazdı.
2: Oo, bundan o kadar emin olma. Artık polislerin de yeni bir silahı var.
0: Yeni silah mı dedin? Peki söylesene, nasıl bir silah bu?
2: Çok gizli bir silah.
3: Sıkıcı mı?
4: Şuna bak, saatte 298 kilometre.
5: Dikkat dikkat, beyaz taksi hızı saatte 298 kilometre. Saatte 298 kilometre.
6: Anlaşıldı, peşindeyim.

0: Ben de uyuyakaldılar diye endişelenmeye başlamıştım.
1: Bir polis arabası.
0: Hayır, yalnızca birkaç arkadaşım. Gerçekten komik çocuklardı.
2: Laka, sence de garip değil mi?
3: Biraz daha yaklaş. Hey, bu bize aptal demek istiyor. Baksana.
0: Oyun bitti. Sıkı tutun.
3: Neden yavaşlıyor?
2: Yavaşlamıyorum. O hızdan.
1: Nitro mu?
0: Hayır. Bir arkadaşımın bir barı var. Aslında bu bir tür içki. İstersen sana da biraz getirebilirim.
1: Sağ ol ama kalsın.

0: O bir TGV mi?
1: Tabii ya, ne sandın, en alasından. Çok hızlı alettir ama buralarda biraz yavaşlar.
0: Aman canım.
1: Nerede ineceksin?
2: Burada.
0: Burada duralım.
1: 19 dakika 32 saniye. Ha, sendin. Genelde yolculuk iyi geçiyor ama durduğum zaman vap, kusu veriyorlar.
0: Öyle mi?
1: Burası olduğundan emin misin?
0: Kesinlikle.
1: Yoksa uçağın bu mu ha?
0: Yardımın için çok teşekkürler.
1: Seninle daha önce karşılaşmış mıydık biz?
0: Sanmıyorum ama seni bir daha görürsem hatırlarım. İyi şanslar.
1: Billy bana asla inanmayacak.

0: Tamam.
1: Ah. Neyin var tatlım?
0: Hiçbir şey. Sadece 8 ay boyunca uyuyamadım.
1: Şu çete yüzünden mi?
0: Evet. 8 aydır benimle dalga geçiyorlar ama çıldırmak üzereyim artık.
1: Evet, farkındayım. 8 aydır sürekli seninle konuşmaya çalışıyorum.
0: Biliyorum, biliyorum ama benim de sorunlarım var herhalde, değil mi?
1: Dediğimi duydun mu sen?
0: Evet, Noel Baba kılığındaki haydutlar 8 ayda 37 soygun yaptılar. İnanabiliyor musun?
1: Evet. Ve artık Noel Baba'ya inanmıyorsun.
0: İnanıyorum. Hayır, inanamıyorum ama bu sorun değil. Noel yaklaşıyor ve soruşturma ilerlemiyor.
1: Belki de hissettiğin şey Noel keyfidir.
0: Petra, o çeteyi Noel gelmeden önce yakalamak zorundayım. Yoksa bir daha işin içinden asla çıkamam.
1: Ve ben de Emilian. Seninle Noel'den önce konuşmalıyım.
0: Tamam, konuşuruz.
1: Ne yapıyorsun?
0: Büroya gidiyorum.
1: Ama saat sabahın 3'ü.
0: Ha? 3 mü? Olsun, daha iyi. En azından yollar boştur da trafiğe takılmam.
1: Sen çıldırmışsın.
0: Yo, iyiyim. Büroda görüşürüz.

0: Ya Lili tatlım, uyuyamadın
1: mı? Sen sabahın dördünde arabanı tamir edersen nasıl uyuyabilirim?
0: Bu tamirat değil ki. Kış geldi. Sadece yolda dengeli olabilmek için bazı değişiklikler yapıyorum tatlım.
1: Dinle, ısınma ile ilgili bir şeyler yapmak için tam 5 dakikan var. Evet öyle, üşüyorum çünkü yatakta yanımda değilsin. Ve farkındaysan bunu her mevsim yapıyorsun.
0: Lili lütfen.
1: Dokunma bana, bundan sıkıldım artık. Kendimi bir paçavra gibi hissediyorum.
0: Ne demek istiyorsun sen?
1: Demek istediğim şu, beni tabak tencere temizleyen bir şeymişim gibi görüyorsun.
0: Aa, öyle söyleme, tamam hemen temizlenip geliyorum.
1: Aa, hayır hayır hayır. Sana ne olacağını söyleyeyim. Yıkanıp bu iğrenç kokunun çıkması için 1 saat bekleyeceksin. Ve benim gitme saatim gelmiş olacak.
0: Anlaşılan sen bugün biraz ters tarafından uyanmışsın. Saat 2'de uyandım. Yarım saat seni seyrettim ve sonra televizyon seyretmek yerine faydalı bir şeyler yapmaya karar verdim. Hepsi bu tatlım.
1: Daniel, bizim televizyonumuz yok.
0: Olabilir ama bu bir prensip.
1: Televizyon yok, müzik yok, perde yok, kanepe yok, çiçek koyacak vazo bile yok. Zaten çiçek veren de yok. Aa, buzdolabı var ama tıka basa motor yağıyla dolu.
0: Lili.
1: Duş var ama gaz kokuyor. Arabanın için kriko var ve dolabın tekerleklerle dolu. İçinde giysilerimi koyacak yer bile yok.
0: Lili.
1: Aa, evet evet tabii anlıyorum. O kadar lüks ve rahat içinde yaşıyoruz ki bir garajımız eksik.
0: Senin neyin var Lili, yoksa ay başın mı?
1: Hayır, sadece bir garajda yaşıyorum. Artık buna tahammülüm kalmadı. Ben bir kadının, farkındasın değil mi? Kadın sadece gülümseyen bir şey değildir. Kadın hareket eder, düşünür ve evrilir. Ve bazen de hayatında biraz konfor ister.
0: Hayır, tek nedeni arabaları sevmem. Kadınlar. Anlayamıyorum, ne güzel koku işte. Lili, nereye gidiyoruz?
1: Ailemin yanına.
0: Barakayı garaja tercih mi ediyorsun?
1: Perdeleri, bahçesi ve masasında çiçekleri olan bir baraka.
0: Saçmalama, böyle çekip gidemezsin Lili. Bana çok eğlendiğini söylemiştin.
1: Evet ama o eskidendi. Artık senin için o külüstür bile benden daha önemli ve bu garaj bize küçük geliyor, tamam mı? Kararım kesin. Hoşça kal.

0: Merhaba kızlar. Ne o, yürüyüşe mi çıktınız? Sakin olun çocuklar. Sakin olun, sakin olun. Sonra görüşürüz. Ha?
1: Evet.
0: Merhaba. Girebilir miyim? Burada mı yat?
1: Sadece 5 dakika kestirdim.
0: Hayır, 5 dakika olması imkansız çünkü dosyanın izi suratına çıkmış. Ama ben sana söyleyebilirim. Çünkü suratın kütük gibi olmuş dostum. Ve bir çember 1 yıl sayıldığına göre 20 yıl. Evet. Pekala, unut gitsin tamam mı? Beni bilirsin, ben hep şaka yaparım. Ben böyleyim işte, değişmemi bekleyemezsin dostum.
1: Ama ben seni değiştirebilirim.
2: Peki duvardaki bu posterler ne?
0: Bob Marley.
2: İnanamıyorum, burası bir karakol. Söyler misin? Bu davayla ne zamandır uğraştığımızı biliyor musun sen?
0: Noel Baba çetesi mi?
2: Evet, ta kendisi. Artık bir şeyler yapma vakti geldi bence. 8 ayda hiç iz bırakmadan 37 soygun yaptılar. İşimize yarayacak tek bir ipucu yok. Aptalız biz. Gerzeyiz.
0: Şey ister misin? Şu Raşit'in mallarından.
3: Hayır.
0: Kendini daha iyi hissedersin. Peki kahvaltı? Ha? Kahvaltı insana enerji verir dostum.
1: O olur, hadi gidelim.

0: Vay canına. İştahım bayağı açıkmış.
1: Aylardır yemek yiyemiyorum. Bir türlü uyuyamıyorum. Korkunç kabuslar görüyorum. Bir sürü Noel Baba çevrende geziniyor. Çok korkunç, iğrenç kabuslar.
0: Evet, evet, korkunç olduğuna hiç şüphem yok. Ayakkabını bağla.
1: Ve Noel yaklaşıyor. O zaman rahatlıkla kalabalığa karışabilecekler.
0: Evet, bu çok doğru. Temmuz'da bunu yapmazlardı.
1: Evet, çünkü göze çarparlardı. Ama şimdi önümüzde Noel var ve en büyük vurgunlarına hazırlandıklarına eminim.
0: Bak, beni rahatsız eden bir sorun var. Neden Noel Baba gibi giyiniyorlar bunlar?
1: Çok basit. Şuraya bir baksana. Yürekli biri hediyeler dağıtıyor. Kırmızı giysisiyle güvenilir bir havası var. İşte böyle. Ayrıca
2: kimliğini gizlemek için ideal bir kıyafet.
3: Tabanca.

0: Sen kımıldama. Polis.
1: Seni tutukluyorum. Sakın kımıldama.
2: Ne oldu?
1: Kaçmaya çalıştı ama çok hızlı davranıp yakaladım.
2: Söylesene, onun sahte bir Noel Baba olduğunu nasıl anladın?
1: Tabanca taşıyan kaç Noel Baba tanıyorsun sen?
2: Tabanca ha? Peki nasıl anladın?
1: Salak herif düşürdü.
2: Ah beyinsiz.
1: Evet, çok aptalmış.
2: Salak mısın?
1: Hadi onu merkeze götürelim. Merhaba patron. Bak sana kimi getirdik. Aa, patron gitmiş, ne güzel. Gel gel, onu sandalyeye bağla. Madem patron yok, diyelim ki patron benim. Nasıl, koltuk yakıştı mı?
2: Ya buralardaysa?
1: Merak etme dostum, geri dönerse ben hallederim. Bu konuda bana güvenebilirsin. Noel Baba, söyle bakalım, bu polis silahını nereden buldun? Çaldın mı? Noel Baba'nın adresini bulur musun?
2: Rehberden mi?
1: Hı-hı. Unuttuğum bir şey olduğunda meslektaşım hatırlamana yardımcı olacak. Dinle, biz gerçek profesyoneliz. Bak, burada bir numara var. O numarayı bilgisayara girip silahın sahibini bir dakikada öğrenebileceğime eminim. Vay gerzek. Silahı Jiber'den çalmış.
2: İmkansız.
1: İşte bak, yemin ederim. Ha?

0: Silahı polis şefinden çaldığını biliyor musun sen? Bunun için bir açıklaman var mı? Yokmuş.
1: Sence konuşamamasının sebebi ağzındaki bant olabilir mi?
0: Haklısın, git çıkar bari.
2: Emilien.
3: Şef.
1: Beni çağırıyorlar.
3: Ama neden böyle giyindiniz ki şef?
2: İşimi yapıyorum Emilien. Bu giysileri Noel Baba çetesine sızmak için giydim ama sen her zamanki gibi işi mahvettin oğlum.
3: Ben çok özür dilerim şef. Ama söyleseydiniz ya biz de öyle giyinebilirdik.
2: Size haber vermedim çünkü bunun bireysel bir operasyon olması gerekiyordu. Ama hiç merak etme Emilien, sana özel bir kostüm vereceğim. Copunu beline takıp sokaklarda istediğin kadar prova yapabileceksin. Şimdi şunu çıkarabilir misin lütfen?
3: Elbette şef. Kelepçenin anahtarları Alen'de kalmış.
2: Çabuk ol Emilien, sabrım taşmak üzere.
3: 5 dakika.
4: Şef Jiber, siz misiniz acaba?
3: Henüz değil. Demek istediğim, henüz şef olamadım. Ve ne yazık ki adım Jiber de değil. Yani genelde adım Jiber değil ama...
2: Emilien, anahtarlar!
3: Hemen şef.
4: Şef Jiber, siz misiniz acaba?
2: Evet, benim. Size nasıl yardımcı olabilirim?
4: Merhaba, adım Jiu.
2: Jiu, ne güzel bir isim bu böyle ve saç örgünüz gerçekten çok hoş. Çinli misiniz acaba?
4: Aslında Melezim. Annem Çinli, babamsa İsviçrelidir.
2: İsviçre'yi çok iyi bilirim.
4: Ben gazeteciyim. World International gazetesinde çalışıyorum. Fransız polisi hakkında bir makale yazmalıyım da. En büyük şefi yakından izlemem istendi. Ve sanırım o sizmişsiniz.
2: Bu doğru. Açıkçası boyum 1.90. Bu bir polis için bile çok fazla tabii ki.
4: Çok etkileyici.
2: Şaka mı ediyorsunuz? Ben bazen kendi kendimi bile etkilerim.
4: İzin verirseniz bir gün size yapışmak istiyorum.
2: İsterseniz hayatım boyunca bile yapışabilirsiniz. Yani demek istediğim, makalenizi yazana kadar. Böylece nasıl soruşturma yaptığımı da görebilirsiniz.
4: Çok teşekkür ederim. Başlayalım mı?
2: Elbette, zevkli. Teşekkür ederim.
4: Rica ederim. Neden Noel Baba gibi giyindiğinizi söyler misiniz lütfen?
2: Bu sadece bir kamuflaj. Noel Baba kılığına giren bir çeteyi yakalamaya çalışıyoruz. Bu şekilde giyinerek içlerine sızmayı düşünmüştüm.
4: Ya kelepçeler?
2: Kelepçeler benim değil ki. Başka soru yok mu acaba?
3: Girin.
5: Müsait misin?
3: Evet, artık dünyanın en müsait insanıyım.
5: Büroda yalnızsın ve yapacak bir işin yok. Seninle 5 dakika konuşmak istiyorum.
3: Lütfen Petra, bunun sırası değil. Evde konuşamaz mıyız bebeğim?
5: Evde sadece iş hakkında konuşuyorsun. O yüzden büroda da evle ilgili bazı sorunları konuşabilirsin.
3: Bugün olmaz Petra. Bugün olmaz, tamam mı?
5: Ama 8 aydır bugün olmaz deyip duruyorsun.
3: Yine zaten başım belada. Lütfen üstüme gelme. Yeter artık.
5: Sabah evden çıktıktan sonra neler oldu?
3: Bir Noel Baba yakaladım. Silahlı bir Noel Baba'ydı. Çetenin üyesi olduğunu sandım ben.
5: Bunun için silahı olmasına gerek yok ki. Senin aklın fikrin Noel Baba'da.
3: İkisi de vardı. Noel Baba da silahta ve ben içgüdüsel olarak üstüne atladım.
5: Silahını elinden aldın mı?
3: Evet.
5: Yani her şey yolunda.
3: Değil. Noel Baba Jiber çıktı. Şimdi de gülüyorsun, öyle mi? Ben işimi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayım. Sen gülüyorsun, ne güzel.
5: Ne yapmamı bekliyorsun ki?
3: Ne bileyim, teselli et. Güzel bir şeyler söyle. Mesela iyi bir haber ver. İyi bir habere o kadar çok ihtiyacım var ki anlatamam.
5: Emilien.
3: Ne var?
5: Ben hamileyim.
3: Olamaz.
5: Evet. Bu iyi bir haber mi?
3: Elbette. Kaç aylık?
5: 8 aylık Emilien.
3: Yok canım.
5: Evet.
3: Ama bu nasıl olur?
5: 8 ay önce kutsal ruh bana geldi.
3: 8 ay. Bu mümkün mü? Değişimleri gördüm ama demek istediğim göğüslerin... Demek bu yüzdenmiş. Peki doğuracak mısın?
5: Başka bir karar için çok geç değil mi?
3: Evet ama neden bana söylemedin?
5: 8 aydır ne söylemeye çalışıyorum. Her yere karnabahar koydum. Bak buraya bile.
0: Ben de bunlar ne diyordum, iyi mi?
5: Duvarlara baksana, 20

0: 50'den fazla ekografik fotoğraf astım. Hiç görmedin mi?
1: Bu benim bebeğim mi?
0: Şimdilik. Benimle paylaşmak istiyorsan uyan artık.
1: Sağlıklı mı?
0: Babasını düşünecek olursak çok yerinde bir soru oldu. Ama evet, bebek gayet sağlıklı.
1: Ama hamileysen ve bebeği doğuracaksan, o zaman ben baba olacağım demektir.
0: Evet. Bu ne zeka böyle? Sen aslında polis olmalıymışsın.
1: Baba olacağım.
0: Evet. Ve çocuğun bir süper babaya ihtiyacı var.
1: Bana güvenebilirsin Petra. Bana güvenebilirsin.
2: Lili!
3: Aptalın tekisin. Sevdiğin kadını bir araba uğruna kaybettin. Ha? Hızlı test mi? Ne hızlı testi bu? İki çizgi. İki çizginin anlamı ne ki? İyi günler.
4: İyi günler.
3: Bunun ne olduğunu söyleyebilir misiniz lütfen?
4: Bir saniye. Hızlı hamilelik testi. Profilaksi istenen sonucu verdi mi?
3: Bilemiyorum ki. Neden siz söylemiyorsunuz?
4: Bir dakika. Bakalım mavi prezervatif kalmış mı? Çok üzgünüm dostum. Elimizde mavi prezervatif kalmamış. Kadınlar mavi prezervatif ya da bebek gibi hediyelere bayılır.
3: Ona mavi prezervatif mi hediye etmeliyim?
4: Hiç bilmiyorum. Bunu kızıma sormalıyım. Angela! Eczacılıkta okuyor. Bütün ilaçların adını ezbere biliyor. Çok felaket bir kız. Angela, nedir bu?
5: Üzgünüm baba, çok dikkatli davranmıştım. O yüzden de korunma konusunu hiç düşünmedim.
4: Tatlım, etrafın prezervatif dolu. Neden birkaç tane alıp vermedin?
5: Boyu ona uyan yoktu ki.
4: Kim yaptı bunu?
5: Bilmiyorum.
4: Ne demek bilmiyorum? Çocuğun adı yok mu yani?
5: Ama babacığım, sarhoştum. Hepsinin ismini hatırlayamam ya.
4: Tanrım.
3: Neyse. Mutlu Noel'ler.
6: Herkes beni dinlesin. Noel Baba çetesi hakkında ne yapacağımızı açıklıyorum. Aslında mükemmel bir bireysel operasyona başlamıştım. Ama Emilian sağ olsun yarıda kesildi. Ama geçmişi unutalım. Biz geleceğe bakalım. Yarın ne yapacağımızı düşünelim. Bugünden hazırlanalım. Anlaşıldı mı? Bunu yazmayın lütfen. Biraz karmaşık. Yanlış anlaşılmasını istemem.
7: Saçmalıklar başlıyor.
1: Evet, o bir dahi.
6: Ne diyordum? Konu neydi?
7: Plan efendim.
6: Harekat planı. Ve şu noktadan itibaren herhangi birinizin yaptığı en ufak bir hatayı bile affetmem, bilesiniz. Bunu da yazmayın. Bu operasyonda her şeyin temiz olmasını istiyorum. Süper temiz. Geçen yaz Amerikan polisinin verdiği bir eğitim kursundaydım da bu bir çeşit dil refleksi. Hmm. Çılgınca değil mi? Dinleyin. Sadece gidin dememle Noel Baba çetesinin Noel'den önce yakalanabilmesini istedim. Hı. Pekala. Tatil ya da sağlık izni yok. Bütün izinleri kaldırdım. Bu bayanın adı Piu. Giu. Kendisi World International'da çalışan bir gazeteci. Bu görevde o da bize katılacak. O yüzden Fransız polisi hakkında iyi bir izlenim bırakmalıyız. Bu görevin temel niteliklerini sayıyorum. Konsantrasyon, düşünce ve hareket. Ve sıra operasyonun adında. Operasyon Pamuk Prenses. Fransızcası Blanche.
7: Ne dersin, haklı mıymışım?
1: Evet. O bir dahi.
6: Şu andan itibaren herkesin 24 saat göreve hazır olmasını istiyorum. Sorusu olan?
7: Ben.
6: Sen mi?
7: Evet.
6: Ne?
7: Masanızdaki hediye ne şef?
6: Hediye mi? Çok naziksiniz. Doğum günüm için mi?
7: Hangi ayda doğdunuz?
6: Temmuz'da.
7: Bu Noel hediyesi.
6: Her neyse, hemen açacağım. Çok güzelmiş. Kimden geldi bu?
7: Sizi iyi tanıyan birinden. O küçük düğmeyi gördünüz mü?
6: Evet. Baba, indirin silahları. Hadi.
1: Ah, o bir dahi.
8: Herkese merhaba. Ben Noel Baba. Sizi yarın öğlen Avrupa Parkı'nın önünde bekliyorum. Hediyelerim de olacak.
6: Şu anda saat kaç?
9: 12.05 var.
6: Genel alarm! Size sessiz olun demedim. Hep birlikte mi çıldırtmaya çalışıyorsunuz? Aptal herifler. Bunu yazmayın Bayan Giu. Tipik bir Fransız konuşmasıdır ama biz pek kullanmayız. Ben Jiber. İşaretim üzerine harekete geçilecek. Etrafa yayılın ve bekleyin. Eminim hızlı bir arabayla bankanın garajından fırlayacaklardır. Bizi görünce çok şaşıracaklar.
10: Şef, bunun doğru olduğundan emin misin acaba?
6: Kesinlikle. Bize nerede olacaklarını bildiren bir mesaj gönderdiler ve gelmeyeceğimizi sandılar. Çünkü Şef Jiber'i hiç tanımamışlar. İşte geldim ve tuzağa bekliyorum.
10: Ama şef, ya biz buradayken onlar başka bir yerde rahat rahat çalışıyorlarsa?
6: Hadi ama Emilien, bu çok mantıksız. Neden bize yeni vurgunlarına haber versinler ki? Bu çok aptalca olmaz mı?
10: Beni endişelendiren de bu ya. Şimdiye dek hiç aptalca bir şey yapmadım.
6: Endişelenme Emilien. Her şeyin bir ilki vardır, bana güven.
7: Tabii eğer ne? Ya kaçabileceklerinden eminseler?
6: Benden kaçamazlar. Onları ne olursa olsun yakalarım.
10: Şef.
6: Evet. Bu bankadan çıkmak için üstümüzden geçmek zorundayız. Bu da ne böyle?
10: Bu düşündüğün şey mi?
6: Aa!

0: İyi misin şef?
1: Merak etmeyin, ben iyiyim. Siz neden hemen takibe başlamıyorsunuz?
0: Ama hangi arabalarla takip edeceğiz?
1: Ne bileyim ben, bulun bir şeyler. Hayal gücünüzü kullanın. Bir arabaya el koyun. Oh. Kimliğini gösterdiği halde neden durmadılar?
2: Marsilya'da kimse yola çıkan bir polis için durmaz.
1: Ama en azından yavaşlayabilirlerdi, öyle değil mi?
3: Tamam, tamam. İyiyim.
2: Şef, diğer arabaları kullanabiliriz.
1: Haklısın Emelian, arabalara!
4: Bakın, bu yeni ve eşsiz bir güvenlik sistemidir. Çünkü bu sistem doğrudan polis şebekesine bağlıdır. Bu düğmeye bastığınızda en yakın polis arabası bir dakikada buraya gelir.
5: İşe yarıyor.
6: Bu yaptığına inanamıyorum dostum. Sen salak mısın? Ne yaptın?
7: Dikkat etsene.
6: İnanamıyorum bu yaptığına.
7: Lanet olsun, arabam gitti.
6: Arabam, arabam.
7: Dikkatli olun.
6: Lanet olsun arabam.

0: şef, bu takip arabaları mahvediyor.
1: 20 kilo demir eksik olmuş, fazla olmuş, ne fark eder? Hadi bas gaz hadi. Şu anda Marsilya limanına gidiyoruz. Bu yol üzerinde 17. Louis tarafından 1661 senesinde yaptırılmış çok güzel anıtlar ve tarihi eserler var ve... Bu işte araba orada! Sen takip ettin, emin misin?
2: Elbette. 1661 yılında 17. Louis tarafından yaptırılmış.
1: Sana anlattığım şeyleri soran oldu mu şimdi? Öndeki koca tekerlekli arabayı takip et. Olala! Size bir şey söyleyeyim mi? Bunların hepsi kadrolaşma sorunlarından kaynaklanıyor. Mesela bu genç adam iyi bir yüzme hocasıdır. Ama diğer yandan sanki ehliyeti yokmuş gibi araba kullanıyor.
0: Affedersiniz şef, senin ehliyetin var mı?
2: Hayır, işe daha dün başladım ben.
0: İşte ben de bundan korkuyorum.
1: Sakin ol Emilian, altı üstü arabayı takip etmesi gerekiyor. Bu iş bir yüzme hocası için bile çocuk oyuncağı, değil mi?
2: Ne yapmalıyım?
1: Sen sadece onları sağ.

0: Cupid. Bu aletleri iyi bilirim. 100 kilometrede 1001 litre benzin yakarlar. 5 dakikaya kadar durur.
1: Ya 5 dakika içinde yakalayamazsak?
0: Yakalarız.

0: İnsanları biraz rahatsız ettik gibi geldi şef. Ne dersin?
1: Merak etme Emilian. Fransa'da olur böyle şeyler.
0: Ama adamların evinin içinden
1: geçti. Aynı şeyi tekrarlamaktan vazgeçemiyorum.
2: Kayboldular.
1: Ne? İmkansız.
2: Havuz var.
1: Böyle iyiyiz. Aa dur! Şu işe bak. Tam ucundayız. Hey! Biraz dikkat edin.

0: 5 dakikada inebilir miyiz burada?
1: Elbette. Her yer kapalı, su geçirmez.
2: Fransız polisi hep böyle midir acaba?
1: Kesinlikle hayır. Pek çok durumda arabalar su alır.
3: Şişef, ben yüzme bilmiyorum.
1: Endişelenme, arabada bir yüzme hocası var.
4: Dikkat edilseydin bari.
3: Şuna bak.

0: Oh, küçük Daniel, seni gördüğüme sevindim. Bak ne diyeceğim. Kızımla çok görüşüyorsun. Şakaydı, şaka yaptım. Bu normal. Siz keyfinize bakın. Şoförümü gördün mü? Geç kaldı da.
1: Evet, kavşaktaydı. Birkaç dakikaya kadar burada olur.
0: Tamam, çok iyi.
1: Peki Lili evde mi acaba?
0: Evet, evde. Lili! Özür dilerim tatlım, seni görmedim.
2: Sorun değil baba, ben alışkınım.
0: Bak kim geldi.
1: Merhaba Lili, konuşabilir miyiz?
2: Hayır, şimdi olmaz. Çünkü doktora gidiyorum. Baba, beni bırakır mısınız?
0: Elbette tatlım. Tabii şoförüm gelirse.
1: Aa, kim bilir, bu kadar geciktiğine göre belki de bazı sorunları vardır. Sizi benim bırakmama ne dersiniz?
0: Bence uygundur. Hadi hayatım, geç kalıyorum. Asker, arabaya.
2: Cassini Bulvarı şoför bey.
1: Emredersiniz.

0: Nerelerdesin sen? Neyse ki Daniel bırakmayı teklif etti. Hemen barakaya dön asker. Sen eskiden daha hızlı sürerdin.
1: Ben mi? Bilmiyorum ki, şimdi trafik çok yoğun. Ayrıca etrafta çok fazla insan var. Sonra polisler. Ne, arada bir yavaş kullanmamın da zararı yok. Değil mi?
0: Aynı fikirdeyim. Ama çok geç kaldım.
1: Ne oldu? Neyin var?
2: Çok ağrıyor.
1: Neresi ağrıyor? Neli?
2: Karnım.
1: Karnım ağrıyor. Ama bu çok korkunç. Ne yapacağız general?
0: Ben ne bileyim. Çok mu kötü hayatım?
2: Hayır, geçti. İyiyim.
1: İyi misin tatlım?
2: Evet evet, iyiyim.
1: İyiymiş. İyiymiş. O iyi. Bu çok iyi. O iyiymiş.
0: Daniel, neden bu kadar gerginsin sen?
1: Noel yüzünden olmalı. Bir sürü insan var. Sonra hediyeler falan.
0: Anlıyorum. Peki o kulağındaki nedir?
1: Aa, bu hiçbir şey. Yalnızca yeni bir termometre. Gerçekten çok pratik bir şey. Bir çizgi iyi, iki çizgi kötü.
0: Burada iki çizgi var.
3: Ya, biliyorum. Belki de sorun budur.
2: Getirdiğin için teşekkür ederim. Çok keyifliydi.
0: Görüşürüz hayatım.
2: Doktor değilim ama kalbin umutsuz görünüyor.
0: Rahatsızlığını anlıyorum ama gerçekten geç kaldım.

0: Hazır. Başla.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım. Obseso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
4: dürümü. Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için. 118.80.
5: Bu salı binde Harmana çözünebilir hindiba kahve 275 lira. Yörsan %0,5 yağlı süt 39 lira.
6: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
7: İstikbal'le. Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Ne?

Atasay öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla farklı.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
4: Sen seversin diye aldım.
3: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Sleepy yüzey temizlik havlusu çeşitleri

0: 75 lira.
1: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
2: Her anın Double Shot Ice Break.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Gerçek konfor.
1: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim ya.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
7: 16-22 Temmuz tarihleri arasında A101'de aldın. Dörtlü gazlı içecek çeşitleri 225 lira yerine 159 lira.
8: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
9: Çok iyi.
10: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır.
11: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli.
11: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
14: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
15: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları.

0: Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: Hadi başamalız.
3: Oo.
2: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi.
3: Hmm. O zaman herkesi benden şamalaz.
4: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
5: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel. Seçeneğin bol, kafan rahat. İşte tam da hayalindeki gibi. Sen de ETS

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Ha! Maydanoz.

0: Yine School Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Yine School Mix.
1: Kasko yoksa... Riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa... Riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: gelin.
1: İyi misin?
0: Evet, iyiyim. Çok iyiyim ama gördüğünüz gibi araç gereçlerimiz bize ihanet ediyor. Bunları da yazmayın lütfen ama öncelikle yeni bir koltuk alınması gerekiyor ve kapılar çok alçak görüyorsunuz. Ha? Ayrıca arabalarla ilgili sorunlarımız var. Siz de şahit oldunuz değil mi? Bunlar yetmezmiş gibi ayakkabılar da çok küçük. İnanın çok canım yanıyor. Ah tanrım.
1: Ama bu ayakkabı keçisi.
0: Ne? Anlaşılan biri bana eşek şakası yapmış ha? 6 aydır yürüme zorluğu çekiyorum. Hiç komik değil. Bunu yapanı elime geçirirsem...
1: Biraz sakin olun şef. Çok gerginsiniz.
0: Hepsi şu çete yüzünden. Noel Baba çetesi.
1: Rahatlayın artık. Size yardım edeceğim.
0: Aa, o şeylerden anlar mısın?
1: Evet, biraz.
0: O daha geçen hafta geldi. Ne yazık ki o gelince daktilomu aldılar tabii.
1: Şimdi sakin olun şef. 5 dakikada keyfinizi yerine getirebilirim.
0: Öyle mi?
1: Buna eminim.
0: Tamam ama şu anda göremiyorum. Bu normal mi acaba?
1: Evet öyle. Sadece gevşeyim.
0: Kendimi çok iyi hissediyorum.
1: Evet öyle. Rahatlayın.
0: Galiba uyuyakalacağım burada.
1: Ben sizi uyandırırım.
2: İnan çok zordu.
0: Hey! Ne yapıyorsun?

0: Sen burası neresi biliyor musun ha?
1: Neresi?
0: Karakolun önü.
1: Yapma ya. Ama bir yere park etmek zorundaydım.
0: Bu hiç komik değil. Saygılar sunarım general.
2: Rahat. Teşekkür ederim Daniel. Akşama evde görüşürüz.
3: Ah Daniel. Ah seni gördüğüme sevindim. Acaba hizmetinden yararlanabilir miyim?
1: Elbette ama yalnızca arkadaşım olduğun için.
3: Seni gördüğüme çok sevindim dostum.
1: Bakar mısınız? Her şey yolunda değil mi?
0: Evet gidebilirsiniz.
1: Şimdi dinle. Burası boş kalsın. Geri döneceğim. Tamam mı?
0: Tamam.
3: Bas gaza, çok geç kaldım dostum.
1: Elbette patron.
3: Başıma ne geldiğini tahmin edemezsin.
1: Sen nasıl benim başıma geleni bilsen?
3: Hadi tahmin etmeye çalış. Eminim tahmin edemeyeceksin.
1: Ne oldu, terfi mi ettin?
3: Hayır, işimle ilgili değil. Özel bir şey. Hadi tahmin et.
1: Evleniyor musun?
3: Daha iyi, baba oluyorum dostum.
1: Bu mümkün değil.
3: Hayır mümkün. Aha sen bir daha iyisin.
1: Lili de hamile.
3: Buna inanamıyorum. Düşünsene, bu harika. Beraber baba olacağız. Ne inanılmaz değil mi? İkimiz yıllardır arkadaşız ve bebeğimiz olacak. Şey tabii aynı bebek değil. Ayrı bebekler.
1: Ama aynı anda.
3: Evet. Herkesin bir bebeği olacak.
1: Peki kaç aylık hamile?
3: 8.
1: Bunu neden şimdiye kadar söylemedin?
3: Bana bu sabah söyledi. İlk öğrenen sensin. İnan annem bile bilmiyor. Peki Lili kaç aylık hamileymiş?
1: 2 çizgi.
3: İki çizgi ne demek?
1: Bilmiyorum. Yeni bir yöntem. Bir test yapıyorsun, o sana söylüyor. Sonuç olarak Lili 2 çizgi hamile.
3: Güzel. Harika.
1: Evet, evet.
4: Şef. Ziyaretçileriniz var.
5: Ne yapıyorsun Jiber?
6: Bu ne sürpriz böyle? Yok bir şey, biz sadece burada bu Çinli bir meslektaşım bana zaman kazandıracak bir yöntem gösteriyordu. 5 dakikada sanki 5 saat uyumuş gibi oluyorsunuz ve enerji veriyor.
4: Evet ama dersimiz bitti. Yarın görüşmek üzere şef.
6: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim küçük civim. Sizin için ne yapabilirim?
3: Düşünsene, bürom karnabahar doluydu ama ben nedenini anlayamamıştım. Ne büyük bir hata.
1: Evet, bence de daha önce fark etmeliydin. Peki, neden karnabahar?
3: Ne bileyim, herhalde babalık sembolü falan gibi bir şey olmalı. Büyük aptallık ettim. Çok büyük aptallıktan ya.
1: Sakin ol, sadece karnabaharın neyi simgelediğini bilmediğim için.
3: Hı, öyle mi?
1: Evet, Petra anlayış gösterir.
3: Sağ ol, şimdi sakinleştim.
1: O kadar da sakinleşme, anne adaylarından korkulur.
3: Nasıl yani?
1: Demek istediğim, bu dönemde ne yapacakları hiç belli olmaz dostum. Her an bir kriz çıkabilir. Ayrıca çocuklara da zaman ayırmamız gerekecek. Değil mi? Senin anlayacağın, artık yaşam tarzımızı değiştirmek zorundayız.
3: Haklısın, onları okula götürmek için zamana ihtiyacımız var.
1: Evet haklısın ama o daha sonra. Önce prizleri bantla kapama işimiz var.
3: Ne? Ellerini sokmasınlar diye mi?
1: Kesinlikle.
3: Vay başıma gelenler. Bu iş hiç hayal ettiğim gibi değilmiş.
1: Bu lanet şey... Raşid'in malı mı?
3: Evet. Raşid'i tanıyor musun?
1: Evet, biraz tanırım. Güneş doğuyor.
3: Söylesene Daniel. Nuhay babanın motoru kullanması garip değil mi?
1: Evet, normalde kızak sürerler.
3: Onu gizlice takip et, çetenin üyesi olabilir.
1: Daha 5 dakika bile geçmedi. Konuştuklarımızı ne kadar çabuk unutuyorsun sen. İşini düşünmeyi bırak artık. Belki de senin tek sorunun budur ha.
3: Takip et.
1: Emredersin şef.

0: Şüpheli bir motoru kontrol etmenizi istiyorum. Plakası N75BM13.
1: 2 hafta önce çalınmış.
0: Evet, biliyordum. Takip edelim hadi.
2: Bence Petra'yı arasan iyi olur.
0: Sen dediğimi yap. Jiber'i arayacağız ve bununla o ilgilenecek. Söz veriyorum.
2: İyi, tamam.
0: Uzun süredir hata yapmalarını bekliyordum.
2: Şunu keser misin artık?
0: Nasıl istersen. İnanamıyorum. Bu aylardır bulduğumuz ilk ipucu ve onu elimizden kaçırıyoruz.
2: Sakin ol Emilian. Her sorunun bir çözümü vardır.
0: Ne yapıyorsun sen? Danya, niye böyle yamulduk?
2: Sorununu çözüyorum işte, beğenmedin mi?
0: Hayır, beğendim ama böyle duramıyorum.
2: Dizlerini kır biraz, işe yarayacaktır.
0: Dizlerimi mi kırayım? Tamam.

0: buraya kadar. Nereye girdiğini gördüm. Şimdi şefi ara.
1: Kapa çeneni. Emin olmadan arayamam. Gidip bir bakacağım, tamam mı? Burada bekle.
0: Ne? Elinde bir Noel Baba, çalıntı bir motor ve terk edilmiş bir depo var. Daha ne lazım ha? Adamın dosyası mı?
1: Sadece bakacağım, merak etme. 5 dakika sürmez. Tamam abi.
0: Peki içeride plastik patlayıcı da var mı diye bakmayacak mısın?
1: Ne kadar komiksin. Hadi başka bir yerden bakalım. Beni izle.
0: Bana bak, bir anlaşma yapmıştık. Neden şimdi hemen şefi aramıyorsun sen?
1: Çünkü standart prosedüre göre şefin ilk sorusu kaç kişiler olacak? Bunu öğrenmek zorundayım, endişelenme. 5 dakika sürmeyecek.

0: Emilyan, içimden bir ses bunu yapma diyor.
1: O zaman sen evine dönebilirsin. Bu benim görevim ve görevimi yapmak zorundayım dostum.
0: Evet, ben de bundan korkuyordum.
1: Beni korkutan tek şey Jiver.
0: Emilyan, yapma. Oh. Alo.
2: Doktora gitmem ilgini çekiyor mu?
0: İyi bir doktorsa elbette ilgimi çeker.
2: Mükemmel bir doktor. Polis şefinin kızı tavsiye etti. Kendisinin tam 4 çocuğu var.
0: Hiç merak etme, biz onu geçer.
2: Bir daha görüşürsek belki.
0: Dinle Lili. Elimden geleni yaptığımı biliyorsun değil mi tatlım? O yüzden lütfen
3: bana karşı elinden geldiği kadar...
2: Neden fısıldayarak konuşuyorsun?
0: Çünkü Noel babalar var. En az 5 kişiler ve...
3: Çöp tenekesini karıştırıyorlar.
0: Lili. Lanet olsun Lili.
1: Burada ne işin var senin?
2: Tahmin et.
1: Vaktini boşa harcama, ne kadar işkence yaparsan yap konuşmayacağım.
2: Kimse seni konuşturmak falan istemiyor, zaten her şeyi biliyoruz. Ve işkencenin de modası geçti artık. Bir erkeği konuşturmanın çok daha etkili yolları var.
1: Ne gibi?
2: Örneğin şefkat göstermek. Çok tehlikeli bir silah olabilir.
4: Merhaba Daniel. Yine mi sen? Bir yerlerde Emilia'yı gördün mü?
0: Evet, onu bedavaya bir yere götürdüm.
4: Bedava mı? Peki nereye götürdün?
0: Motorlu bir Noel babayı bir depoya kadar takip ettim.
4: Yoksa Noel baba çetesinden mi?
0: Herhalde öyledir.
4: Emilia'ya bak, çeteyi tek başına buldu.
0: Hayır, iki kişiydik.
4: Bu çok iyi. Şimdi hemen plan uygulamaya başlayacağız.
0: Peki ya Emilia?
4: Onu bana bırak Daniel, endişelenme. Buralarda ol.
5: Bana bak, dinle. Bu planı uygulamaya koymak için sana gerçekten ihtiyacımız var dostum.
0: Peki Emilian.
5: Emilian mi? Noel gelmeden bulacağımıza eminim ama durumunu bilemem.
0: Çok umut verici.
2: Şey.
4: Tam zamanında. Noel Baba çetesinin izini bulduk. Şimdi hepsini birer birer bulup çeteyi kökünden çökerteceğiz.
2: Peki ben de gelebilir miyim acaba?
4: Kesinlikle hayır. Bu çok tehlikeli bir tutuklama olacak. Öyle Noel partilerine benzemez.
2: Lütfen ama. Ben de geleyim.
4: Tamam, gidelim. Zaten çok uzakta değiller.
5: Hey. Bizi takip et.

0: Reis Ali.
1: Her yerde Noel havası var.
0: Noel baba çetesini yakalamanın zamanı geldi de geçti bile.
2: Yerlerini nereden biliyorsun?
0: Doğrudan bana bağlı casus ekibim sayesinde. Başlarında kardeşim Jean Robert var. Polislik sınavlarına beraber girmiştik ama o kaldı. İşin doğrusu her şeyi benden kopya çekti ama salak herif numaramı değiştirmeyi unutmuş.
3: Ha, böyle şeyler çok oluyor. Mesela benim bir arkadaşım bir gün...
0: Tamam, çok konuşma. Dün gece arayıp bir yeraltı geçidinden şüphelendiğini söyledi. Araştırınca ne gördüm tahmin et. Bir tünel. Bankayla büyük mağazalar arasında.
3: ama şef, demek ki büyük mağazaların hasılatlarını çalacaklar.
0: Hayır, asıl niyetleri bu değil. Pazar sabahını bekleyip Noel Baba kılığında bankayı soyacaklarmış.
3: Evet, doğru. Açık olan mağazalardan bankaya geçecekler.
0: Kesinlikle kimse onları umursamıyor. Bu yüzden 8 aydır Marsilya'da rahatça soygun yapıyorlar.
3: Çok akıllıca. Siz bir dahisiniz.
0: Hayır, bunun dahi olmakla falan bir ilgisi yok. Bence bu bir eğitim meselesi. Evet.
2: Bir telefon edebilir miyim?
0: Ne demek? Aa, Emilien'de de aynından var.
4: Evet.
5: 这些愚蠢警察什么都知道了，我们必须改变原计划。
4: Tamam.
2: Tamam, görüşürüz.
0: Ne güzel diliniz var, denemek isterdim. Çince yani.
6: Patron, hareketlenme var.
0: Hazır olun. Ben işaret verdiğimde hepsinin canını okuyacağız.
7: Emredersiniz efendim.
0: Noel tatili sona erdi. Jiber öyle söylüyor.
7: Oho! Bu da ne böyle?
0: Neler oluyor burada böyle? Adamlar kaçıyor. Hadi bir şeyler yapın. Ne duruyorsunuz? Bu aracı el koyuyorum. Beni takip et.

0: İşte Marsilya'nın en muhteşem manzarası buradadır.
1: Aa, gerçekten de öyle. Kışın hep sessiz mi?
0: Evet, her zaman böyle.
2: Kımıldamayın! Beni bekle şef.
1: Buna vaktim yok.
2: Bekleyin.
0: Söylediğim gibi polis teşkilatına yeterince ödenek ayrılmıyor.
1: Anlıyorum ama bir motora iki polis de fazla.
0: Çok haklısınız.

0: Helikopter pilotuna tam zamanında geleceğimizi söyle. Seni gerçekten özleyeceğim Emilien. Ve senden hoşlandığım için fazla acı çektirmeyeceğim.
1: Çok naziksin.
0: Sana özel bir alet sayesinde tam olarak ne zaman öleceğini bilme ayrıcalığını tanıyacağım. Çünkü ben yarı İsviçreliyim. Mekanizma çalıştırıldığı zaman o topu serbest bırakacak. Ve sen de ilk gelen dalgayla ezileceksin.
1: Peki ne kadar vaktim var acaba?
0: Aslına bakarsan tam olarak 5 dakikan var.
1: Aman ne güzel.
0: Geriye kalan vaktini ruhunu temizlemek için kullan Emilien. Sana sadece bol bol dua etmeni ve ölmeden önce bilincini serbest bırakmanı tavsiye ediyorum.
1: 5 dakikada yapamam, bu hiç adil değil.
0: Başlasan iyi olur. Bu arada telefonunu hatıra olarak alıyorum. Çok duygusalımdır.

0: Çünkü yarı Çinliyim.
1: Cehennemin dibine kadar yolum var.

0: olamaz pop. Ha olamaz taksi.
1: Çıkar beni Danyel. Hemen çıkar beni buradan.
0: Hadi ne? Başıma geleni tahmin edemezsin. Çok korkunçtu. Telefonumu o fahişe aldı. Ne yapacağım ben? Onu bulmamız gerekiyor. Korkunç bir kadın Danyel. Neler yaptığını bilemezsin.
2: Biliyorum. Az önce hayatını kurtaran bendim.
0: Evet. Sen olmasaydın şimdi ölmüştüm.
2: Arabamı senin için bir polis külüstürüymüş gibi riske attım.
0: Öyle söyleme. Sen çok iyi şoförsün.
2: Öyleyse hayatımı kurtardığın için teşekkür ederim diyebilirsin.
0: Çeteyi yakalayamazsak hayatımı boşu boşuna kurtarmış olacaksın. Bu sefer Jiber beni kesin öldürür.
2: Bana bak, çeteyi buluruz ama önce bir teşekkür et.
0: Nasıl bulacağımızı söyler misin? Hiçbir iz bırakmadan kayboldular işte.
2: Lütfen teşekkür ederim der misin?
0: Teşekkür ederim, mutlu oldun mu?
2: Evet!
0: Özür dilerim. Özür dilerim. Ben artık dayanamıyorum. Gerçekten. O Çinli bana saatlerce işkence yaptı Danyel.
2: İşkence mi dedin?
0: Evet. Korkunçtu.
2: Nasıl yani işkence?
0: Daha önce hiç böylesini görmemiştim. Yani hayal bile edemezsin. Bunu açıklamak çok zor. En iyisi unut gitsin. Bahsederken bile bütün vücudum yanıyor.
2: Anladım. Merak etme. Onları mutlaka bulacağız. Hadi gel. Yanlarındayken hiçbir şey duymadın mı?
0: Hayır. Bir helikopter pilotuyla konuştular ama nereye gittiklerini söylemediler. Hepsi kürk giymişti.
2: Kürk mü dedim? Bir şey görüyor musun?
0: Hayır.
2: Soğuk.
0: Evet öyle, bu kar mı yani?
2: Evet, bu iki şeyi gösteriyor. Yüksek ve yakın bir yerdeler dostum.
0: Ayrıca kürklerin de bir anlamı olmalı.
2: Muhtemelen.
0: Dağda o kadar parayı ne yapacaklar ki?
2: Dağın diğer tarafında ne var?
0: İsviçre. Tabii ya. Sanırım planlarını çözdüm Danyel. Şimdi dinle. Gidebilecekleri yere kadar arabalarıyla gidecekler. Turistlerin arasında asla dikkat çekmezler.
2: Helikoptere bindiklerine göre kayak merkezlerinden birine gittiler.
0: Çok zekice.
2: Gel şu haritaya bir bakalım. Madem ki o kadar zekiler, İsviçre sınırına en yakın kayak merkezine gideceklerdir. Gildalizer.
3: Bir şey gördün mü?
4: Hayır, kesinlikle hiçbir şey görmedim.
3: Burası en bir olumsuz bir durum yok. Tatilde nereye gideceksin?
4: Tatil gelsin de düşünürüz. Henüz karar vermedim.

0: Pekala, eğer yürüttüğümüz mantık doğruysa araba buralarda bir yerlerde olmalı. Şimdi sen sağ tarafa bak, ben de sola bakayım.
1: Tamam.
0: Sağını solunu bildiğinden emin misin sen Emilian?
1: Aa, affedersin, senin sağın sağını daha açık söylemeliydim.
0: Ne fark eder, yan yanayız.
1: Olabilir ama ben yüz yüze olduğumuzu hayal etmiştim dostum.
0: Ne?
1: Daniel, araba orada. İşte gidiyoruz. İleriden sağa dönmen gerekecek.
0: Sen yönünü biliyor musun?
1: Hayır, benim için her yön aynı. Daha ne düşünüyorsun? Dön bir tarafa.
0: İyi, senin şansına güveniyorum. Sağa döneceğim dostum.
1: Dikkatli ol. Bu kalbim duracaktı. Bunun hangi yoldan yer?
0: Nereden bileyim? Haritaya baksana.
1: Bu arabalar sence de biraz garip değil mi?

0: Hayır, olamaz.
1: Şu tekerlik izlerine bak, buraya kadarmış Daniel. Artık şansımıza küselim. Devam edemeyiz, takip bitti.
2: Hayır, takip asla bitmez.
1: Daniel, saçmalama lütfen. Bu yolda onları taksiyle izlemek imkansız bir şey.
2: Hiçbir şey imkansız değildir. Sonbahar kış kreasyonumu nasıl buldun?
1: Hiç fena değil. Peki denedin mi?
2: Hayır.
1: Görünüşe bakılırsa işe yarıyor.
2: Evet.
1: Onları koca dağda nasıl bulacağız peki?
2: Mesela izleri takip etmeye ne dersin dostum?
1: Elbette, hiç düşünmemiştim, harikasın. Helikopter kalkınca kullanabileceğimiz bir aletin var mı?
2: Sen fena şımardın, farkındasın değil mi?
1: Hemen kızma canım, sohbet etmeye çalışıyorum, canım sıkılmasın diye.
2: Öyle olsun.
1: Telefonunu versene, benimkini Çin'in çaldı ya.
3: Bütün paraları sırt çantalarına koyun, güneş batmadan yola çıkmış olacağız. İş başına.
1: Sence hala oradalar mı?
2: Hiç belli olmaz.
1: Alo.
4: Dinle Emilyen. Pamuk Prenses operasyonu başladı. 10 dakika içinde yanınızda olurum. Şefiniz de benimle birlikte. Katılmak için ısrar etti.
1: Olamaz.
5: Tamam. Şef, evet. Yapabileceğinize emin misiniz?
6: Unutma ki ben 18 ay boyunca özel kuvvetlerin 13. birliğinde görev yaptım Alen. Bu dağlar beni çok iyi tanır.
5: Evet. Ama çok yüksek.
6: Daha önce kar görmüş müydün?
5: Sıcağı tercih ederim.
6: Olabilir, zevkler tartışılmaz. Gidelim.
3: Gidiyoruz.
1: Ben gidip bir göz atacağım dostum.
2: Yerinde olsam denemezdim.
1: 5 dakika sürmez.
2: Lanet olsun, her defasında aynı şey.
1: Haklısın, oraya ulaşamam.
2: Gördün mü? Bir dakika beklesen zaten çıkıyorlarmış.
1: Sakin ol, sadece su.
2: Hayır, şimdilik sadece kar. Ve kar dediğin iz bırak.
1: Yine arabanı temizlerim, tamam mı?
2: Neyle temizlemeyi düşünüyorsun?
4: Temizlerim dediysem temizlerim. Neyle olduğu benim sorumum.
2: Bağırıp durmadan ne yapacaksan yap artık.
3: Yola çıkıyoruz.
1: Zakmo.
2: Şimdilik sadece araba.

0: Ama orası orman.
1: Ne olmuş? Korkuyor musun yani?
0: Hayır, arabanın için endişelenmiş. Durum nedir Danyal?
1: Merak etme, dengedeyiz.
2: Sanırım helikopteri çağırdılar. Hazır olun.
3: Patron, siz bir şey...
4: Kapa çenin halen. Her şey yolunda gidecek. Sen hiç merak etme.
2: Pekala çocuklar, gidebilirsiniz.

0: Sanırım halat kısa, o yüzden oluyor.
1: Demek halat kısa diye oluyor.
2: Hayır, bunu yapamazsınız.
1: Görürüz bakalım. İşte o. Beni bekleyin.

0: beklemeden yeni şampiyon o olacak. Yarış tamamlamasına çok az kaldı.
1: Artık birinci olacağı kesin diyebiliriz. Bu da ne? Taksi mi? Beraber bitirdiler.

0: Çok sessiz.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Beyefletep

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
3: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardela makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.

0: Araba şamalaz.
1: Oo.
2: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi.
3: O zaman herkese benden şamalaz.
4: Çocuk ya da büyük ol, hadi bayramızda ol.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
5: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
6: Kendinlere uzadı, ilk yudumda sen de söyle.
5: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
7: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için
8: 118.80
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Her ev güzel istikballe.
11: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
12: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handikredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu.

Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Abi ne oluyor ya?
6: Açlık basıyor, bir şey yok.
5: Niye basıyor ki?
7: Açlığın gong dediği yerdeyse ondan basıyor.
5: Nasıl duracak?
6: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
8: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla,

0: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
1: kartım Hadi. Buraların redlisiyim.
2: Nerelerim mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Gezerken yol tarifi,
1: alışveriş fit check'i.
2: E buralarda bize hepsi sınırsız.
1: Ve şimdi herkes Avrupa'nın Red'lisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Hızlı. Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acimli saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha acimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Şu Clearman Ultra Hacim'le Kenan 1, Kepek 0.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsınız?
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay, baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
9: Yine ne söyleniyorsun H5?
8: Devrelerim şişti, H5'imizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
9: Şarj olmaya mı?
8: Şarj olmaya.
10: H5'i durdurabilirsen.
11: Sana alkış yok, anca finger snap.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Koçakla Festival.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Hatıra olarak bana verebilirsin.
2: Gideceğin yerde buna izin vermiyorlar. Ama öbürünü bol bol bulabilirsin. Götürün onu.
3: Bana bak. Saatlerce işkence etti demiştin ama hiç de kızgın değilsin.
2: Ha? Evet, ben kindar biri değilim.
3: Tabii.
2: Jiber de burada olmayacak mıydı? Nerede?
4: Geliyorum!
3: İşte ta kendisi.
4: Geliyorum! Geliyorum!

0: Şef, yere inerken dikkat et.
1: Boş versene, sadece kar var. Ne olabilir ki? İniyorum.
2: Oh, evet, bu çok rahatlatıcı olmalı.
0: Alo.
3: Emilia, ben biraz sonra doğuracağım.
0: Doğuracak mısın? Şimdi mi yani?
3: Şey, biraz var ama acele.
0: Tamam, geliyorum. Hemen geliyorum canım. Baba oluyorum şef.
2: Olacakları tahmin ediyorum.
0: Daniel. Geldim hayatım. Geldim, buradayım. Buradayım canım. İşte bak, yanındayım. Sakin ol. Her şey çok güzel olacak.
3: Çok korkuyorum Emilian. Sakın yanımdan bir yere ayrılma.
0: Hayır, ne yapıyorsunuz? Bunun sırası mı şimdi? Hayatım, merak etme. Ben senin yanındayım.
2: Dayan biraz. Emilian, şimdi olmaz.
0: Tamam. Tamam.
3: Monitöre bak Emilian. Birazdan kasılmalar başlayacak.
0: Kasılmalar ha? Tamam. Tamam. Kasılmalar hangi monitörde ki?
2: İşte şurada.
4: Bir tane burada.
0: İyi de ne iyi
4: değil. Sen değil, o itecek, sen monitöre bakacaksın.
2: Kasılmalar.
0: İt yavrum, it.
4: Derin nefes al.
0: Nefes mi? Tamam.
4: Sen değil, o nefes alacak.
0: Bebeğim, sen nefes alacaklısın, alsana.
4: Kasılmalar. İt hadi. İt hadi. Devam
0: et. İt hayatım, it bebeğim.
4: Şimdi derin
0: it
4: nefes odun. Al.
0: İt hadi it.
4: Derin nefes al.
0: Hayatım, nefes al. Nefes almayı unutma, nefes al. Hadi. Nefes al. Hadi.
4: Tamam, kafasını görüyorum.
0: Ne? Kafası mı?
4: Kasılmalar.
0: Hadi bir kere daha canım. İt onu. Hadi derin nefes al ve it. Hadi it yavrum.
4: Kasılmalar. Tamam, geliyor.
0: Tamam hayatım, it çok güzel. Başı görünmüş, her yeri görünmüş. Geliyor işte, hadi it onu.
4: Tamam,
0: it,
4: rahatla.
0: Tamam.
4: Bir oğlunuz oldu.
0: Oğlum, baba oldum. Ben baba oldum. Baba oldum.

0: Burada ne yapıyorsun?
1: Antrenman.
0: Neden, hamile misin?
1: Hayır, sevdiğim kadın hamile. Alışmak için de biraz zaman gerekli.
0: Seni sevecek kadar aptal bir kadını nereden bulduğunu çok merak ediyorum.
1: Çok şanslıydım. Ona bir söz verecektim.
0: Nasıl bir söz?
1: Arabamdan çok onunla vakit geçireceğimi ve iyi bir baba olacağımı.
0: Ya buzdolabı?
1: Boş olacak. Eğer benimle evlenirse dünyanın en iyi kocası olacağım.
0: Sana inanıyor musun?
1: Hayır. Ama ilk defa seninle ciddi konuşuyorum. Ve içtenlikle söylüyorum.
0: İçtenliğin beni verdiğin o güzel sözlerden çok daha fazla etkiledi Daniel.
1: Lili, benimle evlenir misin?
0: Hamile olduğum için kolay olacağını sanma.
1: Lili.
0: Ama bu şekilde olmaz. Her şeyin bir yolu var değil
1: mi? Lili, bana evlenme şerefini bahşeder misin?
0: Duruma göre değişir.
1: Hangi duruma?
0: İyi bir aşık olmana tabii. Öyle misin?
1: Emin olabilirsin.
0: Önce denemeliyim.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: İnek olmak zorundaydı. Bir köpek ya da 10.000 kilo olmayan bir şey olmaz.
1: Hadi yardım edebilirsin
0: burada
1: dostum.
0: Burada bütün işi ben yapıyorum.
1: İt, it hadi.
0: Jason ayağıma bastı.
1: Hadi kendine gel sen de hadi.
0: Onu sıraya bağla ve buradan gidelim lütfen.
1: İnek mutsuz görünüyor.
0: Mutsuz olamaz çünkü bu kızı şimdi sağdım.
1: Erkek. Erkeği sağdın.
0: Bu erkek mi?
1: Bir meme mi vardı?
0: Evet.
1: Evet o bir meme değil ama dostum.
0: Ben de o garipti diyecektim. Çünkü büyüktü ve iki elimi kullandım. Onu
1: sus hiç... ve bunu bir daha hiç konuşmayalım olur mu?
0: O harika olur.
2: Polis. Polisler geliyor.
1: Bir çek. Saklan.

0: Yürü bir kez. Evet.
1: Romy lanet olsun.
0: Tamam.
1: Hadi bakalım.

0: 3 hafta sonra.
1: Birbirimizi asla anlayamayacağımızı düşünüyorum. Tam yapılacak en aptalca şeyi yaptığını düşündüğümde... ...daha da aptalca bir şey bulup yapıyorsun.
2: Teşekkür ederim.
1: Gerçekten bu ukala olacak zaman değil. Arkadaşlarını gammazlamamanın nasilce olduğunu düşünüyorsun.
2: Yalnız yaptım. Bir keyke bir bağım
1: evet,
2: var.
1: Evet, bu komik. Ne komik değil biliyor musun? Bu senin sezonun olacaktı. Oyuncu avcıları her maça geliyor. Kendi biletini yazabilirdin. Şimdi hepsi gitti. Şimdi yılın geri kalanında her pazar buraya geleceksin. Sadece mezun olabilmek için.

0: Bütün o garip tipler ve suçlularla birlikte.
1: Evet. Dediğin gibi birbirimizi hiç anlayamayacağız.
2: Maçın bitmesine bir oyun kaldı. Angel Grove başarabilecek mi? 5 sayı gerideler. Jason Scott oyun kurucu pozisyonunda. İşte top geliyor. Top tutucu Marty Brown açık gibi görünüyor. Pas için hazırlanıyor. Jason Scott şimdi... Hayır, pas vermiyor. Ne kötü bir fake. O topa koşuyor. O şimdi 20'de, 15'te, 10'da. Jason Scott başarıyor. Touchdown! Jason Scott takıma tek başına şampiyonluğu getiriyor.

0: Hadi.
1: Çok komik.
2: Hey, doğru odada olduğuna emin misin?
3: Ne, iyi sert çocuk.
4: Bak, burada duracak. Bu burada duracak. Asıl renkler... Üzgünüm. Dur, sana yardım edeyim. Sen bir ucubesin, biliyor musun? Haftalardır bunlarla oynamanı izliyorum. Sen deli misin?
5: Hayır.
4: Ha? Ya ekstra bir tane varsa?
3: Ucube.
4: Neden bir şey yapmıyorsun? Beni neden durdurmuyorsun, ha? Beni durduracak mısın?
3: Hey!
6: Kaç yaşındasın sen, 5 mi? Merhaba, ben Jason. Buraya ilk defa geldim. Heyecan verici. Ve sen de ceza sınıfının kabadayısı olmalısın. Bilirsin.
4: Bana tokat mı attın?
6: Evet. Garip, öyle değil mi? Görünüşe göre hayatımın geri kalanında her gün burada olacağım ve eminim sen de öyle olacaksın. Bir anlaşma yapalım. Benim ya da onun yakınına oturma ve iyi olalım.
7: Tamam. Onaylı ev ödevi ya da daha iyi seçimler kitabı üstünde çalışma.
1: Tuvalete gitmem
7: lazım.
1: Bunlar
7: da dışarıda ve hazır olmalı. Tamam. Ve günaydın.
1: Tanrım. Mesajını aldım ve nerede bunlar dedim.
8: Yani her cumartesi antrenman yerine buraya geliyorsun.
9: Aman Tanrım, bu berbat olmalı.
1: Öyle.
8: O zaman Taya benim fotoğrafımı göndermemeliydin.
1: Tam olarak öyle olmadı. O bir yalancı.
9: Yumruk atıp dişini çıkarttın.
1: Yerine taktılar.
8: Köprünün altından çok su geçti. Hadi devam edelim.
1: Tanrı'ya şükür.
8: Biz devam ediyoruz. Sensiz.
9: Seni kesiyoruz. Gerçek anlamda. İstersen amigo kız antrenmanına gelebilirsin ama ben gelmezdim.

0: Aman tanrım, sen ne yaptın?
1: Kimberly, saçına ne yaptın?
0: Saçını mı kestin?
2: Hey, hey, kapı. Hey, o şey için sağ ol.
3: Bir şey değil, onun gibileri sevmem.
2: Evet. Bir ara takılmalıyız ha? Zorunda değiliz elbette. Ama bence bu akşam takılabiliriz.
3: Adın neydi senin?
2: Billy. Billy Cranston. Ya da William Cranston. Tamam. Çocuklar bana üçüncü sınıf şakası olarak Cranston derlerdi. Billy Cranston'un poposunda tonlarca krem var ki yok. Ama insanın poposunda tonlarca krem olması imkansız. Hayır affedersin, onu söylemeyi.
3: Tamam Billy, seninle gerçekten takılırım ama her akşam Angel Grove Şerif Departmanı ile bir randevum var. Yani... Üzgünüm. Ne,
2: dur, hayır. Gitme. Hey, tamam. Gerçekten takılmamızı beklemiyordum. Doğrusu bu akşam bir yere gitmem gerekiyor ve sen bana yardım edebilirsin.
3: Bak, seni duydum ama söylediğim gibi ev hapsindeyim. O konuda bir şey yapamam. Üzgünüm.
2: Peki, ben onu hallederim. Sim'i kandırmayı biliyorum. Bende aletler var.
3: 7'den önce evde olmam gerekiyor.
2: Tamam, 7'den önce benim evime gelirsen onu hallederim. Ayrıca bir arabam ya da bir arabaya erişimim. Bana yardım etmeye karar verirsen arabayı birkaç saat alabilirsin.
3: Angel Grove'un altın çocuğu.
4: Hadi gel tatlım, gidelim. Ona çok sert davranma. Kasabada dolaştığı zaman nasıl hissettiğini
5: zannediyorsun? Kasabada dolaştığım zaman sence ben nasıl hissediyorum ha?
4: Bunu akşam yapmayalım.
5: Plan nedir ha? O ileride ne yapacak? Çok daha fazlası olabilirdi.
6: Oh tanrım, Jason Scott.
3: Billy?
2: Evet.
3: Billy?
2: Evet.
3: Saat 6.
2: 56 biliyorum, 4 dakikan var, şuraya otur.
3: Tüm bunlar da ne böyle?
2: Babamla bulduğum objeler çoğu onun. Hey, kafes nerede? Kafes nerede? Tamam, işte burada. Ayağın içine koy, hadi.
3: Nedir bu?
2: Bu bir Faraday kafesi. Şanslıysak cep telefonu sinyalini durdurmalı.
3: Bu 3 dakika uyarısı, hadi dostum. Eğer sinyal giderse
2: babam
3: ben...
2: Babam öleli 7 sene... 4 ay ve 2 gün oldum. Evet, 2 gün.
3: Tamam.
2: Çok uzun bir zaman. O eskiden madende çalışırdı.
3: Billy, bunun için gerçekten hiç zaman...
2: Hala 4-4-5-5 oldu.
3: Evet,
2: Orta mı oturuyorsun?
3: Evet, öyle.
2: Harika ev.
3: Tamam.
2: Yani, evet, babam demiştim. Eskiden gidip objeler bulurduk. Bazıları çok çok eskiydi.
3: Billy, başım derde girecek.
2: Neredeyse o Amerikan koleksiyonculuğu
3: Billy,
2: programı gibi.
3: Billy, sinyal ötmeye başlayacak.
2: Bizim de televizyon programı olmalıydı. O çok çılgınca
3: olurdu. Ne yapıyorsun sen?
2: Ay, nefis bir şey olurdu.
3: Hadi ama dostum, ciddiyim. Falan. O şimdi... Billy, hadi!
2: Ne?
3: Teşekkür ederim.
2: Bana dokunmayı keser misin? Gerçekten gelmen çok güzel.
3: Evet, bana vereceksin değil mi?
2: Ödünç vereceğim ama evet.
3: Ne kadar var?
2: Sadece 44 dakika 52 saniye.
3: Tamam.
2: Bana yardım ettiğin için sağ ol.
3: Bir şey değil Billy. Tamam. Burası altın madeninin girişi ve tabelada açıkça yazan da...
2: Devam et.
3: Peki.
2: Güzel bir şey bulursak yarısı sende kalabilir. Bu kuralı babamla ben koyduk.
3: Teşekkür ederim Billy.
2: Bütün burayı patlatacaklar. Bir hafta sonra gitmiş olacağım.
3: Billy, dürüst olabilir miyim? Anlaşma şöyleydi. Seni bir yere bırakacağım ve birkaç saatliğine vanı alacağım. Bu çok garip. Birbirimizi hiç tanımıyoruz bile. Burada ne yaptığımızı bilmiyorum. Ve görünüşe göre...
2: Ben sana bir şey söyleyeceğim, tamam mı? Bende otizm var.
3: O bir çeşit idman programı mı? Taibo gibi mi?
2: Hayır. O bir teşhis, affedersin.
3: Biliyorum. O bir şakaydı. Espri yaptım.
2: Bak, olay da o zaten. Şakaları anlamıyorum. Benim beynim seninki gibi çalışmıyor.
3: Evet. Onu iyi bir şey olarak düşün.
2: Esprileri ya da alaycı sözleri anlayamıyorum ama...
3: Tamam.
2: Ama bir şeyleri hatırlıyorum. Her şeyi hatırlıyorum.
3: Tamam Billy. Billy, seni durdurayım.
2: Tamam.
3: Bak, bana bunları anlatmana gerek yok. Sorun yok.
2: Tamam. Neredeyse geldik ki... O iyi haber. Yani yedek fenerimi al çünkü geri döndüğümüzde karanlık olacak.
3: Hoşça kal Billy.
2: Tamam.

0: Olamaz.
1: Merhaba. Merhaba. Hey!
0: Hayır, hayır, hayır, hayır.
1: Kimberly! Kimberly!
0: Tamam, tamam.
2: İsmimi söylediğini duymak çok garip.
1: Ne dedin sen?
2: İsmimi söylediğini duymak garip. Birbirimizi tanıyormuş gibi.
1: Biz birbirimizi tanıyoruz.
2: Kim olduğumuzu biliyoruz ama aslında birbirimizi tanımıyoruz.
1: Eskiden Ty Fleming'le çıktığını biliyorum.
2: O zaman yumruk atıp dişini çıkarttığımı biliyorsun.
1: Yerine taktıklarını biliyorum.
0: Baba, umarım izliyorsundur. Benimle gurur duyacaksın.
3: Baba, söylemeyi unuttum. Bana annemin izni olmadan aldım. Sana söylüyorum. Yani bence tamamdır. Her neyse, odaklanmam gerek. Tamam.
2: Peki burada ne arıyorsun? Beni mi takip ettin?
1: Ben Billy'yi getirdim.
2: Billy Cranston. Garip. Ama onu burada daha önce de gördüm. Evim dağın diğer tarafında. Bazen buralarda yürürüm, kafamı boşaltırım. Angel Grove'a bakıp düşünürüm. Küçük, saçma bir kasaba bana nasıl bu kadar derdi olabilir diye. Sana komik mi geldi?
1: Hayır, sadece ben de öyle düşünüyorum.
2: Evet, Jason Scott, yıldız oyun kurucu, çarpar ve yanar. Kariyerini yok eder, sezonumuzu yok eder. Buster Tigers.
1: Evet, şimdi kasabada geziyorum ve herkes bana köpeklerini ezmişim gibi bakıyor.
2: Peki neden gitmiyorsun? Sadece git, ben buradan gidebilirim.
1: Nereye?
2: Herhangi bir yere.
1: O zaman gidelim. Ne?
2: Sen asla yapmaz.
1: Hadi dene.
2: Sen ve ben. Bir araban var mı?
1: Bir vanım var.
2: Çok ürkütücü.
1: O tip bir van değil o.
2: Bütün vanlar o tip vandır.
1: Hadi gidelim.
2: Bana meydan mı okuyorsun? Çünkü giderim.
3: Hazır ol. Bu çalışmadı.
1: Bu gerçekten mi?
2: Koş.
1: Başınla.
0: Hadi.
1: Ne yapıyorsunuz?
0: Birkaç yıldır burada kazı yapıyorum.
1: Sakin ol. Tamam, şimdi çözeriz sorunu.
0: Onu burada daha önce gördüm.
1: Merhaba Jason.
0: Dostum, burada dolaşıp bir yerleri patlatamazsın, tamam mı?
1: Biraz daha derin kazmaya çalışıyordum. Belki çok derine kazdım.
0: Bir bağırman gerekmiyor. Seni duyuyoruz, tamam mı?
1: Tamam.
4: Hey!
0: Tamam, sakin.
4: Siz yakalanma peşinde falan mısınız? Burası yasak bölge.
0: Gerçekten mi Einstein? Yasak mı? Deli kayaların üstünde durup karate çocuk hareketleri yapmamız gibi mi? Evet.
1: Çocuklar.
0: Seni gördüm.
4: Evet, ya da eski trenlerde kamp yapmak. Ben de seni görüyorum dostum.
1: Ya çocuklar.
4: Bu akşam çok fazla güvenlik var.
2: Kız kim?
1: Bilmiyorum. Daha önce hiç görmedim onu. İyi misin?
4: Evet, iyiyim.
1: Vay canına. Nedir o?

0: Nedir bu? Nedir bu?
1: İçinde bir şey var.
0: Hey! Çekilin. Ha, tamam, dikkat edin. Çekilin, dikkat edin.
2: Ne yapıyorsun sen?
0: Hayır.
1: Değil misin?
2: Sen ne yapıyorsun?
0: Ha, evet.
2: Babam doğru yerleri hep bilirdi.
0: Daha fazlası olmalı. Hadi alalım.
2: Çekilin. Ama devamlı vurman gerekmiyor. Ah. Nedir bu?
0: Nedir o?
2: Ne? Hayır.
0: Onu kırma. Hayır.
2: Onu kırma. Tamam. Onu kırdım. Tamam.
0: Vay be. Ne o?
1: Aman Tanrım. Nedir o?
0: Hey bak, bunları bulduk. Eğer para ederlerse...
2: Hayır, onları Billy buldu. Sakin ol.
1: Çocuklar sesi duydunuz mu?
0: Maden güvenliği. Hoşçakalın.
1: Biri onlara haber vermiş olmalı. Durun, ben verdim.
0: Billy! Dur biraz. Koş!
2: Tamam.
0: Billy, sadece şuraya. Hadi Billy, gidelim çabuk. Acele et biraz.
2: Geliyorum.
0: Şaka mı yapıyorsun sen? Jason.
2: Ne yapayım? Kapıyı açman lazım. Kapıyı aç.
0: Tamam, hadi gel içeri çabuk.
2: Ne yapıyorsun? Onları gördün mü? Aşağıdaki yoldalar.
0: Bakacağız.
2: Tamam peki ya diğerleri, onları bırakacak mısın? Sıkı tutun. Jason. Ya annem beni öldürecek.
0: Lanet olsun, emniyet kemerini tak çabuk.
2: Emniyet kemeri takılmış Jason, beni öldürecek.
0: İşte oradalar.
2: Tamam peki.
0: Yukarı doğru hadi.
2: Al onları.
0: Tamam sen kullan.
2: Hayır ben
0: tamam, kullanamam. Tamam öyleyse kullanma. Ben onları içeri çekerim.
2: Gerçekten hadi. Kullanamam. Tamam.
0: Dur.
2: Ayağını çek.
0: Tamam lan.
2: Dur, kapı açıldı yazıyor.
0: Açık olduğu için biri. Bas.
2: Tamam.
0: İşte oradalar. Tamam. Onlara yaklaş. İçeri gel çabuk. Hadi. Tuttum. Tamam tuttum.
1: Girdim.
2: Peki ya diğer adam?
0: Sadece bas.
1: Bas. Hadi. Hadi.
0: Aşağı doğru inelim, ışıkların olduğu yere.
2: Sen sürmek ister misin?
0: Devam et Billy, neredeyse
1: çocuklar,
0: geldik.
1: Çocuklar, bir tren var.
0: Sorun yok.
1: Aman Tanrım.
2: Hey, ne yapmamı istiyorsun?
0: Sen devam et, ben onu içeri çekeyim.
2: Tamam.
0: Sen deli misin?
2: Evet, öyle.
0: Bak.
1: Hey, o yetişiyor.
0: Gördün mü? Hezebin geçit var. Oradan çıkacağız Billy. Tamamsın.
1: Umarım tamamdır. Kesinlikle tamam değil.
2: Tamamım.

0: Fırtına döndü, kötüleşti. Buradan gidiyoruz. Hadi gidelim buradan. Hadi çabuk olun. İskele. Daha çekin. Hadi çocuklar çekin hadi. Biraz daha. Sancak tarafına dikkat. Hadi bakalım. Çabuk olun diyorum size. Ne oluyor hadi.
1: Bu da ne böyle?
0: Geri çekilin.

Bleh!

0: versene.
1: Tamam, sorun değil.
0: Ah, beni çalıştırın.
1: Şu an matematikle uğraşacağım ha. Çıkışta mışım mı? Hadi.
0: Aa, harika.
1: Ödevleri yaptın mı?
0: Ah, izlemeye gelebilir miyim? Olur.
2: Koruman nerede?
0: Tamam.
3: Ne yapıyorsun?
2: Sessizce bileğini kıracağım seni küçük sersem.
1: Gördün mü? Hadi gel.
0: Evet.
1: Hayır, bana o ders, sen nefret ediyorum. Girmeyin.
0: Bana inanamıyorum.
1: Hayır, girmeyin.
0: Merhaba.
1: Hadi.
0: Tamam.
3: Hayır. Tamam.
4: Şuna bak, beni çoğaltmalısın, kötü yere serdi. Vay canına Billy. Bu çok iyi.
0: Merhaba Billy.
3: Merhaba.
1: Hadi,
3: gel, gel.
0: Düşünebiliyor musun?
1: Hadi.
3: Ben mi deliyim yoksa bu mu deli?
0: Tamam, bu deli.
3: Bize bir tren çarptı ve burada duruyoruz. Bu nasıl olabilir sence?
5: Madenden eve geldiğimi hiç hatırlamıyorum.
1: Hayır, o kadar süre.
5: Dün bütün gün uyudum.
3: Billy'yi bulmamız gerekiyor.
6: Bir sorun falan çıkartmaya çalışmıyordum. Ona şöyle dedim. Hey dostum, ben şiddetten yana değilim. Ama saldırmak zorundaysan... Hadi saldır dostum.
0: Evet.
4: Bu keriz yere serildi.
6: Yere serildi. Ben o kelimeyi Billy söyleyemem. Merhaba Kimberly. Kimberly Hart.
5: Konuşmamız lazım.
3: Nasıl? Ne? O Kimberly Hart'ı ne zamandır tanıyor?
4: Çok sıkı.
0: Saçlar güzel.
7: Evet, kesinlikle.
5: Bil, bana bak.
7: Evet, biliyorum.
5: Kendini garip hissediyor musun?
6: Normalden daha garip gibi mi?
5: Evet, daha farklı.
3: Dinle. Orada bir şey olduğunu biliyoruz. Ben aynı değilim.
6: Ben de güçlüyüm.
5: Ne kadar güçlü?
6: Deli gibi güçlü.
5: Oraya geri gitmemiz gerektiğini düşünüyorum.
7: Tamam.
3: Tezgah kaynıyor.
7: Geri çekil.
3: Bugün geri gidiyoruz.
5: Evet.
0: Her yerim battı.
7: Bu da ne böyle?
8: Yukarı gel. Kadın aşağıda.
9: Kadın olduğuna emin misin?
8: Çok güzel bir kadın değil. Gel kendin bak.
9: Bu koku... bu çok yoğun.
8: Bence bunu not almadısın. Tonlarca ölü balık depolayan eski bir balıkçı teknesinin içinde koku. O çok iyi değildir değil mi? Garip değil mi? Bize ihtiyacın var mı?
9: Hayır.
8: Tamam, çünkü uyumam gerekir. İşim bitince kilitle. Buzdolabında içecek bir şeyler var.
9: Aman tanrım. Ekip 3, ben Maynon. Bir ceset var.

0: ölü bir kadın.
1: Kaza nasıl olmuş?
2: Bir gün gece 3 sularında araç terk edilmişti.
1: Şunun haline bak.
2: Bir şey bulabildiniz mi?
3: Devam edelim. Çocuklar bakın. Bakın yine o çocuk.
4: İlginç bir şey buldun mu?
5: Bulursam benimdir.
3: Neden buradasın biliyoruz.
5: Ah öyle mi? Hayatta olduğunuz için şaşırarak uyandınız ve bir evin üstünden mi atladınız?
4: Evet. Gibi şey. Hayır. Bak Billy. Biz farklıyız tamam mı? Her şey farklı.
3: Sen Zack'sin değil mi?
5: Evet.
4: Hala Angel Grove'a gidiyor musun?
5: Bazen. Diğer kız da buradaydı. Bir saat kadar önce.
4: Anne? Hey, şuradaki kızdan mı bahsediyorsun?
6: Hey! Aşağı gel. Bunu birlikte çözmeliyiz.
7: Vay canına.
5: Ya boş ver bunu.
3: Tamam, bırak
8: beni. Gerçekten çok hızlı tırmandı.
6: Yo yo yo, hayır hayır hayır.
3: Hey, hey, hey. Hadi yetiş. Dur. Hadi konuş benimle. Sende bir sikke var ve bizde de var. Bunu konuşmamız gerek. Yani onun o...
4: Ne oldu canına?
3: Senin sorunun ne?
5: Oh, sen delisin. Ama ben de öyleyim.
3: Hey Zack, bekle.
5: Hayır,
3: bekle.
5: Hallederim.
3: Dur.
4: Hey,
3: hayır,
4: hey,
3: hallederim.
4: Ne yapıyorsun? Dur, dur, dur, dur.
5: Onu tuttum.
3: Bırak beni.
5: Hadi atlayın.
3: Hadi gidelim. Atla benimle.
4: Hayır hayır hayır. Atlamayın.
3: Tamam. Hadi.
4: Atlamayın.
6: Ben onunla atlayacağım ve sonra sen atlayacaksın tamam mı?
3: Evet.
6: Çok basit.
4: Hayır hayır hayır hayır. Yapma yapma. Jason.
5: Jason bu o kadar basit değil.
3: İyi misin?
4: Evet. Sorun yok. Halledersin Billy.
5: Hayır edemem.
4: Bu eğlenceli.
5: Bu çok uzun bir atlayış.
4: Hadi atladık. Hepimiz atladık hadi.
3: Evet bir şey olmayacak söz veriyorum. Hadi atla.
4: Hadi Billy atla. Hadi atla.
8: Bu uçur muhtemelen 30 metreden fazla. Yani ölüm kaçınılmaz. Tamam. Ölürsen Billy ne olacak? Ama anne yalnız kalacak. Ama sorun değil. O başka birini bulabilir. Ama yapamaz çünkü sen anneni seviyorsun ve aslında.
3: Korkuyor.
6: Hayır buraya gelecek. O iyi.
4: Hadi.
8: Tamam.
4: Atlayışını gözünde canlandır ve sonra
5: hadi,
4: atla.
5: Hadi, yapabilirsin hadi.
4: Vay canına. Billy yavaş. Başardım.
6: İyi misin?
3: Sorun yok.
6: Hadi hadi
3: tamam,
6: yukarı tırman.
3: Başardım.
6: Gel tırman.
8: Başardım.
6: Hadi Billy başardın. Gördün mü bak.
3: Demiştim bak.
6: Evet. Başardın aferin sana.
5: Billy değil mi? Evet.
6: Billy.
3: Aman tanrım. Aman tanrım.
6: Billy. Billy. Billy.
5: O çocuğu öldürdük mü?
3: Ne yapacağız şimdi?
6: Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo.
4: Hey çocuklar aşağı gelmelisiniz. Su var. Bunu görmeniz gerek.
3: O iyi.
5: Sen tamam. Tamam. Aşağıda görüşürüz. O deli kızı da getirin.
6: Hadi çocuklar gidelim.
3: Hey. Soyundan bir yudum alabilir miyim? Ölüyorum.
9: Tamam. Ama
3: şey, teşekkür ederim. Ve çok özür dilerim.
9: Özür niçin?
5: Evet, kulübe hoş geldiniz. Ne haber deli kız? Bunu tekrar yapmalıyız. Ah. Şükürler olsun. Ah. Şuna bak.
4: Harika. Ah. Hey çocuklar, çocuklar.
5: Ne?
6: Bakın nasıl parlıyoruz.
4: Güzel.
5: Ha, evet.

0: evet. sevdim. Ben maviyim. En sevdiğim renk değil ama olsun.
1: Aa, ben siyahım.
0: Ne?
1: Evet öyleyim.
0: Hayır değilsin.

0: Neredeyiz?
1: Jason, ben kayıyorum. Ne haber?
2: Yine mi?
1: Evet, bu olağanüstü. Bu daha da iyi olmaya başladı.
2: Bunu hissettiniz mi?
0: Burada bir şey var.
2: Duvarlar sallanıyor.
1: Gelin hadi. Bu imkansız.

0: Bu milyonlarca senedir burada olmalı. Yani bakın, etrafında kaya oluşmuş.
1: Burasını sevmedim.
2: Hey çocuklar. Şuna bakın.
1: Tamam.
2: Tamam. Tamam. Aman.
3: Ne? Sence burada uzaylılar mı var?
4: Sessiz ol Zek.
1: Burası çok soğuk.
2: Jason, bu gerçek mi? Gerçekten bir uzay gemisinin içinde miyiz?
3: Galiba. Sadece nefes al, tamam mı?
2: Tamam.
1: Hey.
2: Tamam.
1: Yeterince gördük, değil mi? Şimdi gidelim mi?
3: Ne? Ünlü olacağız.
1: Senin sorunun
3: siz,
1: ne?
3: Siz. Burada bir şey var.
2: Vay canına.
3: Hey. Ah. Neydi o?
2: Gelin. Neler oluyor? Merdivenler.
1: Aman Tanrım. Aman Tanrım. Çıkış yolu kapandı.
2: Hadi gidelim çocuklar. Bu taraftan çabuk. Koşuyorum.
1: Koşun.
2: Hadi.
5: Sen gerçeksin.
3: Dur lan, bırak o.
2: Seni öldüreceğiz.
5: Öldürmek mi? Nasıl?
1: Biz 5 kişiyiz.
5: Evet biliyorum. Sizi bekliyordum. Dur, diğer çocuk nerede? 1, 2, 3, 4. Ah, işte orada.

0: Kaldın.
1: Hepiniz.
2: Yer altında gömülü bir uzay gemisinde ne kadar zamandır bekliyorsun?
1: Bugün günlerden ne? Pazartesi evet. Mi? O zaman 65 milyon yıldır. Çok yalnızdım. Hepiniz çok genç görünüyorsunuz.
2: Bunun sikkelerle bir ilgisi var mı?
1: Evet, evet sikkeler. Farklı renkler, farklı çocuklar. Burada olduğunuz için çok heyecanlıyım. Arkanızı dönün. Hadi.
2: Olamaz.
1: İlerleyin. Sanırım bu işe yarayacak. 1, 2, 3, 4, 5. Farklı renkler.
3: Çocuklar buradan çıkmaya konsantre olalım. Birlikte kalın ve bir şansını bulduğumuzda...
4: Deli gibi koşalım.
2: Tamam, ya bir şansını bulamazsak?
5: O zaman onu öldürürüz.
1: Acıtmamalı ama göreceğiz. Lütfen ayak izlerine basın.
2: Hayır, bunu yapmayacağız. Hey, bir soru. Sen nesin?
1: Ben Alfa 5. Bir Alformic Lorcaid Persona Android.
2: Ne? Bir Alfa 5 olduğunu
5: evet, biliyorum.
1: Ben konuşan bir robotum. Bana güvenebilirsiniz.

0: ne olacak ki?
1: Tamam.
2: Neden devamlı birbirinize bakıyorsunuz? Bu bir insan özelliği mi? Çok ilginç.

0: prendimos em Huerta.
1: The war then passed.
0: Don't drag, we're done fast.
2: Tamam.
0: Biri.
2: Hadi gidelim buradan çabuk. Hadi biri gidiyoruz çabuk. Hadi. Çabuk koşun. Koşun.
1: Koşun.
3: Buraya gelin lütfen.
4: Seçeneğimiz var mı?
2: Hiç sanmıyorum.
0: Tana Thinai, Shinat Wutan Tach English. Tiax Portans, Gwintan Brucano.
3: Bakın, bu Zordon.
2: Ne?
3: Zordon, kim olduğunu bilmiyorlar. Gelin, gelin.
5: Bunlar onlar mı? Çok küçükler.
3: Komik, ben de aslında aynısını söylemiştim.
5: Yani evrenin kaderinin bu çocukların elinde olduğunu mu söylüyorsun?
2: Evren mi? Orası büyük
3: Hayır.
2: yer.
3: Onlar ergen. Çocuklukla yetişkinlik arasında. Açıklaması gerçekten zor. Bir şey, bence...
5: Sirkeleri gösterin. Dönüşme sistemi asla hata yapmaz. Güç sirkeleri gemiye bunlarla döndüyse...
3: Ergenler!
5: Bu ergenlerle... O zaman bu ergenler Power Rangers.
3: Power Rangers!
4: Ne?
2: Tamam, bir soru sorayım. Merhaba, kestiğim için üzgünüm. Az önce Power Rangers mı dedin acaba?
5: Evet, evet. Siz Power Rangers'ınız. Başka soru var mı?
2: Hayır, bence tamamdır.
5: Güzel.
6: Bir sorum var. Merhaba, nasılsın? Tamam, benim adım Billy. Billy Cranston. Çocuklar eskiden bana Billy Crampton da...
2: Billy! Dur. Affedersin.
6: Bu küredeki görüntüler Power Rangers tarihini anlatıyor. Görünüşe göre Power Rangers yaşamı koruyan bir ekipmiş ve yaşam parlak bir ışık. Ya da bir parça ışık değil
5: evet,
6: mi?
5: Evet, çok iyi bil. Onun adı Zeo Kristal.
3: Bu kısmı çok seviyorum.
5: Ve
3: çok güzel.
5: Evrende yaşam olan her gezegenin içinde o kristalden bir parça gömülüdür.
3: 65 milyon yıl önce Zordon'un ekibi şimdi Angel Grove olan bu yerde kristali savunurken öldü.
5: Sikkeler siz beşinizi seçti.
3: Evet, biliyorum.
5: Şimdi Zeo kristalini ve dünyadaki yaşamı korumalısınız.
2: Çünkü biz Power Rangers'ız.
3: Akıllı.
4: Affedersin. Bu bir çeşit şaka mı? Sak içe

0: Kaz. Kaz kolda.
1: Efendim, yüksek kalp atışları saklıyorum onlar. Onlar çok korktu.
2: Ama anlamıyorum. Bize neden o kabusu gösterdin?
1: O bir kabus değil. O gelecek.
3: O gerçek miydi?
0: Öyle gibiydi.
2: Ve o kadın kimdi?
1: Onun adı Rita Repulsa. O Goldar'ı yaratacak. O büyük bir canavar. Kristali dünyadan çıkartacak ve gezegeninizdeki bütün yaşam ölecek. Kristalle Rita'nın dünyaları yaratıp yok etme gücü olacak.
0: Dur tahmin edeyim. Bizim o kadını öldürmemizi istiyorsun Rita.
1: Ay ay ay Rita. O durdurulmalı.
3: O ne zaman geliyor?
1: O zaten burada. Tahminime göre 11 ayımız var. Affedersin gün. Gün. 11 gün.
0: Biz Power Rangers'sak ve bu bizim gemimizse o benim için açılır mı?
1: Evet tabii.
0: Hadi gidelim.
1: Hey ne yapıyorsunuz? Hayır hayır hayır geri gelin. Hayır. Hayır lütfen. Kesin. Benim Ranger ekibim Kristal'i Rita'dan korurken öldü. O yüzden bu duvardayım.
2: Adımı nereden biliyorsun?
1: Çünkü bu sensin Jason Scott. Sen lidersin. Sen Kırmızı Ranger'sın. Rita da bir Ranger'dı. Ve arkadaşım. Ama o bize ihanet etti. Daha çok güç istedi. Yolunu kaybetti. O şimdi tam bir şeytan. Onları geri getirmelisin, bütün Ranger'ları. Ekibini Rita'yı durdurmak için eğitmelisin. Yoksa onun kristali bulacak gücü olur.
2: Tamam. Ben gidiyorum. Ve sadece kendi adıma konuşuyorum.
1: Hayır,
2: ki şunu...
1: hepsinin adına konuşuyorsun. Çok derininde söylediğimin doğru olduğunu biliyorsun. Sen bunun için doğdun.
2: Hepiniz beklemişsiniz. Hatta sen bile. Sen tam olarak kimsin?
0: Gerçekten mi? Şimdi kim olduğumu mu soruyorsun?
4: Bak onun adı Didi.
0: Trini.
3: O okulda yeni. Bir ay önce transfer oldu. Beraber İngilizce dersine girdik.
0: Bir senedir uzun süredir Angel Grove'dayım. Beraber biyolojiye girdik. İyi konuşma.
2: Dur dinle. Hiçbirimiz birbirimizi gerçekten tanımıyoruz, tamam mı? Ama bir şekilde aynı zamanda aynı yerdeydik. Billy o sikkeleri bulduğunda...
4: Dur. Bir soru sorabilir miyim? Biz gerçekten süper kahraman mıyız? Demir adam ya da örümcek adam gibi mi? Çünkü beni bir örümcek ısırmış gibi hissediyorum ama çok iyi hissediyorum.
5: Bak pek dostum öyle. Güven bana. Sen bir süper kahraman değilsin.
0: Neden bizimle patron gibi konuşuyorsun hey, dostum?
3: O Rita şeyleri gerçek olabilir mi? Herhangi biri doğru olabilir mi?
2: Bilmiyorum. Ama bizdeki terslik ne ve bize ne oldu onların cevabının nerede olduğunu biliyorum. Burada.
3: Peki ne diyorsun?
2: Bence geri gelmeliyiz. Sizi buraya gelmeye zorlayamam. Ama yarın saat 4'te ben burada olacağım.
4: Hey Jason, biz de...
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
9: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
8: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

yine School Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimex Cool Mix.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Apasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerin mi?
2: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
3: Gezerken yol tarifi.
2: Alışveriş fit çeki.
3: E buralarda bize hepsi sınırsız.
2: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Yurt dışında sınırsızca keşfet.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
4: Gel aşkına.

0: Paska.
1: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Wow, baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Ped'in olayı bu.
1: Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Ped'den kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder. Çekilişe katıl.

0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba. Nasılsınız?

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
8: Bellona. Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: Bu mantıklı. Bilmiyorum. Evet. Onu ilk başta ben neden düşünmedim ki?

0: 今天回来太晚了，你还弄出那么多动静来，小心点啊！来来，我们坐下。知道你回来，我就很高兴。你还在去上学对吧？嗯，Zack，你没有回答我。我知道，吃药好吗？
1: Bugün neredeydin? Arkadaşlarınla mıydın? Hiç arkadaşın var mı?
2: Problem de bu. Çok... Daha birincisine cevap vermeden ona 4 tane soru
1: Çünkü
2: soruyorsun.
1: Çünkü burada bir hayalet gibi. İletişim kurmaya başlamalı. Bir şey
2: June.
1: Söyle. Hadi ama. Konuş sadece!
2: Sakin ol.
1: Tamam. Sakin.
2: Tamam Trini. Baştan başlayalım. Lütfen bugün yaptığın her şeyi anlat bana.
3: Ben ve Angel Grove'dan 4 çocuk gömülü bir uzay gemisi bulduk.
1: Ne?
3: Bir süper kahraman olduğuma eminim.
1: Havalı. Havalı değil. Bu kaba işe.
4: Bu başarısızlığımı hatırlatmak için mi?
5: Hayır. Hurdacı ona sadece $300 verdi. Şoförün düz olduğunu ve motorun çalıştığını biliyorum. Tahmin edip etmemeye sen karar ver dedim ben de. Lanet olsun.
6: Bay Scott, teknenizde bir kaza oldu. O korkunç bir durum. Benimle gelmeniz gerekiyor.
7: Bir seri korkunç suç sakin balıkçı kasabası Angel Grove'u sarstı. Cesetler bulundu. Bu şiddet sesleri kasabayı diken üstünde tutuyor.
1: Evet.
7: Herkes oldukça gergin.
1: Goldar geliyor. Goldar geliyor. Goldar geliyor.
8: Sen ne yapıyorsun?
1: Altına ihtiyacım var. Güzel Goldar'ımı yapacağım. Goldar Zeo kristalini alacak. Ben evreni alacağım.
8: Ben de.

0: Ne haber deli kız?
1: Merhaba.
0: Yapalım mı?
1: Evet.
2: Power Rangers'ın 3 kuralını uygulamalısınız. Güçlerinizi kişisel çıkarınız için asla kullanmamalısınız. Asla bir kavga çıkartmamalısınız. Düşmanınız zorlamadıkça. Ve kimliğinizi asla belli etmemelisiniz. Asla. Ranger kimliğini edinmek için dönüşmelisiniz. Herhangi biriniz daha önce dönüştü mü?
0: Evet. Ama sadece duşta.
3: Tamam. Hadi ayak izlerine basın lütfen. Hadi deneyelim.
2: Bir ekip olarak daire oldunuz. Dönüşüm sistemine kolaylıkla bağlanabilirsiniz. Onu hissediyor musunuz?
3: Evet, hissediyorlar.
0: Hayır, hissetmiyorum.
2: Zırhınızı almak için dönüşmelisiniz.
4: Biliyordum. Zırhımız olacak. Jason, zırhımız olacak. Bir zırhımız olacak.
0: Güzel. Zırhı ne zaman vereceksin?
2: O hala hazırda içinizde. Onu birbirinize ve dönüşüm sistemine bağlanarak ortaya çıkartacaksınız. Zihninizi boşaltın ve odaklanın. Power Ranger yaşamı korumak için yemin etmiş bir savaşçı birliğiydi.
3: Evet.
2: O savaşçılar olmak zorundasınız.
3: Savaşçılar olun.
5: Ne? Yani işe yaradı mı?
2: Alfa 5, neden dönüşmediler?
3: Evet, bilmiyorum efendim. Bu rahatsız edici. Çok rahatsız edici. Biraz zaman alabilir.
2: Zamanımız yok.
3: Onlar dönüşmezse ne yapacağız peki?
2: O zaman zırhsız eğitim alacaklar. Hazırlanmaları lazım.
3: Zırhsız mı? Efendim, o çok acı verici olur.
2: Onları çukura götür.
3: Tamam, beni izleyin. Çukura gidiyoruz.
0: Jason, çukurun ne olduğunu görmek istemiyorum.
3: Çukur işte burası. Güzel değil mi?
2: Alfa 5, eğitime başla.
3: Üzgünüm çocuklar.
0: Ne eğitimi şimdi? Sakin ol dostum.
2: Önünüzdeki bu yaratıklar Rita'nın ordusunun simülasyonu. Onların adı Patis. Rita'ya ulaşmak için onları geçmelisiniz.
0: Hayır Jason, hayır. Güzel. Sakin olun çocuklar. O bir hologram. Video oyunu gibi. Bakın.
4: Çok güçlü bir hologrammış.
0: Video oyunu değilmiş.
2: Bu yüzden dönüşüp zırhınızı almalısınız. Rita ordusunu kuracak kadar güçlenirse o sonun başlangıcı olur. Rangerlar, eğitime hoş geldiniz.
3: Döndüğünüz için çok heyecanlıyım. Kütle merkezine hedef al. Bir kere daha. Hadi yumruk atınca eğil. Zayıf tarafını bul.
0: Hadi birkaç yumruk yapalım. Hadi bakalım. Hadi bir daha.
3: İşte bu heyecanı. Evet, seni.

0: Hadi tekrar yapalım.
1: Tamam Bili, ayakların daha hareketli olsun. El arkada.
2: Şimdi biraz enerjiyle oynayın. Hadi bakalım. Hadi. Odaklan. Odaklan. Herkes odaklansın.
3: Şanslı vuruş.
1: Öldürülmeyeceğini biliyorsunuz değil mi?

0: país.
1: Bu zırhı giymek için maskelerinizi dökmelisiniz.
2: Bir şey hissetmiyorum.
1: Onları çukura götür.
3: Şimdi beni izleyin. Süzü tut. Kaldır. Evet. Süzü tut. Kaldır.

0: Sadece birbirinizi düşünün ve dönüşüm sistemi size açılsın.
1: Oluyor mu? Hayır, olmuyor. Hadi daha çok deneyin.
2: Hadi konsantre olalım.
1: Ama konsantre olalım.
2: Çünkü konsantre olmazsak yapmamız gereken tek şey konsantre olmak olacak.
3: Söyleme.
2: Sadece beni izleyin.
3: Birbirimize kavga etmeyin.
1: Şimdi zamanı değil.
0: Hadi gidip çalışalım. Kristal'in yerini bulmamız gerekiyor. O bilgi savaşta kayboldu. Yani Billy, beni dinliyor musun? Billy, ne yapıyorsun? Billy!

0: Kristal nerede? Bul onu Billy, bul onu. Kristal nerede? Burada. 1-2 tamam. 17 derece kuzey.
1: Hey sersem, gittiğin yere bir bak.
2: Uyansana.
3: İki balıkçı bugün St. Andrews mezarlığına gömüldü. Angel Grove sakinleri şoku hissediyor. Korku kasabayı ele geçirdi. Bu seri cinayetler polisi şaşırttı çünkü her suç mahallinde kayıp olan altınlar var. Şu anda Angel Grove altın katili olarak adlandırılan kişi hala kayıp.
2: Rita Golder'ı yaratmayı başarırsa, beni dinliyor musunuz? Ve o kristali topraktan çıkartırsa 10.000 tane nükleer bomba dünyaya düşmüş gibi olur.
4: Bu bizi kızdırmalı mıydı?
5: Bunu devamlı zorlaştırıyorsun. Bir yerimizi yırtıyoruz. Bir noktada bize bir kemik atabilirsin.
2: Evet, bir yerlerinizi yırttığınızı biliyorum. O yüzden size biraz moral vermeye karar verdim. Bu duvarın arkasında göreceğiniz şey hayatınızı değiştirecek. Hadi gelin.
5: Bu harika.
2: Zordlar. Çok güzeller değil mi?
4: Evet.
2: Gezegendeki en güçlü organizmalardan yapıldılar. Zordlar oluştuğunda dinozorlar hüküm sürüyordu. Onlar sizin uzantınız olacak. Ve güçleri sınırsızdır. Ama bu güç için hazır değilsiniz. Dönüştüğünüz zaman zırhınız sizi zordlarla bir yapacak. Hadi gidip çalışalım. Bugün Ranger olacağınız gün. Onu hissedebiliyorum.
6: Tamam.
5: Hadi gidelim. Evet. Hadi gidelim.
4: Bu kötü bir fikir. Tamam. Sinyaller, frenler, frene ihtiyacı var. Manuel, frenler nerede? Alfa 5, olamaz. Çekil. Yolumdan çekilin.
2: Şunu unutmayın. Bugünkü eğitimde olan şey... Dur. Zek nerede?
5: Gerçekten nerede o?
6: Kaçın! İyi misin?
2: Ay ay ay.
4: Tamam benim hatam. Suçlu tamamen benim.
7: Senin sorunun ne?
5: Kendini öldürebilirdin ya da bizi.
4: Geri çekil patron adam.
5: Hey! Hadi çocuklar.
7: Çocuklar hadi ama.
2: Dikkat et. Ne yapıyorsunuz?
4: Kavgayı kesin lütfen.
5: Ne?
7: Bu şahane.
5: Ne, üstümde bir şey mi? Evet.
4: Tamam işte bu güzel.
5: Kıpırdama. Ya, evet. Dur. Ha, ona dokunma Zek. Ona dokunma Zek.
4: Nereye gittin? Geri getir. Onu geri getir dostum.
8: Dışarı çıkın. Eğitim bugünlük bitti. Eve gidin.
6: Affedersin, o az önce dönüştü, yaptı. Onu gördün değil mi?
8: Tekrar yap, hepiniz, herhangi biriniz.
5: Billy, bunu nasıl yaptın?
8: Hadi Billy,
5: ne yaptın? Bir daha yap, hadi. Dene Billy, hadi.
4: Nasıl
5: yaptığını göster bize.
4: Odaklanamıyorum.
5: Billy, nasıl yaptın?
4: Tamam, nasıl olduğunu bilmiyoruz.
8: Ben de öyle düşünmüştüm. Dönüşemezseniz Ranger değilsiniz. Eve gidin. Hepiniz.
4: Of, olamaz.
6: Gerçekten mi?
5: Hadi.
4: Çocuklar, ben bu gece burada kalacağım. Bir ateş yakarım. Kalmak isterseniz biraz yemeğim var.
7: Ben varım.
4: Tamam. Güzel.
8: Jason'ın ekibi başaramıyor. Rita'yı ben yok etmeliyim. Beni bu duvardan çıkartmanın bir yolu olmalı.
2: Evet. Ama onun için de Ranger'ların dönüşmesi gerekiyor. Onlar dönüşürse o enerjiyi kullanıp vücudunu tekrar yaparsın ve geri gelebilirsin.
8: Başka bir yolu olmalı, yapamam.
4: Neyi zordan? Neyi yapamazsın? Sen hayata yeniden dön diye biz sersem çocukların dönüşmesini beklemek mi? Hepsi bunun için, öyle değil mi? Geri gelmen için.
8: Bu her zaman Kristal'i korumak içindi. Biz konuşurken Rita Goldar'ı yapıyor olabilir.
4: Beni ya da ekibimi hafife alma.
8: Onu durduramazsın. Rita Goldar'a Kristal'i çıkartacak ve dünyada yaşam bitecek.
4: Sana ihtiyacımız var. Çünkü son defasında onu durdurmada çok başarılıydı.
8: O sikkeleri gömerken öldüm. Gerçek Ranger'ları bulacaklarını umdum. Ona layık olanları.
4: Hayal kırıklığı yarattığım için üzgünüm. Burada durup bana neyi yanlış yaptığımı söylemene ihtiyacım yok. Onu eve gidip
8: Jason,
4: yapabilirim.
8: Beni bu duvardan çıkartmalısın. Ekibe liderlik yapmana yardım ederim.
4: Senin ekibin öldü. Ve sen de bizim kadar korkuyorsun.
9: Lütfen.
10: Bunların hepsi 24 ayar yüzükler. Merhaba, hemen geliyorum. Onlar bütçenizin en tepesinde.
0: Tamam.
10: Ama
0: ne istiyorsun onu alacağım.
10: Öyle değil mi?
0: Onun için her şeyi yaparım.
9: Çok tatlısın.
0: Kurabiyemi ne istiyorsa onu alacağım.
10: Hemen geliyorum. Yardım edebilir miyim?
11: Altın. İlgimi çeken. Altın.
10: Evet. Burada çok güzel parçalarımız var işte.

0: Yakına gel.
1: Aha, elbette.
0: Yakın.
1: Tamam.
0: Bu. Bunu bana ver.
1: Tabii. Buyurun.
0: Evet. Büyü. Büyü. Daha fazla.
2: Polis, kıpırdama. Hadi at silahını ve ellerini kafanın üstüne koy. Hı-hı. Hemen şimdi. Dediğimi yap bayan.
0: Bayan. Bayanın kulağa gelişiniz.
2: Yere yat ve canın yanmasın.

0: Ekip 5 Phoenix Mücevher'e destek istiyorum. Ateş edildi. Tekrar ediyorum. Ateş edildi. Yere yat.
1: Olamaz. Güzel yaratıklarımı yetiştirmeyeli çok zaman oldu. Beni özledin mi?
2: Aman tanrım.
1: Öldür onu.
3: Bu duvarın içinde olmasaydım o hamburcu buraya erdim. Orada ne oldu?
4: Hiçbir şey. Merak etme. Billy, onu nasıl yaptın? Nasıl dönüştün?
5: Bilmiyorum.
4: Dönüşmeye çalıştığınız zaman ne düşünüyorsunuz?
6: Bu zırhı giymek için maskelerinizi dökmelisiniz.
2: Sadece birbirinizi düşünün ve dönüşüm sistemi size açılsın.
6: Evet, bu daha iyi.
3: Belki birbirimizi tanımadığımız içindir. Belki o yüzden dönüşemiyoruzdur.
6: Tamam.
3: Hayır, ciddiyim. Hadi bunu yapalım gerçekten. Ben Zack. Ve bir Power Ranger'ım.
5: Merhaba Zack.
3: Gerçek. Melody Mobile Ev Parkı'nda yaşıyorum. Sadece ben ve annem. Ve annem...
7: Annem en iyisidir.
3: Ama annem hasta. Elimden geleni yapıyorum ama... Ama korkuyorum. Bazen gece orada kalmaya korkuyorum çünkü geceyi çıkartamayacağından endişeleniyorum. Ve o giderse, o gittiğinde başka kimsem kalmayacak. Bakın, sanırım sizinle birlikte olmak bana iyi geldi.
5: Hadi yapalım. Hadi sırlarımızı söyleyelim. Onun yardımı olur. Tamam, bir sırrım var. Country müzikten hoşlanıyorum. Hayır, aslında country müziği seviyorum. Ve babamı o kadar çok özlemiyorum. Onunla madene gelmek benim her şeyimdi ama sizinle madene gelmek de o kadar güzel. Evet.
4: Daha büyük bir sır. Neden ceza sınıfındasın?
5: Yemek kutumu patlattım.
6: Ne?
5: Ne, o bir kazaydı, tamam mı?
6: Aa, tabii.
5: Yemek kutum dolabımdaydı. Yemek kutusu patladı, ceza sınıfı Billy'e patladı. Ama unutmayın, Kimberly Hart da ceza sınıfındaydı. Yani...
6: Bu akşam değil. Beni atlayın.
3: Peki ya sen dostum? Neden gerçekten kim olduğunu anlatmıyorsun?
4: Çünkü herkes tam olarak kim olduğumu biliyor.
3: Tamam. Peki ya sen deli kız?
8: Size herhangi bir şey anlatabilir ve ona inanmak zorundasınız. Tamam. Ben yeni kızım. Her zaman. 3 senede 3 okul. Çok çılgınca olsa da onu seviyorum. Daha kolay oluyor. Kimse beni tanımıyor ve ebeveynlerim ilişkilerim için endişelenmek zorunda kalmıyor.
3: Erkek arkadaş sorunları mı?
8: Evet. Erkek arkadaş sorunları.
3: Kız arkadaş sorunları mı?
8: Ailem çok normal insanlar. Fazla normaller. Etiketlere inanıyorlar. Yapmamı istedikleri farklı giyinmem. Daha çok konuşmam. Onların istedikleriyle arkadaşlık etmem. Ben de neler olduğunu onlara nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Ve bunların hiçbirini yüksek sesle söylememiştim.
5: Bu güzel. Şimdi bizimlesin.
8: Öyle mi? Ne demek o? Bunların hepsi bitince biz Power Rangers miyiz? Yoksa arkadaş mı?

0: Kim olduğumu biliyor musun?
1: Evet.
0: Bir zamanlar aynı senin gibiydi. Çok güzel. Masum. Zordan'ın yeni ekibindeki bütün Ranger'lar senin kadar genç mi? Nefes. Daha dönüşmedin mi? Aldatıcı soru. Dönüşebilseydin çok farklı bir sohbetimiz olurdu. Sir Ranger.
2: Seni öldüreyim mi?
0: Sarı Ranger'ı öldürmüştüm. Öncekini.
2: Ve o hoşuma gitmişti.
0: Zırhını istiyorsun. Seninkini gösterirsen ben de benimkini gösteririm.

0: güçlüsün, çok güçlüsün. Şaka yapıyordum. Yüreklisin küçük sarı. Sen de kendimi görüyorum. Zordan'ın ekibinde senin gibi biraz farklıydım. Sadece Zeo kristalini bilmem lazım.
1: Bilmiyorum.
0: Üzücü, sana inanıyorum. Yarın Angel Grove'u yok edeceğim. Ama senin hayatının karşılığında kristalin nerede olduğunu bulacaksın ve bana geleceksin. Küçük bir anlaşma yapabiliriz arkadaşım.

0: Kim?
1: Benim.
0: Buraya nasıl girdin?
1: Ben bir süper kahramanım ve camını açık bırakmışsın.
0: Her şey yolunda mı?
1: Bence dönüşemememizin sebebi benim. Aslında dürüst değildim. Tamam. Tay Fleming'in yüzüne yumruk attım çünkü herkese tanıdığı en kötü insanın ben olduğumu söyledi. Ve o haklıydı.
0: Vay be, o doğru olamaz.
1: Ha, tamam.
0: Oo, bu fotoğrafı sen mi çektin?
1: Hayır, o fotoğrafı Amanda Clark çekti. Kendinin ama benimle paylaştı. Özel olarak. Bana güvendi.
0: Ve sen fotoğrafı Tay'a mı gönderdin?
1: Şöyle bir mesajla annene götürmek istediğin kız bu mu?
0: Of.
1: Ne kadar kötü olduğunu Amanda'nın yüzünü görünce anladım.
0: Kim? Şişt. Okulda gerçekten binlerce fotoğraf dolaşıyor.
1: Onlar umurumda bile değil ama bu umurumda. Bunu ben yaptım. Bay Detmer'ın odasında Amanda'nın babasıyla oturdum ve ona kızının fotoğrafını gösterirken onları izledim. Babasının gözlerinde ilk defa neye dönüştüğümü gördüm. O yüzden de yalan söyledim. Herkese suçladım. Ölmek istedim. O yüzden kaçalım. Kaçalım dediğinde hazırdım.
0: Tamam, peki. Baştan başla. O fotoğrafı şimdi sil.
1: Jason, o silinemez.
0: Öyleyse onunla yaşa. Korkunç bir şey yaptım. Bu seni korkunç biri yapmaz. Sadece olmak istediğin kişi ol yeter.
1: Yani hepimize aynı mesaj gelmiş. Peki o nerede?
2: Buradayım. Dinleyin. Rita bu akşam evime geldi.
1: Ne?
2: Evet, o gerçekten deli.
1: Ah.
2: Beni öldürüyordu. Ona katılmamı sağlamaya çalıştı. Bir sırrı saklarsam hayatımı bağışlayacağını söyledi.
3: Ne sırrı?
2: Şafak'ta Angel Grove'un yok edilmesi başlayacak.
1: Bu gerçek, bu son.
0: Hayır değil. Nerede o?
2: Onunla ölü gemilerin yaşadığı yerde buluşmalıymışız.
0: Tamam, orası limanın yanındaki gemi hurdalı. Hadi, gidiyoruz.
2: Ne?
0: Siz ciddi misiniz? Kimse mi gelmiyor?
2: Jason, daha Power Ranger bile değiliz.
0: Zordan'a gidelim derim. Tamam. Zordan'ın Power Rangers olmamızı istemesinin tek sebebi onun hayata dönebilecek olması.
3: Niye böyle dedin?
0: Çünkü o bana öyle söyledi.
3: Dur, bunların hepsi yalan mı?
0: Tabii ki yalan, Billy. Başaramadık. Süper kahramanlar ekibi olduğumuz hayalini bırakalım. Hepimiz sorunluyuz. Bu küçük, kötü kasabadan nefret etsem de oturup onun ölmesini seyretmek istemiyorum, tamam mı? Hadi gidelim ve bizden istenen tek şeyi yapalım. Rita'yı öldürelim.
1: Bunun kötü bir fikir olduğunu biliyorsun, öyle değil mi?
0: En kötü. Hadi oylayalım. Ellerinizi kaldırın.

0: Tamam. Hadi. Gidiyoruz. Sen sola git, ben de sağa.
1: Tamam, anladım.
2: Çözelim onu, tut şunu.
1: Hayır, hayır. Onu bir düşünelim, tamam mı? Lanet olsun.
3: Tam zamanında. Ölü gemilerin yaşadığı yeri bilmeyecek kadar aptal olduğunuzu düşünmeye başlamıştım. Hadi oynayalım.

0: Bu beş küçük ranger balık gibi bağlanmış. Lider. Ah. Merhaba kırmızı. Tamamen hayal kırıklığı değil. Ha, şuna bak. Planımı çözmeye çalışıyor. Sana söyleyeyim. Sarı sizi ölümünüze getirdi. Çünkü sizi öldüreceğim. Birer birer. Kristalimin nerede olduğunu söyleyene kadar.
1: Bilmiyoruz.
0: Hayır kırmızı. Sen bilmiyorsun. Ama tahmin et. Biriniz biliyor. O kim olabilir? Yaşındadır ya bunda. Mavi. Mavi çok sadık. Saf bir kalp. Sınıfa bildiğin şeyi söyle. Kristalim nerede? Bana şimdi söyleyebilirsin Mavi. Ya da bütün arkadaşlarını öldürdükten sonra. Hadi siyahla başlayalım.
1: Hayır dur. Dur.
0: Hayır. O ölecek. Üç. İki.
1: Tamam tamam. Arkadaşlarımı incitme tamam mı? O bir yemek tesisinde.
0: Nerede? O ne demek? Adı ne?
1: O bir Krispy Kreme.
2: Krispy Kreme mi?
0: Krispy Kreme? Orası özel bir yer mi?
1: Çok özel.
0: Öyle olmalı. Yaşamın kaynağı orada gömülü. Teşekkür ederim Mavi. Bu kadar zayıf olduğun için. Sizi öldürmezsem Zordan'ın bana olan saygısını kaybederim. En azından biriniz.
1: Hayır, hayır.
3: Billy! Billy!
1: Billy!
3: Billy!
1: Billy!
3: Billy!
1: Billy!
3: Billy! Billy! Billy!
1: Billy! Billy!
3: Billy! Billy! Billy! Billy! Billy!
1: Billy! Billy! Billy! Billy! Billy! Billy! Billy!
0: Beni öldürmek için hazır değilsiniz. Ha, siz layık değilsiniz.
4: Çabuk, halatı tutun. Hadi. Hadi. Billy. Hey. İyi olacak değil mi?
5: O iyi mi?
1: Hayır. Hey, hey. Hadi, hadi başaracaksın koca adam, hadi.

0: kaldırın onu. Onu kaldırmama yardım edin.
1: Hadi.

0: Onun için yapabileceğim hiçbir şey yok. İkimiz de ekiplerimizde pervasızdık.
1: Hayır. Üzgünüm. Üzgünüm arkadaşlar. O benim yüzümden öldü.
2: Hayır Jason, hepimiz oradaydık.
1: Hayır, ben zorladım. Ve her zamanki gibi yanlış karar verdim. Öfke ve sinir yüzünden. Neden o kadar kızgındım bilmiyorum. O harika bir çocuktu. Ve bizi seviyordu. Bizi ve Ranger olmayı seviyordu. Üzgünüm Billy. Elimde olsa senin hayatınla kendiminkini değiştirirdim.
2: Belki de o bizim için kendininkini değiştirdi.
3: Evet, muhtemelen öyle. Ben yapardım.
2: Ben de. Evet, ben de.
1: Ben de.
2: Şimdi sadece dördümüz kaldık. Gerçek şu. Birbirimize her ne dediysek bir önemi yok. Bu. Önemli olan tek şey bu. O haklı.
4: Zordan! Zordan! Sisteme bak! Bu senin zamanın! Bunu görüyor musun? Sistem açıldı! İçinden geç!
0: Görüyorum. Görüyorum.
4: İçinden geç Zordan!
2: Hey!
3: Neler oluyor?
4: Dönüşüm sistemi açıldı!
2: Hey!
4: Zordan? Efendim?
2: Nerede o?
4: Sistemin içine geçmiş olmalı.
5: Alfa, o nereye gitti?
4: Nerede olduğunu bilmiyorum. Zordan, neden içinden geçmedin? Tek şansın oydu.
0: Biliyorum. Ama sadece biri geri gelebilir.
4: Billy.
2: Aman Tanrım Billy. İyi misin? Ha? Tamam, iyi misin? İyi misin?
3: Ha? Öldün mü?
2: Evet. Hayır.
3: Birazcık.
1: Niye siz beni geri getirdiniz? Süper kahramanlar olduğunuzu söylemiştim.
0: Sadece bir tane kırmızı Ranger olabilir. Jason, bu senin zamanın. Bu senin ekibin.
1: Teşekkür ederim.
3: Dostum, delirmiştin.
1: Ne?
3: Babamı gördüm.

0: Tekrar hoş geldin dostum. Crispy Kreme'e gitmeliyiz Jason.
1: Ne?
0: Dor ateşin değil. Tamam. Hadi deneyelim şunu.
2: Teşekkür ederim Zordan.

0: Kim bu?
1: Bana geri gel, Goldar. Geri gel.

Bakın. Tamam. Hadi bunu yapalım.

0: zırhla çok daha iyi olur.
1: Hadi gel bakalım.
0: Kafaya dikkat. Çocuklar, bunlar devamlı geliyor. Ve çok fazlalar. Siz onları tutun.
1: Nereye gidiyorsun?
2: Canavarımı bit. Seni özledim arkadaşım.
1: Bizi aşağı itiyorlar.
3: Geliyorum.
2: Hadi herkesi öldürelim.
3: Onu gördünüz mü?
2: Harika, harika.
4: Kimler basını güzelleştirmiş?
5: Çok iyiydin.
6: Çok iyiydin dostum.
2: Harika, çok iyiydin.
0: Çocuklar.
6: Ne oldu?
0: Çok geç kaldık.
3: Olamaz. Bu çok fazla altın.
6: Kristali koruyacağız değil mi?
2: Angel Grove'a gidiyoruz. Hadi zordları alalım.
0: Bu benim külüstürden çok farklı. Wow! Yaşasın seni. Seni iyi çocuk, iyi çocuk.
7: Hadi, hadi Power Rangers.
0: Doğru tarafa gitmiyorum. Ne? Jason, ben geri gidiyorum.
2: Çocuklar, kasabamız Rita onu yok ediyor.
1: Krispy Kreme!

0: Rita ve Altın'ın çocuğu Krispy Kreme'i daha bulamadı.
1: Pekala Kim, sen onları orada tut. Zack, Billy, Krispy Kreme'in etrafında olun ve onu koruyun. Ben Golden'a doğru gidiyorum.
0: Anlaşıldı. Rita'yı tutuyorum. Kim, seninle geliyorum.
1: Hadi gidelim çocuklar.
2: Billy, sadece ikimiziz.
3: Hemen arkandayım.
2: Eyvah.

0: Ne şeker. Ranger'lar kostümlerini ve Dino arabalarını bulmuş. Peki onlara oynayacak başka bir şey verelim. Ezin onları.
1: Ona kaç tane lazım?
0: Bu delilik. Al bakalım.
1: Tamam. Hadi deneyelim şunu. Üzgünüm yaban arısı. Hey, onları üstümden atamıyorum.
0: Kafanı çevir. Bana güven. Wow.
1: Teşekkür ederim Jim.
0: Bir şey değil. İşte bunu alırsınız.

0: kristal. Rita kristali buldum.
1: Tamam, hadi harekete geçelim. Goldar'a sağından saldıracağım.
0: Jay, tam arkandayım.
1: Hadi.
2: Jason benim baban. Seni arayıp duruyorum. Kasaba merkezindeyim. Mariner Bay ve Reefside'da. Mesajım alır almaz beni aratma.
1: Bu nasıldı?
0: Hallediyorum. Hadi.
1: Hayır.
0: Hayır. Geliyorum.
1: Suya iteceğiz.
2: Biz iyiyiz. Yani ben iyiyim. Sen git.
1: Yardım edin.
0: Beni, bir fikrim var. Hazır.
1: Evet de tam olarak ne için? Neye basacağımı bilmiyorum, tamam mı? Dur.
0: Hadi açıl Rita.
1: Şunu deneyeyim bari.

0: Deli, iyi misin?
1: Evet, iyiyim.
0: Delice ve cesurcaydı dostum.
2: Başardık mı?
1: Biz mi kazandık?
0: Evet.

0: kristali hissediyorum.
1: O döndü. Bu inanılmaz.
0: Aman Tanrım.
1: Hadi gidelim. Pekala arkadaşlar. Hattı tutun.

0: Tamam. Başaracağız.
1: Hadi!
0: Ez onları!
1: Pekala, ateş!
2: Haydi çocuklar!
1: Bana saldırmak zorundaysan. Hadi saldır dostum.
3: Dikkat et Billy.
0: Evet.
2: Jason, geliyorum. Kim? Seni koruyorum.
0: Sen tuttun.
2: Yanıyorum. Nefes, nefes alamıyorum.
0: Beni eziyor.
3: Onları çukura it.
1: Çocuklar, kayıyoruz.
3: Hadi çocuklar, hattı tutun. Karşılık verin.
2: Çok sıcak oluyor çocuklar. Ne kadar dayanabilirim bilmiyorum.
1: Kimse yalnız ölmeyecek.
4: Ona ben varım.

0: Arkadaşlarım olduğunuz için sağ olun.
1: Birbirinize tutunun.

Yaşıyoruz. Çocuklar yaşıyoruz. Bir sanki büyük bir büyük zorduz. Anne zord gibi. Hayır, bu kulağa hoş gelmedi ha. Bir mega zord.

0: Ajanda.
1: Ne?
2: Lanet olsun.
1: Gel bakalım.
3: Arkadaşlar hadi gideyim.
4: Bu benim suçum olabilir. Herkesten özür dilerim.
3: Sanırım bacağımızı Kimberly'nin hareket ettirmesi gerekiyor.
1: Hayır, kol bende.
3: Sen de mi bacaksın?
1: Kol bende.
3: Hepimiz beraber hareket etmeliyiz.
1: Bizi kaldıracağım.
3: Hep beraber. Üçte. Bir, iki, üç.
1: Başaracağız. Hadi.
3: Zek, yetiş bize. Hadi tekrar. Kimberly, bir kroşe vur. Şimdi.
1: İşte geliyor. Ay canına.
4: Keşke ben de yumruklatabilsem.
3: Çok iyiydi beyi.
5: Jason, bunun için bir şeyimiz var mı?
3: Çukuru hatırladın mı?
5: Evet.
3: Hey, çukurdan nefret ediyorum. Hazır mısın?
5: Hazır.
1: Hazır.
5: Hazır.
1: Hazır.
3: Şimdi.
5: Süzül.
6: Tut.
1: Hey.
6: Kaldır.
3: Kim? Three. Kolları açın. Kılıçlarımız var.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Ben Feyyaz.
6: Bu da Sarı Kola.
5: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
1: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
5: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
6: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
5: Değişemem ve değişebileceğime dair
1: inancım da yok.
5: Başka lezzet yok.
6: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
7: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Harika.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Gezerken yol tarifi.
0: Alışveriş fit check'i.
2: E buralarda bize hepsi sınırsız.
0: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar talem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
10: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
11: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
12: Bu otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: İki efsane isim Kenan Yıldız ve Clearman şimdi çok daha acımlı saçlar için sahada. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Yeni Clearman Ultra Hacim. Güçlü performansıyla saç derisini derinlemesine besler, kepeğe karşı %100 koruma sağlar. Efsanelerin tercihi, iki kat daha hacimli saçlar. Kenan'dan bir çalım daha. Şut! Clearman Ultra Hacim'le Kenan 1, kepek 0.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
6: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
3: Sarık ola.
4: Fanta sarık ola canım o.
2: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi püskü şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
2: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Sana alkış yok. Anca finger snap.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
5: Durun!
6: Çocuklar!
5: Bana bak! Kazandığını mı sanıyorsun? Kristal için geldim. Diğerleri gelecek. Sahip olduğunuz kalıcı değil. Haklı olduğumu biliyorsunuz.
7: Hayır.
6: Hayır.
8: Bilmiyorum. Ama şimdilik malzemelerini ve sikkeni bize vermeni istiyoruz. Seni Zordan'a götüreceğiz. Yargıç o olacak.
5: Zordan. Beni yargılayacak. Asla. Zordan ne derse desin biliyorum. Ben layığım. Ben layığım!
6: Trini, şimdi!

0: Jason, ona tokat mı attın sen?
1: Evet. Garip, öyle değil mi?
0: Bu iyiydi. Sanırım kabada... Siz an... Bu... Anladım dostum. Ah, bu korkutucuydu.
2: Başardık.

0: Ünlü olacağımızı söylemiştim. O müdür F mi? Hayır, hayır, hayır, bizi görebildiğini sanmıyorum. Bu da ne böyle?
1: Bizi kurtardın.
0: Oh, hadi dans edelim Jason. Bunun adını Cebir koydum.
2: Onu nasıl yaptın?
3: O sende kalmalı. Onu hak ettin.
0: Onun için geri gelirim.
4: Oh, korkunçtu. Görüşürüz dostum.
3: Maskeli kahramanlar Angel Grove'u kurtardı.
2: Jeremy Franklin okulda herkese anlattı.
5: En iyisi mavi olandı. Ben o olmak istiyorum.
2: Hey, hayır, ben mavi olmak istiyorum.
6: Hey, peki ya biriniz sarı olmayı denese?
2: Aa, evet, sarı olan. O adam çok iyiydi.
6: Adam olduğunu nereden

0: 他们五个人就像战士一样拯救了天使格列夫城。讲
1: 五个战士，你也帅呆了吧。
2: 是啊，马斯。
3: Billy, Jason Scott burada. Ve Kimberly Hart, Zack Taylor ve Didi adında bir kız.
4: Anne, o Trini. Geliyorum, geliyorum.
5: Hadi çocuklar. Buraya gelsene, şuna bak.
6: Bu Ranger ekibi benim ekibimin yapamadığını yaptı. Arkadaşlarınızın yanında mütevazı bir şekilde yürüyeceksiniz ama hepiniz kahraman olacaksınız.
7: Dikkat, dikkat ceza sınıfı.
6: Her birinizin ismi sizden önceki büyük Ranger ekiplerinin yanına kazınacak.
7: Ceza sınıfı öğrencimiz var.
6: Size her zaman bir şükran borcum olacak.
7: Tommy Oliver. Tommy Oliver. Tommy Oliver. Tommy Oliver. Tommy Oliver. Cranston.
4: O benim suçum olabilir. O benim suçum olabilir. Çok üzgünüm.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Başkasına ait.
1: Bu fikrini değiştirir mi?
0: Aa, açıkçası senden hoşlanmaya başladım. Peşinde biri mi var?
1: Sadece havaalanına gitmem gerekiyor. 20 dakikada gidebilir miyiz?
0: 20 dakikada mı? Arada sandviçimi bile yerim ben. Atla hadi. Önce birkaç ayarlama yapacağım, sonra neler olduğunu konuşuruz, tamam mı?

0: Atilla çok güzeldir. Ve bu sıralar şehri gezmenin tam zamanı.
1: Evet, ne şanslıyım.
0: Aa, geç kalacağız. Biraz hızlansam iyi olacak. Emniyet kemerini bağlar mısın? Üçüncü vitese takıyorum da.
1: Sorun değil.

0: İyi misin?
1: İyiyim. Neden?
0: Biraz okladın da. Hey! O geçen Daniel miydi?
2: Kim olacak? Polis şefinin annesi mi?
0: Çok hızlıydı ha? Polisler onu asla yakalayamazdı.
2: Oo, bundan o kadar emin olma. Artık polislerin de yeni bir silahı var.
0: Yeni silah mı dedin? Peki söylesene, nasıl bir silah bu?
2: Çok gizli bir silah.
3: Sıkıcı bir gün.
4: Şuna bak, saatte 298 kilometre.
5: Dikkat dikkat, beyaz taksi hızı saatte 298 kilometre. Saatte 298 kilometre.
6: Anlaşıldı, peşindeyim.

0: Ben de uyuyakaldılar diye endişelenmeye başlamıştım.
1: Bir polis arabası.
0: Hayır, yalnızca birkaç arkadaşım. Gerçekten komik çocuklardı.
2: Laka sence de garip değil mi?
3: Biraz daha yaklaş. Hey, bu bize aptal demek istiyor. Baksana.
0: Oyun bitti. Sıkı tutun.
3: Neden yavaşlıyor?
2: Yavaşlamıyorum. O hızlan.
1: Nitro mu?
0: Hayır. Bir arkadaşımın bir barı var. Aslında bu bir tür içki. İstersen sana da biraz getirebilirim.
1: Sağ ol ama kalsın.

0: bir dakika. O bir TGV mi?
1: Tabii ya, ne sandın? En alasından. Çok hızlı alettir ama buralarda biraz yavaşlar.
0: Aman tanrım.
1: Nerede ineceksin?
0: Burada. Burada duralım.
1: 19 dakika 32 saniye. Ah, sendin. Genelde yolculuk iyi geçiyor ama durduğum zaman vap, kusu veriyorlar.
0: Öyle mi?
1: Burası olduğundan emin misin?
0: Kesinlikle.
1: Yoksa uçağın bu mu ha?
0: Yardımın için çok teşekkürler.
1: Seninle daha önce karşılaşmış mıydık biz?
0: Sanmıyorum ama seni bir daha...

0: Dur.
1: Ah. İyiyim Mert tatlım.
0: Hiçbir şey. Sadece 8 ay boyunca uyuyamadım.
1: Şu çete yüzünden mi?
0: Evet. 8 aydır benimle dalga geçiyorlar ama çıldırmak üzereyim artık.
1: Evet, farkındayım. 8 aydır sürekli seninle konuşmaya çalışıyorum.
0: Biliyorum, biliyorum ama benim de sorunlarım var herhalde, değil mi?
1: Dediğimi duydun mu sen?
0: Evet, Noel Baba kılığındaki haydutlar 8 ayda 37 soygun yaptılar. İnanabiliyor musun?
1: Evet, ve artık Noel Baba'ya inanmıyorsun.
0: İnanıyorum. Hayır, inanamıyorum ama bu sorun değil. Noel yaklaşıyor ve soruşturma ilerlemiyor.
1: Belki de hissettiğin şey Noel keyfidir.
0: Petra, o çeteyi Noel gelmeden önce yakalamak zorundayım. Yoksa bir daha işin içinden asla çıkamam.
1: Ve ben de Emilian, seninle Noel'den önce konuşmalıyım.
0: Tamam, konuşuruz.
1: Ne yapıyorsun?
0: Büroya gidiyorum.
1: Ama saat sabahın 3'ü.
0: Ha? 3 mü? Olsun, daha iyi. En azından yollar boştur da trafiğe takılmam.
1: Sen çıldırmışsın.
0: Yo, iyiyim. Büroda görüşürüz.

0: Ya Lili tatlım, uyuyamadın
1: sen
0: mı?
1: Sen sabahın dördünde arabanı tamir edersen nasıl uyuyabilirim?
0: Hayır, bu tamirat değil ki. Kış geldi. Sadece yolda dengeli olabilmek için bazı değişiklikler yapıyorum tatlım.
1: Dinle, ısınmayla ilgili bir şeyler yapmak için tam 5 dakikan var. Evet öyle, üşüyorum çünkü yatakta yanımda değilsin. Ve farkındaysan bunu her mevsim yapıyorsun.
0: Lili lütfen.
1: Dokunma bana, bundan sıkıldım artık. Kendimi bir paçavra gibi hissediyorum.
0: Ne demek istiyorsun sen?
1: Demek istediğim şu, beni tabak tencere temizle.

0: izleyen bir şeymişim gibi görüyorsun.
1: Aa, öyle söyleme. Tamam, hemen temizlenip geliyorum.
0: Aa, hayır hayır hayır. Sana ne olacağını söyleyeyim. Yıkanıp bu iğrenç kokunun çıkması için bir saat bekleyeceksin. Ve benim gitme saatim gelmiş olacak.
1: Anlaşılan sen bugün biraz ters tarafından uyanmışsın. Saat 2'de uyandım. Yarım saat seni seyrettim ve sonra televizyon seyretmek yerine faydalı bir şeyler yapmaya karar verdim. Hepsi bu tatlım.
0: Daniel, bizim televizyonumuz yok.
1: Olabilir ama bu bir prensip.
0: Televizyon yok, müzik yok, perde yok, kanepe yok, çiçek koyacak vazo bile yok. Zaten çiçek veren de yok. Aa, buzdolabı var ama tıka basa motor yağıyla dolu.
1: Lili.
0: Duş var ama gaz kokuyor. Araban için kriko var ve dolabın tekerleklerle dolu. İçinde giysilerimi koyacak yer bile yok.
1: Lili.
0: Aa, evet evet, tabii anlıyorum. O kadar lüks ve rahat içinde yaşıyoruz ki bir garajımız eksik.
1: Senin neyin var Lili, yoksa ay başın mı?
0: Hayır, sadece bir garajda yaşıyorum. Artık buna tahammülüm kalmadı. Ben bir kadınım, farkındasın değil mi? Kadın sadece gülümseyen bir şey değildir. Kadın hareket eder, düşünür ve evrilir. Ve bazen de hayatında biraz konfor ister.
1: Hayır, tek nedeni arabaları sevmem. Kadınlar. Anlayamıyorum, ne güzel koku işte. Lili, nereye gidiyorsun?
0: Ailemin yanına.
1: Barakayı garaja tercih mi ediyorsun?
0: Perdeleri, bahçesi ve masasında çiçekleri olan bir baraka.
1: Saçmalama, böyle çekip gidemezsin Lili. Bana çok eğlendiğini söylemiştin.
0: Evet ama o eskidendi. Artık senin için o külüstür bile benden daha önemli ve bu garaj bize küçük geliyor, tamam mı? Kararım kesin. Hoşça kal.

0: Oo, merhaba kızlar. Ne o, yürüyüşe mi çıktınız? Sakin olun çocuklar. Sakin olun, sakin olun. Sonra görüşürüz. Ha?
1: Evet.
0: Merhaba. Girebilir miyim? Burada mı yattın?
1: Sadece 5 dakika kestirdim.
0: Hayır, 5 dakika olması imkansız çünkü dosyanın izi suratına çıkmış. Ama ben sana söyleyebilirim. Çünkü suratın kütük gibi olmuş dostum. Ve bir çember bir yıl sayıldığına göre 20 yıl. Evet. Pekala, unut gitsin tamam mı? Beni bilirsin, ben hep şaka yaparım. Ben böyleyim işte, değişmemi bekleyemezsin dostum.
1: Ama ben seni değiştirebilirim.
2: Peki duvardaki bu posterler ne?
0: Bob Marley.
2: İnanamıyorum, burası bir karakol. Söyler misin? Bu davayla ne zamandır uğraştığımızı biliyor musun sen?
0: Noel Baba çetesi mi?
2: Evet, ta kendisi. Artık bir şeyler yapma vakti geldi bence. 8 ayda hiç iz bırakmadan 37 soygun yaptılar. İşimize yarayacak tek bir ipucu yok. Aptalız biz. Gerzeyiz.
0: Şey ister misin? Şu Raşit'in mallarından.
3: Hayır.
0: Kendini daha iyi hissedersin. Peki kahvaltı? Ha? Kahvaltı insana enerji verir dostum.
1: O olur, hadi gidelim.

0: Vay canına. İştahım bayağı çıkmış.
1: Aylardır yemek yiyemiyorum. Bir türlü uyuyamıyorum. Korkunç kabuslar görüyorum. Bir sürü Noel Baba çevremde geziniyor. Çok korkunç, iğrenç kabuslar.
0: Evet, evet, korkunç olduğuna hiç şüphem yok. Ayakkabını bağla.
1: Ve Noel yaklaşıyor. O zaman rahatlıkla kalabalığa karışabilecekler.
0: Evet, bu çok doğru. Temmuz'da bunu yapmazlardı.
1: Evet, çünkü göze çarparlardı. Ama şimdi önümüzde Noel var ve en büyük vurgunları...

0: hazırlandıklarına eminim.
1: Bak, beni rahatsız eden bir sorun var. Neden Noel Baba gibi giyiniyorlar bunlar?
0: Çok basit. Şuraya bir baksana. İyi yürekli biri hediyeler dağıtıyor. Kırmızı giysisiyle güvenilir bir havası var. İşte böyle. Ayrıca

0: Sen kımıldama. Polis. Seni tutukluyorum. Sakın kımıldama.
1: Ne oldu?
0: Kaçmaya çalıştı ama çok hızlı davranıp yakaladık.
1: Söylesene, onun sahte bir Noel Baba olduğunu nasıl anladın?
0: Tabanca taşıyan kaç Noel Baba tanıyorsun sen?
1: Tabanca ha? Peki nasıl anladın?
0: Salak herif düşürdü.
1: Ah beyinsiz.
0: Evet, çok aptalmış.
1: Salak mısın?
0: Hadi onu merkeze götürelim. Merhaba patron. Bak sana kimi getirdik. Ah patron gitmiş, ne güzel. Gel gel, onu sandalyeye bağla. Madem patron yok, diyelim ki patron benim. Nasıl, koltuk yakıştı mı?
1: Ya buralardaysa?
0: Merak etme dostum, geri dönerse ben hallederim. Bu konuda bana güvenebilirsin. Noel Baba, söyle bakalım, bu polis silahını nereden buldun? Çaldın mı? Noel Baba'nın adresini bulur musun?
1: Rehberden mi?
0: Hı-hı. Unuttuğum bir şey olduğunda meslektaşım hatırlamana yardımcı olacak. Dinle, biz gerçek profesyoneliz. Bak, burada bir numara var. O numarayı bilgisayara girip silahın sahibini bir dakikada öğrenebileceğime eminim. Vay gerzek. Silahı Jiber'den çalmış.
1: İmkansız.
0: İşte bak, yemin ederim. Ha? Silahı polis şefinden çaldığını biliyor musun sen? Bunun için bir açıklaman var mı? Yokmuş.
1: Sence konuşamamasının sebebi ağzındaki bant olabilir mi?
0: Hı hı. Haklısın, git çıkar bari.
2: Emilien.
0: Şef.
1: Beni çağırıyorlar.
0: Ama neden böyle giyindiniz ki şef?
2: İşimi yapıyorum Emilien. Bu giysileri Noel Baba çetesine sızmak için giydim ama sen her zamanki gibi işimi mahvettin oğlum.
0: Ben çok özür dilerim şef. Ama söyleseydiniz ya, biz de öyle giyinebilirdik.
2: Size haber vermedim çünkü bunun bireysel bir operasyon olması gerekiyordu. Ama hiç merak etme Emilien, sana özel bir kostüm vereceğim. Copunu beline takıp sokaklarda istediğin kadar prova yapabileceksin. Şimdi şunu çıkarabilir misin lütfen?
0: Elbette şef. Ah, kelepçenin anahtarları alende kalmış.
2: Çabuk ol Emilien, sabrım taşmak üzere.
0: 5 dakika.
3: Şef Jiber, siz misiniz acaba?
0: Ah, henüz değil. Demek istediğim, henüz şef olamadım. Ve ne yazık ki adım Jiber de değil. Yani genelde adım Jiber değil ama...
2: Emilien, anahtarlar!
0: Hemen şef.
3: Şef Jiber, siz misiniz acaba?
2: Evet benim. Size nasıl yardımcı olabilirim?
3: Merhaba, adım Jiu.
2: Jiu, ne güzel bir isim bu böyle ve saç örgünüz gerçekten çok hoş. Çinli misiniz acaba?
3: Aslında Melezim. Annem Çinli, babamsa İsviçrelidir.
2: İsviçre'yi çok iyi bilirim.
3: Ben gazeteciyim. World International gazetesinde çalışıyorum. Fransız polisi hakkında bir makale yazmalıyım da en büyük şefi yakından izlemem istendi. Ve sanırım o sizmişsiniz.
2: Bu doğru. Açıkçası boyum 1.90. Bu bir polis için bile çok fazla tabii ki.
3: Çok etkileyici.
2: Şaka mı ediyorsunuz? Ben bazen kendi kendimi bile etkilerim.
3: İzin verirseniz bir gün size yapışmak istiyorum.
2: İsterseniz hayatım boyunca bile yapışabilirsiniz. Yani demek istediğim, makalenizi yazana kadar. Böylece nasıl soruşturma yaptığımı da görebilirsiniz.
3: Çok teşekkür ederim. Başlayalım mı?
2: Elbette, zevkle. Teşekkür ederim.
3: Rica ederim. Neden Noel Baba gibi giyindiğinizi söyler misiniz lütfen?
2: He? Bu...

0: Bu sadece bir kamuflaj. Noel Baba kılığına giren bir çeteyi yakalamaya çalışıyoruz. Bu şekilde giyinerek içlerine sızmayı düşünmüştüm.
1: Ya kelepçeler?
0: Kelepçeler benim değil ki. Başka soru yok mu acaba?
2: Girin.
1: Müsait misin?
2: Evet, artık dünyanın en müsait insanıyım.
1: Büroda yalnızsın ve yapacak bir işin yok. Seninle 5 dakika konuşmak istiyorum.
2: Lütfen Petra, bunun sırası değil. Evde konuşamaz mıyız bebeğim?
1: Evde sadece iş hakkında konuşuyorsun. O yüzden büroda da evle ilgili bazı sorunları konuşabilirsin.
2: Bugün olmaz Petra. Bugün olmaz, tamam mı?
1: Ama 8 aydır bugün olmaz deyip duruyorsun.
2: Dinle, zaten başım belada. Lütfen üstüme gelme. Yeter artık.
1: Sabah evden çıktıktan sonra neler oldu?
2: Bir Noel Baba yakaladım. Silahlı bir Noel Baba'ydı. Çetenin üyesi olduğunu sandım ben.
1: Bunun için silahı olmasına gerek yok ki. Senin aklın fikrin Noel Baba'da.
2: İkisi de vardı. Noel Baba da silahta ve ben içgüdüsel olarak üstüne atladım.
1: Silahını elinden aldın mı?
2: Evet.
1: Yani her şey yolunda.
2: Değil. Noel Baba jiber çıktı. Şimdi de gülüyorsun, öyle mi? Ben işimi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayım. Sen gülüyorsun, ne güzel.
1: Ne yapmamı bekliyorsun ki?
2: Ne bileyim, teselli et. Güzel bir şeyler söyle. Mesela iyi bir haber ver. İyi bir habere o kadar çok ihtiyacım var ki anlatamam.
1: Emir'in.
2: Ne var?
1: Ben hamileyim.
2: Olamaz.
1: Evet. Bu iyi bir haber mi?
2: Elbette. Kaç aylık?
1: 8 aylık Emir'in.
2: Yok canım.
1: Evet.
2: Ama bu nasıl olur?
1: 8 ay önce kutsal ruh bana geldi.
2: 8 ay. Bu mümkün mü? Değişimleri gördüm ama demek istediğim göğüslerin... Demek bu yüzdenmiş. Peki doğuracak mısın?
1: Başka bir karar için çok geç değil mi?
2: Evet ama neden bana söylemedin?
1: 8 aydır ne söylemeye çalışıyorum. Her yere karnabahar koydum. Bak buraya bile.
2: Ben de bunlar ne diyordum, iyi mi?
1: Duvarlara baksana. 20'den fazla ekografik fotoğraf astım. Hiç görmedin mi?
2: Bu benim bebeğim mi?
1: Şimdilik. Benimle paylaşmak istiyorsan uyan artık.
2: Sağlıklı mı?
1: Babasını düşünecek olursak çok yerinde bir soru oldu. Ama evet, bebek gayet sağlıklı.
2: Ama hamileysen ve bebeği doğuracaksan o zaman ben baba olacağım demektir.
1: Evet. Bu ne zeka böyle? Sen aslında polis olmalıymışsın.
2: Baba olacağım.
1: Evet. Ve çocuğun bir süper babaya ihtiyacı var.
2: Bana güvenebilirsin Petra. Bana güvenebilirsin. Biri!
3: Aptalın tekisin. Sevdiğin kadını bir araba uğruna kaybettin. Hızlı test mi? Ne hızlı testi bu? İki çizgi. İki çizginin anlamı ne ki? İyi günler.
4: İyi günler.
3: Bunun ne olduğunu söyleyebilir misiniz lütfen?
4: Bir saniye. Hızlı hamilelik testi. Profilaksi istenen sonucu verdi mi?
3: Bilemiyorum ki. Neden siz söylemiyorsunuz?
4: Bir dakika. Bakalım mavi prezervatif kalmış mı? Çok üzgünüm dostum. Elimizde mavi prezervatif kalmamış. Kadınlar mavi prezervatif ya da bebek gibi hediyelere bayılır.
3: Ona mavi prezervatif mi hediye etmeliyim?
4: Hiç bilmiyorum. Bunu kızıma sormalıyım. Angela! Eczacılıkta okuyor. Bütün ilaçların adını ezbere biliyor. Çok felaket bir kız. Angela, nedir bu?
5: Üzgünüm baba, çok dikkatli davranmıştım. O yüzden de korunma konusunu hiç düşünmedim.
4: Tatlım, etrafın prezervatif dolu. Neden birkaç tane alıp vermedin?
5: Boyu ona uyan yoktu ki.
4: Kim yaptı bunu?
5: Bilmiyorum.
4: Ne demek bilmiyorum? Çocuğun adı yok mu yani?
5: Ama babacığım, sarhoştum. Hepsinin ismini hatırlayamam ya.
4: Tanrım.
3: Neyse. Mutlu Noel'ler.
0: Herkes beni dinlesin. Noel Baba çetesi hakkında ne yapacağımızı açıklayalım.

0: saklıyorum. Aslında mükemmel bir bireysel operasyona başlamıştım. Ama Emilian sağ olsun yarıda kesildi. Ama geçmişi unutalım. Biz geleceğe bakalım. Yarın ne yapacağımızı düşünelim. Bugünden hazırlanalım. Anlaşıldı mı? Bunu yazmayın lütfen. Biraz karmaşık. Yanlış anlaşılmasını istemem.
1: Saçmalıklar başlıyor.
2: Evet, o bir dahi.
0: Ne diyordum? Konu neydi?
1: Plan efendim.
0: Harekat planı. Ve şu noktadan itibaren herhangi birinizin yaptığı en ufak bir hatayı bile affetmem bilesiniz. Bunu da yazmayın. Bu operasyonda her şeyin temiz olmasını istiyorum. Süper temiz. Geçen yaz Amerikan polisinin verdiği bir eğitim kursundaydım da bu bir çeşit dil refleksi. Hmm. Çılgınca değil mi? Dinleyin. Sadece gidin dememle Noel Baba çetesinin Noel'den önce yakalanabilmesini istedim. Hı. Pekala. Tatil ya da sağlık izni yok. Bütün izinleri kaldırdım. Bu bayanın adı Piu. Giu. Kendisi World International'da çalışan bir gazeteci. Bu görevde o da bize katılacak. O yüzden Fransız polisi hakkında iyi bir izlenim bırakmalıyız. Bu görevin temel niteliklerini sayıyorum. Konsantrasyon, düşünce ve hareket. Ve sıra operasyonun adında. Operasyon Pamuk Prenses. Fransızcası Blanche.
1: Ne dersin, haklı mıymışım?
2: Evet. O bir dahi.
0: Şu andan itibaren herkesin 24 saat göreve hazır olmasını istiyorum. Sorusu olan?
1: Ben.
0: Sen mi?
1: Evet.
0: Ne?
1: Masanızdaki hediye ne şef?
0: Hediye mi? Aa, çok naziksiniz. Doğum günüm için mi?
1: Şey, hangi ayda doğdunuz?
0: Temmuz'da.
1: Bu Noel hediyesi.
0: Her neyse, hemen açacağım. Oho. Çok güzelmiş. Kimden geldi bu?
1: Sizi iyi tanıyan birinden. O küçük düğmeyi gördünüz mü?
0: Evet. İndirin silahları. Hadi.
2: Ah, o bir dahi.
3: Herkese merhaba. Ben Noel Baba. Sizi yarın öğlen Avrupa Parkı'nın önünde bekliyorum. Hediyelerim de olacak.
0: Şu anda saat kaç?
4: 12.5 var.
0: Size sessiz olun demedim. Hep birlikte mi çıldırtmaya çalışıyorsunuz? Aptal herifler. Bunu yazmayın Bayan Giu. Tipik bir Fransız konuşmasıdır ama biz pek kullanmayız. Ben Jiber. İşaretim üzerine harekete geçilecek. Etrafa yayılın ve bekleyin. Eminim hızlı bir arabayla bankanın garajından fırlayacaklardır. Bizi görünce çok şaşıracaklar.
2: Şef, bunun doğru olduğundan emin misin acaba?
0: Kesinlikle. Bize nerede olacaklarını bildiren bir mesaj gönderdiler ve gelmeyeceğimizi sandılar. Çünkü Şef Jiber'i hiç tanımamışlar. İşte geldim ve tuzağa bekliyorum.
2: Ama şef, ya biz buradayken onlar başka bir yerde rahat rahat çalışıyorlarsa?
0: Hadi ama Emilian, bu çok mantıksız. Neden bize yeni vurgunların haber versinler ki? Bu çok aptalca olmaz mı?
2: Beni endişelendiren de bu ya. Şimdiye dek hiç aptalca bir şey yapmadım.
0: Endişelenme Emilian. Her şeyin bir ilki vardır, bana güven.
1: Tabii eğer...
0: Tabii eğer ne?
1: Ya kaçabileceklerinden eminseler?
0: Benden kaçamazlar. Onları ne olursa olsun yakalarım.
2: Şef.
0: Evet. Bu bankadan çıkmak için üstümüzden geçmek zorundayız. Bu da ne böyle?
2: Bu düşündüğün şey mi?

0: İyi misin şef?
1: Merak etmeyin, ben iyiyim. Siz neden hemen takibe başlamıyorsunuz?
0: Ama hangi arabalarla takip edeceğiz?
1: Ne bileyim ben, bulun bir şeyler. Hayal gücünüzü kullanın. Bir arabaya el koyun. Oh. Kimliğini gösterdiği halde neden durmadılar?
2: Marsilya'da kimse yola çıkan bir polis için durmaz.
1: Ama en azından yavaşlayabilirlerdi, öyle değil mi?
3: Tamam, tamam. İyiyim.
2: Şef, diğer arabaları kullanabiliriz.
1: Haklısın Emelyan. Arabalara!
2: Bakın bu yeni ve eşsiz bir...

0: polis şebekesine bağlıdır. Bu düğmeye bastığınızda en yakın polis arabası bir dakikada buraya gelir.
1: İşe yarıyor.
2: Bu yaptığına inanamıyorum dostum. Sen salak mısın? Ne yaptın?
3: Dikkat etsene.
2: İnanamıyorum bu yaptığına.
3: Lanet olsun, arabam gitti.
2: Arabam, arabam.
3: Dikkatli olun.
2: Lanet olsun arabam.

0: Şef, bu takip arabaları mahvediyor.
1: 20 kilo demir eksik olmuş, fazla olmuş, ne fark eder? Hadi bas gaz, hadi. Şu anda Marsilya Limanı'na gidiyoruz. Bu yol üzerinde 17. Louis tarafından 1661 senesinde yaptırılmış çok güzel anıtlar ve tarihi eserler var ve... Bu işte araba orada! Sen takip ettin, emin misin?
2: Elbette. 1661 yılında 17. Louis tarafından yaptırılmış.
1: Sana anlattığım şeyleri soran oldu mu şimdi? Öndeki koca tekerlekli arabayı takip et. Olala! Size bir şey söyleyeyim mi? Bunların hepsi kadrolaşma sorunlarından kaynaklanıyor. Mesela bu genç adam iyi bir yüzme hocasıdır. Ama diğer yandan sanki ehliyeti yokmuş gibi araba kullanıyor.
0: Affedersiniz şef, senin ehliyetin var mı?
2: Hayır, işe daha dün başladım ben.
0: İşte ben de bundan korkuyordum.
1: Sakin ol Emilian, altı üstü arabayı takip etmesi gerekiyor. Bu iş bir yüzme hocası için bile çocuk oyuncağı, değil mi?
2: Ne yapmalıyım?
1: Sen sadece onları takip et. Bu aletleri iyi bilirim. 100 kilometrede 1001 litre benzin yakarlar. 5 dakikaya kadar durur.
0: Ya 5 dakika içinde yakalayamazsak?
1: Yakalarız.

0: İnsanları biraz rahatsız ettik gibi geldi şef. Ne dersin?
1: Merak etme Emilian. Fransa'da olur böyle şeyler.
0: Ama adamların evinin içinden
1: geçti. Aynı şeyi tekrarlamaktan vazgeçemeyim.
2: Kayboldular.
1: Ne? İmkansız.
2: Havuz var.
1: Böyle iyiyiz. Aa dur! Şu işe bak. Tam ucundayız. Hey! Biraz dikkat edin.

0: 5 dakika dayanabilir miyiz burada?
1: Elbette. Her yer kapalı, su geçirmez.
2: Fransız polisi hep böyle midir acaba?
1: Kesinlikle hayır. Pek çok durumda arabalar su alır.
3: Şişef, ben yüzme bilmiyorum.
1: Endişelenme, arabada bir yüzme hocası var.
4: Dikkat etseydin bari.
3: Şuna bak.

0: Oh küçük Daniel, seni gördüğüme sevindim. Bak ne diyeceğim. Kızımla çok görüşüyorsun. Şakaydı, şaka yaptım. Bu normal, siz keyfinize bakın. Şoförümü gördün mü? Geç kaldı da.
1: Evet, kavşaktaydı. Birkaç dakikaya kadar burada olur.
0: Tamam, çok iyi.
1: Peki Lili evde mi acaba?
0: Evet evde. Lili, özür dilerim tatlım, seni görmedim.
2: Sorun değil baba, ben alışkınım.
0: Bak kim geldi.
1: Merhaba Lili, konuşabilir miyiz?
2: Hayır, şimdi olmaz. Çünkü doktora gidiyorum. Baba beni bırakır mısınız?
0: Elbette tatlım. Tabii şoförüm gelirse.
1: Aa, kim bilir, bu kadar geciktiğine göre belki de bazı sorunları vardır. Sizi benim bırakmama ne dersiniz?
0: Bence uygundur. Hadi hayatım, geç kalıyorum. Asker, arabaya.

0: Nerelerdesin sen? Neyse ki Daniel bırakmayı teklif etti. Hemen barakaya dön asker. Sen eskiden daha hızlı sürerdin.
1: Ben mi? Bilmiyorum ki, şimdi trafik çok yoğun. Ayrıca etrafta çok fazla insan var. Sonra polisler, ne arada bir yavaş kullanmamın da zararı yok. Değil mi?
0: Aynı fikirdeyim. Ama çok geç kaldım.
1: Ne oldu? Neyin var?
2: Çok ağrıyor.
1: Neresi ağrıyor? Neli?
2: Karnım.
1: Karnım ağrıyor. Ama bu çok korkunç. Ne yapacağız general?
0: Ben ne bileyim. Çok mu kötü hayatım?
2: Hayır, geçti. İyiyim.
1: İyi misin tatlım?
2: Evet evet, iyiyim.
1: İyiymiş. İyiymiş, iyiymiş. O iyi. Ah, çok iyi. O iyiymiş.
0: Daniel, neden bu kadar gerginsin sen?
1: Noel yüzünden olmalı. Bir sürü insan var. Sonra hediyeler falan.
0: Anlıyorum. Peki o kulağındaki nedir?
1: Aa, bu hiçbir şey. Yalnızca yeni bir termometre. Gerçekten çok pratik bir şey. Bir çizgi iyi, iki çizgi kötü.
0: Burada iki çizgi var.
3: Ne biliyorum. Belki de sorun budur.
2: Getirdiğin için teşekkür ederim. Çok keyifliydi.
0: Görüşürüz hayatım.
2: Doktor değilim ama kalbin umutsuz görünüyor.
0: Rahatsızlığını anlıyorum ama gerçekten geç kaldım.
4: Hazır. Başla.

0: gelin.
1: İyi misin?
0: Evet, iyiyim. Çok iyiyim ama gördüğünüz gibi araç gereçlerimiz bize ihanet ediyor. Bunları da yazmayın lütfen ama öncelikle yeni bir koltuk alınması gerekiyor ve kapılar çok alçak görüyorsunuz. Ha? Ayrıca arabalarla ilgili sorunlarımız var. Siz de şahit oldunuz değil mi? Bunlar yetmezmiş gibi ayakkabılar da çok küçük. İnanın çok canım yanıyor. Ah tanrım.
1: Ama bu ayakkabı keçisi.
0: Ne? Anlaşılan biri bana eşek şakası yapmış ha? 6 aydır yürüme zorluğu çekiyorum. Hiç komik değil. Bunu yapanı elime geçirirsem...
1: Biraz sakin olun şef. Çok gerginsiniz.
0: Hepsi şu çete yüzünden. Noel Baba çetesi.
1: Rahatlayın artık. Size yardım edeceğim.
0: Aa, o şeylerden anlar mısın?
1: Evet, biraz.
0: O daha geçen hafta geldi. Ne yazık ki o gelince daktilomu aldılar tabii.
1: Şimdi sakin olun şef. 5 dakikada keyfinizi yerine getirebilirim.
0: Öyle mi?
1: Buna eminim.
0: Tamam ama şu anda göremiyorum. Bu normal mi acaba?
1: Evet öyle. Sadece gevşeyim.
0: Kendimi çok iyi hissediyorum.
1: Evet öyle. Rahatlayın.
0: Galiba uyuyakalacağım burada.
1: Ben sizi uyandırırım.
2: İnan çok zordu.
3: Hey! Ne yapıyorsun? Sen burası neresi biliyor musun ha?
4: Hayır, neresi?
3: Karakolun önü!
4: Yapma ya! Ama bir yere park etmek zorundaydım.
3: Bu hiç komik değil. Saygılar sunarım general.
2: Rahat. Teşekkür ederim Daniel. Akşama evde görüşürüz.

0: Ah, Daniel. Ah, seni gördüğüme sevindim. Acaba hizmetinden yararlanabilir miyim?
1: Elbette ama yalnızca arkadaşım olduğun için.
0: Seni gördüğüme çok sevindim dostum.
1: Bakar mısınız? Her şey yolunda değil mi?
2: Evet, gidebilirsiniz.
1: Şimdi dinle. Burası boş kalsın, geri döneceğim. Tamam mı?
2: Tamam.
0: Bas gaza, çok geç kaldım dostum.
1: Elbette patron.
0: Başıma ne geldiğini tahmin edemezsin.
1: Sen nasıl benim başıma geleni bilsen?
0: Hadi tahmin etmeye çalış. Eminim tahmin edemeyeceksin.
1: Ne oldu, terfi mi ettin?
0: Hayır, işimle ilgili değil. Özel bir şey. Hadi tahmin et.
1: Evleniyor musun?
0: Daha iyi, baba oluyorum dostum.
1: Bu mümkün değil.
0: Hayır, mümkün. Aha, sen bir daha iyisin.
1: Lili de hamile.
0: Buna inanamıyorum. Düşünsene, bu harika. Beraber baba olacağız. Ne inanılmaz değil mi? İkimiz yıllardır arkadaşız ve bebeğimiz olacak. Şey, tabii aynı bebek değil. Ayrı bebekler.
1: Ama aynı anda.
0: Evet. Herkesin bir bebeği olacak.
1: Peki kaç aylık hamile?
0: 8.
1: Bunu neden şimdiye kadar söylemedin?
0: Bana bu sabah söyledi. İlk öğrenen sensin. İnan annem bile bilmiyor. Peki Lili kaç aylık hamileymiş?
1: 2 çizgi.
0: İki çizgi ne demek?
1: Bilmiyorum. Yeni bir yöntem. Bir test yapıyorsun, o sana söylüyor. Sonuç olarak Lili 2 çizgi hamile.
0: E güzel. Harika.
1: Evet, evet.
3: Şef. Ziyaretçileriniz var.
4: Ne yapıyorsun Jiber?
5: Bu ne sürpriz böyle? Yok bir şey, biz sadece burada bu Çinli bir meslektaşım bana zaman kazandıracak bir yöntem gösteriyordu. 5 dakikada sanki 5 saat uyumuş gibi oluyorsunuz ve enerji veriyor.
3: Evet ama dersimiz bitti. Yarın görüşmek üzere şef.
5: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim küçük civim. Sizin için ne yapabilirim?
0: Düşünsene, bürom karnabahar doluydu ama ben nedenini anlayamamıştım. Ne büyük bir hata.
1: Evet, bence de daha önce fark etmeliydin. Peki neden karnabahar?
0: Ne bileyim, herhalde babalık sembolü falan gibi bir şey olmalı. Büyük aptallık ettim. Çok büyük aptallıktan ya.
1: Sakin ol, sadece karnabaharın neyi simgelediğini bilmediğim için.
0: Hı, öyle mi?
1: Evet, Petra anlayış gösterir.
0: Sağ ol, şimdi sakinleştim.
1: O kadar da sakinleşme, anne adaylarından korkulur.
0: Nasıl yani?
1: Demek istediğim, bu dönemde ne yapacakları hiç belli olmaz dostum. Her an bir kriz çıkabilir. Ayrıca çocuklara da zaman ayırmamız gerekecek. Değil mi? Senin anlayacağın, artık yaşam tarzımızı değiştirmek zorundayız.
0: Haklısın, onları okula götürmek için zamana ihtiyacımız var.
1: Evet haklısın ama o daha sonra. Önce prizleri bantla kapama işimiz var.
0: Ne? Ellerini sokmasınlar diye mi?
1: Kesinlikle.
0: Vay başıma gelenler. Bu iş hiç hayal ettiğim gibi değilmiş.
1: Bu lanet şey... Raşid'in malı mı?
0: Evet. Raşid'i tanıyor musun?
1: Evet, biraz tanırım. Ha, güneş doğuyor.
0: Söylesene Daniel. Noel babanın motor kullanması garip değil mi?
1: Evet, normalde kızak sürerler.
0: Onu gizlice takip et, çetenin üyesi olabilir.
1: Daha 5 dakika bile geçmedi. Konuştuklarımızı ne kadar çabuk unutuyorsun sen. İşini düşünmeyi bırak artık. Belki de senin tek sorunun budur ha.
0: Takip et.
1: Emredersin şef.

0: şüpheli bir motoru kontrol etmenizi istiyorum. Plakası N75BM13.
1: 2 hafta önce çalınmış.
0: Evet, biliyordum. Takip edelim hadi.
2: Bence Petra'yı arasan iyi olur.
0: Sen dediğimi yap. Jiber'i arayacağız ve bununla o ilgilenecek. Söz veriyorum.
2: İyi, tamam.
0: Uzun süredir hata yapmalarını bekliyordum.
2: Şunu keser misin artık?
0: Nasıl istersen. İnanamıyorum. Bu aylardır bulduğumuz ilk ipucu ve onu elimizden kaçırıyorum.
2: Sakin ol Emilian. Her sorunun bir çözümü vardır.
0: Ne yapıyorsun sen? Ben ya, niye böyle yamulduk?
2: Sorununu çözüyorum. İşte beğenmedin mi?
0: Hayır, beğendim ama böyle duramıyorum.

0: Buraya kadar. Nereye girdiğini gördüm. Şimdi şefi ara.
1: Kapa çeneni. Emin olmadan arayamam. Gidip bir bakacağım, tamam mı? Burada bekle.
0: Hey. Elinde bir Noel Baba, çalıntı bir motor ve terk edilmiş bir depo var. Daha ne lazım ha? Adamın dosyası mı?
1: Sadece bakacağım. Merak etme. 5 dakika sürmez. Tam isabet.
0: Peki içeride plastik patlayıcı da var mı diye bakmayacak mısın?
1: Ne kadar komiksin. Hadi başka bir yerden bakalım. Beni izle.
0: Bana bak, bir anlaşma yapmıştık. Neden şimdi hemen şefi aramıyorsun sen?
1: Çünkü standart prosedüre göre şefin ilk sorusu kaç kişiler olacak. Bunu öğrenmek zorundayım, endişelenme. 5 dakika sürmeyecek.

0: Emilyan, içimden bir ses bunu yapma diyor.
1: O zaman sen evine dönebilirsin. Bu benim görevim ve görevimi yapmak zorundayım dostum.
0: Evet, ben de bundan korkuyordum.
1: Beni korkutan tek şey Jiber.
0: Emilyan, yapma. Oh. Oy. Alo.
2: Doktora gitmem ilgini çekiyor mu?
0: İyi bir doktorsa elbette ilgimi çeker.
2: Mükemmel bir doktor. Polis şefinin kızı tavsiye etti. Kendisinin tam 4 çocuğu var.
0: Hiç merak etme, biz onu geçer.
2: Bir daha görüşürsek belki.
0: Dinle Lili, elimden geleni yaptığımı biliyorsun değil mi tatlım? O yüzden lütfen
3: bana karşı elinden geldiği kadar...
2: Neden fısıldayarak konuşuyorsun?
0: Çünkü Noel babalar var. En az 5 kişiler ve...
3: Çöp tenekesini karıştırıyorlar.
0: Lili. Lili. Lanet olsun Lili.
1: Burada ne işin var senin?
2: Tahmin et.
1: Vaktini boşa harcama, ne kadar işkence yaparsan yap konuşmayacağım.
2: Kimse seni konuşturmak falan istemiyor, zaten her şeyi biliyoruz. Ve işkencenin de modası geçti artık. Bir erkeği konuşturmanın çok daha etkili yolları var.
1: Ne gibi?
2: Örneğin şefkat göstermek. Çok tehlikeli bir silah olabilir.
4: Merhaba Daniel. Yine mi sen? Bir yerlerde Emilia'yı gördün mü?
0: Evet, onu bedavaya bir yere götürdüm.
4: Bedava mı? Peki nereye götürdün?
0: Motorlu bir Noel babayı bir depoya kadar takip ettim.
4: Yoksa Noel baba çetesinden mi?
0: Herhalde öyledir.
4: Emilia'ya bak, çeteyi tek başına buldu.
0: Hayır, iki kişiydik.
4: Bu çok iyi. Şimdi hemen plan uygulamaya başlayacağız.
0: Peki ya Emilia?
4: Onu bana bırak Daniel, endişelenme. Buralarda ol.
5: Bana bak, dinle. Bu planı uygulamaya koymak için sana gerçekten ihtiyacımız var dostum.
0: Peki Emilien?
5: Emilien mi? Noel gelmeden bulacağımıza eminim ama durumunu bilemem.
0: Çok umut verici.
2: Şef.
4: Tam zamanında. Noel Baba çetesinin izini bulduk. Şimdi hepsini birer birer bulup çeteyi kökünden çökerteceğiz.
2: Peki ben de gelebilir miyim acaba?
4: Kesinlikle hayır. Bu çok tehlikeli bir tutuklama olacak. Öyle Noel partilerine benzemez.
2: Lütfen ama ben de geleyim.
4: Tamam, gidelim. Zaten çok uzakta değiller.
5: Hey, bizi takip.

0: Her yerde Noel havası var.
1: Noel baba çetesini yakalamanın zamanı geldi de geçti bile.
2: Yerlerini nereden biliyorsun?
1: Doğrudan bana bağlı casus ekibim sayesinde. Başlarında kardeşim Jean Robert var. Polislik sınavlarına beraber girmiştik ama o kaldı. İşin doğrusu her şeyi benden kopya çekti ama salak herif numaramı değiştirmeyi unutmuş.
3: Ha, böyle şeyler çok oluyor. Mesela benim bir arkadaşım bir gün...
1: Tamam, çok konuşma. Dün gece arayıp bir yeraltı geçidinden şüphelendiğini söyledi. Araştırınca ne gördüm tahmin et. Bir tünel. Bankayla büyük mağazalar arasında.
3: ama şef, demek ki büyük mağazaların hasılatlarını çalacaklar.
1: Hayır asıl niyetleri bu değil. Pazar sabahını bekleyip Noel Baba kılığında bankayı soyacaklarmış.
3: Evet doğru. Açık olan mağazalardan bankaya geçecekler.
1: Kesinlikle kimse onları umursamıyor. Bu yüzden 8 aydır Marsilya'da rahatça soygun yapıyorlar.
3: Çok akıllıca. Siz bir dahisiniz.
1: Hayır bunun dahi olmakla falan bir ilgisi yok. Bence bu bir eğitim meselesi. Hı hı. Ah evet.
2: Bir telefon edebilir miyim?
1: Ne demek? Aa, Emilien'de de aynından var. Evet. Tamam.
2: Tamam, görüşürüz.
1: Ne güzel diliniz var, denemek isterdim. Çince yani.
4: Patron, hareketlenme var.
1: Hazır olun. Ben işaret verdiğimde hepsinin canını okuyacağız.
4: Emredersiniz efendim.
1: Noel tatili sona erdi. Jiber öyle söylüyor.
4: Oho! Bu da ne böyle?
1: Neler oluyor burada böyle? Adamlar kaçıyor. Hadi bir şeyler yapın. Ne duruyorsunuz? Bu araca el koyuyorum. Beni takip et.

0: İşte Marsilya'nın en muhteşem manzarası buradadır.
1: Ah, gerçekten de öyle. Kışın hep sessiz mi?
0: Evet, her zaman böyle.
2: Kımıldamayın! Beni bekle şef.
3: Buna vaktim yok.
2: Bekleyin.
0: Söylediğim gibi polis teşkilatına yeterince ödenek ayrılmıyor.
1: Anlıyorum ama bir motora iki polis de fazla.
0: Çok haklısınız.

0: Helikopter pilotuna tam zamanında geleceğimizi söyle. Seni gerçekten özleyeceğim Emilien. Ve senden hoşlandığım için fazla acı çektirmeyeceğim.
1: Çok nazikisin.
0: Sana özel bir alet sayesinde tam olarak ne zaman öleceğini bilme ayrıcalığını tanıyacağım. Çünkü ben yarı İsviçreliyim. Mekanizma çalıştırıldığı zaman o topu serbest bırakacak. Ve sen de ilk gelen dalgayla ezileceksin.
1: Peki ne kadar vaktim var acaba?
0: Aslına bakarsan tam olarak 5 dakikan var.
1: Aman ne güzel.
0: Geriye kalan vaktini ruhunu temizlemek için kullan Emilien. Sana sadece bol bol dua etmeni ve ölmeden önce bilincini serbest bırakmanı tavsiye ediyorum.
1: 5 dakikada yapamam. Bu hiç adil değil.
0: Başlasan iyi olur. Bu arada telefonunu hatıra olarak alıyorum. Çok duygusalımdır. Çünkü yarı Çinliyim.
1: Cehennemin dibine kadar yolum var.

0: olamaz pop. Ha, olamaz taksi.
1: Çıkar beni Daniel. Hemen çıkar beni buradan.
2: Hadi ne? Başıma geleni tahmin edemezsin. Çok korkunçtu. Telefonumu o fahişe aldı. Ne yapacağım ben? Onu bulmamız gerekiyor. Korkunç bir kadın Daniel. Neler yaptığını bilemezsin.
3: Biliyorum. Az önce hayatını kurtaran bendim.
2: Evet. Sen olmasaydın şimdi ölmüştüm.
3: Ha, arabamı senin için bir polis külüstürüymüş gibi riske attım.
2: Öyle söyleme, sen çok iyi şoförsün.
3: Öyleyse hayatımı kurtardığın için teşekkür ederim diyebilirsin.
2: Çeteyi yakalayamazsak hayatımı boşu boşuna kurtarmış olacaksın. Bu sefer Jiber beni kesin öldürür.
3: Bana bak, çeteyi buluruz ama önce bir teşekkür et.
2: Nasıl bulacağımızı söyler misin? Hiçbir iz bırakmadan kayboldular işte.
3: Lütfen teşekkür ederim der misin?
2: Teşekkür ederim, mutlu oldun mu?
3: Evet!
2: Özür dilerim. Özür dilerim. Ben artık dayanamıyorum. Gerçekten. O Çinli bana saatlerce işkence yaptı Daniel.
3: İşkence mi dedin?
2: Aa, evet. Korkunçtu.
3: Nasıl yani işkence?
2: Daha önce hiç böylesini görmemiştim. Yani hayal bile edemezsin. Bunu açıklamak çok zor. En iyisi unut gitsin. Bahsederken bile bütün vücudum yanıyor.
3: Anladım. Merak etme. Onları mutlaka bulacağız. Hadi gel. Yanlarındayken hiçbir şey duymadın mı?
2: Hayır. Bir helikopter pilotuyla konuştular ama nereye gittiklerini söylemediler. Hepsi kürk giymişti.
3: Kürk mü dedim? Bir şey görüyor musun?
2: Hayır.
3: Soğuk.
2: Evet öyle, bu kar mı yani?
3: Evet, bu iki şeyi gösteriyor. Yüksek ve yakın bir yerdeler dostum.
2: Ayrıca kürklerin de bir anlamı olmalı.
3: Muhtemelen.
2: Dağda o kadar parayı ne yapacaklar ki?
3: Dağın diğer tarafında ne var?
2: İsviçre. Tabii ya. Sanırım planlarını çözdüm Daniel. Şimdi dinle. Gidebilecekleri yere kadar arabalarıyla gidecekler. Turistlerin arasında asla dikkat çekmezler.
3: Helikoptere bindiklerine göre kayak merkezlerinden birine gittiler.
2: Çok zekice.
3: Gel şu haritaya bir bakalım. Madem ki o kadar zekiler, İsviçre sınırına en yakın kayak merkezine gideceklerdir. Cildalizer.
4: Bir şey gördün mü?
5: Hayır, kesinlikle hiçbir şey görmedim.
4: Burası en bir olumsuz bir durum yok. Tatilde nereye gideceksin?
5: Tatil gelsin de düşünürüz. Henüz karar vermedim.

0: Pekala, eğer yürüttüğümüz mantık doğruysa araba buralarda bir yerlerde olmalı. Şimdi sen sağ tarafa bak, ben de sola bakayım.
1: Tamam.
0: Sağını solunu bildiğinden emin misin sen Emilian?
1: Aa, affedersin, senin sağın sağın. Daha açık söylemeliydin.
0: Ne fark eder, yan yanayız.
1: Olabilir ama ben yüz yüze olduğumuzu hayal etmiştim dostum.
0: Ne?
1: Danyel, araba orada. İşte gidiyor. İleriden sağa dönmen gerekecek.
0: Sen yönünü biliyor musun?
1: Hayır, benim için her yön aynı. Daha ne düşünüyorsun? Dön bir tarafa.
0: İyi, senin şansına güveniyorum. Sağa döneceğim dostum.
1: Dikkatli ol. Kalbim duracaktı. Bu hangi yoldan yer?
0: Nereden bileyim? Haritaya baksana.
1: Bu arabalar sence de biraz garip değil mi?
0: Hayır, hepsi kayak merkezinin kiralık arabaları. Garip olan ne?
1: Bir dakika 10 saniye gecikmişiz. Bu sorun olur mu?
0: Hızlanırız, olur biter.

0: Hayır, olamaz. Şu tekerlek izlerine bak, buraya kadarmış Daniel. Artık şansımıza küselim. Devam edemeyiz, takip bitti.
1: Hayır, takip asla bitmez.
0: Daniel, saçmalama lütfen. Bu yolda onları taksiyle izlemek imkansız bir şey.
1: Hiçbir şey imkansız değildir. Sonbahar kış kreasyonumu nasıl buldun?
0: Ha, hiç fena değil. Peki denedin mi?
1: Hayır.
0: Görünüşe bakılırsa işe yarıyor.
1: Evet.
0: Onları koca dağda nasıl bulacağız peki?
1: Mesela izleri takip etmeye ne dersin dostum?
0: Ah elbette, hiç düşünmemiştim, harikasın. Helikopter kalkınca kullanabileceğimiz bir aletin var mı?
1: Sen fena şımardın ha, farkındasın değil mi?
0: Hemen kızma canım, sohbet etmeye çalışıyorum canım sıkılmasın diye.
1: Öyle olsun.
0: Telefonunu versene, benimkini Çin'in çaldı ya.
2: Bütün paraları sırt çantalarına koyun, güneş batmadan yola çıkmış olacağız. İş başına.
0: Sence hala oradalar mı?
1: Hiç belli olmaz.
0: Alo.
3: Dinle Emilyen. Pamuk Prenses operasyonu başladı. 10 dakika içinde yanınızda olurum. Şefiniz de benimle birlikte. Katılmak için ısrar etti.
0: Olamaz.
4: Tamam.
5: Şef, evet. Yapabileceğinize emin misiniz?
4: Unutma ki ben 18 ay boyunca özel kuvvetlerin 13. birliğinde görev yaptım Alen. Bu dağlar beni çok iyi tanır.
5: Evet. Ama çok yüksek.
4: Daha önce kar görmüş müydün?
5: Sıcağı tercih ederim.
4: Olabilir, zevkler tartışılmaz. Gidelim.
2: Gidiyoruz.
0: Ben gidip bir göz atacağım dostum.
1: Yerinde olsam denemezdim.
0: 5 dakika sürmez.
1: Lanet olsun, her defasında aynı şey.
0: Haklısın, oraya ulaşamam.
1: Gördün mü? Bir dakika beklesen zaten çıkıyorlarmış.
0: Sakin ol, sadece su.
1: Hayır, şimdilik sadece kar. Ve kar dediğin iz bırak.
0: Yine arabanı temizlerim, tamam mı?
1: Neyle temizlemeyi düşünüyorsun?
0: Temizlerim dediysem temizlerim. Neyle olduğu benim sorumum.
1: Durmadan ne yapacaksan yap artık.
2: Yola çıkıyoruz.
0: Zak mı oldu?
1: Şimdilik sadece araba.

0: Ama orası orman.
1: Ne olmuş? Korkuyor musun yani?
0: Hayır, arabanın içine endişelenmiş. Durum nedir Danyar?
1: Merak etme, dengedeyiz.
2: Sanırım helikopteri çağırdılar. Hazır olun.
3: Patron, siz bir şey...
4: Kapa çenin halen. Her şey yolunda gidecek. Sen hiç merak etme.
2: Pekala çocuklar, gidebilirsiniz.

0: Beni bekleyin! Oh!
1: Sanırım halat kısa, o yüzden oluyor.
0: Demek halat kısa diye oluyor.
2: Hayır, bunu yapamazsınız.
0: Görürüz bakalım. İşte o. Beni bekleyin!

Artık birinci olacağı kesin diyebiliriz. Bu da ne?

0: Çok sessiz. Hatıra olarak bana verebilirsin.
1: Gideceğin yerde buna izin vermiyorlar. Ama öbürünü bol bol bulabilirsin. Götürün onu.
2: Bana bak. Saatlerce işkence etti demiştin ama hiç de kızgın değilsin. Ha?
1: Evet, ben kindar biri değilim.
2: Tabii.
1: Jiber de burada olmayacak mıydı? Nerede?
3: Geliyorum.
2: İşte ta kendisi.
3: Geliyorum. Geliyorum.
4: Şef, yere inerken dikkat et.
3: Boş versene. Sadece kar var. Ne olabilir ki? İniyorum.
2: Oh evet. Bu çok rahatlatıcı olmalı.
1: Alo.
5: Emilia, ben biraz sonra doğuracağım.
1: Doğuracak mısın? Şimdi mi yani?
5: Şey, biraz var ama acele.
1: Tamam, geliyorum. Hemen geliyorum canım. Baba oluyorum şef.
2: Olacakları tahmin ediyorum.
1: Daniel. Geldim hayatım. Geldim, buradayım. Buradayım canım. İşte bak, yanındayım. Sakin ol. Her şey çok güzel olacak.
5: Çok korkuyorum Emilian. Sakın yanımdan bir yere ayrılma.
1: Hayır, ne yapıyorsunuz? Bunun sırası mı şimdi? Hayatım, merak etme. Ben senin yanındayım.
2: Dayan biraz. Emilian, şimdi olmaz.
1: Tamam. Tamam.
5: Monitöre bak Emilian. Birazdan kasılmalar başlayacak.
1: Kasılmalar ha? Tamam. Tamam. Kasılmalar hangi monitörde ki?
2: İşte şurada.
3: Bir tane it.
1: İyi de neyi
3: sen
1: diyeyim?
3: Değil, o itecek, sen monitöre bakacaksın.
2: Kasılmalar!
1: İt yavrum, it! İtsene, it!
3: Derin nefes al.
1: Nefes mi? Tamam.
3: Sen değil, o nefes alacak.
1: Bebeğim, sen nefes alacaklısın, alsana.
3: Kasılmalar! İt hadi. İt hadi, it! Devam et.
1: İt hayatım, it bebeğim.
3: Şimdi derin
1: it
3: nefes onu. Al.
1: İt hadi, it!
3: Derin nefes al.
1: Hayatım, nefes al. Nefes almayı unutma, nefes al. Hadi, nefes al, nefes al, nefes al. Hadi.
3: Tamam, kafasını görüyorum.
1: Ne? Kafası mı?
3: Kasılmalar!
1: Hadi bir kere daha canım. İt onu, hadi. Derin nefes al ve it. Hadi it yavrum.
3: Kasılmalar!

0: tamam hayatım. İç çok güzel. Başı görünmüş. Her yeri görünmüş. Geliyor işte. Hadi in. İç onu.
1: Tamam, rahat rahat.
0: Tamam hayatım. Tamam. Tamam.
1: Bir oğlunuz oldu.
0: Oğlum. Baba oldum. Ben baba oldum. Baba oldum.

0: Burada ne yapıyorsun?
1: Antrenman.
0: Neden, hamile misin?
1: Hayır, sevdiğim kadın hamile. Alışmak için de biraz zaman gerekli.
0: Seni sevecek kadar aptal bir kadını nereden bulduğunu çok merak ediyorum.
1: Çok şanslıydım. Ona bir söz verecektim.
0: Nasıl bir söz?
1: Arabamdan çok onunla vakit geçireceğime ve iyi bir baba olacağıma.
0: Ya buzdolabı?
1: Boş olacak. Eğer benimle evlenirse dünyanın en iyi kocası olacağım.
0: Sana inanıyor musun?
1: Hayır. Ama ilk defa seninle ciddi konuşuyorum. Ve içtenlikle söylüyorum.
0: İçtenliğin beni verdiğin o güzel sözlerden çok daha fazla etkiledi Daniel.
1: Lili, benimle evlenir misin?
0: Hamile olduğum için kolay olacağını sanma.
1: Lili.
0: Ama bu şekilde olmaz. Her şeyin bir yolu var değil
1: mi? Lili, bana evlenme şerefini bahşeder misin?
0: Duruma göre değişir.
1: Hangi duruma?
0: İyi bir aşık olmana tabii. Öyle misin?
1: Emin olabilirsin.
0: Önce denemeliyim.
2: Moteur en tourne action. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.